0: biz buna fetva vermiyoruz. Sebebi çünkü bu organların işe yarayabilmesi için kişinin sadece dimağının iflas etmiş olması, yani beyninin ölmüş olması ama kalbin hala da işlevini devam ettirmesi gerekir. Yani tıbbi ölüm neticesinde bu organ alınacak. Oysa İslam fıkhına göre ölüm dediğimiz zaman kalbin de durması, ki kalbin durduktan sonra zaten dimağı da duracaktır. Dolayısıyla meseleyi bu noktada baktığımızda biz keyfi manada, yani kendi hayatının sonlandırılmasından sonraki bir organ nakline fetva vermiyoruz. Organ bağışına daha doğrusu fetva vermiyoruz. Bunun caiz olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz. Ama işte canlıdan canlıya verilebilecek bir organ, işte kan vermek gibi, doku nakli gibi, böbrek nakli gibi, bu tarzda veya bu bazen kişinin kendinden kendine de olabiliyor. Vücudunun bir bölümü yanıyor, diğer bölümünden doku alarak oraya verilebiliyor. Bu tarzda veyahut da bu ozon tedavisi dedikleri, aslında bu da bir nevi organ naklidir. Çünkü sizden kan alınıyor ve o kan belli bir makineden geçirdikten sonra tekrardan size derc ediliyor. Meseleyi bu şekilde kurgulayabiliyoruz. Diyecek olursak bunun caiz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Allah razı olsun hocam. Bir diğer sualimiz, kadınlar cenaze namazı kılar mı?
0: Kadınlar tabii ki cenaze namazı kılmak istediklerinde kılacak olsalar bu namaz caiz olur, sahih olur. Yani cenaze namazının sahih olması şartlarından bir tanesi erkek olmak değildir. Ancak bu soruyu şöyle tahsis edelim. Kadınların cenaze namazına katılması doğru mudur, değil midir? Meseleyi bu tarzda düşünmemiz gerekir. Burada aslına bakılırsa kadınların namaz hususunda en evla olan evlerinin en ücra köşeleridir. Cenaze namazları ise malumunuz toplumda cemaatle kılınacağı için günümüz şartlarında bir bayanın o gibi bir ortama gitmesi zaten doğru kabul edilen, uygun kabul edilen, normalde eftal olanla aykırı bir hareket teşkil edeceği bir ameli olarak sergilenmiş olacaktır. Ama diyelim ki zaten namazda, camide veyahut da işte Harem-i Şerif'e gidiyorsunuz Ümre'ye ve de hac vazifesi için, ki Harem-i Şerif'te hemen hemen her vakit cenaze namazı vardır. Kadınlar kendi bölümündedir. Cenaze ilan ediliyor ve İmam Efendi cenaze namazını kıl diyor. İşte bir bayan olarak ben de bu namaza katılayım mı? Tabii ki katıl. Çünkü özel sen bir yere gitmiyorsun. Bulunduğun yerde zaten o namazı kılıyorsun. Dolayısıyla meseleyi bu şekilde kurgulayacak olursak cenaze namazını kılmasında bir mani yoktur. Ama dediğimiz gibi özellikle ben cenazeye gideyim, camiye gideyim, cenaze namazında orada iştirak edeyim, hele de erkeklerin safına katılayım, bu doğru bir şey değildir.
1: Bir diğer sualimiz de, resmi yerlerde çalışanlar toplu olarak bankayı değiştirmişler. Verilen bir miktar promosyon var. Bunlar yenilebilir mi?
0: Yani aslında soru şu, promosyon, bankaların kişilere vermiş olduğu promosyonu kişinin birey olarak alıp şahsında kullanması caiz mi? Burada tabii bu bazen kişinin bireysel olarak banka değişmesi ya da bankayla yaptığı sözleşmeyle olabiliyor. Bazen de işverenin bankayı değiştirmesiyle de bu olabiliyor. Ama biz burada konuyu tamim ederek, genelleştirerek şöyle diyoruz. Size tanımış olan o promosyonu bankada bırakmayın. Onu alın. Ama şahsınızda kullanmayın. Velev ki fakir olsanız bile yapmanız gereken nedir? AM'ye tahallük eden bir yere harcayabilirsiniz ya da gerçekten ihtiyaç sahibi etrafınızda eşinizden, dostunuzdan birileri varsa, yani zekat verebileceğiniz tarzda birileri varsa bunlara bunu verirsiniz. Ama kişi bunu kendi şahsında kullanması caiz olmayacaktır.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Amin.
1: Hocam, kardeşlerimizden gelen diğer sual de şu şekilde. 3 tane çocuğum var. 2 kız, 1 erkek. Kızlarım vefat etti. Bir kızımdan 2 kız torunum. Diğer vefat eden kızımdan da 1 torunum var. Dairelerim var. Vasiyet etmek istiyorum. Nasıl yapayım hocam şeklinde bir sualimiz var.
0: Mesele aslında halk arasında da bilinen dede mahrumu meselesi. İslam fıkhında miras ahkamında yakın varken uzak hacb olur. Yani mirastan mahrum olur. Şu anda sual eden kişi hala hayatta, diyor ki ben vefat ettiğimde benim geriye bıraktığım işte bir oğlum var, bir de 3 tane torunum var. Sizin sorunuzdan anladığım torunlarım ise kızımdan torunlarım, ama kızlarım ise hayatta değil.
1: Evet.
0: Aslına bakılacak olursa böyle bir durumda bu dedenin vefatında malı oğluna kalacaktır. Hanımı varsa hanımına kalacaktır ama torunlarına kalmayacaktır. Niye? Çünkü yakın varken uzak haşbolunacaktır. Dede de bunu bildiği için ben hali hayatta o torunlarıma da vasiyette bulunmak istiyorum ki bu konu aslında tartışılan bir konu. Yani dede mahrumu olunduğunda dedenin böyle bir vasiyette bulunma mecburiyeti var mıdır yok mudur şeklinde bir tartışma. Ama hepsi şu konuda ittifak ediyor ki buna vasiyet etmesi güzel bir şeydir. Vacip değildir diyenler bile bunun yapılması durumunda erdemli bir ameliyede bulunmuş olur deniyor. Dede de bunu yapacak ama soruyor nasıl vasiyet edeyim? Yani oran olarak nasıl vasiyet edeyim? Burada bizim tavsiyemiz bu noktada şu olacaktır. O kızlar hayatta olsa idi mirastan ne kadar bir pay alacaklarsa o kadar bir payı o kızların çocuklarına vasiyet edebilir. Neticede o çocuklar da mirasçı olmadığı için vasiyete engel bir durum yok. Sadece burada şöyle bir problem vardır. Vasiyet üçte biri aşamaz. Yani kişinin bırakmış olduğu mal varlığının üçte birini aşamaması gerekir. Aştığı zaman o diğer mirasçıların hakkıdır. Mirasçılar onay verirse geçerli olur, onay vermezse geçerli olmaz. Eğer bu sual eden dede kızlarını hayatta olsaydı onlara düşecek olan payı şu anda vasiyet edecek olursa bu belki de mal varlığının tamamının üçte birini aşacak bir miktar olacaktır.
1: Evet.
0: Mesele böyle olduğu zaman o zaman oğlunun onayına bağlı olacak. Bunu hesaplasın yani üçte biri aşıyor mu aşmıyor mu? Aşmıyorsa bunu vasiyet etsin ama aşıyorsa o takdirde hali hayattayken o torunlarına kendisi mal versin. Yani vasiyet tarihiyle değil de bizatihi kendisi bu malı versin. Onların anaları olsaydı analarına benden ne kadar bir mal kalırdı ona göre. Hatta burada oğullarını da ikna ederek, çocuklarını da ikna ederek onların durumlarına göre de bir takım ameliyelerde bulunabilir. Yani ihtiyaç sahibi olana biraz daha fazla, ihtiyacı biraz daha az olana ona göre biraz daha az olmak suretiyle onları mağdur etmemek, onlara bu manada yardımcı olması elbette güzel bir ameliye olacaktır.
1: Allah razı olsun hocam. Ha. Kardeşlerimizden gelen diğer bir sual de şu şekilde. Alıcı kimse bankadan faizli kredi çekerek bize parayı verse evi o kimseye satmak, o parayı almak caiz olur mu?
0: Yani ifade şu, ben bir mülkümü satacağım ancak biliyorum ki benden bu mülkü satın alan kimse faizli kredi kullanacak. Benim faizli kredi kullanacak olan kimseye mülk satmam. Diğer bir ifadeyle onun kredi kullanmasına bir nevi yardımcı olmam caiz midir? Bu konu el-i'anetu alel masiye yani günaha yardım etme başlığı altında ele alınan bir konu. Ki bununla alakalı aslında birçok çalışma olmuş, birçok eserler kaleme alınmıştır. Netice olarak ama öz cümle olarak konuyu özetleyecek olursak mesele şöyle kurgulanıyor. Sizin o yardımınız, o ameliniz karşı taraf için tek bir sonuç olarak o günaha girmesine sebebiyet veriyor. Arada bir faili muhtar diye tabir ettiğimiz onu yapacak ayrı bir irade söz konusu olmayıp da sizin ameliniz bizatihi o günahın işlenmesi olur ise böylesi bir durumda bu caiz olmaz. Ama sizin o ameliniz bizatihi günah işletmesine sebebiyet vermiyor. O kişinin iki iradeden birini tercih ederek günah işliyorsa, yani başkasını da yapabilir, onu da yapabilir. Mesela örneklendirmemiz gerekirse, misal vermemiz gerekecek olursa, ben bir elbise satıyorum bir bayana ama satmış olduğum o elbiseyi işte erkeklerin bulunduğu, yabancı erkeklerin bulunduğu ortamda giymesi caiz değil. Ama eşinin yanında ya da annesinin, babasının yanında, mahremin yanında giymesi caizdir. Dolayısıyla ben bunu sattığım kişi onu yabancı kişilerin yanında giymesinden dolayı benim için onu satmak caiz değildir denir mi? Hayır denmez. Çünkü araya bir faili muhtar girmiştir. O ikisinden birini tercih edebiliyor idi. Tabi burada şu da önemlidir. Bu elbisenin genel itibariyle kullanım alanının neresi oldu? Buradaki ama bir tek ameliye sergileyip de o kişinin yapacağı şey faili muhtar olarak girmeyip de direktmen bir masiyete sebebiyet veriyorsa o zaman bunun yapılması elbette caiz olmayacaktır. Şimdi soruyu o zaman şöyle bir tasfiye edelim. Biri geldi, sizden bir mülk talep ediyor veya bir araç talep ediyor. Size diyorsunuz ki rakamı şu kadar. İyi tamam, ben bunu aldım, sattım deyip pazarlığını yapıp alışverişi bitiriyorsunuz. Sonrasından size o bedeli işte kredi kullanarak ödemiş olduğunu öğreniyorsunuz. Bu fıkhi anlamda bir problem teşkil eder mi? Etmez. Çünkü siz bunu, efendim sen bunu alacaksın ama nereden parayı temin ettin diye sorgulama mecburiyeti yoktur. Ama bir de şöyle bir şey vardır ki sizden araç alacak veya konut alacak. Diyor ki ben bu aracıma, ben bu konuduma kredi kullanacağım. Onun için siz bana evrakları verin. Ben bu evraklarla müracaat edeceğim ve ona göre kredi çıkarsa ona göre ben buraya alacağım şeklinde. Siz buna yardımcı olursanız, hele de kredi alma noktasında referans olursanız, bankaya yönlendirseniz o zaman bu caiz olmayacaktır. Dolayısıyla burada bizim sualimiz şudur. Biliyorsunuz karşı taraf bununla kredi kullanarak bu işi yapacaksa ona böyle bir satışı gerçekleştirmeyin. Çünkü hadis-i şerifte men ra'a münkün münkeren fel yugayir biyedihi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biriniz bir münkeri gördüğünde onu eliyle düzelsin. Fe in lem yastati fe bi lisani, eğer eliyle düzeltme imkanı yok, gücü yetmiyorsa en azından diliyle emri bil maruf nehyanil münker yapsın. Buna da imkanı yoksa ve bir kalbihi kalbiyle tarafını belli. Burada ise o kişinin o günahına senin amelinin sevk edilmesi doğru değil. Dolayısıyla böyle bir noktada emri maruf adına o kişiyi engellemek, hayır kardeşim ben sana bunu satmam eğer sen kredi kullanacaksan. Efendim benden almazsa başkasından alacak. Dolayısıyla ben satayım, o benle mallanayım demek de doğru bir şey değil. En azından benim kanalımla o günaha girmiş olmadı. Benim ve vesilemle o günah işlemiş olmadı ve benim imkanım buydu, bu kadar onu men edebildim diyerek yarın Mevlamızın huzuruna gittiğimizde de ortaya koyabileceğimiz bir ameliyimiz olmuş olur.
1: Allah razı olsun hocam. Kardeşlerimizden gelen bir diğer suali şu şekilde hocam. Hanımına konuşma arasında bilmeden kızım diye hitap ederse nikah düşer mi?
0: Yok, bunu vesvese haline sokmamak gerekir. Bu mesele daha fazla kişi hanımını mahremlerine, yani kendisiyle evlenmesi ebedi olan bir mahremine benzetme. Daha doğrusu o mahremine tutması bakması haram olan bir bölgesini, hanımının bir bölgesini benzeterek zahar yapma konusuyla karıştırılan meselelerden bir tanesi. Buradaki gaye o değil, merhameti, şefkati ifade etme veyahut da Türkçedeki ifadede kişi hanımına da bu manada bir kullanım söz konusu olabileceği için işte kızım, yavrum tarzındaki ifadeler, yani sen benim mahremimsin, sen benim kızım gibisin, sen benim oğlum gibisin manası taşımadı için bu nikahı zedeleyen bir işlem değildir.
1: Vesveseyi tutan kardeşlerimizden bir tanesi şu şekilde söylemişti hocam. Hanımımın babası ile gidecek. İzin istiyor benden, babamlara gidebilir miyim diye. Talak olur korkusuyla hanımıma babanlara git bile diyemiyorum. Niye? O esnada belki aklımdan boşama geçerse boş olurum diye vesveseye düşülen meşhur
0: maalesef bu gibi vesvese halini sezdiğimiz kişilerin suallerine ilmi manada cevap vermek, efendim şunu kastedersen böyle, bunu kastedersen böyle, talak adeti şudur, işte sarih lafızda talak şöyle olur, kinay lafızda böyle olur şeklinde detaya girmek de doğru değildir. Bu kardeşimize ilk söylememiz gereken, senin hanımınla nikahın vardır ve senin bu gibi soruları sorman caiz değildir deyip bunun önünü geçebilmek, bunu kapatabilmektir. Niye? Çünkü sen ona detaylandırdıkça, ya hocam şunu da bir sorayım, bunu da bir sorayım ama burada şöyle bir incek bir şey kaldı, onu sormamıştım, onu da bir sorayım dediği zaman bu laf lafı açacak ve vesvese batağına hepten düşecektir. O yüzden yok kardeşim, senin nikahın vardır ve senin bu konuda soru sorman da caiz değildir. Aha benim sana fetvam bu şeklinde diyerek onu o vesveseden kurtarma noktasında gayret sarf etmek gerekecektir.
1: Bir diğer sualimiz de şu şekilde. Finans bankalarının aracılığı ile araba alınabilir mi?
0: Bu konuda aslında çok üzerinde durduğumuz, defalarca konuştuğumuz meselelerden bir tanesidir. Katılım bankaları, yani normal faizle çalışan bankalardan bahsetmiyoruz. Bunlarla emtia almak üzere kredilendirme meselesi. Bu fıkıh dilinde murabaha sistemidir. Burada belli bir reçete vardır, belli bir akit yapısı vardır. Bu akit yapılarına uyulması durumunda bu caizdir diyebiliriz buna. Tabii bu nasıl olmalıdır? vardır. Burada bazı detaylar olacaktır. Çünkü neticede finans kurumlarında her ne kadar prensip olarak, işleyiş olarak aynı gibi olsa da birebir müşterilerle muhatap olan şahıslar bankacılık sektöründen gelmiş olan şahıslar olabilir. Ve sistemi diğer bankacılık sistemle eşdeğer görebilir. Bu bağlamda

0: vereceğiniz peşinat mecmunun kaçta kaçına tekabül ediyorsa, işte o kadarını asaleten kendi adınıza, geri kalanını vekaleten kurum adına satın alıp sonrasında bu akit bittikten sonra kurumla oturup ikinci bir akitle daha önceden konuştuğunuz vade oranları ve farkıyla beraber kurumun hissesini ondan vadeli bir şekilde ikinci bir akitle satın alacaksınız. Bu şartlar içerisinde yapılacak olursa bunun caiz olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi burada tavsiyemiz her bir şahıs ferdi adına, şahsı adına bu işlemi yapacaksa bireysel olarak bu konuyu bizim danışma hattındaki arkadaşları arayarak sorabilir.
1: Allah razı olsun hocam. Kardeşlerimizden gelen bir sualimiz de şu şekilde. Hocam 2000'li yıllarda bir iş yerinde çalıştım. 24 sene burada çalıştım. 2002 ile 2005 arasında 3 senelik zammımı yapmadı. Defalarca istediğime rağmen bunun hükmü nedir?
0: Bu sanki sorudan daha fazla bir şikayet vari gibi bir durum sezilleniyor, anlaşılıyor. Ama biz meselenin fıkhi tarafına bakacak olursak, meselede icara akitlerinde ben size diyorum ki, ben şu saatler arasında çalışırsan size şu kadar maaş vereceğim. Size tamam diyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bu bir icara akdidir. Ve bu zaman zarfında o mesainizi benim işime verdiğinizden dolayı ben size ücret veriyorum. Ay bitiyor, ikinci bir aya geçiyoruz. İkinci ayda sen diyorsun ki ya ben zam istiyorum. Ben de işveren olarak diyorum ki hayır, ben aynı parayı veririm, fazla para vermem. Eğer kabul ediyorsan buyur çalış. Sen de çalışmaya devam ediyorsun. Yani işverenin zam yapmadığını bildiğin halde çalışmaya devam ediyorsun. Bu takdirde akit ilk konuşulduğu rakam üzerine ikinci ay için inikad edecektir. Sonra o ay bittikten sonra geriye dönük olarak ya ben zam istemiştim, sen beni zamsız çalıştırdın, bu farkı bana vereceksin. Hukuki anlamda söyleyebilir mi? Hukuki anlamda bunu söyleyemez. Çünkü neticede işveren bunu kabul ederek bir rakam üzerine hemfikir olunmamıştır. Bilmem ifade edebildim mi? Evet. Bunu mesela şöyle de kurgulayabiliriz. Ben bir evde oturuyorum. Ev sahibiyle aylık kira ödüyorum. Ev sahibi diyor ki yani bir daha yeni bir akit sözleşme zamanı geldi. İşte 10 lira değil de artık buranın kirası 12 lira. Yok ben kabul etmedim, ben 10 liraya oturmaya devam ediyorum desen. Ev sahibi de ben 10 lirayı kabul etmiyorum dese ve siz ona rağmen oturuyorsanız o zaman 12 lirayı kabul ediyor anlamı taşımaktadır. Yani burada işverenin birinci misalde veya ikinci misalde ev sahibinin söylemiş olduğu rakamı duyup ona rağmen bu işi devam ettirmeniz aslında rıza demektir. Ha, diyeceksiniz ki efendim ben buna gönül razı olmadım, mecburdum, çalışmak zorundayım. Bu meselenin istismar tarafıdır. Yani işverenin bu şekilde istismar yapması caiz midir değil midir? Bu tartışılır. Elbette hakkı olduğu halde o hakkı vermeyip nasıl olsa bu muhtaçtır. Dışarı gitse de hemen iş bulamaz. Ben de bunu ucuza çalıştırayım bir niyetindeyse o bunun vebalini ahirette verecektir, çekecektir. O ayrı bir konu. Ama iş anlaşmasında, iş sözleşmesinde, iş akdinde neticede rakamı tespit etmiş ve o rakama razıysan çalış demiş. Sen de çalışmışsın ama razı değilim diyorsun. Razı değilim demek söylem, çalışmak amel. Söylem ile amel karşılaştığı zaman burada amele itibar edeceğiz. Senin o amelin buna razı olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla bu manada yani razı derken iradenin bu noktada olduğunu göstermesidir. Çünkü irade ile rıza birbirinden farklı olabilir. Allah hayrı da murad eder, şerri de murad eder ama şerden razı değildir. Çünkü Allah'ın muradı olmayan hiçbir şey yapılmaz. Bir günahkar günah işlemek istediği zaman Allah'ın iradesi olmadan o günah işleyemez. Peki Allah onu irade ediyor ama razı mıdır? Razı değildir. Dolayısıyla bu kimse hani ben razı değilim ama yapıyorum, bu iradedir burada önemli olan, rıza değildir. İrade kendi hür iradesiyle bunu yapıyorsa dolayısıyla o ben razı değilim ifadesi sonuca tesir etmeyecektir. Fıkhi anlamda o konuşulan rakam neyse veyahut da işte işverenin vermeyi taahhüt ettiği rakam neyse ve sen onu bildiğin halde, duyduğun halde ona rağmen çalışmaya devam ediyorsan o rakamdan başka bir rakamı talep etme hakkın yok. Ama sen dedin ki bak 10 lira ben isterim. İşveren de tamam çalış dedi. Çalıştın, vermedi sana 5 lira verdi. O zaman işveren zulmetmiş olur. Senin hakkın orada o konuşulan rakamdır diyebiliriz.
1: Allah razı olsun hocam.

0: Diğer bir sualimiz de hocam, emekli maaşı almak, harcamak caiz mi?
1: Yani niçin caiz olmasın ki? Bu konuyu emekli maaşı belki sorunun bir başı olması gerekir veya bir bağlantısı olması gerekir. Şöyle ki ben filan kurumda çalıştım. O kurumdan dolayı işte maaşımdan prim ödendi ve emekli oldum. Şimdilik maaş alıyorum. Maaşım bana helal mi? Çalıştığım kurumun helal olması maaşıma yansır mı? Çalıştığım kurumun haram olması maaşıma yansır mı? Yani emekli maaşıma. Soruyu belki bu şekilde tahsis edersek daha doğru bir soru olur. Öteki türlü emekli maaşım, yani sen zamanında çalışmışsın, devlete prim ödemişsin, daha doğrusu vergini vermişsin. Devlet de size belli bir yaştan sonra kendi hazinesinden, Beytülmal'den belli bir rakamı veriyor. Sağlık manasında hizmet ediyor. Bu bir taavundur, bir yardımlaşmadır. Yalan beyan yoksa, hakkın olmadığı halde hakkınmış gibi gösterilmemişse elbette bunu alması caizdir diyebiliriz. Ama yok, aslında burada yalan beyan var, haksızlık var. İşte şu kadar gün çalışması gerektiği halde ben daha az çalıştığım halde bu kadar gösterdim. Evrak üzerinde oynamalar yaptım tarzındaysa bu tabii yalan beyandan dolayı caiz olmaz. Gelelim ilk sualimize. Hani çalıştığım firma helal olan bir firma değil, haram olan bir ameliyede bulundum. Şimdilik de emekli oldum. Emekli maaşım da haram olur mu? Bu emekli maaşı çalışmanın mukabilinde alınacak olan bir ücret değildir. Eğer öyle dersek elbette amel meşru değilse, makudun aleyh gayrimeşru ise alınacak ücret de meşru olmayacaktır. Emekli maaşı devletin vatandaşına yaptığı bir hizmettir. Aslında bu hizmeti bütün vatandaşına seviyeli yapması gerekirken buna imkanı olmaması hasebiyle kendisine prim verenlerin, ya daha doğrusu prim verenlerin prim vermesiyle daha önceden prim vermişlerin maaşlarının yatırılması, bu şekilde bir döngü vardır. Dolayısıyla bu verilen para o kişinin çalışmasıyla alakalı olmamasından dolayı çalıştığı iş yerinin meşru ya da gayrimeşru olması onun vebali ayrı bir konudur. Maaşının devlet kasasından alması ayrı bir konudur. Yani oradaki haramiyet buraya sirayet eder diyemeyiz.
0: Allah
1: İnşallah
0: razı
1: ifade
0: olsun hocam.
1: edebildim. Amin.
0: Allah razı olsun hocam. Kıymetli Lale Gül TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de arzu etmiş olduğunuz suallerinizi ilmihal@lalegultv.com.tr üzerinden veyahut da WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Kâle dedi el gazi Ebul Fazl. Ebul Fazl Kazı Uyaz'ın künyesidir. Yani kitabın musannifi dedi. Radıyallahu Teala, Allah ondan razı olsun. Bunu tabii müstensikler kitabı kopya eden hattatlar falan söylüyorlar bunu. Veyahut onu rivayet eden alimler söylüyor. Kendisine radıyallahu anh falan demez. Yani ibareye başladı demek istiyor. Geride rivayetler bitti. Şimdi kendi ibarelerine başladı demek istiyor. Fakat harraca şüphesi tahric etti. Hadis-i şati, koyun hadisini el mesmum et. Zehirlenmiş koyun hadisini ehl-u sahih. Sahih ehli, yani hadislerin tasihinde ve rivayetinde itina gösteren, işte başta Bukhari Müslim'le başlayan süreçte kütüb-i sitte, kütüb-i sitte ahli ve karraca tahric ettihu bu hadis el-eymmetü imamlar, ashab-ı sünen, ashab-ı sünen işte Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace falan vesaire, onlar imamlar. Dolayısıyla ve bu hadisün öyle bir hadisdir ki meşhurun, çok yaygındır. Dolayısıyla bunu inkara mecal yok. Yani pişmiş koyun konuştuğu inkârı kabil bir şey değil. Çok muhaddis bunu tahric etti. Çok rivayet var. Çünkü Hayber'in fethinden sonra vuku bulduğu için zaten orduyla beraber gidilmiş, orduyla beraber dönülmüş yani. Böyle özel bir şeyde yolculukta şurada burada iki kişiyle bir kişiyle yaşanmış bir olay değil yani. Ondan sonra vaktelefe ihtilaf et eyyime düeli nazari. Nazar düşünce ehli. Yani imamları düşünce ehli yani hem hadis inceleyicileri, nukkadı hem de nazar düşünmek gibi ilmi kelam daha çok uyuyor. Mütekellim yani kelam ilmiyle uğraşan imamlar. Fiyazel Babi bu bapta. Yani bu bapta şuna ihtilaf etti. Konuşamayan cisimlerde Allah Teala'nın kelam yaratması. Yani Allah konuşturuyor, taşı konuşturdu, işte pişmiş koyunu konuşturdu, ağacı konuşturdu veyahut da işte efendim insan kelamı konuşma bir devam işte şey. Kurt konuştu, sırtlan konuştu, şu deve konuştu falan. Bunlar geriki derslerde hep geçti. Onlar konuşuyor yani mesela hayvan, canlılar bir sesler çıkarıyor tabii. Ama insan kelamı konuşmuyor şimdi. Orada da insan kelamı konuşması mucizesi var. Bir de mesela taştır, duvardır. Birçok hadis-i şerif var. Bana taş selam veriyor de selamun aleyküm ya Resulallah. Bunlar hep sahihte, Buhari'de de geçiyor. Burada ulema ihtilaf etti. Nerede ihtilaf etti? Şimdi burada Allah koyuna veyahut da işte taşa, duvara önce, ya koyun zaten yani pişmiş koyun cansız tabii. Canlı koyun da konuştu, o ayrı bir şey. Canlı koyunun konuşması da onun insan kelamı konuşması mucizesi oluyor. Ama pişmiş koyun konuşunca o zaman bir de diriltilme mucizesi devreye giriyor. Çünkü pişmiş onda hayat yok, canı yok. Şimdi burada Ehl-i Sünnet imamlarında iki görüş ayrılığı var. Bir de Mutezile'nin zırvalaması var. O Mutezile'yi keşke anlatmasaydı ama mecbur anlattığı için ibarede onda mana vermek zorunda kalacağız. Fakat fuzuli olacak biraz. Yani boş konuştukları için, batıl konuştukları için. Şimdi Ehl-i Sünnet imamlarında iki kavil var. Kısaca sonra ibareyi okurken hızlı geçebileyim. İki kavlin birisi diyor ki Allah-u Teala ağaca veya taşa hayat vermiyor. Ya o cansız varlıkta, direkte, sütunda işte putlar da konuştu. Kaç kere Ebu Cehil'in putu konuştu falan. Yani Allah'ın tevhidini şey yaptı. Ha cin girdi içine, cin şirk lafı konuştu. O ayrı bir şey. O cinin konuşması, o putun konuşması değil. Ama وَيْلُوا لِمَنْ عَبَدَنِي دُونَ اللّٰهِ فَانْسَرِ çok anlatırdı. اِنَّ مَا اَنَا سَنَمُنْ لَاَنْفَعُ وَلَا دُرْ Ben bir putum, taştan, kütükten ibaretim. Fayda da veremem, zarar da veremem. Allah'a bırakıp bana tapanlara yazıklar olsun. Ebu Cehil aldı, kendi putunu kırdı ya. Burunu Allah yarattı. Şeytan böyle konuşur mu putun içine girip? Cin konuşur mu böyle iblis? Bunlar sahih şeyler. Peki şimdi burada ne oluyor? Allah o cansız şeye önce hayat verip sonra mı konuşturuyor? Yoksa cansız şeyde kelam konuşma mı yaratıyor? Allah ve alâ küşen kadir, her şeye kadir. Ama burada işte Ehl-i Sünnet imamlarında iki görüş ayrılığı olmuş. Femin kailin şöyle diyen de var. Yakulu diyor ki hüve o kelamın bir konuşmadır evet. Yakluku yaratıyor onu Allah-u Teala. Allah-u Teala o konuşma yaratıyor mesela. Nerede? Fişşati koyunda. El-Meyyitet. Ölmüş, pişmiş koyun. Can yok. Onda yaratıyor. Evil Haceri. Yahut bir taşta yaratıyor. İşte ben Mekke'de bir taş tanıyorum. Bana selam veriyordu. Tabi peygamber olmadan evvel bine bana ya Resulallah diyordu. Efendisi çok okurdu. Bukhari hadis-i şerif diye hatırlıyorum. İnni ile arifu haceram bi Mekke'de. Yüsellimu aleyhe kablen übaise. Esselamu aleyküm ya Resulallah mesela. O taşta yarattı bir konuşma. Ev içeceri yahut ağacın dolu geçti. Ağaçları çağırdı, geldiler, itaat ettiler vesaire. Bir konuşma yarattı. Mesela şeyde de var. Yani Musa Aleyhisselam'ın ağacı. Tabii o ayrı bir şey. Mevla tabii. Allah-u Teala buyuruyor. Ağaçtan duyuruyor derdi Efendimiz'e. Mesela burada Allah bir kelam yaratıyor. Yani bir konuşma yaratıyor Allah. Ama bunlar nedir yani? Ve hurufun harfler tabii ki biz çünkü harf ses olmadan biz o kelamı duyamayız ki. Ve hurufun harfler ve asfatun sesler. Tamam. Yuhdisu, ihdase. İhdase demek yoktan yaratıyor. Hadis yani sonradan yaratıyor. Ha onu da evvelden beri pişmiş konuş koyunların konuşma adeti diye bir şey mi var? Ağaçların, taşların konuşması diye bir şey yok ki. Yuhdisu, sonradan yaratıyor. Ha onlar Allah Allah fiha onların içinde yaratıyor bunu. Ve yusmi'u, İşittiriyor ha o harfleri, sesleri, kelamları. minha onun içinden. Ama düne tagyiri eşkaliha onların şekillerinde bir değişiklik yapmıyor. Neleri? Ağacın, ölü koyunun şekli aynı. Ölü koyun duruyor orada, ölü yani. Kalkıp yürümüyor. Veyahut ağacın, taşın mesela ağzı yok. Anladın mı sen? Dili yok. Ağacın, taşın ağzı, dili mi olur? Zahirde yani. Dolayısıyla şekilleri değişmiyor. Daha nesiz? Düğüne yani demektir. Ve nakliha ve düğüne nakliha. Onları nakletmeksizin. Neden? Hani heyet ya. Heyetlerin, heyet yani şekil, kılık, kıyafetinin. Yani görüntüsünü hiç bozmuyor. Yani ona bir dudak yaratmıyor. Dil yaratmıyor. Ağız açmıyor. Ya ağacın içinden yarattığı bir kelam yaratıyor. Sesler ve harfler yaratıyor. Onları sana işittiriyor. Tamam. Mucize olması için herkesin işitmesi lazım tabii. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelde bir şey işitiyor. Taşın kelamını yanındaki sahabe işitmiyor. O mucize olmuyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bana böyle dedi. O bizim için ilim ifade eder. Kesin hükümdür. O ayrı bir şey. Ama mucize olmak için milletin şahitlik etmesi lazım. Onun için harflerle, seslerle yanındakilere duyurtuyor. Duyurtunca ne oluyor? Mucize oluyor. Ve bu mezhebu Şeyh Ebu'l-Hasen, Ebu'l-Hasen Eş'ari Hazretleri biliyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in imamlarından bir İmam Maturidi var, bir Ebu'l-Hasen Eş'ari var. Tabii çok imam var da bunların ikisi Mutezile'ye karşı, Bidat Ehl'ine karşı birisi Mavera'un Nehri, Ceyhun Nehri'nin ötesi olan bizim işte Bukhara, Semerkant, Türkistan, Türkmenistan, o yöreleri imanı kurtarmış. Öbürü de Bağdat ekolü, Bağdat, Şam, Mekke, Medine'de oraya tabi yani tabi Arap şeyinde, coğrafyasında. Çünkü Mavera'un öyle ekseri Fars ve Türk coğrafyası. Özbek falan onlar hep Türk tabi. Ebu'l-Hasen Eş'ari bu görüşteydi. Davel Kazı Ebi Bekir. Kazı Ebu Bekir Bakillani. Bu da Ehl-i Sünnet'in büyük imamlarından. Bu da Eş'aridir zaten. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari mezhebinde imam olduğu için. Yani onlar şöyle diyorlar. Allah Teala cisimlerde, taşta, duvarda, ağaçta bir kelam, bir konuşma yaratması için ona hayat ve dirilik vermesi şartı yok. Çünkü Allah ona dirilik vermeden de içinden o sesi yaratıp işittirebilir. Tabii öyle yani. Bunu anlamayacak ne var ya? Ve karune diğer ama işte Ehl-i Sünnet'ten diğer bir cemaatte zehbu zahib oldular, bir görüşe gittiler. Hangi görüşe gittiler? İlâ icâdil hayâti. Allah-u Teala önce hayat icat ediyor. Yani dirilik yaratıyor. Biha fiha mahasına. Yani o cansız varlıkta, taşta, ağaçta önce canlılık yaratıyor. Evvela ilk başta sümme, ondan sonra el kelame konuşma yaratıyor. Badehu. Önce hayat diriltiyor onu. Ona bir hayat veriyor. O dirilikten sonra ona konuşma kabiliyeti veriyor ve mucize böylece zuhur ediyor. Ve bu kıyaza, bu yine naklolunda eyza, evvelki görüş gibi an şeyhina, şeyhimiz Ebu'l-Hasen'i Kazı İyaz Hazretleri Maliki mezhebinden olduğundan fıkıhtaki üç mezhep, Şafii, Hanbeli, Maliki, üçü de Ebu'l-Hasen itikatta Eş'aridir. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin görüşündedir. Bir tek Hanefi mezhebi, dört fıkıh mezhebinden bir tek Hanefi mezhebi Maturididir. Ve lakin nüfus bakımından tabii Maturidiler şu anda da dünyada 2 milyar Müslümanın ekserisi Hanefi ve Maturididir. Ama aralarındaki ihtilaflar, nizalar, çekişmeler varsa lafzidir. Yani bunu birkaç kere izah etmeye çalıştım. Ana meselelerde, Ehl-i Sünnet'in temel kaidelerinde aralarında ihtilaf yoktur. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin diğer bir görüşünde de Allah-u Teala önce hayat yaratıyor, canlandırıyor onu, sonra onu konuşturuyor. Bu görüşte vardı. Bunun ikisinin de Ehl-i Sünnet'e göre bir manisi yok. Ve küllün iki görüşte, yani küllü vahidin demektir. O vahidin muzaf hasfedilince tevin geliyor yerine. Ve küllün iki görüşten her biri muhtemilün, muhtemelünde olur. Muhtemilün ihtimal dahilindedir. Yani o da düşünülebilir. O da düşünülebilir. Çünkü Allah Teala ister bir canlı hayat yaratır, öyle konuşturur. İster hayat yaratmadan da cansız varlıkları dile getirebilir. Efendim, vallahu a'lemu. Tabii bu konuda Allah Teala ne yaptığını ne yaparak bunu, bu mucizeyi yarattığını ve izhar ettiğini en iyi bilen yüce zatı ektesidir. Biz çünkü lem nec'al, biz kılmadık. Yani bizdeki eşariler, yani maturidiler de aynı. Ehl-i sünnet olarak düşünelim. Lem nec'al, yec'al de olur. Yec'al olursa Ebu Hasan eşariye gider. Tabi onun tabirleri ona dahil olur. Yani mana nec'ale gelir. İz çünkü lem nec'al, biz tayin etmedik neyi? El hayate, diri olmayı şartan. Şart ne için? Li vücudil hurufi, harflerin var olması için ve lasfati, seslerin çıkması için. Bir taştan, bir ağaçtan harflerin, seslerin çıkması için illa diri olması lazım. Diri olmadan bunu Allah bundan çıkartamaz. Haşa ve kella. Allah her şeye kadir. Niye çıkartamazsın yani? İz çünkü la yestehilu, muhal olmaz. Ne vücuduha, harflerin ve seslerin var olması. Bir duvardan, bir yerden bir ses gelir. Yani onun var olması, bir harf ve sesin bulunması imkansız bir şey değil. Neyle beraber? Ma'ademil hayati. Hayat olmamakla beraber. Yani o duvar diri değil. O taş, ağaç diri değil. Onda canlılık olmamakla beraber harf ses ondan çıkması imkansız olacak bir şey değil. Allah'a göre, Allah'ın kudretine göre gayri mümkün bir şey değil. Mümkün yani. Neyle bir mücerred ya? Yani mücerred efendim sadece harf ve ses mücerred var oluyor. Mücerred ne demek? Harfin sesin çıktığı yerde yani taşta ağaçta hayat yok, uzuv yok, işte ağız yok, dil yok, tutak yok. Yani bir mücerred ya. Soyutlanmış haliyle yani harf ve ses ağızdan çıkmıyor, dudaktan gelmiyor. Mücerred kendisi bu duvardan harf sesle nida geliyor yani. Bu çok olur. Bu mümkün olmayan bir şey değil. Ama feemma imdi izakânet, eğer bu harfler ve sesler, kânet hiye'ye gidiyor. Harfler ve sesler olursa ibareten, ibaret olursa anil kelami konuşmaktan, öyle kelam ki nefsiyye. Nefsi, nefsi demek o duyulan ağaçtan, taştan, kerpiçten nereden duyuluyorsa onun nefsine ait yani zatına ait bir kelam ve konuşmadan ibaret. Kabul edilirse tabi felabut de o zaman lazımdır mutlaka min şartı hayati, dirilik şartı leha, o efendim ağaçlar ve efendim taşlar için bir onda hayat olacak ki onun kendi konuşması olsun. Eğer sen dersen ki Allah ona canlılık vermeden onun içinde bir kelam, harfli, sesli bir söz yaratıyor, o zaman onun kendinde hayat şartı gözetilmez. Ama sen dersen ki bu ağacın veya bu taşın kendi varlığının, mevcudunun kendi kelamıdır. Bu kelamı nefsisidir yani zatına ait bir konuşmadır. O zaman İsçüngü la yücedü, bulunamaz kelamın nefsi. Bir şeyin kendi kelamı illa ancak yani hayin, diri olacak ki işte ağız olacak, şey olacak falan, diri olacak. Evet. Onun için biz bunu kelamı nefsiden ibaret yapmayız. Yani ağacın, taşın kendi zatı konuşuyor demenin bir lüzumu yok. Allah onun içinde harflerden, seslerden müteşekkil ve mürekkep bir kelam yaratıyor ve onu konuşturuyor. Bunu dediğin zaman burada hayat şartı aranma lüzum kalmıyor. Hilafen lil cübbâiyi, cübbâi işte mutezilenin imamlarındandır, kadıdır bu da. O muhalefet etti. Yani onun muhalefeti ne söylüyorsun? Adam yerine ne koyuyor bizzat elinde? İşte neyse Gazi Hazretleri. Min beyni sâili mütekellimil, mütekellimineydi. Kelam ilmine meşgul olanlara deniyor. İzafetten onu düştü. Min beyni sâili mütekellimil firakı. Fırak, 72 fırka var. Yani 73 diyelim onu ehl-i sünnetle beraber. Bu fırkaların ilmi kelamla uğraşan alimleri var. Bunların hiçbirinde böyle bir muhalefet olmadı. Bir tek Mutezile'den de hepsi yapmadı. Bir tek Cübbâ'yı kalktı, ihtilaf çıkarttı. Muhalefet çıkarttı. Ne usta fî ihâleti vücûdil kelâmil lafzîyi. İhale burada muhal görmek demek. İhale Türkçe'de ihale etti, havale etti manasında değil. Buradaki ihale müstahil görmek, mümkün görmemek. O ne hususta bir muhalefet yaptı? Fî ihâleti vücûdil kelâmi. kelamın bulunması muhaldir dedi. Öyle kelam el lafzıyye. Yani sesli bir duyulan bir kelam varsa diyor, o mümkün olmaz. Ondan sonra daha vel hurufi harfler duyulmaz. Daha vel esfati sesler de duyulmaz. Lafzı konuşulan bir kelam da mevcut olmaz. Bu muhal olur. İlla ancak olması için min hayyin diriden olması lazım. Öyle diri ki murakkebin terkip edilmiş yani birleştirilmiş. Ala terkibi men. Öyle bir kişinde bulunan terkip ve bileşimler üzere ki yasahu mümkün oluyor minhu ondan en nutku konuşabilmek bil hurufi harflerle vel asfati seslerle. Şimdi harf ve sesle konuşması düşünülebilenin bir terkibi üzere yani ben veya sen. Allah bizi ne yaptı? Bir terkip yani elden ayaktan, gözden kulaktan, dilden dudaktan vesaire azâ ve cevârihten mürekkep. Bir birleşimle üzere yarattı bizi. Yekpare değiliz. Birçok uzuvlarımız var. Her uzuvumuzda farklı bir iş görüyor. Şimdi harf ve sesle konuşma terkibi ne elverişli olan kim mesela? Ben veya sen, insan. Ha bu terkip üzere terkip edilmiş yani birçok uzuvdan derlenerek yaratılmış bir diri olacak ki diyor. Onun ancak, ondan ancak harfli, sesli, telaffuzlu kelam işitilebilir. Başka türlü muhaldir diyor. Nasıl muhaldir ya? Allah her şeye kadirdir ya sen. Veltezeme lazım gördüğü zelike bu durumu. Filhasa mesela çakıl taşları tesbih yaptı diyoruz. İşte mutezile niçin mucizeleri inkar ediyoruz? İşte, işte hayat şartı var. O dirildi mi? Dirilmediyse bundan bu ses gelemez falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah ve hamdi dedi. Çakıl taşları. Sahih hadis. Ebu Bekir Sıddık'ın eline verdi. Onda da duyuldu tesbihat. Çakıl taşı da olsa diyor. Vel ciz'i. Hurma kütüğünün inlemesi var ya. Ciz'i hurma kütüğü. Hani minber yapılınca onu bıraktı. Cuma'da hurma kütüğü inim inim inim dedi. Eski derslerde geçti. Daha ve zira'i. Zira hayvanın butu. Kolun etinin butu yani. O işte zehirli koyunun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem pisliğe yakın yerleri paçadır, işkembedir. Oralara yakın yerleri yemez. But etini çok sever. Pislikten uzak etleri, omuz etini, but etini diye. Zira bastı zehri ya. İşte o da konuştu ya. Şimdi o diyor ki, çakıl taşında da olsa, hurma kütüğünde de olsa, pişmiş koyunun butunda da zira şey yani, işte but demek, pazu tarafı yani, de olsa, onlarda da bu şartı ararım diyor. Yani mutlaka hayat var. Peki Allah buna kadir değil demiyor. Allah buna kadir değil dese kafir diyeceğiz zaten. Diyor ki ve kâle dedi ki diyor innallâh şübezallâh haleka yarattı fiyâ onlarda hayaten. Önce bir hayat yarattı diyor. Çakıl taşına bir canlılık verdi. Hurma kütüğüne bir canlılık verdi. Pişmiş koyunun butuna bir canlılık verdi. Veya hangi ağaca taşa konuşturuyorsa ona bir hayat ve canlılık verdi. Ve karaka sonra yardı. Açtı yani la onun için femen. Bir ağız açtı. Ve lisanen bir de dil açtı ona ve aleten bir alet yani konuşma aleti verdi demek istiyor. O onun tefsiri oluyor yani. Ondan sonra konuşma aleti verdi. Sonra emkene mümkün kıldı. Ha ona emkene imkan verdi. Neye ha? O işte çakıl taşına, ağaca, taşa, kütüğe imkan verdi. Ha o çakıl taşlarına, cansızlara neyle biha o verdiği aletle, dille, tutakla ne imkanı verdi? Minel kelami konuşma imkanı verdi diyor. Peki diyorlar tamam da bu mucizeler oldu mu olmadı mı? Şimdi hadis sahih falan onu da belki inkar etmiyorsa oldu diyor. Nasıl oldu diyor. Önce onu canlandırdı diyor. Sonra ona diyor ağız dil verdi diyor. Şimdi bak ehl-i sünnetin de iki görüşü var. Ehl-i sünnetten bazısı diyor ki ona bir hayat verdi. Canlılık verdi ve onun kendi zatını konuşturdu diyor. Ama orada dile, dudağa alete lüzum yok diyor. Allah dilediğine yaratır diyor. Ehl-i sünnetin bir kısmı da diyor ki hayat da vermese onun içine harfleri, sesleri, kelamları onun içinden işittirir diyor. İçinde yaratır diyor. Hayatsız da yaratır diyor. İkisi de ehl-i sünnete uygun. Bunun şimdi farkı 72 fırkada da yok diyor. Bu tek bu böyle tek başına hareket ediyor. Bu da diyor ki ona hayat vermesi de yetmez. Ondan sonra ona bir ağız açacak, dil açacak, dudak yaratacak, alet verecek, imkan verecek diyor. Peki böyle bir şey görülmedi. İşte böyle bir şey görülmediğince ya bu o zaman böyle bir mucize olmaya diye gidiyor. Mütevatir hadisler, sahih hadisler. Bu sefer de şöyle bir şey uydurmuş. O hepten güldürücü maskaralığa dönüyor. Allah ona ağız yarattı, dil dudak falan yarattı ama biz görmüyoruz. Gizli yarattı diyor. Ya Allah zaten onu sesli konuşturuyor. Konuştuğunu bütün dünya duyuyor ki mucize oluyor. Onu dilini dudağını o zaman niye gizli yaptı? Yani saçma sapan işler. Ve hâzâ işte bunun bu dediği, Cübbâni dediği levkâne eğer olsaydı, yani böyle bir şey var olmadı yani, böyle bir canlanması şartmış, sonra ona ağız, dil, dudak olacakmış. Levkâne böyle bir şey, vücide demek. Kâne mevcut olsaydı böyle bir şey. Levkâne elbette olurdu, naklu, onun nakledilmesi ve tehemmümü, tehemmüm ihtimamdan geliyor. İhtimam gösterilmesi bihi o konunun nakline nedir olurdu? Âkede, bu yanlış bunda, âkede olacak. Hareke âkedü yanlış. Evet, âkede daha e-kede idi. Âkede daha tekitli ve güçlü olurdu. Ondan sonra âkede daha tekitli ve güçlü olurdu. Neden? Minet tehemmümi himmet göstermekten, yani ilgilenmekten. Ne ile? Binakli tesbihihi, çakıltaşların tesbih ettiği evhaninihi, tesbihideki hasaya gidiyor, çakıltaşların tesbih ettiğini nakletmekten. Evhanini yahut hurma kütüğünün inlemesinin naklinden daha mühim olurdu. Yani şimdi bütün sahabe, herkes mucize olarak neyi anlatıyor bize? Nakiller, hadisler nereden geldi? Hurma kütüğü inim inim inedi. Cuma saati, bütün sahabe oradaydı. Cuma namazı olduğu için topluluk, kalabalık vardı. Hepsi işitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi, ona sarıldı. O da hayvanın inlemesi durur gibi böyle yavaş yavaş sakinledi falan. Ben buna sarılmasaydım kıyamete kadar inlemesi devam edecek. لَوْلَمَا اَعْتَنِكُ لَحَنَّ اِلَى اَمِ الْقِيَامِ Bunlar yaşanmış şeyler. Kimse inkar edemez yani. Zerre kadar iman ol, inkar edemeyeceği mucizeler yani bunlar. Tamam da, şimdi diyor Gazi Yaz Hazretleri, eğer diyor Cübbani'nin dediği gibi böyle ona önce canlılık yaratıyor. Canlılık yarattıktan sonra, şimdi canlılık yaratsa hareket etmesi lazım. Hurma kütüğü hareket etti diye bir şey yok. İnleme sesi çıktı. Böyle sallanıyor, gitti oraya, geldi buraya, attı kendini şuradan şuraya. Böyle bir şey yok ki. Yani hayat eseri olan o noktada bir şey yok. İki, o ağız yaratacak, dil açacak, dudak yaratacak. Hurma kütüğünde böyle bir ağız, dil, dudak bir şey görükmedi ki. Zaten öyle bir şey olsaydı diyor, o zaman hurma kütüğünün inlemesinden çok, hurma kütüğü bir anda canlandı, ağzı tutağı, dili belirdi. Bunu konuşmaya millet daha çok önem verirdi. Yani o zaman mucizenin o yönünün nakli daha önem arz ederdi. Halbuki böyle bir şey nakletmedi. وَلَمْ يَنْكُلْ نَقْلَدْمَدِ اَحَدُونَ Hiçbir kimse bin ehli siyeri, siyeri elinden. Siyer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ve yaşantısıyla ilgili ta çocukluğundan, doğumundan, hatta anne rahmine düşmesinden başlayan olaylardan vefatına kadar özellikle. Sonra sahabenin hayatları da taluk ediyor ama ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden siyer yürür. Siyer elinden olsun ve rivat ehli, hadis nakledenlerden olsun. Hiçbiri nakletmedi şey, yani hiçbir şey minzalike böyle bir konu hakkında. Fedelle, bu da delalet etti ne? Alâ sukutu davâhu, hu cübbâyi denen mutezile imamının davasının sukutuna, sukut etti yani demek boşa düştüğüne delalet ediyor. Mâannehu zaten üstelik şanına önem verilmesi gereken en mühim konuşudur ki lâ zarûrete, hiçbir zaruret ve ihtiyaç yok ki ileyhi, bu görüşe gitmeye. Nerede fin nazari? Yani düşünce bazında, fikir bazında, itikat bazında, kelam ilmi de tefekkür noktasında bunlara ne lüzum var? Yaratan ancak Allah. Dilerse onda hayat yaratıp, cansız şeyde hayat yaratıp onu konuşturur. O zaman kelamı nefsisi olur onun. Azat dile tutar lüzum yok. Dilerse de hiç hayat yaratmadan onun içinde harf ve seslerden kelamı, lafzı yaratır. Bu kelamı nefsi olmaz ama kelamı lafzı olur. Ne demek yani? Duyulan bir lafız, melfuz bir şey olur yani. Bunlar çok önemlidir. Ver müvefuku. Tevfikini ulaştıran, yani kulunun işlerini ve inançlarını rızasına uygun, ehl-i sünnete uygun yapacak olan ancak Allah'u Allah'tır. Allah'tan başka düzgün inanca ve doğru isabetli görüşe muvaffak kimse kılamaz. Yani şimdi zaten Ali'l-Kari Rahimullah burada şey de söylüyor. Diyor ki tasavvuf ehli nezdinde ve biliyorsunuz hayat-ı hakkaniye diye bir şey var. Ayette ne diyor? Ve min şeyin la yusebbihu bihamdi. Velakin la tekune tesbihan. Bu İsra suresinin ayetidir. Her şey Sübhanallah ve bihamdi okuyor. Efendi Hazretleri derdi. Yani merkebe biniyorsun. Merkep Sübhanallah ve Hamd diyor. Adam üstüne türkü çığırıyor. Bindiği merkep rakibinden, bineninden hayırlı. Çünkü o zikir yapıyor. Yani her canlı tesbihat yapıyor. Velakin la tefkavune. Tesbihamsız onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Yani dilleriniz farklı, lügatlarınız farklı. Onun için kavli evvel, birinci sözü hadisler daha çok destekliyor. O da nedir? Allah onda bir dirilik, bizim bildiğimiz manada hareketlenme, hayat eseri, hayat ve eserlerini yaratmadan onun içinde harf ve ses yaratıyor. Hadisler bunu destekliyor. Çünkü neden? Mesela hadis-i şerifte çakıl taşları kıpırtamıyor. Ama içinden Sübhanallah ve Hamdi sesi duyuluyor. Sesi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri sahabe de duyuyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe duysa o mucize başkasını aciz bırakması, delil olması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten delile ihtiyacı yok. Sahabenin de imanı o noktada mucize istediklerinden demiyor. Ama birçok bedevi geldi, şu ağaca çağır gelirse inanacağım dedi. Şu hayvan seninle konuşsa inanacağım dedi. Bana bir mucize göster dedi. Bu gibi durumlarda mucize ne demektir? Başkasının duyması gerekiyor. İmanla vesile oldu birçok sahabenin de imanla vesile oldu. Dolayısıyla burada yani mesela sahih hadiste diyor ki bir dağ seslenir ismiyle. Hel merrabike ahadun zekerallahu teala. Bugün senin üzerinden, senin yanından, yakınından, civarından Allah'ı zikreden, bir Allahu Ekber diyen, bir Subhanallah ve Hamdi okuyan, bir La ilahe illallah diyen biri geçti mi diyor. Ya bu sahih hadis. Daha sorar diyor. Neye göre konuşuyorlar, neye göre soruyorlar yani? O sonra her şeyi Allah'a tesbih eder diyor. Ehli sünnete göre Allah'ın ona hayat ve dirilik vermesi. Orada bir hayat-ı hakkaniye var. Yani manevi bir hayat var, dirilik var. Bizim anladığımız manada geldisi gittisi, kafasını başını, enini boyunu salladığı, taharruk ettiği alametleri zuhur etmese de bu ayet ve hadis-i şerif sahih hadislerin delaleti vecile her yara mevcutta, cansız da olsa mesela şu duvarda her şeydi mesela şu kitap, bu kitap canlı mı şimdi? Değil ama bu kitabın da hakkani bir hayatı var. Her mevcutta manevi bir canlılık var. Çünkü her şey diyor, şey mevcuda derler, canlıya demezler ki. Canlıya hay derler. Her hay mevcuttur ama her mevcut hay değildir. Her hayat sahibi mutlaka var demektir. Ama her varlık sahasında olan şey mevcudat ve mahlukat hayat sahibi değildir. Ama manevi hayat sahibidir işte. O da Sübhanallah ve Hamdi demesini sağlıyor. Onun için birinci görüş Ehl-i Sünnet'e daha uygun, hadis-i şeriflere daha uygun. O da nedir? Allah onda bir canlılık yaratmaksızın içinde harf ve ses yaratıyor ve onu konuşturuyor ve işittiriyor. Tasavvuf ehlinin meşrebi de budur. Çünkü onların hepsi mucidini yaratanın Allah olduğuna marifeti var. Allah'ı tanıyorlar, Allah'tan korkuyorlar. Buna ayette de delil var. Ve inne min alema yehbutu min haşyetillah. Öyle taşlar var ki diyor Allah'ın korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır düşer diyor. Bekara suresi ne yapacağız şimdi? Irmaklar çıkar diyor içine. Allah korkusundan diyor. Allah korkusu Allah'ını bilmeyen de yaratanını tanımayan da Allah korkusu olur mu? Bu ayet onun için tasavvuf ehlinin mezhebi, ehl-i sünnetin mezhebiyle tıpatıp uygundur. Zaten tasavvuf ehli hak ise o zaten ehl-i sünnetle çelişmez. Onun için birinci görüş yani Allah onda özel bir hayat, bizim anladığımız manada dirilik yaratmasına bir lüzum yok. Bir lüzum da yok, vakıte de olmayabilir. Ama Allah onu konuşturur mu? Konuşturur. Ona ilim verir mi? Verir. Verdi işte. Onun için onların tesbih eden dilleri var. Yaratanlarını tesbih ediyorlar. Onu kendi cinsleri idrak ediyor. Yani kendi aralarında. Çünkü ne diyor? Daha seslenir. Bugün Allah'ı zikreden biri senin üzerinden yandan geçti mi? Sayadır bu. İşte onların kendi aralarında neleri var? Konuşma dilleri var. Çünkü hakkani hayatları var. Çünkü onların özel bir marifet yaratanlarını bilmeleri ve tanımaları var. Allah bizi efendim yaratanı tanıyan ve tesbihe devam eden dağdan taştan efendim kütükten aşağı bırakmasın marifetiyle ve itikadıyla Ehl-i Sünnet itikadıyla müşerref eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Bu
4: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Allahu ya Muin, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim ya Gaffar ya Rahim ya Rahman. Cilt 2 sayfa 131. El Mektubu Saminu ve 70. 78. mektup ila Darab Han. Darab Han adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyani enne muhabbete hazi taifetil aliyyeti. Mektubun konusu ehlullah'a muhabbet, ehlullah'a sevgi, ehlullah'a karşı alaka duymak ve ihlasihim, onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten derinden muhabbet duymak, vesiletül fenâi fillah vel bekâi billah, insanın fena fillah ve bekâ billah sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Hak Celle Celal'ın sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan hasseten zevatı sevmek, yani alel husus özellikle bu efendim tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye zevatını ve alel umum genelde de bütün ehlullah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya, Mevla'nın sahip olmuş olduğu bir takım güzelliklerle hallenmeye birer vesiledir. وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ ve buna paralel bir takım meseleleri konuşacaktır. Askeri yetkiliye yazılan mektup bu. Bazı ehlullah bir takım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir. Bazılarında bazı görevler ağırlıklıdır. Diyelim mesela Hacı Ubeydullah Arar Kuddisi Sirruh, İmam Rabbani'nin aktardığına göre buyuruyor ki, Allah bana siyasi insanları eğitme görevini vermemiş olsaydı, Mevla bana devleti idare eden insanlarla meşgul olma görevi vermeseydi, kimse ihvan ve mürit açısından benden daha fazla adama sahip olamazdı diyor. Beni geçen olmazdı diyor. Ama bana verilen görev, devleti idare eden mekanizmayı, yani bugünkü tabirle bürokrasiyi oluşturan kesimi eğitmek olduğu için her insanla meşgul olmadık diyor. Bazı ehlullah'ta böyle hususi görevler vardır. İmam Rabbani ise gerek avam, gerek havas, gerek fakir, gerek zengin, gerek amir, gerek memur, gerek askeri yetkililer, genelkurmay başkanlarına varıncaya kadar cemiyeti ve toplumu oluşturan her kesimi eğitme göreviyle kendisi tavzif edilmiştir, görevlendirilmiştir. İmam Rabbani Kudüs'ün farkı burada. Elhamdülillahi bütün hamdler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette her türlü tehlikeden emniyet ve güven içerisinde olma da ala ibadihillezine istafa. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu kişilerin kulların üzerine olsun. Amin. Kad yuhassu fi taifetikum. Sizin efendim cemaatinizde, sizin kesimde diyor, hissediliyor. Devletün heniyetün. Yani sizde çok muazzam bir hal var. Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş. Ve hiye tevadu lil fukara. Bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet? Dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu. Hiçbir zaman makama ve işte bir takım dünyevi rütbelere takılıp da gurur kibir yapmıyorsunuz. Siz dervişlere herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda peki tevazu göstermeniz çok büyük bir nimet. kad yuhassu fi taifetikum devletun heniyetun. Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. Ve yettevadu lil fukara'im. Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet. Mevla'nın sevdiklerini sevmek. Aşk ve muhabbet Allah'ın kula ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama onu yerinde de kullanmak esastır. Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayra kullanılır hem şerre kullanılıyor. Hayra kullanılırsa peki bunun celbedeceği, insana kazandıracağı feyzü füyüzatın yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip de bu muhabbet şerre kullanılırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur. وَالْخِدْمَةُ لِهَذ۪ي طَبَقَةِ الْعُلْيَا. Bir de ne var sizde? Sizde bir de bu Nakşibendiye tarikatı büyüklerine bu kesime karşı hizmet etme duygusu. Yani bahane arıyorsunuz, ne yapsam ne etsem de ehlullah hizmetçi olsam diye. Bu karakter düne kadar, yakın tarihe kadar, bundan diyelim 70-80 sene öncesine kadar aynen böyle geldi. Hangi İslami devlette bir fütuhat olduysa, yani o devletin dünyada hakimiyeti söz konusu olduysa, bakın görünürde bir takım yani siyasi adamlar rol oynamıştır, eyvallah. Ama onun gerisinde bakıyorsunuz ki arkalarında dev, simalı, büyük Allah dostları vardır. Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar. Her ne türlü başları derde maruz kalsa onlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman aleyhirrahmeti vel gufran diyor ki hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim süt ağabeyimdir o. Onunla istişare ederim, o bana derse savaşa git giderim diyor. Ve gerek işte Sultan 3. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması, Topkapı'da oturuyor. Peki belli bir saate kadar devletin işlerini idare ediyor. Ondan sonra hadi bakalım arabayı dehdehliyor Galata Mevlevi Hanesi'ne. İskel Caddesi'ne efendim yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galata Mevlevi Hanesi var. Oraya böyle küçük bir oda var. Orada Şeyh Galip'le birlikte oturur, hatta başını dizine yaslar, o şekilde teselli bulurdu. Keza gene Sultan Fatih'in mesela babası Murat Hudavandigar rahimeullahu teala Hacı Bayram-ı Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor müritlerinin sayısını gönderdi üstadım diyor. Ne kadar müridim varsa kimseye tanımadığım ve tanımayacağım imtiyazları, devletten istifade imkanlarını onlara tanıyacağım diyor. Yani buna benzer bir sürü şeyler, ya bahane arıyorlar ki ne yapsak da peki Allah dostlarına bir hizmetimiz olsun. Sizde diyor, dervişlere karşı bir tevazu duygusu var, bir alçak gönüllülük var. Bir de vel hidmetu liyazi tabakatel huliye. Bir de peki bu insanlara hizmet etme tutkusu ve duygusu var sizde. Allah-u Teala'nın size büyük nimeti. Üstelik mea vücud esbabil gine. Hiç de yani bunlara muhtaç değilsiniz. Niye? Çünkü paranız var, pulunuz var, rütbeniz var, zenginlik var, otorite var, adam var, şu var, bu var. Yani bu muhabbetten, işte dervişlere mütevazı göstermekten, onlara hizmet etmekten sizi müstağni bırakacak, sizi bunlara muhtaç etmeyecek imkanlarınız da olmakla birlikte. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İnnemâ ehleke men kâne kablekum eddirhemu veddînâr ve humâ mühlikâkum." Sizden önceki ümmetleri para tutkusu, kapitalist anlayış, Amerikan kafası yani. Altın ve gümüş tutkusu helak etmiştir. Sizi de para tutkusu helak edecektir, sizi öldürecektir. Hem de ölüm öldürecektir. Şimdi devlet başkanı bu adamlar, peki yetkili bunlar, büyük adamlar bunlar vesaire. Yani müdana etmeyebilir icabında. Bu kadar varlığa rağmen siz paranın da pulun da ondan sonra yetkinin de otoritenin de bu kadar adamınız olmasına rağmen hepsinin üzerine basıyorsunuz Peki, dervişlere Mevla ile meşgul olan hasreten insanlara tevazu gösteriyorsunuz. Onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahu diyor, bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve hâzâ, bu tutku var ya, mumbiyon, haber veriyor an muhabbeti hâzî taifetil aliyyeti. Bu efendim haliniz, bu karakteriniz, bu yolun büyüklerine, Nakşibendiye tarikatına bulunan zevat-ı kirama muhabbetten haber veriyor. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan Şazeli tarikatına mensuptu. Ama bazı kesim diyor ki, Nakşibendi meşayihiyle o kadar oturur kalkardı ki, onlara o kadar derinden bir muhabbeti vardı ki ve kendisi 4000 tane şeyh ile istişare halindeydi. Görünüşte devletin başında Abdülhamid Han var ama ipler, dizginler onların elinde. Yıldız'dan yukarıya çıkarken Yıldız Camii'nin haziresinde Şeyh Zafir Efendi yatıyor. Osmanlı'yı götüren adam onun döneminde Şeyh Zafir Efendi ama surette Abdülhamid Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani Mevla'nın bir devleti yürütmesi, götürmesi Mevla'nın dostlarıyla peki alaka ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere yani ne gerek var? Tasavvuf ve tarikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden, şundan bundan vesaire. Tamam. 100 yıl öncesine kadar ben götürdüm bu işi. 600 sene getirdim. Beni attın bir kenara. Hadi bakayım. Hadi. وَاَزَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet. Bu وَاَزَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Bu efendim Mevla'nın dostlarına, Nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. Vel ihlasi lehum. Onlara yani samimiyetle hareket ettiğinizden, onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan ve müşerun bi mevaddeti hadil fırkatin naciyeti. Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu, cehennemden peki uzaklaşmış, cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara derin bir muhabbeti ve ihtisası bikim, bir de peki onlara aitlik. Yani biz bu kesimden yanayız. Biz bu insanları seviyoruz. Duygusunu ortaya koyuyor. Ehlullah'a, ama ehlullah da hakikaten yani hakiki ehlullah olacak. Sahtekar olmayacak. Nakıs olmayacak. Nakısın nakıs olmayacak. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Rum bir müridi vardı. Bir gün birisi dedi ki ona, yahu dedi, sen dedi yani sen nesin, tarikat ne ya, sen kim, tarikat kim, ne anlarsın sen tarikattan, şundan bundan, ne işin var senin tarikatta falan, böyle kendisiyle alay ettiler. Dedi ki, doğru diyorsunuz dedi, benim gibi odunlara dedi tabi tarikat dedi fazla gibi. Ben dedi yani bir noktada ben teselli olmuşum, ben bir noktada yani abad olmuşum, elhamdülillah o şeref bana yeter dedi. Nedir dediler, benim adım Ahmet'tir dedi, eskiden bana Ahmet derlerdi, şimdi ise bana Ahmet-i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Celaleddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya, tamam, mensup olduğum yeri göstermesi bakımından bana Mevlevi dediler, bu şeref bana yeter dedi. Her ne kadar bu yolun hakkını veremiyorsam da elhamdülillah Cenab-ı Hak dünyada beni Mevlana ile haşır neşir yapıyor ve bundan dolayı Mevlana'nın müridi Ahmet diyorlar ya, Ahmet-i Mevlevi bana yeter bu. Hani oradan bir işaretle diyoruz ki bu yolun hakkını kim veriyor ki, ne kadar veriyor ki peki? Ama elhamdülillah sana da efendim ya yani diyelim ki işte Ahmet-i Nakşi dediler veyahut da Ahmet işte Hüseyin Nakşi dediler vesaire. Eyvallah, bu şeref sana yeter. Bak, onlarsız oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar. Direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan, Roman Diyojen'le savaşa girmeden önce, zaten Sultan Alparslan'ın 20 bin kişisi vardı. Roman Diyojen, Rum İmparatoru'nun 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 tane adam düşüyor. Gözük ürktü, korktu, yani tırstı gibi oldu Sultan Alparslan. Ben bu savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknolojik bakımdan üstünlükleri var, işte sayısal bakımdan daha fazla bu adamlar vesaire. Ama yanındakiler dediler ki, sen savaşa gir dediler. Sen gir savaşa. merak etme. Allah'ın izniyle bu zaferi biz Mevla'dan koparırız dediler. Arka yanındaki Eylullah'ın peki takviyesiyle Sultan Alparslan'ı moralize etmesiyle Sultan Alparslan atının üzerinde askere döndü. Bir hitabede bulundu. Ondan sonra savaşa girilip birkaç saat içerisinde Roman Diyojen ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında sonucu biz koparız merak etme diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmam-ı Şahrani'yi ziyaret ediyor. İmam-ı Şahrani diyor ki Efendi Hazretleri diyor İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahta nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırırım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamınız, bir ricanız var mı diyor. İmam-ı Şahrani buyurdu ki yok dedi. Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Senin de Mevla'dan dedi bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi. Yani sen padişahtan yontarsın, biz de Cenab-ı Hak Celle Celle koparırız Allah'ın izniyle. Mevla ile bir işin varsa bizi gör dedi. Kainatta kanun böyle dönüyor. Kanun böyle dönüyor. Şimdi kanun dışı hareketler vesaire ne getirir ne götürür peki? İbn-i Cevzi Rahimeullahu Teala der ki, Ashab-ı Kehf'in bir köpeği vardı, affedersiniz, Kıtmir. Şimdi Tarsus ve civarında Rum İmparatoru Deklanyus'un zulmü söz konusu oluyor. Ve Ashab-ı Kehf bu adam bizi gavur yapacak diye memleketi terk ettiler. Yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar, mağaraya iltica ettiler. İmanlarını muhafaza için. Orası da ayrı bir destan. Köpek de bunların affedip peşinden gidiyor. Köpeğe hoş moş diyorlar hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta. Bunları da arıyorlar polisler, jandarmalar vesaire. Bizi bunlar efendim yani yakalamasın diye köpeği kovuyorlar. Fakat köpek diyor İbn-i Cevzi hayvanlar da kendi yani yaratılışları icabı konuşurlar. Anlaşırlar vesaire. Ashab-ı Kehf'in böyle bir hali vardı. Yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler. Mevlana'nın kedisinin anladığı gibi. Neticede köpeği kovuyorlar. Köpek diyor ki beni niye kovuyorsunuz siz diyor. Yani böyle bir zalimin, böyle bir gavurun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz. İman ve İslam'ınızı muhafaza için memleketi terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye alıkoyuyorsunuz diyor. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor, gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanı bu sefer sırtlarına vuruyorlar, köpek onların sırtında gitmeye başlıyor bu sefer. İbn-i Cevzi diyor ki, bak sen de bir ehlullah'a intisap edersen, sen de bir ehlullah'ın peşinden gider, sabır, sebat, metanet gösterirsen, böyle lakallık o yok ha. Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla. Hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibaren ilave dingil misali sana aklı maad verirler. Oradan öteye peki gelişen bütün haller aklı maadla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar kıtmir geldi. Baktılar ki bu samimi cidden vesaire. Bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular. Diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardır. Ve diyorlar ki Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de kıtmirdir. Kıtmirdir. O da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz tevazuda bilmiyorum. Yani Allah yani hepimiz hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü söylemekte bir zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz Eylullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami rahimallahu teala ne güzel söylüyor. Ya Resulallah cebaşet çoğun seki ashab-ı keyif dahil cennet çevem der zümre-i ashab-ı revet der cennet men der cehennem keyrevas Segi ashab-ı keyif men segi asabetu cami kuddise sirru ya Resulallah ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cebaşe

Şimdi pazarlık başlıyor. 18 ashab-ı kehif, men 8 ashab-ı Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan onlara muhabbet beslediğinden cennete girecekse o Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin ashabının köpeğim diyor ya Resulallah. Yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin ashabın köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahih ve sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Ehlullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp tatmin, kalbin huzuru Ehlullah kaddesallahu esrarahuma efendim muhabbete bağlıdır. O bir göldür. Balık peki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Mevlana Celalettin Rumi Kuddise Sirruhu'nun babası işte Konya'da o da yatıyor. Bahavalet Kuddise Sirruhu. Konya'ya bir geldi ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erzincan'a geldiği zaman Erzincan'daki Fahrettin Paşa'nın, Erzincan bölgesinin idarecisi olan Fahrettin Paşa'nın hanımı efendim Sultan Bahavalet'in peşine düştü. Sultan Bahavalet yani insanlar çok ilgi alaka gösterdikleri için geceleyin geçmek istedi böyle erken saatlerde Erzincan'dan ki yani vakit dar, kimseyle uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa, nereden duyduysa atına atlıyor, dık dık dık dık dık dık dık dık dık dık. Bahavalet'i Erzincan çıkışında yakalıyor ve ondan tarikat dersi alıyor. Anadolu'nun temelinde bu ruh var, bu ruh var. Şimdi Batı ile entegrasyonlar, bilmem neler, şunlardı, bunlardı vesaire. Ya bizim hamurumuzda ne var belli ya, bizim kimyamız belli ya. Domuz karakterli insanların peki kimyası, ha? O kimya o adamlara yar olmadı, bize mi yar olacak peki? Muhammed İkbal rahmetli ne güzel söylüyor. Damarlarında kan dolaşmış dolaşmamış ne yazar diyor ya. Asıl hayat diyor, asıl hayat diyor, ciğerin diyor, aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu, eyvallah, tamam sermayen var demektir. Bu sermayeye yani işte sahip olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Ya niye bende bu iş işte olmuyor veya bulamıyor vesaire falan, umut kesmek yok. Asla ve kat'a, asla ve kat'a. Yani iş demine gelinceye kadar sabır, sebat, metanet. Benim günahım çoktur, şudur, budur vesaire. Kim zaten günahsız ki? Allah bizi insan yarattı, melek yaratmadı ki. Ben yapamıyorum, edemiyorum vesaire. Bunlar şeytanın entrikaları. Bunlara prim vermeyelim. Mesele dayanmaktır, direnmektir. Niyazi Mısri Kuddise Sırrı ne güzel söyler. Her neden nuru siyah ettiyse isyanın senin arur bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Biraz sekirden olacak ama yani şunun var ya üzerine antibiyotik almak bile caiz değil düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkidir şu zaten anlatmış olduğu şu beyitteki mana. Her neden Rusya ettiyse isyanın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çirkin ve yamukluğun varsa bunlar senin ağzını, burnunu, gözünü ve gözünü, yüzünü peki kapkara ettiyse de ağrır bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Sen billahi ilahe illallah de, tamam mı? Samimi ve yürekten yüzün var ya bembeyaz olur, bembeyaz. İbrahim Ethem diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor. Zenciydi diyor, kapkara. Fakat la ilahe illallah dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu. Zikri bitince tekrar eski siyaha dönüyor diyor. Osmanlı'ya peki beka ağacını diken zat Geyikli Baba'dır. Geyikli Baba'dır. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor bunları. Orhan Gazi Kuddisesi Rahimeullahu Teala devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu. Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı bir türlü ele geçiremediler. Rumlar

tahkim etmişlerdi Bursa'yı. Ama Geyikli Baba geyiklerle beraber daldı orduya. Ondan sonra savaş bizim lehimize, onların aleyhine girişti. Ondan sonra çekip giderken, hadi bakalım Orhan Gazi'yi uyardılar, padişahım dediler, savaşı biz kazanamayacaktık. Ama Geyikli Baba diye bir zat vardır, İnegöl dağlarında yaşar. Geyiklere peki yani mürşitlik yapıyordu. Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani. Hayvanların talim ve terbiyesiyle meşgul olanlar da vardır. Vardır. Efendi bir defa evine gidiyor. O arada bu sokak tarafından evine giren arada bir tane kahverengi güvercin vardı. Yerde efendim böyle sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca da kaçmıyor. Birden böyle süpertonik uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona, buraya gel dedi. Tin tin tin tin geldi. Halbuki çok da ürkek ve ödlek bir hayvan geldi. Sevdesi de hadi uçun dedi. Uçtu gitti. Bizim balıkçı İsmail söylüyor. Balıkçı İsmail'in bir şeyi vardı, bir motoru vardı, deniz motoru. Efendi'yi aldım dedi. Motorun tam burnuna, tam ucuna oturttum onu dedi. O önden gidiyor, motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım. Getirdim onu, koydum efendinin önüne. Efendi Hazretleri, al balık. Dedi ki, bunu nereden yakaladın dedi. Bu dedi, motorla beraber işte yüzüyordu. Ben de gördüm, olta attım, yakaladım onu dedi. Yahu dedi, bu balığı keşke yakalamasaydın dedi. Hayvan efendiye paralel gidiyor. İkide bir böyle kafasını kaldırıyor, böyle bakıyor ona. Yukarı bakıyor böyle, yukarı bakıyor, yukarı bakıyor. Balık kadı olamayan ben, yaşama hakkım yok benim. Hayvanlar, hayvanlar bile Eylullah'a gösterdikleri sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi. Ahmet Yesevi Kudüs Sirru böyle el emeği göz nuruyla işte rızkını temin ederdi. Odun kaşık yapardı kendisi, iyi sanatkardı, odun kaşık yapardı. Sonra onun bir öküzü vardı, affedersiniz. Öküzü yani 110 bin müridi vardı, bir de bir öküzü vardı ama öküz çok sadık bir öküzdü. Ahmet Yesevi Kudüs Sirru, Ahmet Yesevi Hacı Yusuf-ı Hemedani'nin üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da sürekli istişare etmiş olduğu Eylullah'tan bir zattır. Anadolu'yu ilk defa İslam'ı açan o zattır. Burada Rumeli Kavağı'nda yatan Sarı Saltukan Ahmet Yesevi'nin müridir o. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kudüs Sirru, heybeye kor, heybeyi de öküzün sırtına kor. Bu öküz kendi başına çarşıya giderdi. Yesi çarşısına giderdi. Öküzü tanıyordu millet. Kimin kaşığa ihtiyacı varsa gelirlerdi, alırlardı. Heybeye efendim parayı bırakırlardı. Hayvan görüyordu. Kim alıyor, kim para bırakıyor vesaire. Bu hayvanın bir huyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adamın peşini bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar öküz oradan buradan ver lan parayı der gibi. Ya parayı ya kaşığı ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi şeye, tekkeye, bağırırdı orada vesaire. Ahmet Yesevi Kudüs'e sihri çıkardı, parayı teslim ederdi. Ondan sonra hadi selamun aleyküm deyip ahıra giderdi. Bak muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Vah evet, yani Sultan dedi ki burada sizin diyor bu haliniz diyor bu Eylullah'a yani muhabbetten haber veriyor. Onlara karşı çok samimisiniz, çok yani içten bağlısınız vesaire. Ve onlar tayfasından diyor olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazunuz, bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire. Ve hadisu el mer'u ma'a men ahabba, el mer'u ma'a men ahabba, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi kafin, yeterlidir. Len tekune, olmaya bişareten li muhibbi hadi taifeti, bu ehlullah'a ehlullah'a sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alaka ve muhabbeti hissediyorsun, tamam mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in el mer'u ma men ahabba hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki aklına şöyle gelir. Ya işte dünya efendim katlı karıştırılıyor her gün vesaire. Her gelen gün giden gün aratıyor vesaire. İsmail Ağa ne oluyor? İşte şeyhten bahsediyor. Bilmem ne işte muhabbetten vesaire falan filan. Birisi kalkar böyle cahilce laf edebilir. Tamam mı?
Bu kafayı var ya, bu kafayı git bir duvara vur bunu. Niye? Hiçbir amel var ya, bu Mevla'nın dostları olmadan insana şey vermiyor, zevk ve tat vermiyor. Yani öyle bir yere atış yapıyorlar ki, öyle bir hedefi peki sağlama alıyorlar ki, o hedefi garantiye aldıktan sonra savaşmak problem değil. Ne bileyim, imana ve İslam'a hasım kesilen insanlara, onlarla mücadele etmek sorun değil. Sorun değil. Asıl mesele burası. Burası, iş buradan dönüyor. Eskiden mesela askeriye, ecdat zamanında Yeniçeri Ocağı'nda eğitiliyordu. Ve İsmail Hakkı Brusevi mesela, ruhul beyan sahibi, askeriyle ilgilenen Celvetiye Şeyhi'ydi. Askeri eğitmekle mesela meşgul idi. Öbür taraftan diyelim idari kesim Şeyhülislamlık makamında eğitiliyordu. Millet ise tekkelerde eğitiliyordu. Yani intisapsız insan yoktu. Hatta eskiden mesela ecdattan birisine desen ki yaşın kaç? Adam ne söyleyeyim, 70 yaşındaysa adam derdi ki 5 yaşındayım. Ya ne iştir bu? Ne yapayım diyor yani. Benim diyor Eylullah'la irtibata geçtiğim, ondan sonra tekkeye intisap ettiğim şu son 5 yıl dolu diyor. Tekkeden önce Eylullah'sız geçen günleri ömürden saymıyorlar. Ne zamandan beri peki bir şeyh ile oturuyor, kalkıyor, tanışıyor, bir tekkiye intisap ediyor, ömürü ondan sonra hesap ediyor. Bezli Beslami Kuddisi Sirru'ya dediler, Efendimiz'de kaç yaşındasın? 70 dedi. 4 sene sonra sordular, kaç yaşındasın? Dedi ki 4 yaşındayım. Dediler ki ya birkaç sene önce peki 4 yaşındayım, 70 yaşındayım dedin, şimdi 74 demen lazım gelirken peki 4 yaşındayım diyorsun, bu ne iştir dediler. Dedi ki ben son 4 yıldan beri Mevla'dan haber almaya başladım. Mevla'yı tanımaya başladım. Dostsuz geçen günü ömürden sayma dediler. Ve hadisu peki ha. Demek ki el mer'u ma men ahabba, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif var ya, kafin yeterlidir. Le'en tekune bişareten li muhibbi hadiyet taifeti. Bu Eylullah'ı seven insanlara müjde olarak bu hadis peki yeterlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi. Ve hadisu ve kavmun la yeşka celisuhum. Bir hadisten bahsediliyor. Bu Mevla'nın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan bedbaht olmaz, zarar ve ziyana maruz kalmaz. Bu hadis de diyor, vafin yeterlidir li mesarrati culesai hadi tabakati. Mevla'nın bu has dostlarıyla oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine yeterlidir. Bu hadis size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah.

0: Ya ederler emrahi cehdeyle hali haleyle kal ehli olandan infisal eyle erenleri bul da imtisal eyle seni de vasılı Mevla ederler. Bu adam çoban ama bak neler söylüyor. Şimdi kaç kişiyi bir araya getireceksin ki ha bu adamın sözü gibi söz söylesin. Ne diyor en son satırlarda? Ha baştan işte bir özetle bir mana vereyim. Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, ha söyledikleri var ya, yani hayata hayat katan can suyu diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile alakalı esrardan onlardır agah diyor. Onlar diyor bu işi biliyorlar diyor ama surette ihfa ederler. Görünüşte bir şey bilmiyor böyle işte yıkıldı gidiyor. Peşmirde öyle gösterirler diyor. Her mesleğin kendisine has bir kanunu vardır. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Nakşi tarikinde gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan Z'ye ortaya koymak yok. Hani biz meslek sırrı diyoruz ya bunda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara öyle tepeden bakma diyor ona göre. Bu köhne abad iken böyle işte kılık kıyafeti pek de yani bize göre uygun olmayan elbiseler dikerler giyerler. Sen sakın ha gurur kibire kapılıp da not vermeye kalkma. Not vermeye kalkma. O an var ya senin elektrokardiyografini çekiyorlar böyle. Sana bir not düşüyorlar bunu bilesin. Sonra bunlar diyor peygamberlerin varisleri diyor. Ölü gönülleri bunlar ihya ederler. Emrahi cehdeyle hali haleyle. Emrah ne duruyorsun lan? Haydi davran zıpla diyor. Haline hal kat diyor bu insanlarla diyor. Kal ehli oğlandan infisal eyle. İşi gücü nasara yansuru nasara yansuru kitap kitap kitap kitap kitap. Hep kafa ilimleri. Kafa ilimleriyle sadece meşgul olanı bırak bu adamı diyor. Bak ne diyor adam. Ya peki hal sahibi olan Mevla'nın dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu kadar kitabı var bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama uyanık ol oğlum diyor. Kendisine vaaz ediyor. Erenleri bul da imtisal eyle. Bul Mevla'nın dostlarını. Hadi lan düş yola bakayım. Bul onları. Seni de vasılı Mevla ederler. Seni de bunlar Allah'a götürür diyor. Bunlar seninle Mevla arasında köprü kuran insanlar diyor. Çıplak ilme talip olmak yeterli değil diyor. Evet, herkes, hepimiz yani her şeyin güzelliğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada insan, insanımız, hele hele günümüzün insanı çok duyarsız kalıyor. Tabii istenmeyen akıbete maruz kalıyor. İstenmeyen neticelerle karşı karşıya kalıyor. Bu da hayatı bitiriyor. Onların ilimlerine, peki varlıklarına meftun olmak gerekiyor. Ebu Bekir'in Varrak Kuddise Sırrı diye küllü müridin la tughni ru'yetu şeyhihi anit ta'amü ve şerabin küsbu'an feleyse bi sadikin. Hangi bir mürit ki, hangi bir tarikatlı insan ki eğer şeyhini bir kere gördükten sonra haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bundan mürit olmaz diyorlar. Yani ne demek istiyor? Bir kere gördün mü üstadına? Öyle bir şoka giriyorsun ki, öyle bir depresyon geçiriyorsun ki ana diyorsun ondan sonra haydi. Hem de üsbu diyor. Bir hafta yemek yemiyorsun artık. Niye? Gördün ya doydun. Doldun yani. Bir kere onu görmek eğer sende bir hafta, haftalarca neyse seni yemekten ve içmekten alıkoymuyorsa feleyse bir sadık. Bu mürit sadık değildir. Samimi değildir. Bundan bir şey olmaz der gibi konuşuyorlar. Altının değerini kuyumcu biliyor değil mi? Eyvallah. Yani bu zatların da değer ve kıymetini yani kaçta kaç kişi bilir? Allah bilir. Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim yani tarikata kayıtlı olmak vesaire bilmem ne işte istihare şu bu bir teveccüh vesaire hadi bakalım ben de oldum hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar. bedel istiyorlar, can istiyorlar. Tarih yazar Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sırrı'u, Sultan 1. Ahmet'in şeyhi, Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor, Sirkeci tarafına geçiyor. Sandalda işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor, böyle bakıyor ki bu bayağı şey, dertli bir adama benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Diyor ona, efendi efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor. Dede, Yeniçeri. Diyor ki, ne yapacağım mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor, ne yapacaksa diyor. Uyanığa bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsal edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. 1000 tane altınım falan var dedi. Aa, buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Aziz Mahmud Hüdayi dedi ki ona. Peki oğlum dedi, onları bana ver dedi. Ben senin mürşidin olayım. Tamam dedi, eyvallah. Verdi. Dedi ki, bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. 1000 tane altını attım Marmara Denizi'ne. Sonra sandal yolculuğu bitiyor. Sirkeci'ye geliyor. Aziz Mahmud Hüdayi zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladığı gibi yakalıyor önden. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor. Beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Ricalul gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor. Toplantıya yetişmem lazım diyor. Peşimden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var neler. Eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı. Ricalü gayb, falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta. Neticede bitiyor istişare ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki, haydi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, oradan uçsun gitsin, orada namazını kılsın. Mevla'nın bir dostu çıkıyor minareye, geliyor Şeref'in kenarına. Ben diyor, Kahire'deki Ezher Camisi'nde sabah namazını kılmak üzere, Bismillah diyor, haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür Şeyh Efendi geliyor, ben diyor Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'e gidiyorum, hadi bana eyvallah, Esselamu Aleyküm, pırr, o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor, ben Ömeriye Camisi'nde kılacağım diyor, pır uçuyor gidiyor vesaire. Aziz Mahmud Hüdayi de çıkıyor Şerefe'ye, arkasında da bu Yeniçeri. O uçacak ya, bu da kadar uçacak. İşte Aziz Mahmud Hüdayi'nin gittiği yarı sabah namazını kılacak. Aziz Mahmud Hüdayi buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şam'a Şam'a dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şam'a gideceğim ben. Şam ya, ama atlayamıyor bir türlü. Neyse, sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi öyle şaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan dedi, hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları, bilmem ne, kandilleri araklayan sen misin lan dedi. Yürü aşağı. Aldılar bunu, getirip inzibat amiline teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse, zar zor ikna etti vesaire. Sonra onu başka bir makama çıkardılar. O makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi. Yani paraya kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi. Aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani 1000 tane altın verdi Aziz Mahmud Hüdayi'ye. Onu feda etti. Paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler. Evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Sen ise can veremedin dedi. Aziz Mahmud Hüdayi çıkarttı altınları, böyle bir torba, denizden al dedi altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar, can, can. Atlasana ulan. Ama adam şaşa şaşa, Bir türlü Şam diyemedi herif yani. Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tökezliyoruz. Ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz, başka bir şey mi diyeceğiz? Onu da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allah-u Teala mahruminden eylemesin. Ama şimdi önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya, bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani. Yani şeyhleri sevmek, şudur, budur, bilmem ne işte. Zaman zaman duyuyoruz arkadaşlardan işte, ya işte hocam işte seviyoruz yani, yapamıyoruz ama seviyoruz. Eyvallah, Allah kabul etsin ama sevginin de bir limiti var. Bir limiti var. İmam Rabbani başka bir mektubunda buyuruyor ki, insan bir saat sohbet dinlese, bir saat sohbet dinlese, bu sohbet efendim 40 kere, her keresinde 40 gün olmak üzere 4 çarpı 4 16 1600 gün çilehanede kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki bir saat mi oldu şu vaaz ve sohbet süresi, bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmail'in altındaki karanlık dehliz var ya ve İsmet Garibullah'ın tekkesinin altında işte karanlık oda var. Onlar çilehanedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hira mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulamasıyla efendim ihya etmiştir. Ha öyle bir yerde 1600 gün bir testi su, bir işte hırka, bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsun bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın işi bitmiştir. Tamam mı? Yatıyor, horluyor, gelmiyor. Ona şimdi bunu söylesin ha ha ha ha diyecek. Tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. İmam Rabbani diyor ki eğer bir yani öyle zaman gelecek ki sohbet muhabbet duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, hoca yok, şu yok, kitap yok falan filan. O zaman ne yapın diyor. Mürşidinizden almış olduğunuz diyor tarikat dersine ihtimam gösterin. Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda bir cümleye diyelim takati yetiyor. O da göreyim siz arkadaşlar diyor. Tarikat derslerinizi diyor iyi yapın diyor. İhmal etmeyin diyor. Bu kadar bitti. Bu kadar bu cümle bir dişi bir cümle bu. Fakat o kadar çok şey yavruluyor ki gidiyor da gidiyor. İmam Rabbani diyor ki bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacaktır diyor. Zikir muhabbeti tetikleyecek diyor. Bir insan sevdiğinin adını zikrede ede bak bu psikolojik bir olaydır bu. Burada müthiş bir şey var. Bugün dünyanın yaptığı bu işte. Sürekli sevdiklerini zikrediyorlar. Bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onlarda peyda oluyor. Ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bizde bu işin negatifi. Pozitifi ise bizde sürekli peki Mevla'yı zikirle meşgul oluyorsun. Neticede muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne? Yani Rabbim emret Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım peki. Mevla ne kadar emretse bu bana mısın demiyor. Bu ruh patlıyor. Ama ilim de olursa işin başında ilim artı zikir. Ha, ondan sonra neyi tetikliyor bunlar? Muhabbeti. Muhabbet neyi tetikliyor? Ubudiyet eşittir Allah. Veyahut da eşittir zafer oluyor. Yalnız İmam-ı Rabbani orada muhabbet diyor. Tamam zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire. Zikrullah muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var diyor İmam-ı Rabbani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mevla'yı öyle bir zikredin ki o kadar çok zikredin ki ta ki insanlar sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü hep Allah'la uğraşıyorsun. İmam-ı Rabbani muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Tarikat dersin kalitesini böyle veriyor. Ha bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah, Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi Eylullah'ı sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Kimsesiz de bırakmasın. Niyazi Mısri Kuddise Sirruhu Şeyh'e efendim ihtiyaç konusunda ne kadar manidar konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözler idim, dost yüzünü görsem diyor. Ben taşrada arar idim, olcan için de canim iş. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem. Benden görüp işiteni bildim ki ol cananim iş. Savmu salat ile, savmu salat-ı hac ile, sanma zayid biter işin, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Ne diyor? Savmu salat-ı hac ile, sanma biter zayid işin, namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derviş. Ya insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande gelir yolun senin, yakan devarır menzilin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Üstadım çare ne? Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Evladım sana mürşit lazım, mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalga yapma. Senin var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz, pırıl pırıl bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil verme, kim yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Herkese takılma ha. Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah, yani neler neler dönüyor ortalıkta. İstihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? Orası gidiyor. Halbuki ecdat zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka efendim bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan, bu kapıyı böyle serbest bırakırsan yani gider de gider, gider de gider. Allah hemen bir sözdürür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdürür, gören anı hayran imiş. İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niyazi Mısri, Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi senin ayağından kalkan tozun zerresine feda eylesin.
1: Amin.
0: Ne diyor? İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Sen Niyazi'nin diyor sözüne kulak ver, kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik örtemez diyor. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Ortalık var ya, gerçek kaynıyor, gerçek. Ortalık böyle lebalep gerçek doluyor, gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor. Göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuşsun diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kabahat kimde? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
4: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
5: Şu kıssayı duymadınız mı? İyi dinleyin de sonra inleyin. Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmut, Süveyş kanalını açmaya, genişletmeye mecbur kaldı. Gemiler rahatça geçsin diye. Vehhabiler Arabistan'ı almaya çalışıyorlardı. Sultan Mahmut Süveyş kanalını açarken Rus hükümeti Türkiye hudutlarına tecavüz etti. toprak almaya başladı. Türkiye hiç cevap vermedi. Rus kralı elçi gönderdi. Sizin bu kadar topraklarınızı geçtik, hiç cevap vermediniz. Eğer cevap vermeyecekseniz bir an önce söyleyin, biz de müsterih olalım. Verecekseniz verin, ona göre hazırlanalım, dedi. Sultan Mahmud o elçiyle haber gönderdi. O çorbacıya söyle, şimdi ben Hicaz'ı kurtarmakla meşgulüm. Buradaki işim bitince geleceğim. Sonra bir bahçıvan havucu çıkarıp toprağını silkelemek için nasıl yere vurursa ben de onu öyle silkeleyip vuracağım, dedi. Sonra Sultan Mahmud vefat etti. Onun yerine Sultan Abdülmecid geçti ve dedi ki, babamın vasiyetini ben yerine getireceğim. Sultan Abdülmecid, İsmet Efendi babaya müntesip idi. Rusya'yı almaya gitmeden önce onlarla meşgul olurken bize karşı çıkmasınlar diye İngiliz ve Fransızlardan yardım alarak deniz ve kara orduları aldı. Onları Selimiye kışlasına doldurdu. Böylece düşmandan emin oldu. Kendileri de gidip Rusya'yı kısa zamanda kuşattılar. Fakat aradan zaman geçiyor, bir türlü Rus teslim olmuyordu. O sırada yaşlı bir nine geldi. ''Siz bunları alamazsınız. Bunları yenmenizin sırrını biliyorum. Hayatımı teminat altına alırsanız söylerim.'' dedi. Kabul ettiler. Bunun üzerine nene, ''Falan dağın altında bir tünelleri var bunların. Oradan devamlı azıklarını temin ediyorlar. Siz orayı kapamadıkça bunlar teslim olmazlar.'' dedi. Hemen orayı bulup kapattılar. Koca Rus yattı aşağı. Ruslar ümitlerini kesince generaller toplandılar. Konuşuyorlar. ''Ne yapacağız? Bu Türklerle boğuşmaya gelmez.'' ''İşte teslim olduk.'' dediler. Kraldan başka bir odaya geçmesini istediler. O çıkınca aralarında şöyle konuştular. ''Bu iş kralın yüzünden oldu. O halde bunu hayatıyla ödemesi gerekir. O ölünce karısını ve çocuklarını Türkiye'ye, Dolmabahçe Sarayı'na göndeririz. Padişaha der ki, ''Sen şu yetimlerle ve dul bir kadınla mı savaşacaksın?'' Kocam intihar etti. Türkler merhametli ve merttir. Bir kadınla savaşmazlar. Sonra kralı çağırdılar ve ona sordular. Bir kişinin ölmesi mi yoksa koca bir memleketin mahvolması mı daha önemli? O halde sen kendini feda edeceksin, dediler. Kral, bir şişe zehir getirin, dedi. Getirdiler, İçti ve geberdi. Ailesi çocuklarını alarak Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Aynı şeyleri planlandığı gibi söyledi. Sultan Abdülmecid, ölüsünü görmedikçe inanmam buna, dedi. Laşesini gemiye koyup Dolmabahçe Sarayı'na getirdiler. Sultan Abdülmecid baktı. Tanıyordu onu. ''Bu kadar karışıklıklara sebep oldun.'' diyerek yüzüne tükürdü. Karısına da dedi ki, ''Tamam, sizi affettim. Savaş masraflarını da almıyorum.'' Koca Rusya'yı da affetti. Sonra Fransız ve İngiliz ordularına ''Gidin.'' dedi. Onlar, ''Biz iş görmeye geldik, gitmeyiz.'' diye tutturdular. Onlara dedi ki, ''Hemen toplanıp gitmezseniz sizi topa tutarım.'' Korkarak gittiler. O sırada bu yabancı askerlerin kıyafeti Sultan Abdülmecid'in ilgisini çekmişti. Kıyafetleri daha hafif olup hareket serbestliği verir askere diye düşünüyordu. Şeyhülislam'a haber göndererek ''Bunların kıyafetlerinden yapsak dinen bir zararı var mıdır?'' diye sordurdu. Şeyhülislam, ''Evet vardır.'' dedi. Sultan Abdülmecid tekrar haber gönderdi ve eğer zararı olduğuna dair bir ayet, hadis verirse kabul, yoksa ulul emre itaat etsin dedi. Şeyhülislam da fesin üzerine sarık bağladı, pantolonun üzerine cübbe giydirdi, topuklara kadar. Böyle olursa caiz ve ulul emre itaat ediyorum dedi. Sonra keşke padişahımız onların kıyafetini almasaydı. Korkarım şimdi bu geldi. Arkasından Avrupa'dan dinleri gelecek dedi. Evet, insan ulemadan delil istememeli. Ulemanın fikrine hürmet etmeli. Sarığı bırakınca başladık titremeye. Gele gele bugünkü hale geldik. Ali Haydar Efendi babam kuddise sirruhu derdi ki, sahabe o kadar fakirdi ki, göbek ve diz kapağı arası hariç çıplaktılar. O ikisi arasında olan örtüleri de delik deşikti. Örtünmek için birbirlerinin arkasına geçerlerdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu dünyada bir kum tanesi kadar kimsenin ortaklığı yoktur. Bu dünyada yaşamak için üç şart vardır. 1- Allah'a ve ahiret gününe inanacak. 2- Allah ve Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bilecek. 3- Hak dini yaşayacak. Bu üç şartı kim yaparsa benim mülkümde yaşamak helal olsun ona. Yapmazsa haram olsun. Ya Rabbi, sen bize tevazu ver. Doğru yoldan ayırma. Diğer insanlara karşı örnek olacak hal ve hareketleri yapabilmeyi nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin razı olacağın, ona tam bir karşılık olacak ve hakkını eda edecek bir salatla salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve vaat ettiğin makam Mahmud'u ikram eyle. Onu bize olan lütufları sebebiyle layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona bir nebiye kavmi sebebiyle ve bir Resul'e ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstünüyle mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: البر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.

Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.

0: الشامخه.
1: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
0: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighuhu me'muleh ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele müşeffa'.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
0: Allahümme a'zim burhaneh ve thakkil mizaneh ve eblic hücceteh ve rfa' fi ehli illiyine dereceteh ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
1: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle, onun cemaati içinde haşreyle, onun havzına varanlardan eyle, kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه من النبيين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
0: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh ve

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve sirril esrar ve seyyidil ebrar ve zeynil murselinel ahyar وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه

Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat senin hakkını tazim içindir ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الأسباب وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: miydi?
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, kulun, peygamberin ve Resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الآخرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müçteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahabbi

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: من عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecete ve ekrim meqâmeh.

0: عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i, ümmeti ve vezirleri en fazla, değeri ve nuru en üstün, derecesi en yüce, cennetteki mekanı en geniş olan peygamber eyle.

0: وفي المصطفين منزله.
1: Allah'ım, onu en öne geçenlerden, seçilenlerden, yaklaştırılanlardan ve süzülüp safaya erdirilenlerden eyle.
0: Allahümme ec'alhu ekremel ekrem.

Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
1: Allahümme ahşurna fî zümratih ve esta'milna fî sünnetih ve teveffena alâ milletihi ve arrifna vecehah وَجَعَلْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ
0: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
1: Allahümme ecma' beynena ve beynehu kema amennâ bihi ve lem nerah ve la tufarriq beynena ve beynehu hattâ tudkhilenâ mudkhalah

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, hidayet nuru, hayra sevk eden, rüşte çağıran, rahmet peygamberi, müttakilerin imamı ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ondan sonra peygamber yoktur. O, senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
1: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirasselâm. Vesselamu alennebiyyi ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.
0: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.

0: واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين.
1: Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini, Nebi-i Ekrem'in de Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini, Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin.

Allah'ım, Haşimi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.''

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, bizim kusurlarımızı güzel kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vecihikel kerim ve bihakki arşikel azim وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ

0: Allah'ın azim olan hakkın hürmetine, kerim olan veçinin nuru hürmetine, yüce arşın hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarreb meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: İlla ve fiyâ melekün kâimun evrâkûn evsâcidûn. Ya kıyamda, namazda, kıyamda duruyor, ya rükûda duruyor, ya secdede duruyor. Hem de ne zamandan evvel? Âdem aleyhisselam yaratılmadan evvel kıyama durmuş. Âdem aleyhisselam yaratıldı. 6000 küsur sene geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisi geldi. Hala o melek kıyamda duruyor, rükûa eğilmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü onları. Adem aleyhisselam yaratılmadan, yani en az 6-7 bin senelerden geriye git, melek rükûa eğilmiş. Tesbihata başlamış. Şu anda hala rükûdadır. Hala rükûdan kavmeye kalkmamış. 7000-8000 senelerden evvel, belki daha da evveli var, o Adem aleyhisselam'dan evvel deyince onun hududunu vermiyor. Gerisinin sınırı yok. Meleği yaratmış, melek secdeye kapanmış, hala secdeden başını kaldırmamış. Neden? Uykusu gelmez, acıkmaz, abdesti bozulmaz, ihtiyacı yok. Biz öyle miyiz ya? Bir rüküye eğiliyoruz, 3 Sübhane Rabbi lazım diyene kadar aklımızdan 40 tane tilki geçiyor. 5 yapalım mı, yapmayalım mı? Yani 5 Sübhane Rabbi lazım, 5'e çıkaralım mı, 7'ye çıkaralım mı falan? Oho! Adam Kabe'de teheccüdde 33 diye defa demiş, imam diyor orada. Ve Vahabilerde böyle işlerde var. Hem çok yorulurlar hem boşuna gider, o da ayrı dava. Adam bir kalktı bizim Türk hacı, dedi, beynime kan çıktı dedi ya. Ne oldu dedi, ben dedi tansiyon hastasıyım dedi. Az kalsın beynim patladı dedi ya. 33 kere Sübhane Rabbiyel Ala demiş imam. Teheccüdde olur böyle şeyler. E hacı abi ne var? E sen de teheccüd farz değildi. Ne uydun? Tavaf yapsaydın, kendin kılsaydın. Ben ne bileyim dedi, bizim imamlar gibi zannettim. Bizim imamlar da biri inerken, biri kalkarken bir taneyi oraya denk getirebilirsen hamdeyle otur aşağı. Bazı imamlar, hepsini söylemeyelim. Ben çoğuna yetiştiremiyorum. Ben çoğuna 3 defa yetiştiremiyorum yani. Ama ya ne var? Ya melâke-i kiram 7000 sene, 10000 sene secdede duruyor hiç kıpırdamadan. E neden? Zarureti yok, zarureti. E bizde nefis var, o ayrı bir şey. 3 kere de, 5 kere de, 7 kere de insan darlanır mı? Ya 7 kere secdeden ne olsun Sübhane Rabbiyel Alâ'dan yani. O meseledir, o nefis. Zaten namaza durmak istemiyor. Namaza durduğun zaman bunalıma giriyor yani. Onu konuşmuyorum ben. Ama normal bir Müslüman da hadi yarım saat dur, bir saat dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede bir saat durduğu olurdu. Bir saat, tek secdede kalkardı, ikinci secdede yine bir saat durduğu olurdu yani. Çünkü onu nereden anlıyoruz? Buhari Müslim hadislerinden anlıyoruz. Çünkü ne buyuruyor? Bakara suresini tertil üzere yavaş yavaş kıraat etti. Bir rekatta. Bakara suresi zaten 50 sayfa. 2,5 cüz. Ondan sonra Ali İmran'ı da ekledi. O da efendim 2 cüze yakın. Ondan sonra Nisa suresinde okudu. Yani hesaba yapıyorsun Maide ile falan 500 oluyor. Fazlası da olabilir. 500 demek yani en az 100 sayfa demektir. 100 sayfayı da öyle hızlı okumuyor. Yavaş yavaş okuyor. Dua gelen yerde dua diyor. Cennet ahdinde cenneti istiyor. Cehennem ahdinde Allah'a sığınıyor. Bak böyle okuluyor. Ondan sonra diyor İbn Abbas Hazretleri seyrettim diyor ben bunu. Evinde kaldı çünkü. Meymune validemiz de onun teyzesiydi. Onun için mahremi olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece annelerimizin nöbetinde olduğu için teyzemin nöbetiydi dedi. Ben de mahremi olduğu için aynı evde kaldık dedi. Onun için seyrettim diyor. Namazını seyrettim diyor. Rükûa eğildi. Ayakta durduğu kadar durdu. Bir yani normal bir hafız, kari, işte Kurra'dan, Hoca Efendi buradalar var. Benim hocamdan duyduğum, Hasan Efendi hocamızın abisi Mustafa Kılıç Hoca Efendi vardı. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Kefevi imamı, şu Faruk Salah Aşık Kutlu Efendi'nin çok kıymetli talebesiydi o. Mustafa Efendi. O derdi, bir dakikadan aşağı bir sayfayı okuyan yanlış okumuştur. İadesi gerekir. Yani en az bir dakika, en hızlı okuyan, talim tecrit kıranla rahat ederse bir sayfanın hakkı bir dakika derdi. Yani çünkü metni var, şeyi var. Bir dakika olsa. 100 sayfa en hızlı okusan 100 dakikadan aşağı olmaz. 100 dakika nerede duruyor? Namazın kıyamında duruyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertil üzere okudu. Onun tertiline onu eklersen o 100 dakikayı sen yap onu en az 200 dakika. Peki ne kadar durdu rükûda? Ayakta durduğu kadar rükûda durdu. Sonra ayakta durduğu kadar secdede durdu. Her bir secdede. İki secdede ayrı ayrı durdu. E bunları hesap ettiğin zaman ne oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir saat, yani en azından bir saat, 100 dakika bir saati geçiyor, 1,5 saat. En azından bir saat, 2 saat secdede durduğu vardır. Bunun sünnette yeri vardır. Ama burada tabii imam olup da nafile namazda bile olsa, teheccüde, teravide bile olsa imam bunu yapmaması lazım. Çünkü imamın arkasında hasta var, zayıf var, yolcu var, değil mi? Adam hatimle namaza denk gelmiş, teravide normal cami diye girdi, hatimle namaz kıldı. Hatimde ne var yani? Zaten seri okuyor hafızlar, güzel de okuyorlar çoğu. Seri okuyor bilmem ne oldu. Bir dakika, 2 dakika fark ediyor. Yani hatimle kılanla öbürünü 30 dakikada çıkıyor, bu 50 dakikada çıkıyor. Yani çok da bir şey yok ama adam yandım Allah diye çıktı dışarı. Dedi ki ben dedi bu namazın sonunu getiremeyeceğim dedi. Niye? Bu ne kadar okuyor dedi ya. O da zannetti. Elem tarayı kefeden aşağı bağışlamış, gidecek. Öbürleri zaten hepten nün diyor, Allahu Ekber diyor. Allah'ım ya Rabbim. Adam da anlamıyor ya. Tevrat'tan mı okuyorsun, İncil'den mi? Nün diyor, Allahu Ekber. Ya nün bir ayet midir? Ayetse tamam kurtarır ama o kadar da olur mu ya? Bari elif, lam, mim de 3 harf olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani gevşeklik, diz boyu insanlar laçkalaşmış, ibadet ciddiyeti kalmamış, huzur kalmamış, şuur kalmamış. Böyle bir zaman.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Hicri 16 Zilkade 545, miladi 1150. Allah Teala 2 cihat emretti. Biri içten, öbürü dıştan. İç alemde olacak cihat, nefisle, kötü arzularla, şeytani duygularla olur. Ayrıca isyandan dönmek, küçük hataları bırakmak da iç alemde yapılacak cihat arasındadır. Haram olan şehevi arzuları bırakmak da bunlar arasında sayılır. Dış alemde yapılacak cihat ise Allah'a ve peygamberine isyan edenleri yola getirmektir. Bu yolda öldürmek olduğu gibi ölmek de vardır. Ama ne olursa olsun İç alemdeki cihat, dış alemdekinden daha zordur ve daima üzerinde durmak icap eder. Nasıl zor olmasın ki? Nefis bütün arzularından kesilir. Sonra tek yol açılır, o da Allah'ın emri yolu. Bu, onun doymak bilmeyen hırsını tatmin edemiyor. Bir kimse iki cihat vazifesinde de Allah'ın emrine uyarsa, ona dünya ve ahirette bol mükafat vardır. Harp anında şehitler acı duymazlar. Ancak bir kimse kolundan alınan kandan ne kadar sızı duyarsa, şehit de kılıç darbesinden o kadar sızı duyar. Bir hatalının günah bırakması, susuzun suya olan ihtiyacı kadar önemlidir. Şehit bunu bilir, ölümden korkmaz. Şehadetle bütün hatalarının affına inanır. Bu yüzden hiçbir cihattan çekinmez, ölüm acısını da duymaz. Ey cemaat! Size teklif ettiğim iş, daha iyisini vereceğime karşılıktır. Hakkı isteyenler, onun tarafından istenmiş olur. Bu zatların her anı bir olur. Kendine göre emri ve yasağı vardır. Zahirdeki emri yerine getirdikten sonra, kalplerin hoşlanmadığı şeyi de yapmazlar. Bunlar diğer insanlara benzemez. Hele Allah ve Peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem düşmanları olan iç bozuklara hiç benzemezler. İçi bozuklar ateşe atılacaklardır. Hakkı bilmeyen ve ona düşmanlık eden nasıl ateşte yanmaz? Bunlar dünyada Hakk'a uymuyorlardı. Şahsi olan kötü arzu, şeytanlık duygusu, kötü adetler onları bu hale getirdi. Dünyayı öbür aleme tercih ettiler. Nasıl ateşe atılmasınlar ki? Şu azim Kur'an'ı dinlediler ama ona iman etmediler. Onunla iş tutmadılar. Ne emrini tanıdılar, ne de yasaklarından vazgeçtiler. Ey cemaat! Şu yüce Kur'an'a inanınız ve işlerinizi ona göre yapınız. Yaptığınız işler Kur'an'ın emri dahilinde ve temiz olsun. İşlerinizde ihlas olsun. Görsünler diye iş yapmayınız. Bir iş yaparken içiniz başka, dışınız başka olmasın. Halkın övmesini beklemeyiniz. Onlardan bir şey ummayınız. Bu söylenen şeyleri halkın tümünden biri ancak yapabilir. Çalış, o bir kişi sen ol. Kur'an'a iman edip işlerini ona göre yürütenler azdır. Ona iman edip iş tutanlar, parmakla gösterilecek kadar az olduğu için nifakçılar çoğaldı, ihlas sahipleri azaldı. Sizi Hakk'a kulluk etmekten ne aldı? Ona karşı tembelliği size kim dedi? Düşman tarafına çalışmayı size kim sevdirdi? Size kötü vaatlerde bulunan şeytandır. Onun vaatleri yalandır. Ey evlat! Sağlam ol. Açık sözlü ve iyi olursun. Bir hüküm verirken için temiz olursa konuşman güzel olur. Yaptığın işler iyi olur. İçini temiz tutarsan dışın da hoş olur. Bütün selamet Hakk'a taattedir. Taat ise Allah'ın emrini tutmak ve yasak ettiğini yapmamaktır. Ayrıca Allah'ın vermiş olduğu bütün emirlere boyun eğmek, emri dahilindedir. Allah'ın emirlerine koşana Allah yardım eder. Onun taatine koşana bütün yaratılmışlar yardımcı olur. Ey cemaat! Sözlerimi kabul ediniz. Ben sizin için bir nasihatçıyım. İyiliğinizi dilerim. Sizin kurtuluşunuz için de aynı duyguyu taşırım. Beni itham etmeyiniz. Benim için dilediğimi size de isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İman sahibi, kendine istediğini din kardeşine de istemedikçe olgunlaşamaz. Kendine güzel yemek arıyorsan, kardeşine de ara. İyi elbisen varsa, iman kardeşin için de yapmaya çalış. Kendin için dilediğin yüksek rütbeyi, iman sahibi kardeşin için de iste. Bunları yapmadığın takdirde, olgun iman davasında bulunma. Kardeşin aç yatarken sen nasıl mal yağarsın? Sen mal yığmak sevdasındasın. Komşun fakir, çocukların az şeyle geçinmekte. Malın zekatını ver. Her gün hayli para kazanmaktasın. Kâr üstüne kâr ediyorsun. Yeterinden daha çok mal kalmış elinde ama kimseye vermek istemiyorsun. Sen bolluk içinde yaşarken, öbürlerinin darlığına nasıl tahammül ediyorsun? Yapamazsın. Çünkü şeytan ve kötü duygular arkadan sana emir yağdırmakta. Onlar sana emir verdikçe hiçbir kimseye iyilik yapamazsın ve kimsenin iyiliğini düşünmen kabil olmaz. Hırsın bol. İçinden çıkılmaz ümitlerin var. Dünya sevgisi içini kaplamış. Bunlara karşılık takva halin az, imanın zayıf. Bu haller seni şirkçi yaptı, küfre kattı. Mal ve halkı Allah'a karşı çıkardın. Haberin var mı? Bir kimsenin dünya sevgisi artarsa hırsı çoğalır, ölümü unutur. Hakla karşılaşmayı aklına getirmez. Helali, haramı ayırt etmez. Bu haliyle hakkı ve hakikati inkar etmiş olur. Şu ayeti kerime bunu haber veriyor. El-Mü'minun suresi. Onlar ki derler, hayat yalnız bu hayattır. Ölürüz, diriliriz. Zaman bizi helak eder. İşte böyle. Hareketlerinle sanki onlardan biri olduğunu gösteriyorsun. Lakin sen Müslümansın. Namaz kılmakta, oruç tutmakta İslam ümmetiyle birsin. Yaptığın diğer hareketler adet yerini bulsun diye namaz kıldığını gösteriyor. Sen yaptığını ibadet sanıyor, dıştan halka iyi olduğunu göstermek istiyorsun. Kalbin facir. Bu halin yararını nasıl bulursun? Ey cemaat! Aza kanaat ediniz. Varlığınızı oraya yerleştiriniz. Çok gelecek olursa, geçmişte sana nasip olmuştur. Bu yüzden sana geliyor. Azla yetinirsen, varlığını helakten kurtarırsın. Nefsine sahip olursun. Azla yetinmek, nefsin kısmetini kaçırmak değildir. Hasan-ı Basri Hazretleri, rahmetullahi teala aleyh, şöyle derdi. İman sahibine, bir yolcuya gerekeni yapmak düşer. Bir hurma ve bir hırkayla yetinmeye çalış. Çok olduğu zaman, yine al. Her zaman bolluk olmaz. Şimdi azla yetinirsen, darlık zamanı üzüntü duymazsın. İman sahibi doyuncaya kadar yer. İmanı bozuk münafıksa yer, doyar, kendine yeterinden çok fazlasını saklar. İman sahibi yeteri kadar alır. Çünkü o bir yolcudur. Menzile varınca asıl bolluğa ereceğine inanır. Vardığı yerde bütün ihtiyaçlarının temin edileceğine inanır. İmanı olmayanınsa kendince ne gideceği yer vardır ne de bir gayesi. Günlerinizi ve aylarınızı boşa geçirmektesiniz. ömürleriniz tükeniyor. Fayda alamıyorsunuz. Görüyorum ki dünyalık işlerinizi boş geçirmiyorsunuz. Asıl boş geçirdiğiniz şey din işleriniz oluyor. Aksini yapınız. İsabet olur. Dünyada kimseye bir şey kalmaz. Böyle olunca size ne kalır? Size de kalmaz. Yaşayacağınıza dair elinizde haktan bir beraat mı vardır? Tedbiriniz çok azaldı. Bir kimse dünyasını imar ederse bunu başkası için yapar. Ahiretini de böylece harap eder. Dünyayı toplayan başkası için toplar ve dinini paralar. Hak'tan da dargınlık gelir. Kendisi gibi bir mahlukla yetinene Mevla darılır. Eğer o insan yakında öleceğini, Hak huzurunda hazır olacağını ve bütün yaptıklarının hesabını vereceğini bilseydi, elbette dünyalık işlerini azaltırdı. Lokman hekimden anlatırlar. Oğluna dermiş, "Yavrucuğum, hasta olduğun zaman hastalığın nasıl geldiğini anlayamazsın. Nasıl gittiğini sezemediğin gibi. Sizi sakındırıyorum ve yasaklardan çekindiriyorum. Halbuki ne kötülerden çekinmektesiniz ne de yasaklardan beri durmaktasınız. Ey hayırdan mahrum olup dünyaya dalanlar! Yakında dünya sizi ihtiyarlatacak ve toprağına gömecek. O zaman dünyadan kopardığınız size yaramayacak. Ondan aldığınız tat sizi kurtarmayacak. Bunların hepsi size vebal olacak. Ey evlat! Sözlerin kardeşleri vardır. Bir söz edersin, arkasından öbürü gelir. Ona cevap verirsin, peşinden diğeri gelir, sonra şer. İnsanları hak kapısına çağıran büyükler azdır. Sözleri dinlenmediği takdirde halk üzerine birer hüccet olurlar. O büyükler iman sahiplerine nimet, Allah yolunun düşmanlarına ise şiddet gösterirler. Allah'ım, bizi tevhid nuruyla hoş et. Halktan kurtulmak haliyle kokula. Senden gayrı cümle varlıktan kurtulmakla ruhumuza buhur saç. Ey muvahhidler ve müşrikler! Yaratılmışın elinde bir şey yoktur. Hepsi güçsüzler grubudur. Mülk, padişah, sultan, zengin ve fakir, hepsi Allah kaderinin esiridir. Kalpler onun elindedir. İstediği tarafa çevirir. Ona bir şey benzemez. O hem görür hem işitir. Nefsiniz semirmesin. O sonra sizi yer. Bu şuna benzer. Bir kimse azgın köpek alır, besler, büyütür, bir gün onunla yalnız kalır. Uyuduğu an kendisini parçalar ve yer. Nefsin bağlarını çözmeyiniz. Ondan kaygısız durmayınız. Ve onun bıçaklarını bilemeyiniz. Bir gün o sizi ölüm kuyularına atar. Bunu yaparken de iyi yaptım diye sizi kandırır. Onun kötü arzularını kesiniz. Şehvet yollarına bırakmayınız. Allah'ım, nefsimizi yenmek için bize yardım et. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Ateş azabından bizi koru. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dikkat çekmek ve buyruğunu tutmak her ümmet için lüzumludur. Zira ahir zaman diye nitelendirilen, içinde bulunduğumuz şu kötü zamanın şerrinden, bilhassa şeytanın ve nefsin beraberce müminlere kurduğu tuzaklarından kurtulmanın tek yolu da ancak onun hadislerini takip ve bunlarla amel etmektir. Asırlarca sönmeyen İslam nuru günümüze kadar aydınlığını devam ettirmektedir. Bu ilahi nurun sönmemesi ve buna gölge düşmemesi için Fahri Kainat'ın tavsiyelerine uymak gerekir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karanlığı aydınlatan güneş gibi sözlerini yaymak her Müslümanın görevidir. İman. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir. Bütün hayırların ve saadetin başı imandır. Dünya ve ahiret saadetine ermenin yegane sebebi iman etmektir. Allahü Teala'nın ebedi rızasına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi beraberliğine vesile olan asıl sebep imandır. İman sebebiyle kalp ve ruh huzur bulur. Başına musibet gelen müminler, ahiret sebebiyle Rablerinin rıza ve mükafatını, cennetini ümid ederek rahata kavuşurlar. Çünkü onlar iman vasıtasıyla saadetlerle dolu ebedi hayatı isterler ve ona hazırlanırlar. Onlar bilirler ki bu fani dünya sadece bir imtihan yeri olan mesuliyetli bir rüyadır. En büyük vazife iman ve iman üzere ölmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok veli zatın rüyalarına girerek imanın muhafazası için sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra farzı kılmadan önce 40 defa Ya Hayyu Ya Kayyumu La ilahe illa ente zikrini çekmelerini emretmişlerdir. Ebedi hayatımızın saadet ve selameti için bu zikri bir ganimet bilip amel ederek değerlendirmeliyiz. Bu zikrin sonunda şöyle dua etmek çok faydalıdır. Allah'ım, imanımı hayatım boyunca ve ölüm anında sana havale ediyorum. Resulünün hürmetine muhafaza eyle. İhlas. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve herkese ettiği niyetin karşılığı vardır. Muhakkak ki her amelin

hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Büyük pir Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Amellerinizi Allah için ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için ve güzel yaparsa, hiç şüphe yok ki Allah ona kâr ettirir. Tövbe. Hasan bir isnad ile İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer göğe ulaşacak kadar günah işleseniz, sonra da pişman olup tövbe etseniz, Allah tövbenizi kabul eder. Bu hadis-i şerifte, biz günahkârların Allahü Teala'dan ümidimizi kesmememiz istenmektedir. Mümin ümit ve korku arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın hem azabından korkmalı hem de rahmetinden ümit var olmalıdır. Şuna çok dikkat etmeliyiz ki tövbe geciktirilmemelidir. Büyük alim İmam-ı Gazali bu konuda şöyle buyurmuştur. Geciktirmek suretiyle tövbede acele etmeyen kimse iki tehlike arasındadır. Birincisi, günahlardan gelen karanlık kalbinde birikir ve silinmeyecek bir leke olur. İkincisi, hastalık veya ölüm acele ederse onu silmek için uğraşacak bir zaman bulamaz. Ebu Turab ne güzel söylemiştir. Bugünü düşünürüm. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğime güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Malum ola ki tövbenin bazı şartları vardır. Birincisi, o günahı terk etmek. İkincisi, onu yaptığına gönülden pişman olmak. Üçüncüsü ise, bir daha yapmamaya kesin karar vermek. Eğer işlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, bu tövbenin dördüncü şartı da vardır ki, o da hak sahibiyle veya varisiyle helalleşmektir. İlim. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim ilim elde etmek arzusuyla bir yola koyulursa, Allahü Teala ona cennete götürecek yolu kolaylaştırır. Muhakkak ki melekler ilim öğrenene yaptığı işten razı oldukları için kanatlarını indirirler. Şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar bile alime Allah'tan mağfiret dilerler. Alimin abide olan üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Ancak ilmi miras bırakırlar. Onu alan bol nasip ve pay almıştır. İlim, dünya ve ahiret saadetinin aydınlığı ve yol göstericisi, cehalet ve zilletin düşmanı, şeref ve izzetin sebebidir. Bu fani dünyada en mühim şey dindir. Dinin emir ve yasaklarını öğrenmek ve öğretmekse ilim ile olur. Bu nedenle ilmin rütbesi çok büyüktür. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ilmin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. İlim öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek, ilim sahibi

0: sahibine Allah korkusu verir. İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırma yapmak en büyük cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakaların en geçerlisidir. Allahü Teala bizlere hayırlı ilim ve salih amel ihsan eylesin. Namaz. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai'nin rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. 5 vakit namazı Allah Celle Celaluhu kullarına farz kılmıştır. O namazların hakkını hafife almayarak ve onlardan birini zayi etmeyerek eda eden bir kimse için Allah nezdinde cennete girmesi hususunda vaat vardır. O 5 vakit namazı kılmayan için ise Allah nezdinde herhangi bir vaat yoktur. Allahü Teala isterse azaplandırır, isterse cennete dahil eder. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere ahiret hayatının saadet ve selameti için namazın ehemmiyeti ve önemi gayet büyüktür. En büyük ibadet namazdır. Namaz müminin miracı, kabrin ve ahiretin aydınlığı, sırat köprüsünün selameti ve en önemlisi de Allah ve Resulünün huzurunda yüz beyazlığıdır. Dürüst ve düzgün namaz sebebiyle mümin kabir ve cehennem azabından kurtulur. O öyle bir ateştir ki dünya ateşinden en az 70 kat daha şiddetlidir. Bir kimsenin Müslüman ve mümin olduğunun en önemli göstergesi namazdır. Namaz sebebiyle aile ve toplumda sevgi, saygı, sadakat, güven ve huzur oluşur. Günde 5 defa Rabbinin huzuruna şuurlu bir şekilde çıkan Müslüman, her türlü davranış ve hareketinde dürüstlük, adalet ve güzel ahlak çizgisinden ayrılmayan, güvenilen, sevilen ve sayılan muteber bir şahıs olur. Oruç. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Muhakkak ki oruç kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olunca kötü söz söylemesin. Cahilce hareket etmesin. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşürse veya ona kötü söz söylerse desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için 2 sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği zaman, ikincisi ise Rabbine kavuştuğu zaman tuttuğu orucun mükafatıyla sevinir. Oruç gerçekten bir kalkandır. Çünkü oruçlu mümin tuttuğu orucun büyük ecir ve sevabı sebebiyle cehennemden uzaklaşır. Ayrıca oruçlu mümin oruç sebebiyle özellikle yaz mevsiminde yorgun ve bitkin düştüğü için gıybetten, yalandan, hile ve aldatmadan, fitne fesattan, mücadele ve çirkin sözlerden, kısacası her türlü kötülük ve günahtan uzak kalır. Böylece oruç sebebiyle takvası artmış ve haramlardan korunmuş olur. Oruç sebebiyle kişi en büyük düşmanı olan nefsinin istek ve arzularıyla mücadele eder. Hayır ve mükafat kazanır. Mümin sabrı oruçla iyi öğrenir. Tok, açın, zengin, fakirin perişan ve sıkıntılı halini anlar. Merhameti çoğalıp hayır ve yardımlarda bulunur. Böylece toplum içerisinde yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı ve huzur meydana gelir. Oruçlu mümin, iftar zamanındaki ilk sevinci dünyada tattığı gibi, nefsiyle mücadele edip, feraha ererek, Allah'ın huzurunda da mükafat alınca çok sevinir. Hac. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim hac eder ve hac esnasında fahiş kötü söz konuşmaz ve haram işlemezse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner. Makbul haccın mükafatı ise ancak cennettir. Bu ne büyük bir müjde ve ne büyük bir ibadettir ki, bütün günahlara kefaret oluyor, müminin affına sebep oluyor. Ancak burada ince bir nokta vardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman olduğu gibi yüce hac ibadetinde de bizi inceliğe, kibarlığa davet ediyor. Kötü, kaba ve çirkin sözlerden ve davranışlardan bizi men ediyor. Mü'min, hac ibadetini ifa ederken, kötü söz ve davranışlardan sakınması gerektiği gibi, kaba davrananlara da sabırlı ve geniş ahlaklı, halim selim olmalıdır. Çünkü malum olduğu üzere, hacda kalabalık ve izdiham vardır. Dünyanın dört bir yanından gelen, genci yaşlısı, kadını erkeği hepsi, Allah'ın evini tavaf etmek, Hacerül Esved'i ziyaret ve selamlamak, Zemzem suyundan kana kana içmek, Arafat Dağı'na çıkmak ve sair mekanları ziyaret etmek ister. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayıp gösterdiği ibadetleri yapar ve o günleri hatırlayıp gözlerinden yaşlar akıtır. İşte bu sevinç, coşku ve aşkla izdiham oluşur. Allah'ım ne büyük coşkudur o. Hele o beyaz ihramı giymek ne kadar güzel bir duygu. Müminler lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine geldim. Emrine amadeyim ya Rabbi. Annemi, babamı, eşimi, dostumu, ailemi, çocuklarımı, malımı ve mülkümü bırakıp yalnız sana geldim. Emret Allah'ım diyerek Cenab-ı Hakk'a rücu etmektedirler. Zekat. Buhari, Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahü Teala kime mal verir de bu malın zekatını o kişi ödemezse, bu mal kıyamet gününde iki keskin dişli ve üzerinde siyah iki benek bulunan kel bir yılan suretine dönüştürülecek ve bu yılan kıyamet gününde onun boynuna dolanıp her iki çenesini yakalayacak ve sonra da şöyle diyecek. Ben senin malınım, ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde bize zekatı vermenin ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Dünya malına muhabbet besleyip zekatını vermeyenlerin, sadaka ve hayırlarda bulunmayanların ve dolayısıyla fakirlere, yoksullara, muhtaçlara acımayıp merhamet etmeyenlerin cezası elbette ki büyüktür. Üstelik zekat, bütün farz ibadetlerde olduğu gibi Allah'ın emridir. Zekatını ödemeyen kişi Allahü Teala'ya karşı asilik ve nankörlük etmiştir. Çünkü o malı veren Allah'tır ve o mal aslında Allah'ındır. Zekatla yükümlü tutulan kişi ise bir emanetçidir. 3 günlük dünyadaki serap misali mal, bir imtihan vesilesidir. Akıllı kimse, fani dünyaya ve mala bel bağlamaz, kendini kaptırmaz ve gaflete dalmaz. Bu malın aslında bir emanet olduğunu bilerek, malın gerçek sahibi olan Allah'a itaat eder ve O'nun emrettiği şekilde kazanıp infak eder. Zikir. Tirmizi, İbn-i Mace ve Hakim'in Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Size amellerinizin en hayırlısını, melikinizin katında en çok ve en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükselteni ve sizin için gümüş ve altın dağıtmaktan ve düşmanınızla karşı karşıya gelip onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olana haber vereyim mi? Sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, o amel nedir diye sordular. Bunun üzerine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Devamlı olarak Allah'ı zikirdir. Mü'min her saatinin, hatta her anının kıymetini bilmeli ve onu hayırla değerlendirmelidir ki, bunun da en faziletli yolu, hadis-i şerifte de buyrulduğu gibi, Allah'ı zikirdir. Çok zikr ile kalp mutmain olur, huzura kavuşur, meleklerin ilham durağı olur. Zikirden gafil kalan kalbe ise mel'un şeytan vesvese verir. Çok zikretmekle ise vesveseler gider, yok olur. Vesveselerden kurtulmak için vesvese dualarını da bol bol okumak gerekir. Allah'ı çok zikretmekle kalpteki iman ve ihlas çoğalıp kuvvet kazanır. Allah'ı çok zikredenlerin rızıklarına ve ömürlerine hayır ve bereket girer ve onlar dünya ve ahirette muhafaza olup ebedi saadet ve selamete ererler. Muaz İbni Cemel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Cennet ehli Allah'ı zikretmeksizin geçirilen saatlerin dışında dünyanın hiçbir şeyine üzülmezler. La ilahe illallah zikri. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur sözü, zikrullahın, hatta Allah'ın bir kalasıdır. Ona hakkıyla ve devamla sığınan, elbette ki nefsin, cinni ve insi şeytanların şerrinden, kabir azabından ve cehennem azabından korunur, muhafaza olur. Bir defasında Ebu Rabi Hazretleri 70 bin defa La ilahe illallah zikrini çekmişti. Onu bir yemek ziyafetine davet ettiler. O da kabul edip davet edildiği eve gitti. Gittiği evdeki cemaatin içinde keşif ve keramet ehlinden genç bir zat bulunuyordu. Bu genç zat tefekküre dalıp aniden dehşetli bir çığlık attı. Yanındakiler ne oldu diye sorunca, o genç zat da annemi cehennemde gördüm dedi. Bunun üzerine Ebu Rabi Hazretleri kendi içinden, Ya Rabbi, eğer bu genç doğru söylüyorsa, çektiğim 70 bin La ilahe illallah zikrinin sevabını annesine hediye ettim dedi. Kısa bir süre sonra o genç zat tekrar tefekküre dalıp sevinçle haykırdı. Yanındakiler ne oldu diye tekrar sorunca, o genç de annemi cehennemden çıkardıklarını gördüm dedi. Alimler 70 bin defa La ilahe illallah zikrine cehennemden azat, kurtuluş demektedirler. 70 bin taneyi üst üste bir defada çekmek şart olmayıp günde en az 100 defa çekmek de uygundur. Salavat-ı Şerife. Hasen bir isnad ile Tirmizi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kıyamet gününde bana insanların en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları en çok üzerime salavat getirenlerdir. Alimlerden bir kısmı şöyle buyurmuştur: Amellerimizin hemen hepsinin kabul olunup olunmamasında tereddüt vardır. Ancak salavat-ı şerife müstesnadır. Çünkü salavat-ı şerifede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusudur. O peygamber ki bizim ebedi cehennemden kurtulmamıza ve ebedi saadet yurdu olan cennete girmemize inşallah vesile olandır. Hatta bizim Müslüman olmamıza sebep olandır. Öyle ya, onu anmak ve tasdik etmek kelime-i şehadetin bir parçası değil midir? İlmin şehri olup bize hayatı boyunca ilim irfan öğreten, salih amelde örnek olan, dünya ve ahiretimize ışık tutan o değil midir? Bize düşen görev onun gösterdiği yolda gitmek ve ona bol bol salavat-ı şerife getirmektir. Bir defasında bir şahıs ve babası beraberce haç yolculuğuna çıktılar. Ancak yolculuk esnasında babasının eceli gelip öldü ve yüzü acayip bir halde siyahlaştı. Babasını bu halde gören oğlu dehşete kapılıp ne yapacağını şaşırdı. Vakit akşam vaktiydi. Sabaha gömmeye niyetlendi ve sonra büyük bir hüzünle uyuyakaldı. Henüz yeni uyumuştu ki rüyasında merhamet deryası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle sesleniyordu: Senin baban her gece yatmadan önce üzerime 100 defa salavat getiriyordu. Bu sebeple ona şefaat ettim. Bir yandan bu müjdeyi veriyor, bir yandan da mübarek elini babasının yüzünün üzerinden geçiriyordu. Adam uyanınca gerçekten de babasının yüzünün yine insan şekline girdiğini ve nurlandığını görüp büyük bir sevinç ve mutlulukla Allahü Teala'ya hamd etti ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat-ı şerifeler getirdi. İstiğfar. Ebu Davud ve İbn Mace'nin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim istiğfara devam ederse Allahü Teala ona her darlıktan bir çıkış, her kederden bir ferahlık ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İşlediğimiz günahların ve yaptığımız hataların başlıca ilacı tövbe ve istiğfardır. İstiğfar Allah'a kul olmanın ve ona boyun eğmenin göstergesidir. Estağfirullahel-azim ve etûbü ileyh. Yani, Ya Rabbi, senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum. Her yönüyle ümmetine örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günde 70 veya 100 defa tövbe ve istiğfar ederdi. O günahsız ve tertemiz olduğu halde böyle tövbe ediyorsa, biz ne yapmalı, ne kadar tövbe ve istiğfar etmeliyiz? Akıllı mümin, işlediği günahlara pişman olup, tövbe kapısı kapanmadan ve ecel gelmeden bir an önce yaptığı günahlara çokça tövbe ve istiğfar eder ve bir daha işlememeye azmeder. Cihat. Ebu Davud ve Tirmizi'nin hasen bir isnad ile Muaz radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslüman bir kimse, bir deve sağlayacak kadar Allah yolunda savaşırsa, ona cennet vacip olur. Ve kim Allah yolunda yaralanır veya bir musibete uğrarsa, yarasının kanı her zamankinden fazla olarak mahşere gelir. Kanın rengi, zaferan rengi, kokusu ise misk kokusudur. Şüphesiz Kur'an ve sünnetin ve yüce İslam dininin ayakta durmasının ve ülkelere, kıtalara yayılmasının en büyük sebebi cihattır. Cihat, İslam'ın ve Müslümanların şeref ve haysiyetinin korunma ve yükselmesinin yegane sebebidir. Müslümanlar asırlarca Allah rızası için ve İslam'ın her yere hakim olması için mallarıyla, bedenleriyle ve canlarıyla cihad etmişler, savaşmışlardır. Bazı ibadetler bedenle yapılır, namaz ve oruç gibi. Bazısı hem beden hem malla yapılır, zekat ve hac gibi. Ama bazısı da vardır ki hem malla hem bedenle hem de canla yapılır, cihad gibi. Dua. Tirmizi'nin Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dua ibadetin beyni ve özüdür. Elbette ki dua ibadetin özüdür. Çünkü makbul bir dua ile kişi dünya ve ahiret saadetine ulaşabilir. Birçok zalimin ve asinin hidayet bulmasına ve cehennem azabından kurtulmasına salihlerin duası sebep olmuştur. Ancak duanın kabul olması için bazı şartlar ve adaplar vardır. Bunların başında ise helal lokma gelir. Bununla beraber duayı içten, gönülden ve kabul olacağına inanarak ihlasla ve ısrarla yapmalıyız. Duanın kabulü için ezanla kâmet arasını, cuma gecesi ve gününü, sabahın erken vakitlerini, gece yarısını, arefe gününü ve kandil geceleri gibi kıymetli gün ve geceleri, Recep, Şaban ve Ramazan ayı gibi mühim ve değerli vakitleri gözetlemeliyiz. Ayrıca anne babamızın ve salihlerin rıza ve dualarını kazanmaya gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki en iyi dua, Allah'ım, senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyor duasıdır. Duaya hamd ve salavat-ı şerife ile başlayıp salavat-ı şerife ve hamd ile bitirmeliyiz. Sabır. Buhari ve Müslim'in Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, üzüntü, incinme, hüzün ve hatta diken batmasına kadar başına ne gelirse Allahü Teala bunları onun hata ve günahlarına kefaret eder. Birçok hadis-i şerifte olduğu gibi bu hadis-i şerifte bizim için büyük bir müjdedir. Başımıza gelen hastalık, üzüntü ve her bir musibet aslında bizim için birer nimettir. Çünkü sabrettiğimiz takdirde bunlar işlediğimiz hata ve günahlara inşallah kefaret olurlar. Bunların kefaret olabilmesi için elbette ki sabretmemiz gerekir. Aksi halde musibet kat kat artabilir. Birincisi başa gelen acı ve zor durum, ikincisi sabretmeyip mükafatını kaçırmak, üçüncüsü de üstüne üstlük asilik yapıp günahkar olmak ki asıl musibet budur. Oysa ki İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde buyurduğu gibi başa gelen musibetleri Allah'tan bir hediye olarak bilmek gerekir. Çünkü onlar günahlara kefarettir ve derecelerin yükselmesine sebeptir. Tabii ki sabır göstermek şartıyla. Bu sabrı da mutlaka ve mutlaka musibetin ilk geldiği anda göstermek gerekir. Şükür. Ahmet bin Hanbel ve Beyhaki'nin Numan İbni Beşir radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın nimetlerinden bahsetmek ve anlatmak şükürdür. Zikretmemekse nankörlüktür. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
3: İcir
2: sunar.
3: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzü billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatin ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallaha enzele mine's-semâi mâen fe-ahrajnâ bihi semeratin muhtelifen elvânuhâ ve mine'l-cibâli cüdedun biydun ve humrun muhtelifun elvânuhâ ve garâbîbü sûd ve mine'n-nâsi ve'd-devâbi ve'l-en'âmi muhtelifun elvânuhu kezâlik innemâ yahşallâhu min ibâdil-ulemâ innallâha azîzun gafûr. Sadakallâhu'l-azîm. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم ربم علملerinizi sizleri muvaffak eylesin hafızalarınızı ziyade eylesin unutkanlıktan muhafaza eylesin unutkanlıktan muhafaza eylesin, Alzheimer'dan muhafaza eylesin, ölene kadar Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan muhafaza eylesin. Hazreti Kur'an'ın şefaatiyle yaşamak, ölmek, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda kurtuluşa ermek ve cennetine girmek, cemalini görmek nasip eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Daha yolun başında sayılırsınız. Tabii hafızlığı bitirmek İlmin yarısıdır derdi Alaeddin Efendi Hazretlerimiz. Kaddesallahu sirrahu. Arapçada okuduğu vakit insan, tabi sarf, nahiv, alet ilimleri, sonra tefsir, hadis, fıkıh falan okuduğu zaman hafız olunca ayetleri ezberden hemen okuyabilir. O çok büyük bir kolaylık oluyor. O zaman tabi hadis-i şerif de lazım, çok ilim lazım ama ayet-i kerimeler de birbirini tefsir ediyor. Bir hususta bir ayet-i kerime okuduğu zaman onun manasına tabii biraz Kur'an-ı Kerim'le uğraşmak, tefsirle uğraşmak icap eder. Sadece hafızlık bu işte yetmez ama meleke olması için zaman ister. Ama hafızlık hazır bir sermaye. Birkaç ayet-i kerimede işte bir yerde sohbet edeceksin, bir şey konuş dediler, sohbet et dediler. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz bütün Kur'an'ı birbirine bağlamıştı mesela. Yani Musaf'ın kenarında işte oraya onun sayfasını, oraya onun sayfasını, bazı orası onu izah ediyor diye böyle çizgiler çizmiş, etmiş falan. Ekseri ondan yararlanıyorduk. Çünkü bazen münasebet hafi oluyor. Yani aynı kelimelerin geçtiği ayetleri bulmak kolay. Şimdi artık zaten bilgisayarda da kelimeyi yazıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime kaç tane çıkıyor? Hemen El-Hak kelimesi yazıyorsun işte şu kadar El-Hak var. Lafz-ı Celal yazıyorsun şu kadar bin Lafz-ı Celal var mesela. Bu şimdi tabii teknolojinin şeyinden işler kolaylaştı gibi gözüküyor ama esasen tabii beyinler çalışmamaya başladı. Hafızalar bozuluyor. Bilgisayarlara güvenmek, efendim işte laptopuna güvenmek, cep telefonuna güvenmek, bu da ne yapıyor? Beyni yavaşlatıyor ve beyne komut veriyor ki sen kafanda bunları tutmaya zorlama. Çünkü nasıl olsa elinin altında efendim imkan var. O yazarsın, bakarsın, edersin. Şimdi ben internete de giremiyorum. İşte efendim aradığım şeyi de bulamıyorum. Yani laptop kullanamıyorum. Bir şey yazamıyorum. Yani alışmadım. Bu saatten sonra da kafamı karıştırmak istemiyorum falan. O bakımdan hep beynime yük veriyorum. Beynime yük verdiğim için de faydalı oluyor. Çünkü işte bir programa çağrılıyorum. Şuraya buraya çağrılıyorum. Gidiyorum. Adamlar ani sorularla karşılaşıyorum. Zor konularla karşılaşıyorum. Ama orada bir beyindeki melekeden bir şeyler konuşmaya çalışıyorum falan. Şimdi diğer konuklara bakıyorum. İşte programlara çağrılanlar, çıkarılanlara bakıyorum. Hemen hemen hepsi mutlaka bir bilgisayar, bir laptopla çıkıyor. Bu da tabii birçok meselenin hafızada tutulmadığı için oraya müracaat edilmesi lazım geliyor. Orada da işte bakayım derken, bulayım derken, iyi derse falan reyting gidiyor. Bu sefer millete bu da mut armut etti falan. Millette böyle taramalı gibi konuşanları seviyor. Ama tabii atmasyon konuşanlar da var. Ama bir de bir şey bilerek anlatırsa o zaman itibar oluyor. Zaten hafız olursa, ayet okursa, ayet okuduğu zaman, ayetin metnini okuduğu zaman, hadis-i şerifin metnini okuduğu zaman ne oluyor? Karşı tarafa güven veriyor. Tabii insanlar cahil oldu. Sen adamın bir Arapça bir şeyler konuşur, bu ayet der. Veyahut ne onun adı bir şey konuşur, hadis der, aslı yoktur. Karşıdaki muhatap onu seçecek ilmi yoktursa yutar. Ama tabii şimdi böyle umumi ekranlarda konuşulanda da bunu bir bilen çıkar. Bu da adamı rezil eder ondan sonra. Onun için tabii adam şimdi ben bunları iyi biliyorum diyor, bu cemaatleri iyi biliyorum diyor işte falan, şudur budur konuşuyor. Şimdi Arapça da bildiği için karşıdaki spiker de tabii ya sen Arapsın diyor falan diyor. O da diyor, tabii diyor ya ben Arap'ım diyor, hepsini biliyorum diyor. Ya Arap'ın ne alakası var Kur'an'ı bilmekle, hadisi bilmekle, Arap olmakla bunun bir alakası yok. Yani lügat manası bile veremez Kur'an'a Arap olan. Bunu Kur'an-ı Kerim'in kendine göre lügatı var, istilahı var mesela. Ondan sonra okudu bir şey oradan, uydurdu yani. Kelimenin bir ikisi tuttu ama ayet öyle değil. Faili meful okudu, öbürünü bilmem ne etti. O da falan diyor. Yani milleti kazıklamak isteyenler, din adına uydurmak, kaydırmak isteyenler yapar. Her şeyi yapar. Ama biz hak üzere olacaksak, hakkı konuşacaksak, hakkı söyleyeceksek, dinleyenimize, muhatabımıza bir güven vereceksek, bir ehl-i sünnet itikadı aşlayacaksak, bizim yanlış okuma payımız yok. Yanlış konuşma payımız yok. Çünkü kalkar oradan buraya yanlış mana verdi derse, ben bu ayetin hareketini yanlış okudu dediği vakitte, sen ne kadar ilmin olsa bile oradan bir karizmayı çizdirir. Ondan sonra onu cerh ederler. Yani bu kadar toplumun önünde olup da, toplumun önünde devamlı olup da, ilmi yönden senin okuduğun bir ayete bir hadise şunu yanlış okudu, yanlış mana verdi denmemesi için ihtisas lazım. İhtisas lazım. Burada hafızlık, yani hakikaten Alaaddin Efendi babamızın sözü çok önemli. Yarısıdır. İlmin yarısıdır. Halbuki hafızlık ezberden ibarettir. Yani ilimle alakalı değil. Çünkü ilim ayrı bir şey. Ama onun yarısıdır ne demek? İşte ilmin olduğu zaman, bütün ilimlerle mücehhez olduğun zaman, bu sefer metin ezberine gelmeyince, çünkü Kur'an-ı Kerim öbür ibareler gibi değil ki haşa, sen kalkasında dumanı doğru tütsün diye ibare eden bir kelimeleri kullanırsın. Bir kelimenin yerine bir kelimeyi kullanırsın ama Kur'an'da öyle yapamazsın. Onun için seni tutar, ayağını bağlar. Demek ki ilmi olmadan evvel hafızlık çok iş görür ama Arapçayla eklenince, birleşince yani hakikaten o insan manayı da güzel, tefsirleri manayı da güzel anladığı vakitte hidayetçi olur. İslamiyet'in emrettiği emr-i maruf, nehy-i münker, hep bu vazifeler Buna bağlı. Çünkü marufu bilmeden neyi anlatacaksın? Münkeri bilmeden neyi nehyedeceksin? Bu sefer helal haram dersin, harama helal dersin, Allah muhafaza. Helak olup gidersin. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men hafızal Kur'an fekenime üdricen nübüvvetü beyne cembey. Yani hadis-i şerifin baş tarafında Kur'an-ı Kerim'in üçte birini ezberleyen nübüvvetin, peygamberliğin yani üçte biri ona verilmiş. Şimdi burayı yanlış anlamaya müsait. Peygamberlik verilmiyor. Peygamberlik ilminden Allah-u Teala'nın nebilere, nebisine, nebi, ahir zaman nebisine sallallahu aleyhi ve sellem vahyettiği Kur'an-ı Azimüşşan'dan üçte birini ezberledi. İşte burada sadece ezber kastedilmiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda manalarını biliyordu. Aynı zamanda hükümlerini biliyordu. Aynı zamanda tebliğini yapıyordu, değil mi? İşte bunun üçte birine malik olsa ona üçte biri verilmiş olur. Üçte ikisi verilmiş olsa nübüvvetin üçte ikisi. Yani peygamberlik ilimlerinin semeresi ne? Hazreti Kur'an. Onun üçte ikisini okuyabiliyor, millete anlatabiliyorsa. Sonunda ne buyuruyor? Tamamını ezberlese فَكَنَ وَاُدْرِجَنْ نُبُوَّتُ بَيْنَيْدِ غَيْرَ النَّوْ لَا يُحَا اِلَيْهِ İstisnası var, o da nedir? Ona vahiy gelmiyor. O vahiyler ona gelmedi. Yeni vahiyler de gelecek değil. Peygamber olmadığı için. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği kitabın hepsi onda. Bundan daha büyük bir vasıf bir insanda olamaz. Bu diploma kazandırmasa da, maaş kazandırmasa da, efendim, toplumda bir itibar zahiren görünüşte kazandırmasa da ne mezunusun sorarlar. İlkokul mezunuyum, ortaokul veyahut da hiç mezun değilim falan dediklerinde zahiren insanlar itibar etmez. Ama Allah-u Teala buna itibar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna itibar ediyor. Salih mümine buna itibar ediyor. Şimdi sana bütün diplomaları aldığında sana itibar edecek olanlar kimler? İşte şunlar, şunlar, profesörler, doçentler peki. Onlara kim itibar ediyor? Allah'ın dinde muteber midirler? Allah'ın dinde muteber midirler? İlimleri muteber midir? Diplomaları muteber midir? Allah'ın dinde geçerli midir? Kabirde sorgu suali geçirecek midir? Sıratı cennete geçirecek midir? Hepsi bitirmişler ilimleri. Allah'ın inkar üzerine, felsefe üzerine, vesvese üzerine veyahut da işte dini okullar açmışlar. Bu dini açılanlardan birçoğu kaderi inkar üzerine oradaki okuyanlar söylüyorlar. %80 kadere inanmaz. Kadere inanmayandan mümin olmaz. Mümin olmaz. Mümin olmadıktan sonra din ilimlerini araştırma. Din ilimlerini araştırma olsun müsteşrik. Müsteşrikler zaten hadisleri bile bizim Müslümanlardan önce Firist yaptılar. Avrupalılar. Şark ilimlerini inceleyenler, konkordat diye bir şey yaptılar mesela. Hemen hemen 80'lerde falan çıktı o. Biz daha yeni işte icazet almıştık falan. Kelimeden kütüb-ü tis'ayı koymuşlardı. 9 o zaman şamileler yok, kelimeden hadis kaynak bulamıyorsun. Çok büyük kolaylık olmuştu bize de. Çünkü neden? İşte bu kelime hangi kaynakta? O zaman da tabii şimdiki gibi çok tahkikli, maklif, dolu baskı çıktı. O zaman kitaplar böyle bir kitap 50 kere basıldığı yoktu. Onun için kitabın cildin sayfasını veriyordu. Veya bab veriyor. Hadislerde bab geçerli çünkü. Şey oynayabilir, rakam koysan oynayabiliyor tahkike göre. Ama bablar oynamıyor. Bab veriyor, şu babta bu kelime geçiyor. Ama o yetmez tabii, yine ilim lazım. Çünkü neden? Orada ketebe kelimesi nerede geçiyor? Diyor ki 10 yerde geçiyor ketebe ama orada şimdi oradan hangi manada geçiyor, burada hangi manada geçiyor, maksat bir midir, o ayrı bir şey. Onu açıp baktığında çökebilirsin. Çünkü o 9 kitabı hafızlık gibi ezberleyemeyince olacağı buydu. Ama adamlar onu niye hazırladılar? Hadisler arasında tenakuz var mı? Çelişki var mı? Bunu Ahmed İbn Hanbel'de 30 bin hadis var. Bukhari'de 8 bin küsur. Mükerrerleri de var tabii. İşte ona göre topla 9 kaynağı, burada 50 binden fazla hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifler arasında çelişki var mı diye, kafirin orada maksadı bir çelişki bulayım da Müslümanları gavur edeyim diye. Fakat tabii o emek neticesinde çok büyük bir eser meydana çıktı. O eser yine kime yaradı? Müslümanlara yaradı, bize de yaradı, yaramadı değil. Şimdi tabii hepten şamileler çıkınca kelimeyi yazıyorsun, hangi kitapta çıkıyor kaynak. Bu yeni teknoloji çok istifade edilir bir şey. Ama insanları da güvendiriyor. Onun için ezbere yöneltmiyor. Nasıl olsa ben yazdım mı çıkar okurum diyor. Ama insanların içinde sen bunu okuyacağın zaman da işte ondan sonra şarj bitti, cereyan kesildi, pil bitti, mouse bilmem takıldı. Böyle şeyler oluyor. Fare bilmem ne oldu, bir yere girdi çıktı falan. Ondan sonra adam diyor, ne duruyorsunuz diyorum. Yani şimdi arkadaşlara da sinirim bozuluyor. Ben kafam önden gidiyor. Diyor ki işte dönüyor dolaşıyor diye. Bilmem takıldı diyor, bir şeyler diyor. Ondan sonra yazdığımız da silindi. 2 aydır Efendi Hazretleri'yle yazıyoruz ama ben yazmayı bilmiş ya demiyorum. Ellen yazıyorum da. Kaptan abi rahmetlidir. O zaman Apple çıkmış. Böyle kalın kasa böyle. Yarım ısırıklı elma çıkmışlar. Herhalde Adem Aleyhisselam cennette elma meselesinden çıkarmışlar. Gavurlar orada. Kafaları da başlarına gelmiyor. Adem Aleyhisselam bile cennete çıkıyor. Siz cehennemin dibini boylayacaksınız. Akıllanın falan. O elma onu simgeliyor esasen. O şey gibi kocaman kasalı bir şey çıktı falan. Yazdırdık. O şeyi var. İkide bir, şimdi biraz otomatiği varmış onun. Dakikada bir, birkaç dakikası var. Nereye kurarsan da o zaman kayda alma meselesi var. Onu ayrı tuşa basarsın, kayda alınacak. Ondan sonra 2 aylık yazdık yani. Ne kadar da tefsirde, Ruhul Furkan'da bayağı bir meseledir 2 ay. Efendimiz de oturuyor başımızda. O da vakit veriyor, onun vakti hiç yok. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah derecesini âli eylesin. Amin. Ondan sonra efendim bir yere bir tuş mu oldu, bir şey oldu, ne işte ne iş oldu, ben hala da anlamıyorum. Ondan sonra bakıyoruz, yazdıklarımız yok ekranda. Ya geri git, gidemiyorum. İleri git, gidemiyorum. Tıkandı, etti, bir şey oldu yani. Bir de açıldı, 2 ay geride gider. Ula bu kadar yazdığımız nereye gitti? Bari ses kaydı alaydık, yeniden birine yazdırırdık. Gitti. Eyvah! Ne olmuş? Kayda basmamış o kadar zamandır. Teknoloji şimdi biraz ilerledi de o kadar geriyi silmez şimdi. Son 5 dakikayı siliyor, bir şeyler siliyor işte. Ondan sonra ben de çok sinirim bozuldu bu işe. Çünkü ben çok zahmetlerle geliyorum, gidiyorum o zaman hep sohbetler. Afyon, Konya, adamı. Yani biraz vakit ayırıyoruz, birkaç saat. 2 ay bu ya. Eşi kaptan abi, Allah rahmet eylesin, adamcağız da ne yapsın şimdi? O da en teknolojiyi bilen o zaman tabii. Uluslararası kaptan diye orada koyduk o işe. Ondan sonra da İngilizce biliyor falan ya. Neyse ikide bir diyorum, efendileri de diyor, niye böyle geri kalıyoruz ya? Bilmem ne bir şeyler söylüyor. Efendileri demiş de efendileri silindi ya falan. Ben de şimdi onu buldum bahane şimdi. Her şeyden 2 ay zarar ettikten sokuyorum öyle bir laf. Ya kaptan abi diyor, Allah rahmet eylesin bu sefer. Efendileri de bu sefer artık tetikte duruyor. Yazıyor. Şey yaptı mı diyor, kaydı aldı lafını da baştan alışamadı da. Dedi, bastı mı dedi, düğmeye basıyor musun diyor. Ondan sonra, o yine unutmuş mesela bir günlük falan. Hemen diyor, tamam diyor efendileri diyor. Öyle efendilerine şey oldu o. Yani çok üzücü bir hadise oldu ona. Devamlı böyle şeye bastı mı diyor, düğmeye bastı mı diyor, kaydı aldı mı diyor. Ondan sonra. Sonradan da işte kaydı aldım diyor. İşte efendim bazen de bir şey çıkıyor. Nereden anladı o, onu diyor, işte bir şey yazılıyor orada. Bir şeye bakıyor oradan falan. Şu o makinede diyor efendim bir özellik var diyor. Oradan şunu çıkar falan. Bu diyor benden akıllıymış diye ya. Allah Allah. Estağfurullah diyoruz Efendi Hazretleri falan. Böyle bir yite ellerle yazmaya başladık. Hızır Efendi rahmetullahi o yazıyordu falan baştan. Yite geldik. Ama ne oldu? Bereket oldu. Aklımızda başımızda içimizde ayet kaldı. Hadis kaldı. Bir şeyler konuşabiliyoruz ezberden. Ama sonra şimdi arttı. Teknoloji artınca tabii hafızalar zayıfladı. Hafızlık Allah'tan, Kur'an'da hafızlık meselesi var da tekrar meselesi var, hatimde kılacaksın, namazda bilgisayara bakamazsın falan, cep telefonuna bakamazsın falan. Oradan hafızlık inşallah yürür kıyamete kadar. Ama geri kalan ilimlerde çok zararlı da oluyor bu iş. Ağızdan da almıyor. Bir de oradan ders dinliyor şeyden. İnternetten ders dinliyor. Saf dinliyor, nahif dinliyor. Adam da onun pazarlığını yapıyor. İşte efendim sitesine üye olandan ben diyor işimi yaparım diyor mesela. Eski hocalardan biri. Allah onu da ıslah etsin tabii. Adam şimdi dinden çıktı biliyorsunuz. Peygamberimize de hakaret etti sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ıslah etsin. Ne diyeyim şimdi? Ya diyorlar sen hem diyorlar peygamber hakkında şüphem var. Peygamber kendini Allah'a yerine koydu diyorsun. Hem de işte bilmem hadis okutuyorsun. Diyor ki ben diyor işimi profesyonel yapıyorum. Sen beni siteme üyesi mi? Üyesin. Dersim de memnun olursan dinlersin, memnun olmasan dinlemezsin. Ben bunu işimi profesyonel yapıyorum diyor. Yani adam peygamber de artık şüpheleniyorum diyor. Kendini Allah'a yanına koy diyor haşa. Bu adam İsmail'e de ders okudu. Ama biz duacıyız. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Bizim şahsımızın aleyhine bir şey konuşmuş. Bunlar bizim için mühim değil. Allah kimsenin başına vermesin. Kalplerimizi hidayete erdikten sonra kaydırmasın. Ehl-i sünnetten kıl kadar ayırmasın. Amin. Biz dua edelim tabii hep. Yani. Ama şimdi mürtede olana mürted oldu diyeceksin. Ehl-i sünnetten çıktıysa çıktı diyeceksin. Şimdi ehl-i sünnetten ne çıkarır ne çıkarmaz. Dinden ne çıkarır ne çıkarmaz. Bunlar da mühim. Şimdi peygambere de sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kendini Allah'ın yerine koydu ondan şüphem var diye bizzat kulağımızla duyduktan sonra da yani bu yine hoca adamdır, bu da bir görüştür, bildiği var diyemeyiz. O zaman kendimiz gavur oluruz Allah muhafaza. O her şeyin bir usulü var ehl-i sünnete göre. Onun için tabii internetlerden artık tadı kaçtı, feyzi kaçtı, bereketi kaçtı. اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ هُوَ دِينٌ فَانْظُرُوا مِنْ مَنَ خَسْتُهُ Bu ilim dinin ta kendisidir. Çünkü Kur'an ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi, akaid ilmi, tasavvuf ilmi. Bu ilim mühendislik ilmine benzemez. Efendim, mimarlık ilmine benzemez. Tıp ilmine, doktorluk ilmine benzemez. Ziraat bilmem ilmine benzemez. Bunlar ilim değil midir? İlimdir. Bunlar mühim değil midir? Mühimdir. Ona göre ilacını, aşlamasını bilmesen, tohumunu, ekmesini bilmesen, millet ne yiyecek açlıktan mı ölsün? Tabii ki mühim ilimlerdir. Biz bunları inkar ettiğimizden konuşmuyoruz. Ha, felsefeyi reddediyoruz. Kafadan reddediyoruz. O ayrı bir şey. Çünkü ayet hadise inanan bir mümin için felsefe haramdır. Felsefe yapamaz. Fıkhi tabiriyle kıyas yapılır. Kıyası da ehli yapar. İçtihat derecesinde veya fakih derecesinde ehli yapar. Malzemesi olan yapar kıyası. Yani bir şeyi bir şeye kıyas etmen için elinde doneler olması lazım, veriler olması lazım. O verilere dayanman lazım. Ben bunu buna benzetiyorum diyerek olmaz. Ona kıyas denebilir. Kıyas ayrı bir şey. Felsefe ayrı bir şey. Yani mantık. Allah Teala işte yedi kat gökler var diyor. Nerede var ikinci katı göremiyoruz. Birinci katta bileni gördüğü belli. İkinci kat nasıl olur? İsa aleyhisselam gökte hayatta diyorsun. Ayet var, hadis var. Bu kadar mütevatir diyorsun. Adam diyor gökte oksijen yok. Şimdi gökte oksijen yok diyen bir Müslüman olabilir mi? Eğer Allah Teala ben İsa aleyhisselamı gökte yaşatıyorum. Kanat da taktı ona. Melekler sınıfına koydu onu. Yemek içmekte ihtiyaç duymuyor. Peki Allah Teala yemeden içmeden adam kaç gün yaşar? Yaptığın hesaba bak. Yemeden içmeden adam kaç gün yaşar? Oksijensiz ne kadar yaşar? Diyorsun. Sen şimdi Müslüman mısın? Ondan sonra diyorsun ve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Peki melekler canlı mı? Canlı. Neredeler? Ayetlerle sabit gün göklerdeler. Tam yerde de var, her yerde var ama gökler dolu. Canlı. Peki yiyor içiyorlar mı? Yemiyor içmiyorlar. Kaç senedir yaşıyorlar? İsa aleyhisselam 2000 seneyi geçti diyorsun. Adam olur mu öyle şey diyor. Deccal adada diyorsun 1400 seneden evvel işte Temimi Dari, Müslim Sahih hadis diyorsun. Adam olur mu öyle şey diyor. Cebrail aleyhisselam hayatta mı diyorsun? İnkar etse kafir olacak. Onu da yapamıyor. Hayatta yiyor içiyor mu? Kaç senedir hayatta? Adem aleyhisselamla da o görüşüyordu. Her Müslümanın abdestli ölenin cenazesine geliyor. Hadis-i şeriflere göre şu anda bütün devrede harpler, yerler, zelzeleler, selleri o yönetiyor mesela diyorsun. Yani o zaman Allah bunu, hani Allah'ın buna gücü yeter manasında konuşmuyoruz. Tabii ki gücü yeter. Yapmış mı bunu bil fiil? Meleklerde örneği var işte yaşıyorlar. Burada İsa sen niye yaşayamayacak yani? Onun için hani gökte oksijen var mı diyene sen de iman var mı diyeceksin adama. Susacak kalacak. İşte bu felsefe. Bu felsefe. Yani ayet hadis var dediği bir konuda bu olamaz. Niçin olamaz? Çünkü yaşaması için oksijene ihtiyacı var. Oksijen de gökte yok. Yukarı çıktıkça oksijen azalıyor. Onun için yaşayamaz. Diyen bir insan Stalin gibi kafirdir. Yani hiç İslam'la zerre kadar alakası yok. Ama konuda ayet hadis olmaz. Bir şu andaki yeni verilerle, işte cihazlarla, bilmem nelerle, yok UFO var mı? Yok efendim gökte başka canlılar var mı? Uzaylılar var mı? Yani uzaylı yok desen de gavur olmazsın. Var da sende gavur olmasın. Ha, öyle bir şey olur. Sen orada bir mantık yürütsün. Ben belki bir akıl söylüyorum ama bunu var. Ayette, hadiste bu yok. Ama مَا يَبُسُّ فِي مَا مِنْ دَعَبَّتٍ Ayet-i Kerime'de gökte ve yerde ikisinde de debelenen canlıları yaydı, neşretti. O ayetten gökte de debelenen canlılar, şimdi dâbbe diyor, meleklere dâbbe denmez. Debbeye dübbüden geliyor. O fihimanın zamiri de göklere, yerlere gidiyor. E şimdi bazı müfessirler orada tahliben, yani fihima gökten dolayı şeyi de kattı, yeri de kattı. Tahlib kaidesine göredir. Bu gökte debelenen canlı anlamına gelmiyor diyenler de var diyelim. E burada bir iman şartı yok. Yani bir iman şartı yok. Ayette nasıl olsa, sarı olsa, hadiste sarı ifade olsa burada akıl, felsefe yürütülmez. Ha bu konuda konuş. Sabaha kadar. Uzaylılar var mı, UFO var mı, efendim işte seni oradan belge gözü, o NASA'dan, kasadan, masadan getir bir şeyler, o desin ki o uydurdu, Amerika kandırıyor milleti bir şeyler. Bunları konuşabilirsiniz, biliriz. Ama İsa Aleyhisselam, Seyenzili Fikim İbni Meryem'in oğlu İsa inecek. Bukhari hadisinde bu söylendikten sonra, ondan sonra işte Feyeksir Rusalim haçı kıracak ve ta Vektül Hizir domuzları öldürecek. Sen bunu artık tevil edip de diyebilir misin ki ruhaniyete hakim olacak? Eğer ruhaniyetine hakim olmasıyla alakalı olsaydı haçların kırılması bir icraat, domuzların öldürülmesi bir icraat ve yazavul cizyete, şimdi ya İslam ya cizye şeriat devleti olsa diğer devletlere ne teklif edecek? Ya Müslüman ol ya bana cizye öder. Kaide bu, el-i kitapta olsa. Kur'an bunu söylüyor, Tevbe suresi. Katilülle değil. لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ Düşün ki ehli kitap böyle olursa yani. Mecusi, müşrik ne olur? Budist. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِينْ وَمْ صَغِرُوا E şimdi İsa Aleyhisselam gelene kadar İslam devletleri, işte Osmanlı da böyle yapıyordu. Cihatta, gazada sen Müslüman oluyor musun? Oluyorsun, tamam. Bir vali tayin edilir veya kadı tayin edilir İslam'ı öğretmek için. Geri kalan malın mülkün senin. Ama Müslüman olmayı kabul etmiyorsan o zaman cizye vereceksin. Çünkü neden? Küfrün, şirkin zelil olması lazım. Bütçelerinin hakir olması lazım. Şu anda Amerika, şu anda İsrail, yani Beni İsrail diyelim, o işte Tel Aviv, Siyonizm güçsüz olsa maddi bakımdan dünyada, dünya böyle kan gölüne döner mi? O maddi gücü nerede kullanıyor? Bütün fakir halkları, hani sadece Müslüman olması da şart değil, Afrika'yı da ne hale getirdi dedi. Hem dininden etti, hem dünyasından etti. Bütün dünyayı ne yaptı? Şu anda inim inim inletiyor, faiz üzerine bağlamış. Üzerine güneş batmayan bilmem ne imparatorluk terenhanesiyle bütün milleti sömürge yapmışlar. Bu neden? Şirkin güçlü olmasından. Tevhid güçlü olsaydı, İşte Osmanlı'nın dönemlerini, Fatih'in dönemini, Yavuz'un dönemini, Kanun dönemini düşündüğü vakitte dünyada hiçbir gavur öbür gavura bile eziyet yapamıyordu. Çünkü geliyordu Osmanlı'ya, İslam devletinin en büyük dünya devletine, ne diyordu? Mesela Portekiz'in başına bir şey gelse, Yunan'ın başına bir şey gelse, misal diyordu ki öbür şu devlet bana şunu yapıyor deyince, Kanun'u da buradan bana ne, hepiniz gavursunuz zaten, yiyin birbirinizi demiyordu. Çünkü büyük devlet olmanın gerektirdiği bir şey var. İslam sana karışma onlara demiyor. Zulmü durdur diyor. O zaman ona ne diyordu mesela? Haddini bil, bilmem ne. Ben bunu himaye ediyorum. Buna dokunamazsın. Böylece ne oluyordu? Dünya süt liman oluyordu. 400 sene Balkanlarda kan dökülmedi. Ha 100 küsür senedir Osmanlı'dan sonra Balkanlarda 5-10 senede bir kan gövde götürüyor. Sırplar ayaklanıyor, öbürü ona biniyor. Devamlı bütün Avrupa savaşlara göre birkaç dünya savaşlarına soktu o ülkeler. Ama Osmanlı'da çıt çıkmıyordu. Çünkü İslam huzur dini, güven dini, eman dini. E şimdi sen adama gidiyorsun, diyorsun ki efendim ya Müslüman olacaksın. E la ikram fid din, dine girdirmekte adamı zorlama yok. Zorla Müslüman oldum diyeceksin. Yoksa sen keserim asarım, öyle bir şey İslam'da yok. Çünkü zorla Müslüman oldum dese Müslüman olamaz. İman etmediği için kalbinden. Ama zorla hayır hayırdır, o ayrı bir şey. Zorla İslam Müslümanlık değildir ama zorla hayır hayırdır derdi Efendimiz. O ne demek? Sen şimdiki namazı kaytarıyorsun. Arada kaynıyorsun. efendim abdestteyim, şuradayım, buradayım, cemaatle namaz bile sen de orada. Beni de kıldılar zannettiler falan, talebe kalabalık.

Başına neler geldi adam. Doğruyu konuştuğu için. Doğru konuştu. Ama yani gir bakalım sen. Tamam. Söz veriyor musun? Tevbe ettin mi ettin? Kazalarında kıldın mı? Kıldın sen? Tamam çık. Şimdi bu adam Müslüman olduğu için zorla hayır, hayırdır buna. Ama gavura zorla Müslüman ettim seni diye adam da ben de Müslüman oldum dedi. Senin kalbinde iman olmasa Müslüman olur mu? Olmaz. La ikraha fiddin. O zaman ne olacak? Seve seve Müslüman oluyor musun? Tebliğ edelim, davet edelim, İslam güzelliklerini anlatalım, hocalar, vaizler gönderelim, imkanları sunalım. Devletler arası. Yok. O zaman bana cizye ödeyeceksin. Vergi ödeyeceksin. Ne kadar? Maddi durumuna göre. İşte altından, gümüşten, işte neyse ekinden, koyundan, bunlar her türlü maldan oluyor. Niye böyle ödeyeceğim ya? Niye sana ödemek zorundayım? İşte İslam devleti güçlü olunca. Peki ödemezsem ne olur? Ödemezsen savaşırız. Ödemezsen savaşırız. Yani üçüncü şık yok. Ya Müslüman olmak, ya vergi vermek. Devlet devlete vergi veriyor. Ha böyle şahıs vergisi değil. Üçüncüsü ya da kılıç. Yani savaş. Şimdiki teknolojiyle neyse savaş. Şu andaki fetva bu. Şu anda İslam devleti olsa, şeriat devleti olsa dünyada yanındaki komşu devlete yapacağı teklif bu üç şeyden biridir. Ha böyle şey olur mu ya? Niye o adamı zayıflatıyor? Ya da niye para alıyor, vergi alıyor? Çünkü Efendi Hazretleri ne güzel anlatırdı böyle. Yani hiç o anlatmasa bunu kitaptan okumakla da anlayamazdık ha. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki bu dünya benim mülkümdür. Lillahi mülkü semavat vel ard. Bu mülkte bana ortak koşanların yaşama hakkı yoktur. Ancak bana, benim birliğime inanan, bana kulluk eden, benim gönderdiğim Kur'an'a, kitaba, işte hangi dönemdeyse, hangi peygamber dönemindeyse hak olan şeriate tabi olanların yaşama hakkı vardır. Yaşama hakkı vardır. Ha, ben iman etmiyorum veyahut da şeriata tabi olmuyorum diyorsan, sana da tek çıkar yol, yaşama hakkı veriyorum. Bana iman eden, itaat edenlere vergi ödemen suretiyle ki seni zelil edeceğim. Dolayısıyla senin itikadın olan şirki mahkum edeceğim. Zulmü mahkum edeceğim. Çünkü sen benim kitabıma bakmadığın için adaletle hükmetmen mümkün değil. Çünkü sen kadına erkekle eşit hak vereyim diyorsun. Halbuki bu adalet değil. Anladın mı? Sen adaleti ne anlıyorsun şimdi? Bu zamanda her türlü teknoloji vasıtaları arttı. Eskiden yutturan tutturanaydı. Ama şimdi kamera var. Kameralar var her yerde. Bu eve girdi mi, bu bunu dövdü mü, bu bunu bir şey etti mi, evden kim çıktı? Her şey kamera var. Bu sistemi kurarsın, kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor meydana çıkar. Kim yalan konuşuyorsa, فَنَجْعَ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَازِبِينَ Yalancılara Allah'ın lanet olsun. Dünyada da en ağır cezalar olsun bir İslam'a uyduktan sonra. Hüküm, İslam'a uyan hükümler içerisinde cezalar da var tabii. Tazirinden, tutar bundan, her şeyden böyle İslam'da. Şimdi getirdik işi cizyeye. Adam orada rahat rahat yaşıyor. Sen de geliyorsun, Müslüman ol, tebliğ yapıyorsun. Olmuyorum. Tamam, sen de buna dalmıyorsun. Ne diyorsun? O zaman bana bir cizye vereceksin. Vergi vereceksin. Niye bu İslam bu cizye sistemini getirmiş? O kafir ülkeler, yönetimler kendi bütçelerine göre takdir ediyor İslam devleti. O takdire göre vergi ödediği zaman ne olamıyor? Bitleri kanlanamıyor. Zulümleri artamıyor. Güçleri toparlanamıyor. Devamlı her sene vergisini verecek. İslam devleti de tam İslam üzereyse, şeriat üzereyse ona da huzur veriyor, ona da huzur veriyor. Sırp bir Yunan'a dalsa ona dur diyor. Durduruyor. Çünkü neden? Güç kimdeyse Süleyman odur. Mühür kimdeyse Süleyman. Böyle oldu mu? Oldu. 1400 seneye yakın. Yani son 100-150'yi karkaşayı sayma. Böyle oldu mu? Ortada. 1300 senesi ortada. İslam güçlü. Şirk, hakir. Sömürü var mı? Yoksa. Ne zaman başladı Afrika'nın bütün sömürülmesi? Fransızlar bütün Afrika'yı işgal etti. İtalyanlar bilmem nereyi, Hollandalılar Güney Afrika'yı, o orayı, bu orayı. Sonra Amerika tabii daha yeni çıktı. Amerika 300-400 senelik

0: Mazisi var öbürleri gibi 1000-2000 senelik Naziler gibi, Frankler gibi değiller. Amerika çatma derme bir topluluk. Yani ırkı da şey olarak yok. Oradan İngiltere'den geçenler vesaire. Yahudi zaten yönetimi eline almış. Şimdi biz güçlü olsak da ona desek ki ya Müslüman oluyorsan ol, olmuyorsan cizye ver. Çok iyi olmaz mıydı? Amerika'nın bütün hepsi çalışsaydı, bütün teknolojileri yapsalardı, uzaya çıksalardı, hepsini çıksalardı, on sonra getir lan cizyeleri diyebilseydik, adam olsaydık, doğru Müslüman olsaydık. Amerika bu zulmü yapabilir miydi dünyaya? Libya böyle olur muydu? Yemen böyle olur muydu? Irak böyle olur muydu? 10 milyonlar, 100 milyonlar, tabii yıllara bakarsan 100 milyonlarca insanın ırzı, namusu, aç, açık, sefil, ilaç yok, bir şey yok. Peki, Müslüman devletin yükselmesi durumunda, dünyada hakimiyeti durumunda böyle açlıktan ölen olur muydu? İlaçsızlıktan ölen olur muydu? İslam'da bu var mı? Gavur orada açım su istese ki ona bile su götürüyoruz. Onlar bize yapar mı? Onun için cizye emri gelmiş. Nereden geldik şimdi biz buraya? İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyeti mi gelecek? Yoksa kendi ölmüş gitmiş haşa da ruhaniyete hakim olacak diye bir reformistlerin tevilleri var. Tevilleri var. Bu tabi ayet-i hadisi inkar. Çünkü neden inkar? İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle hiç alakası olmayan işler var. Çünkü neden? Haçı kırmak, icraat ister. Domuzları öldürmek, icraat ister. Cizyeyi kaldıracak. Cizyeyi kaldırmak, ruhaniyet gelip de kanunda madde ekleyemez. Cizyeyi kaldırmak ne demek? Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatıyla amil olacak. Yeni bir nübüvvet getirmeyecek sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine. Nesih yok. Kıyamete kadar ve bakın şer'uhu fi kulli vaktin ilâ yevmil kıyame ve irtihali. Kıyamete kadar şeriat baki. Tamam ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde ne buyurdu şimdi? Benim şeriatımın hükmü şöyledir diyor. Şimdi benim dönemimden İsa Aleyhisselam'ın dönemine kadar, bak Hazreti Mehdi'ye kadar demiyor. Çünkü Hazreti Mehdi'nin ilk döneminde 33 sene İsa Aleyhisselam'dan önce dünya hakimiyeti var. 33 sene. Onda da aynı. Hüküm değişmiyor. Yani Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle değişmiyor. Ya Müslüman olur, ya cizye vermeyi kabul eder, ya da harbi kabul eder, savaşılır. Üç şık var. Ama İsa Aleyhisselam geldiği zaman diyor, benim şeriatım bu o zamana kadar cizyeyi kabul ediyor. İsa Aleyhisselam indiği zaman İsa Aleyhisselam benim şeriatımı neshetti, o hükmü değiştiremez. Benim şeriatım değişmez. O tatbikçi olarak geliyor. Yeni bir şeriat getirmiyor. Benim şeriatımda ben size bildiriyorum diyor. İsa cizyeyi kaldıracak. Ne demek? Ben şimdi söylediğim için benim şeriatım oradan sonra ya İslam ya kelle ya kılıç. Yani ya savaşı kabul ediyorsun ya Müslüman oluyorsun. Olmuyorsan savaşı kabul ediyorsun. Şimdi bana onu soruyorlar. Ya, Hazreti Mehdi diyor, işte efendim gönüllere girerek fethetmeyecek mi bilmem. Ya bu Yahudinin, bu Siyonistin gönlüne girerek nasıl ki Müslüman edeceksin bunu? Bunu kafasına girerek mi efendim Müslüman edeceksin? Ama şu anda o hakkımız yok. Neden yok? İslam'ı tebliğ edeceğiz. Zaten şu anda Sulukule kadar derdi Efendimiz'e hükmümüz yok. İslam alemi derdi. İşte o zaman 1,5 milyar falandı. Efendimiz sohbetlerinde bunu söylerdi. İslam alemi derdi. İşte 1 milyar, 1,5 milyar, 1 milyarı geçmişti o zamanlar. 1 milyardan fazla. İslam alemi var. Sulukule mahallesi kadar hükmümüz yok. Dulkarı kadar da der. Dulkarı kadar hükmümüz yok. Çünkü Sulukule'yi niye derdi? Sonra Sulukule'lileri de biz hep ihvan ettik. Orada ben çok sohbet ettim falan. Haberlere de çıkmıştım falan. Bu sefer 5-10 sene orada ben sohbet ettim. Hep Sulukule ihvan oldular. Ondan sonra onlar da tarılıyorlardı. O zaman Efendi Hazretleri o Sulukule şeyini yumuşattı biraz. Yani bizi niye misal veriyor? Yahu derdi sizin cesaretinizden. Hakikaten onlar çok cesur bir ırktırlar. İyi de Müslümandırlar. Şimdi onların da hikayesi ne? Ben şimdi o zaman sohbetlere başlamışım. 80'de geldim Rize'den işte. Sağda solda 3 baş mescidi var orada. 40 kişi anca alır. 40-50 kişi. Oraya da 3 cemaat geliyor. 5 cemaat geliyor. İşte cemaat artırıyoruz köye. Ondan sonra bir gün artık doldu. Efendim dediler ki arkadan biraz sıkıştırır mısınız namazda falan. Biz de o zaman izdiham oldu dedik camide. Halbuki 3 baş şu direkt arası kadar şuraya. Dedik çok izdiham var. Cemaat doldu. Ondan tabi garip zamanlar yani. Evlerde mevlerde. 80'de zaten ihtilali yemişik yani. Ondan sonra o da bir korkuttu her tarafı. Sonra müftülük imama haber gönderiyor. İmam da mübarek, efendi babaya benzer. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Çok, şimdi ırkını demeyeyim, o da bir genetikten, şeyden. Mübarek bir adam yani, çok mübarek adam. Ama aynı efendi babanın resmini koysan bir resmine çok benziyor. Böyle iri, yarı, ihvan, efendi sen ihvanlarından falan. Dedi, neyse sohbet bitti. Dedi, ben de sever çok. Dedi, hoca ben ne var? Ta dedi, sohbet ettiremeyeceğim seni. Niye dedim? E dedi, müftülük beni çağırdı dedi. Öyle oldu dedi falan. Ya dedim, biz burada sen namaz vakti yapmayalım. Sen de bulunmasın. Cami açık gireriz yaparız. Şey desin. Mesul olma yani. Burada oturma bizim başımızda falan. Yok dedi. İmam-ı Azam gelse dedi, ettiremem dedi. Vay anasını. Bir sakala baktık. Bir tipe bak. Zannetsin efendi baba gibi rüzgarından devrileceği zannettik ama o adam da mübarek adam. Güvercin kadar şey yok. Bir cesaret yok. Ne yapalım dedik. Boynumuzu kırdık. Sonra yandaki bir cami çağırdı. O da küçük. Bilmem ne Çavuş, Ahmet Çavuş mıydı ne camisi. Onda mahfili yok. Ne kadar cami biliyor musun? Şu kadar, şu kadar. Ona da bir mahfil yapalım. Şimdi işi düşen beni çağırıyor. Birkaç iş adamı gelirse mahfili yaptırırım. Meşrutayı yaptırırım. Öyle 40 sene ömrüm öyle geçti. Cami cami dolaşıyoruz. Ondan sonra her yerde yasak ettiler. Müftülük bir bindirdi. Bu sefer rahmetli Said abi, işte Emir Hoca'nın, onların hocası Said abi rahmetullahi aleyh, dedi ki, Sulu Kule dedi, eski Osmanlı'dan kalma cami var. Orada yapalım. E dedim şimdi orada, burada küçücük camilere bizi yasak ettiler. Osmanlı'dan cami kalmaya bizi izin verir mi? Onlara kimse karışamaz dedi. Nasıl ya karışamaz falan? Hakikaten biz başladık. Gittik, oraya da mahfel yaptık. Sağlı, sollu, bahçe, mahçe, doluyor oralar. Çok sohbete adam geliyor. Her yerden geliyorlar. Ondan sonra orada da alem malem işleri de var. Çalgı çengi işleri de var. Şimdi geliyorlar, bakıyorlar, herkes müşterisini arıyor. Bakıyor vaziyete. Aa, tipi sakallı makal bilmem ne. Siz buyurun şöyle geçin diyor. Camiye doğru onları gönderiyor. Öbür türlü çalgı çengi isteyene sen buraya geç. Orada bayağı bir sohbet edik. Bu sefer imam geldi bir gün. Dedi ki, hoca efendi dedi, müftü beni çağırdı. E biliyordum dedim, seni bir gün çağıracak. E dedim, ne oldu? Dedi ki, dedi, sakın onu konuşturmayacaksın. E dedim, nasıl yapalım o zaman, seni zora sokmayalım. Yok dedi, devam. Nasıl dedim devam? E dedi, ben müftüye cevabımı verdim. Nasıl cevap verdi? Dedim ki dedi, istersen sen gel de bir gün orada imamlık yap, hocayı konuşturma. Ne demek dedi ya, sen imam değil misin, konuşturma. O da dedi ki, şakanın ucunu gösteriyorlar dedi, müftü efendi dedin dedi. O şeyler, Sulu Kule'dekiler yani. Şakanın ucunu biraz gösteriyorlar dedi. Aman karıştırma beni demiş ya. Bana ne demiş müftü, ne yapıyorsanız yap. Şimdi ben böyle şeyleri hiç sevmem. Hayatta da haberim yok. Fakat imam diyor, müftüye böyle dedim diyor. E ben de bu sefer onlara kızdım. Dedim ya kardeşim, imama şakanın ucunu niye gösteriyorsunuz? Vallahi böyle şey olmaz dedim. Yemin ettim yani. Ya bak yapmayın. Adamcağız da zora sokmayın. Onda çoluk çocuğu var. Yani siz konuşuruz konuşmaz. Evde konuşuruz. Şurada konuşuruz. Burada konuşuruz. Yani 1,5 milyar İslam alemi şimdilik olmuş. 2 milyar İslam alemi. Efendimizin sözüne gelelim. Sulu Kule mahallesi kadar hükmü yoğu anlaman için. E sen şimdi İslam dünyada hakim olsaydı, güçlü olsaydı ne Afrika'da, ne Yemen'de, ne hiçbir yerde bu işgaller, bu zulümler, bu terörler, bu bilmem IŞİD'ler, milletin karısını kızı karısını, bunlar olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Herkes huzur ve güven içerisinde. Avrupa'da sorun yok, Amerika'da bir şey yok, dünyanın gavurları rahat. İslam coğrafyası kan gövdeyi götürüyor. Müslümanlar güçlü olsaydı, onlardan cizye alan konumda olsaydı, şirk zelil olsaydı, İslam aziz olsaydı, dünya bugün başka bir dünyaydı. Bunu siz de kabul ediyorsunuz herhalde. Müslüman olduğunuz için kabul etmenize gerek yok. Akıl olarak duruma bakın, kıyas yapın, tarih okuyun, geriyi sorun, ileriyi görün, bakın. Bir insan Müslüman olmasa bile doğruya doğru diyebilir yani. Dürüst gavurlar da var. Dürüst gavurlar da var. Mesela Fatih İstanbul surlarına dayandığı zaman da Bizans'ın içinde çok büyük zulüm var. Kraliyet aileleri her zaman için müşriklerde böyledir. Hep zaten onlar kraliyet aileler. Bütün kaymağı yerler. Halk bütün köle olarak ezerler, çalıştırırlar. Bütün millet hapislerde, zulümler, adamı hapse atmak, karısına el koymak, malına el koymak bunlar Bizans'ta. Bizans entrikaları, Bizans zulümleri tarihe geçmiş. Dediler ki Fatih'in ordusuyla yığılmış surun dibine. İçeride de zulme uğrayan gavurlar, Rum, gavur ama inim inim inliyoruz. Kendi yönetiminden zulme uğramış. Zulme uğramış. Amerika'da şimdi millet mutlu mu? Bir düşene bir tekme. Adam diyor asla diyor orada diyor düşsen diyor, debelensen diyor, birisi gelip de hasta mısın acile kaldırayım demez. Ağzına bir su versen kurtaracaksın, su bile veren olmaz diyor. Müslüman öyle mi? Bu gavurdur bana ne ölsün susuzluktan der mi? Bir hayvana onu yapar mı? Bir insana onu yapar mı? İnsan hakkı ayrı bir şey, Müslüman hakkı ayrı bir şey. Hayvan hakkı ayrı bir şey. Bu din bu, Allah'ın dini bu. Yaratanın adaleti bu. Bu adalet eşitlik değil. Adalet, hak sahibine hakkını vermek. فَاَتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّ Her hak sahibine hakkını ver. O zaman adalet yapmış olursun. Onun için din-i mübini İslam bize bunları temin etti. Ama İsa Aleyhisselam gelene kadar cizyeyi kabul ediyor. İsa Aleyhisselam'dan sonra dünya sonuna yaklaştığı için artık insanların Müslüman olmasına teşvik için efendim Allah-u Teala zaten kullar Müslüman olmasını istiyor. Cizyeyi de kaldırınca İsa Aleyhisselam ne diyor? Müslüman oluyor musun? Olmuyor. Olmuyorsan savaşacağız. O savaşta göze alamayınca Müslüman olursa ne oluyor? Bütün dünya ve yettehidu fî zemânil milelü küllüha. İsa Aleyhisselam zamanında bütün milletle, millet din demek, millete İbrahim, İbrahim'in milleti dini demek, ırk manasında konuşmuyoruz. Onun zamanında bütün dinler birleşecek. Yani bütün dünyaya hakim olacak. Hüvellezî yersale rasûlehu bil hüdâ ve dinil hak. Hak dinle gönderdi Resulü. Adam bana hala anlamıyor, onu soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor, dünyaya hakim olmadı. Mehdi zamanında nasıl olacak? Anlamıyor. Yahu diyorum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmadı. Ama Efendimiz bunu haber verdi mi? Şeref kime kaldı yine? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dini kim getirdi? O getirdi. Yolu kim açtı? O açtı. Gayıptan haberleri kim verdi? O verdi. Kisra yok olacak, daha kurulamayacak. Kaysar yok olacak, daha kurulamayacak. Heleke Kisra felâ Kisra bâdû. Heleke Kaysaru felâ Kaysaru bâdû. Vele tunfekanne künûzû mâ fî sebîlillâh. O zaman iki imparatorluk var. Amerika, Rusya gibi şimdi. Biri Acem, Pers İmparatorluğu, biri Kaysar, Rum İmparatorluğu. İkisi de bitti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zamanlarda söylüyor? Medine'de kendini savunmaya almış, hendekler kazıyorlar. Hendeklerle Medine'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Mekke'den 10 bin kişilik ordu kalkmış gelmiş. Beni Kureyza, beni Nadir, Yahudiler de sözü bozmuş, 5 binde o eklenmiş. 15 bin gavurun saldırısında evini, ocağını düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe evini düşünüyor, hanımını düşünüyor. Medine'ye baskın yedik diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki gayiptan Allah'ın bildirmesiyle haber veriyor. Ne diyor? Kisra bitti diyor. Daha güzel. Bu o zaman denmez ki. Bir harp kazanırsın Bedir'i. Bedir'den sonra, yani Bedir'den sonra Ebu Cehil gebermiş, 70 gavur nalları dikmiş falan. Orada Medine'ye geldiğinde büyük bir zafer kutlaması tabii hak ediyor. Onların kutlaması namaz, ibadet tabii. Evet, burada bu söz. Daha sen dur. Kisra da bitecek, Kaysra da bitecek dedin mi? Sahabe de anlar, herkes de makul. Ama sen hendek kazıyorsun. Kayaları kıramıyorlar. Verin bana diyorsun, baltayı, balyozu alıyorsun. Bir vuruyorsun, bir ateş kıvılcımları çıkıyor. İstanbul'daki köşkleri gördüm, Konstantiniyye fetholundu diyor. Kaç sene sonra?
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz
0: inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
13: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com
16: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
17: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
21: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
20: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
23: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
24: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Daha Hazreti Fatih'e kadar fetih olmadı. Gerçi kaç taraf Arap camisinin oralarda kısmi bir fetih söylenebilir. Yani sahabe tabi'in zamanında da orada Arap camii bile yapıldı. Araplar orada yerleşti Mesleme zamanında. Dolayısıyla o şimdi bazı sahabe ve tabi'in zamanında da İstanbul'un kısmi Karşıyaka, Kasımpaşa'nın o taraf Arap camii tarafında falan Araplar yerleştiği için Arap cami deniyor. Orada ibadetler, namazlar başladı yani. Dolayısıyla yani ama merkez Hazreti Fatih'e kadar. Hazreti Fatih şurada ne kadar oldu? 500-600 sene. Oldu olmadı. Hicri'yi de tabi hesap edersen belki 600 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne kadar sene sonra? 800 sene sonra. Üzerine 600 koşan 1400 edecek. 800 küsur sene evvel. Balyozu buraya da. İstanbul fetholundu diyor. Şam fetholundu diyor. Kudüs fetholundu diyor. Münafıklar da hasbelkader orada. Onlar da böyle diyorlar. Rezil olacağız şimdi güleceğiz diyorlar. Aman birbirine de işaret ediyorlar. Çünkü sahabe-i kiram çok ciddi insanlar Hazreti Ömer falan. Ne gülüyorsun lan falan, sen münafık mısın, gel. Onu halleder. Onun için gülmemek için münafıklar kendilerini zor tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjdelere çok abartılı buluyorlar. Ya diyor adam, diyor Medine'de evini kurtarmaya uğraşıyoruz. Ha burada kazı yapıyoruz. Medine'yi kurtaramıyoruz. Medine'yi bırak Mekke'yi. Sen neden bahsediyorsun? Konstantiniyye'den, Şam'dan, Hirakl'den, Kisra'dan ya. Ama ne de Allah bildiriyor. Hazineleri de Celle Celaluhu Allah yolunda infak edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar zaman sonra oldu bu? 5-6-7 seneler sonra. 2 sene içinde Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat etti. O mürtetlerle savaştı. Dini yeniden Arap kabileleri arasında tesis etti. İslam'ı en büyük vazife Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı. Çünkü orada o mürtetlerle baş etmeseydi din bize kadar ne zekat gelecekti, ne namazın 5 vakti, ne rekat, hiçbir şey gelmiyor. Din gitmişti. Hazreti Ebubekir o bir peygamber ameli yaptı. Radıyallahu teala. Bir peygamber ameli yaptı. Hazreti Sıddık. Çok ahlaklı, halim selim olduğu için yönetemez, yürütemez. Kızı bile, Ayşe annemiz bile. Babam çok şefkatli, merhamet eder. Ağlar, bayılır şimdi. Namaza o geçerse sen yerine ya Resulallah. Ömer çok serttir. Ama işte öyle olmadı. Eballahu vel mümin illa Ebu Bekir. Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Ya Ayşe işi karıştırma dedi. Sen babanı acıyorsun, ben İslam'ı acıyorum dedi. Ya o babasını acıyor yani. Babam bu yükün altına girmesin. Çünkü babam nahif bir insan, zayıf bünyeli bir insan. Hazreti Ömer. Ama Hazreti Ömer bile Hazreti Sıddık'ın çıkışını yapamadı. Hazreti Sıddık ne dedi? Zekat vermeyenlerle savaş edeceğim. Ya dine namaz kılıyor adam. Namaz kılsın dedi, namazla zekatı ayıranı. Dini ayırmış olur. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne zekat tahsilatlar gönderiyor devlet oraya da? İşte şu kadar koyun, şu kadar keçi. Bir oğlak, bir keçi yavrusunu eksik versinler yine savaşacağım. Şu anda biz bu işi sıkı tutmazsak din gider dedi. Hazreti Ömer bile oldu. Ya Babekir dedi, ya sen kıble ehli namaz kılan adamlarla mı şimdi savaşa sokacaksın bizi? O da öyle bir iştihat yap. Hazreti Ömer'e dedi radıyallahu anh. Sen dedi cahiliyet döneminde çok dedi aslandın dedi. Şimdi korkak mı oldun? Hazreti Ömer estağfurullah dedi. Niye korkacağım dedi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. İştihat meselesi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. Vallahi dedi sen de gelmesen gideceğim. Hiçbir ordu da gelmese gideceğim. Mürtetlerin üzerine atılır. O zaman tabii mürtet mi değil mi meselesi de var. Çünkü zekatı vermemek amel bakımından günahtır, haramdır ama inkarı mürtet eder. Ama bu tabii sonra işi şeye doğru çekti. Yani oradan tutturabilselerdi onu da saymıyoruz, bunu da saymıyoruz. Sen kimsin diyeceklerdi. Tamamen dinden çıkacaklardı. Hazreti Sıddık ne yaptı? Tek başıma giderim. Bir kolum kesilse öbür kolumla, öbür kolum kesilse vücudumla üstlerine atlarım dedi. Yine Resulullah'ın dinini sallallahu aleyhi ve sellem bozdurmam deyince Hazreti Ömer dedi ki Allah senin gönlünü göğsünü şerh etmiş. Yani manevi bir feyizle, cesaretle, şecaatle donatmış. Sana itaattan başka biz bir şey yapamayız dedi. Ve Hazreti Sıddık o vazifeyi gördü. Ama ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Kudüs fethi, Fars fethi, İran, şimdiki İran, Kisra'nın fethi, Kayser'in fethihleri. Hazreti Ömer döneminde bütün Amerika, Rusya gibi düşün iki devletin hazineleri, bütçe yani merkez bankaları şey, veyahut da neyse nerelerde ne malları, emlaklar geldi Medine'nin ortasına, Mescid-i Nebevi'nin önüne döküldü. Şimdi Resulullah zamanında olmadı bu işte. Hazreti Ömer zamanında nasıl oldu? Onu anlamıyorsan Hazreti Mehdi zamanında İslam dünyaya hakim olacak. Tabi anlamazsın. İsa Aleyhisselam'a niye nasip oluyormuş? Ya o ben ümmet olayım diye yalvardı da kabul oldu zaten. Peygamber olayım diye bir daha yeni peygamberlik istemedi ki ne? Ümmet olma şerefiyle gelecek. Ve bu ne buyuruyor? Resulü gönderdi hak dinle. Liyuzhirahu. Onu galip etmek için. Neticede lem akıbet içindir. Liyuzhirahu onu akıbet galip edecek. Aleddini küllihi. Bütün dinler üzerine. Şimdi hüccet ve galebe bakımından, ilim bakımından, Kur'an'ın doğruluğu bakımından, tahrif edilmemesi bakımından dünyada İslam'dan başka bir din gerçek manada hak bir din yok. Bunu Yahudi'de, Hristiyan'da artık kendi kitabının 40 parça olduğunu, önüne gelen hahamın, papazın tahrif ettiğini, Kur'an'ın değiştirilmediğini artık bunu dünyanın gavuru da kabul ediyor. Bir İncil 40 tane, bir Tevrat bilmem ne kadar. Onu konuşmuyoruz. Orada galip geldi İslam. Şu anda din olarak hak bir din arayan araştırmacı, profesör, gavur, diyelim ki kafirler daha araştırıyorlar. Adamlar araştırıyorlar. En sonunda geliyorlar İslam'ı buluyorlar. Çünkü neden? Körü körüne gitmiyor adam. Araştırınca hakkı buluyor. Çünkü ilim, eğer doğru ilimse hakka götürür. Yalan bir ilim değilse ilim hakka götürür. Bak birçok kafir onun için İslam'a hidayet buldu. Mühtedi oldu. Şu anda dünyada Yahudi oranı mı artıyor? Din olarak Yahudi dinine giren mi artıyor? Hristiyan dinine giren mi artıyor? Budist dinine giren mi artıyor? İslam dinine giren mi artıyor? Hele ki Avrupa'da. Hele Avrupa ve Amerika rakamları da doğru söylemiyorlar. Şu anda Rusya'da Müslüman oranı yarıya yakın, yarıdan fazla diyen de var. Tabii ki bunun bir de Türkiye Cumhuriyetleri'nin de orada kalan eski nüfusları olduğu için oradan da tabii Kırgızı'dır, Kazağı'dır, Tacikidir, Özbekidir, onlar da Müslüman olmak hasebiyle onu konuşmuyorum. Ruslarda oluk oluk Müslüman olan var. E peki şimdi zaman teknoloji zamanı. Eskiden olsa körü körüne anadan atadan kalma efendim genetik yapı gibi derdi ki ben anamın dinindeyim, babamın, atamın yolundayım derdi. Tamam. E şimdi dünya şeffaflaştı. Deliller ortaya dağıldı. Bütün kitapların mealleri, tefsirleri, izahları internetlere doldu. Dünyanın hangi dilinde istese o dilden Kur'an'ı, tefsir, hadisi o bulabiliyor. Peki bu kadar ilim sebepleri arttığı bir dönemde hangi dine yöneliş artıyorsa anla ki bu millette manyak değil. Adamın efendim Almanı, bilmem efendim Fransızı, şusu busu bunlar da salak değil. Ya bunlardan Müslüman oranı artıyorsa İslam'ın hak olduğunun delilleri aşikar olmasa artmaz. O da genetiğine gider. Ama hakka gidiyor. Çünkü neden? İlim sebepleri arttı. Araştırıyor. Araştırınca bir bakıyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in buyurdukları hala çıkmaya devam ediyor. Hala hadis-i şerifler. Hele hadis-i şerifler. Oho! Yani hadis-i şerifte sineğin kanadındaki birinde zehir, öbür kanattaki panzehirin hadisini Japon çözüyor. Hadiste olduğunu öğrenince Müslüman olmak zorunda kalıyor. Öbürü denizde iki suyun birleştiği yer var. Onun balığı ona geçmiyor, onun balığı ona taşmıyor. Tuzlu su, tatlı su yan yana böyle duruyor. Yere geliyor, bölgeye geliyor. İşte efendim neyse, Cape Town'daysa, şuradaysa, burada alektilafi rivayet. Birkaç yerde bu olaylar var. Bazen de dereyle denizin birleştiği noktalar var. Burası tatlı su, burası su girmez mi birbirine? Su olur da girmez mi birbirine? Bunları görüyor. Merocel Bahreyn'i el tekiyan çıkıyor. İşte Beynav'a Berzahur'un sırrı çıkıyor. Adam Müslüman oluyor. Adam bunu evvelceden bilmiş değil. Şimdi daha nice tıbbi. Çörek otunda bir mucize çıkıyor. Şifa mükülde ellesem. Ölüm hariç her derde deva olduğu çıkıyor. Şimdi öyle bir inceleme, araştırmalar. O çörek otunun Almanya'da bir yatırım var. Bütün eczaneler, meczaneler bunun ihtisas uzmanı olmuşlar. Yağına ayrı bir şey. Şu an şuna yarar, bu buna yarar. Her şeyde ona ilaçta fayda buluyorlar. O hadis-i şeriflerden işte ne diyorum sana? Müsteşrikler bizim ilahiyat hocalarından önce davranıp da o hadisleri hep gavurlar incelediler. Çoktan onların kitaplarını hazırladılar. Bu arada çok da istifade edilen oldu. Müslüman olan da oldu. Bizden birkaç tane gavur olan oluyor. Onlardan yüz binlerce, milyonlarca Müslüman oluyor. Demek ki hak yol üzereyiz. Allah'ın dini hak. Biz de hak yol üzereyiz. Şimdi ne yapacağız? Akla vurmayacağız. Mantıkla dini ölçmeyeceğiz. Felsefe yapmayacağız. Aklımızı, ayeti, hadisi anlamaya kullanacağız. Akıl lazım mı lazım? Bütün bu reformist ilahiyatçıların bütün okudukları ayetler efela teakilun. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Efela yakilun. Efela tezekkarun. Sonra ve cealü risse alellezine la yakilun. Akıllarını kullanmayanlara Allah murdar pislik saçar. Kalplerine pislik atar falan. Bütün bu tayfaların delil getirdikleri ayetler aslında aleyhlerine delildir. Çünkü neden? Allah burada Kur'an'ı bırakın, hadisi bırakın, aklınıza bakın demiyor ki. Peki o zaman öbür ayette ne diyor? İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. İttebi'u ma uhileyke min rabbike. Rabbinden sana vahyolunan ki hadisler de buna dahildir. İmam Maturidi orada Tevilat-ı Ehl-i Sünnet'e diyor ki burada vahide hadis de dahildir. Efendimiz'e Çünkü Cibril hadisleri de getirdiği için ona da tabi olması emrediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kendi düşünmediğine göre ona da tabi olmakla mükelleftir. Çünkü birçok helal haram hadisle geldi. Efendimiz ona tabi olmadı mı? Oraya dahildir diyor Maturidi. Özellikle vahiy deyince hadis de buraya dahildir diyor. Ayetin tefsirinde söylüyor bunu. İttebi'u mâ vuhî ileyke min rabbike. Peki Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi, dünyanın en akıllı insanına aklına uy demiyor. Rabbinden sana vahyedilene uy. İndirilene uy. Bize ne diyor? Men yutur Resul fekad itaallah. Resul'e itaat bana itaat. Atıyullah ve atıyur Resul. Allah'a itaat, Resul'e itaat. Ve ma atakum Resul. Resulüm sana verdi fekudu, onu hemen alın. Ve ma nehakum anu fentehu. Neyi yasakladı bırakın. Bir de aklınıza danışın var mı orada bir madde? Şimdi enzelle aleyke zikra. Sen Kur'an'dan ben bu manayı çıkarıyorum. Benim evrim teorisine Kur'an mani değil. Şimdi bu çıktı. Kur'an'da evrim teorisine deliller var. Ne alakası var? Şimdi inceledikçe, şimdi yeni yazısını bana attılar şeyde. Kendi yazısı değil, dergisinde. Dergin beni bağlar. Niye demiyorsun bunu, yanlış yapıyorsun? Adam diyor, inceledik diyor. Diyor ki burada anladık ki fosiller bulundu. Bu fosillerden anlaşıldığına göre Adem Aleyhisselam ilk insan olmadığı kesinleşti diyor. Bunu dini, İslami, adı Siyer, Siyer peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sireti, gidişatı, güzergahı, yolculuğu demek. Siyer adı altında yıllarca millete, gençlere ders veren bir camia. Musa Aleyhisselam'ın asasıyla deniz yarılması, o mucize yok diyor. Medcezir diyor. Öbürü Adem Aleyhisselam tartışmalı diyor. İlk insan mı değil mi diyor. Sen diyorsun bunlara niye cevap vermiyorsun? Niye durdurmuyorsun bunları? Benim dergimde Adem Aleyhisselam ilk insan değil diyen adamı yazdırabilir miyim? Yazdırırsam ne olur? Sen daha beni dinler misin, okur musun? Dersin ki ne biçim adam Siyer? Derginde bu yazdı, sen bir şey demedin. Ayet inkar ettim sen. Nasıl olacak? Sen fosil buldum diye fosilin yaşını da sıfırları fazla koyuyorlar ha. Onları ben devamlı söylüyorum. Ya bunlar bir fosil buluyorlar. Ben diyorum bak sizde hesap hatası var. Sıfırlardan kaybediyorsunuz. Dünyanın ömrü diyor işte 300 milyon sene evvel diyorum. Çüş. Öbürü diyor var mı hatta? 700 milyon sene evvel diyor. Yuh. Vallahi yalan. Böyle 700 milyon, 500 milyon bir şey yok. Adem Aleyhisselam'dan buraya 7000 seneye kadar gidiyor geliyor aşağı yukarı dünyanın sonuna doğru. Adem Aleyhisselam'dan. Ondan evvel 2000 sene evvel cinler dünyada iskan edildi. Tam tarihini, ha bir hadis-i şerif vardır. Hakim-i Tirmizi Nevadur-ül Usul'de zikrediyor. Umrut dünya sebatü eyyam ne eyyam l'ahira. Fakat da bunu itikadi noktada buna inanmayan kafir olur diyemeyeceğimiz için, ama hadis-i şeriftir, kaynaklıdır, senetlidir, istatlıdır. Yani 7000 senelik bir ömür dünya için. Ahiretin günlerinden 7 gündür buyuruyor. Ben o hadis-i şerife inanıyorum, öyle kabul ediyorum. Ama şimdi bunu iman şartı gibi de dayatamayız. Velakin milyonlarca yıl diye bir şey yok. Yok, hiçbir hadde, hiçbir hadde, hiç böyle bir şey yok. Hep tarihler vermiş. Ruhların yaratılmasına bile tarih vermiş. Bedenlerden 4000 sene evvel ruhlar diyor. Ruhlardan 4000 sene evvel rızıklar. Mesela hani rızka tevekkül bakımından, hani aç kalacağımı zannetme. Daha bedeninden 4000 sene evvel ruhun yaratılmış. Ruhundan 4000 sene evvel rızkın yaratılmış. Allah'ın ezeli ilminde. Levh-i Mahfuz'da kimin ne yazacağı yazılmış. Levh-i Mahfuz da sonradan yaratıldı tabi, ezeli değildir. Ama Allah'ın ilmi ezelisi, Ümmül Kitap, ve inde Ümmül Kitap, Kurtubi vesaire bütün ulema ekseriyete göre kitapların aslı ilmi ezelidir. Çünkü o mahvi isfata tabi değil, ilimde değişiklik olmaz. Çünkü Allah Teala ezelden hiçbir şey yanlış bilmez, hatalı bilmez. Ama Levh-i Mahfuz'a bir şey yazar, melekler onu görür. Velakin Allah'ın ilmi ezelisi onun değişeceğini ezelde bilmiştir. Fakat onlara göstermemiştir. Azze Aleyhisselam bile adamın eceli yaklaştı diye gününü sayar. Tam adamı öldürmeye doğru giderken Mevla buyurur, gel geri. Ya Rabbi, tam dosya değişti. Neyse, sadaka verdi. Anne babasından dua aldı. Şu kadar da ömrüne uzatma geldi. Yemhullah maşa ve isbit. Allah dilediğin siler, istediğin sabit bırakır. O Levh-i Mahfuz'a ve meleklerin elindeki istinsak dosyalara göredir. Ve inde ümmül kitap. Kitapların aslı Allah'ın nezdinde. O ilmi ezeliydi diyor. Yani orayı herkes öyle bilmiyor. Ümmül kitabı Levh-i Mahfuz manası verince Levh-i Mahfuz değişmez zannedilir. Halbuki öyle değil. Ki aç Kurtubi, Ali'ül Kari, bütün çok inceledim o şey işini. Berat gecesi meselesi, kader meselesi. Dua kaderi geri çevirir diyor. La yaruddül kaza illet dua. Say hadis. وَلَازِيدُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ Ömrü ancak ana babaya iyilik artırır. Veya fakire iyilik artırır. Sahih hadis, Tirmizi. E Kur'an'dan delili var mı? O da var. وَمَا يُعَمَّرُمْ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِ اِلَّا فِي كِتَابٍ Yani ömrü artıyorsa da eksili. Ama öbür hadde ne diyor? اِذَا جَاءَ جَلُهُمْ فَلَا سَخُنَ سَعَةً وَلَا اسْتَقْدِمُونَ Az ilimle mana veremezsin. Boğulursun kalırsın meallerle. Eceli geldiği zaman ileri geri yapmaz. Hangi eceli? Allah'ın ezeli ilmindeki eceli. Oynama payı yok. Ezeli ilmindeki eceli. Levh-i Mahfuz'da yazmıştı. Melek dedi ki sonra şimdi bu sene değil. Melek de dedi ki ya Rabbi ama bana dosya beraat gecesi verilende bunda ölülerde adı var. Ama ana babasına bir hayır dua aldı. Uzatma yaptık ona. E şimdi meleğe ne? Melek ne karışır? Ama Allah'ın ilminde bir değişiklik oluyor mu? Haşa. Çünkü Allah daha yaratmadan biliyor muydu o dua alacak mı almayacak mı? Ama niye Levh-i Mahfuz'a öyle yazdı? Sana bana hayır yapmaya teşvik. Dua yapmaya teşvik. Nasıl olsa Allah ne biliyorsa olacak. Dua yapma, hayır yapma. Yat aşağı mantığına bizi şeytan sürükler. Onun için senin duanın faydası var diyor. Melek bile şaşırıyor. Bu nasıl duyuyor bu adamın ömrü uzadı ya? Sadaka verdi yolda. Bunlar sahih hadis-i şerifler. Onun için biz Allah-u Teala'nın ilmi de ne var? O kendi bilir. Ama bize bildirdiklerinde, bize indirdiklerinde, bize ne buyurdu? Ben size akıl verdim. O aklı vahyi anlamaya kullanın. Sahabe-i kiram dünyanın en akıllıları Kureyş. Anladılar mı? Tabi'in, tebai tabi'in, müçtehitler, alimler, ciltler dolusu kitapları ezbere bilenler. Sen bir Kur'an'ı ezberledin. Bir Kur'an-ı Kerim ezberledin. Dünyanın en büyük işini yaptın. Dünyanın en büyük adamısın. Haşa küçümsemiş konuşmuyorum. Ama sen şimdi bir hafızlığın kıymetini biraz anlarsın, bilirsin şimdi. Zahmet çektin, zahmet çektin. Peki sen şimdi bu hafızlığın yanına tefsirleri, hadisleri, fıkıhları, akaidleri, tasavvufleri ezbere bilen alimler var mıydı? Daha yakın Alaaddin Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi ne diyordu? Dört mezhebin fıkhı kaybolsa, dört mezhebin fıkıhları, kitaplar yandı. Ne olacak? Dört mezhep, sadece Hanefi değil. Dört mezhebin fıkhı kaybolsa ezberden yazdırırım evladım. Bunu ben Muhsin abiden duydum. Muhsin kaptan, Alaaddin Efendi çok iyi müritlerindendi, ona güzelim der. Efendi onun evine ziyarete gitmiştik. Muhsin abi bizzat, Efendi Hazretleri de kaç defa duymuştum da Muhsin abiden de duydum. Yani bu keramet tarikiyle de olabilir ayrı bir şey ama ledün ilmi de olabilir ayrı bir şey. Daha yakın zamana kadar dört mezhebin fıkhını ezbereden yazdıracak alimler vardı bu memlekette. 60'ta mı vaat etti? Biz hafızlık yapıyorsun 600 sayfa. Yani 600 sayfa Kur'an-ı Kerim. Büyüklüğünü konuşmuyorum. Onun bir ayeti bütün dünyadan ağır. Onu konuşmuyorum. 600. 606 sayfa. 603 baskısına göre değişir. Dört mezhebin fıkhı kaç sayfa? Dört mezhebin fıkhı kaç sayfa? Bu buraları alır mı? Bir de buna tefsir ekle, hadis ekle. E İmam Suyuti 405 sene ver. Unutmak nedir bilmiyorum diyor. Biri de bana diyor şu unutmanın nasıl olduğunu anlatsa diyor ya. Unutmak istedim mi? Hiçbir şey unutamıyorum diyor. Bir kere okuyorlar hepsi ezberlendi. Bütün kitaplar ezberlendi. Bu kadar akıllı, beyinli adamlar o vahye uymuş, ayete uymuş, anlamış. Hadisi duymuş, anlamış. Manalarını anlamış, amel etmiş, tatbik etmiş, dünyaya hakim olmuşlar. Dünya en güzel dönemini İslam şeriatı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatından sonra yaşamış. Bin küsur sene. Son 100-150 sene Müslümanların İslam'ı yaşamamasından dolayı nefse uymasından dolayı şöyle bir rezillik yaşıyoruz şu anda. Bunu İslam'a mal etmek olur mu şimdi? Yok akla uymadığımızdan oldu. Yok mantığa uymadığımızdan oldu. Yok felsefeyi kapattığımızdan, yok içtihadı kapattığımızdan oldu. Bu Müslümanlar bu hale neden geldi diyor. Ya seni hiç alakadar etmiyor. Seni hiç alakadar etmiyor. Biz onu sorgulayalım. Ben biliyorum bu hale neden geldiğimizi. Ben çok biliyorum. Kur'an ne kadar bıraktı, o kadar helak olduk işte onu. Biliyorum. Diyor ki içtihat kapısını kapattılar. Bir de kitap yazmış adam. Elife mertek diyemez ha. Hiçbir şey bilmiyor. İçtihat kapısını kapatmışız. İçtihatı kapatınca batmışız. Yahu kardeşim ne zaman reformistler, Abdullah, Afganiler, Reşidullah orada Mısır'da, burada suyundan koy. Bunlar şu ayeti böyle anlamayalım arkadaşlar. Bunu akıl almıyor. Gençlere anlatamayız. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığını anlatamayız. Mehdi çıkacak anlatamayız. Deccal'ı anlatamayız. Kur'an'da o ayetleri, Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı, eşeğiyle beraber kendi de dirildi, eşek de kalktı ayağa, Kur'an ayetle söylüyor. Bu temsilidir, semboliktir diyelim. Yoksa bunu anlatamayız. Musa Aleyhisselam asayı vurdu, deniz yarıldı diyor, Medcezir oldu. Ulan Medcezir de 50 metre çekilsin, 100 metre çekilsin. E nasıl diyor ki, fadriblum tarikan fil bahri yebesa, denizde kuru bir yol vur diyor. Medcezir'de deniz kuru mu? Yebesa kuru demek. Yani küllü fırkın kattavdı lazım. Deniz yarıldı diyor. Her parçası 12 yol oldu. Büyük dağ gibi dondu kaldı diyor. Çünkü öbür türlü su durmaz. Suya orada Allah-u Teala'nın kudretine ne eksik? Başkaları gibi bir suyu durdurmak için barajlar, bilmem neler, demirler, kömürler. Allah-u Teala dur dedi bu duruyor. Açıl dedi açıldı. Dağ gibi durdu diyor. Büyük dağ gibi durdu diyor. Ne zaman? Dökül üstüne dediği zaman da çözüldü firavunlar. Aldı içine. Musa Aleyhisselam ümmeti çıkana kadar bekledi. Bunun Medcezir'le ne alakası var? Bu ayeti de biz burada anlatamayız diyor şimdi. Asayı vurdun, deniz yarıldı falan. Bu anlatılmaz. Ne olacak o zaman? O da efendim sembolik Medcezir oldu. Ondan sonra hangisinin üzerine? Dünya deniz oldu, tufan oldu bilmem ne. Oo, adamlar şimdi araştırıyor. Himalayaların üstünde İsviçre'deki Alplere gittik falan. Alplerin üstünde her yerde incelemişler. Gavurlar kendileri bulmuşlar. Bir zaman buraların hepsinin suyla kaplı olduğunun işte delilleri olaraktan taşlardan, kayalardan, şundan bundan deliller çıkarıyorlar. Ve bir zaman buralar suyla kaplıydı hükmüne varıyor. Gavurlar buraya İsviçre Alplerinin suyla kaplı olduğunu buluyor. Halbuki bunlar da diyorlar ki ya biz bunu anlatamayız. Bütün dünya nasıl anlatamıyor? Mezopotamya'da falan işte Cizre Mizre oralarda biraz sel oldu falan diyor. Ya şimdi kardeşim sana Allah bunun için mi akıl verdi? Ayeti inkar etmeye yorum bul diye mi? Hadisleri reddettir diye mi ver sana? Aklını kullan. Aklını nerede kullan? Haramdan sakınmakta kullan. Mekruhtan sakınmakta kullan. Ha yeni bir şey çıktı. Helal mıdır haram mıdır? Kitaplarda yeri yok. Kıyas yaparsın. İlletlere bakarsın. Haram olanlar ne sebeple haram oldu? Bunda aynı illet sebep var mı? Bu da kıyas işidir, fıkıh işidir ama akıl tamam. Ama ayet olan yerde, hadis olan yerde helal belli, haram belli. Aklıma vururum. Aklıma yatmıyorsa inanmam. Bu özgürlüğü vermişler onlara. Profesörler talebeye bunu söylerse nasıl bu milletin imanını koruyacağız, bu çoluk çocuğun, gençlerin imanını muhafaza edeceğiz? Onun için okuduğuna aşırı da mana da veremedik. Kısaca vereyim dersem uzatmadan. Estaizu billah. Elem tara enne Allah enzele mine semai ma'an. Allah görmüyor musun gökten ne yağmurlar sular indirdi. Fe ahrece bi mine semarat fe ahrecna mı? Fe ahrecna biz çıkarttık iltifat oluyor. Bazı Mevla ahrece der bazı ahrecna der. Ahrecna biz çıkarttık orada Allah diyor gökten indirdi diyor. Sonra bize geçiyor ona iltifat kardeş denir. Biz o su sebebiyle çıkarttık mine semarat ürünlerden. İlla meyve demek değil yani semarat bütün ürünlere giriyor sebze meyve hepsine giriyor. Muhtelifen elvan renkleri farklı farklı. O renklerin farklılığına çok bu ayette temas ediyor. Ve minel cibali dağlardan da var. Cüdedün caddeler, geniş yollar. Bildun bembeyaz. Bazı kere dağlarda gezenler bilir. Böyle kirli toprak olur. Bakıyorsun bir toprağa geliyorsun bembeyaz. Desen ki oraya tuz ekilmiş. Ve humrun bazı topraklar var. Dağlarda caddeler, yollar var. O yollar asfalt Allah-u Teala yapmadı ama senin asfalt dökmene müsait yerler yaptı. Şimdi öyle bir geliyorsun koca dağların ortasında öyle bir geçitler yapmış ki sana gel buraya asfalt dök diyor veya mıcır dök diyor yani ha. Yoksa sen onu kazmakla, oymakla o kadar yolu dağdan dağa nasıl geçirecektin? Cüdedün işte o yollar, geniş yollar. Yani yola elverişli yerler, açık yerler. Engebesiz. Bildun bembeyaz. Ve humrun kıpkırmızı. Öyle toprak gördüm ben. Kıpkırmızı, koyu kırmızı. Boya yapılıyor. Topraktan boya yapılıyor. Düşün ne kadar renk, kırmızı rengi var. Ondan boya yapıyorsun halıya malıya. Fahur muhtelifun elvan. Onun da renkleri farklı. Ve garabi bu siyahlar var. Süt sipsiyahlar. Bu da gırbibin cemidi. Onu bak. Yani tehkit için gelmiş. Sipsiyah. Hakikaten koyu siyah toprakta gördüm. Yani çok gezmemiz hasebiyle değişik renkte topraklar. Bu ayet hep aklıma gelir. Ve minennâs insanlardan da var. Ve devab bir hayvanlardan debelene ve enam davarlardan. İnek, koyun, keçi işte 8 çift, semanet ezvat. Muhtelifun elvanu. Renkleri değişik. Bak bu renk üzerine çok duruyor şimdi. Renkleri değişik. Niye? Şimdi niye bu siyah koyundan beyaz doğdu? Beyaz koyundan siyah doğdu. Bu işler rastgele olsaydı standardı olurdu. Üretim eşit olurdu. Ama Mevla ne yapıyor? Renkleri değiştiriyorum diyor. Şimdi insanların renklerine bak. Ne değişik değişik renkler. Afrika'nın siyahıyla Hindistan'ın siyahı bile farklı. Onu anlıyorsun. İkisi de sipsiyah. Fakat diyorsun ki bu Hint siyahı. Bu Afrika siyahı. Anladın? Veyahut da adam bronzlaşmış bilmem ne. Anlıyorsun bu da kafayı yemiş. Gitmiş plajlara milajlara bronz olmuş. Anlıyorsun yani onu siyah.

Gedi git topraktan, Adem Aleyhisselam yaratılmamışlar, şey al. Dünyanın her yerinden toprak parçaları al. Hamur yapacağım onu, ham madde yapacağım. Cebrail Aleyhisselam da geldi. Şimdi buradan diyelim, işte İstanbul'dan geldi, bir toprak alacak. Dedi ki o toprak, sen bunu ne yapma alıyorsun? Dedi ki bundan Allah Teala insan yaratacak, Adem yaratacak. Sonra onun durumu ne olacak? Çünkü ham maddesi benim dedi yani, ben de dedi kendim. Nereye gidiyoruz yani? Toprak dedi. Nereye gidiyoruz? Dedi ki oradan insan olacak, o işte imtihan olacak, şu olacak, bu olacak, mükellef olacak falan. Sonra kimi cennete gidecek, kimi cehenneme gidecek. Allah'a sığınırım dedi ya, benden parça alıyorsun. Ha burada benim parçamdan cehenneme gidecekler var. Allah'a sığınırım, kendime dokundurmam dedi. Senden Allah'a sığınırım dedi. Senden Allah'a sığınırım deyince Cebrail Aleyhisselam dedi, sen büyük yere sığındın ben dedi, ne yapayım? Alamadı yani. Sonra Mevla'm sordu, ne yaptın? Dedi, ya Rabbi alamadım. Sen nasıl emrimi? Melekler emre isyan etmez dedi. Ya Rabbi sana sığındı, sana ha öyle mi dedi. Mevla, tamam sen benim hatırım için yapmadın, tamam. Ama dedi, sen böyle, senle bu işi yapamayacağız. Ne olsun? Azrail'i çağırın dedi. Aleyhissalatü vesselam dedi, gel. Dedi, git dedi, toprakları al bakalım. Her yerden, her çeşit, her renk. Bazısı sert, işte sert adam. Toprağa sert derler. Bazı adam ılıman, bazı adam halim selim. İşte onlar hep toprağın çeşitler. Renkler oradan, huylar oradan, genetikler oradan. Tevazulusu var, serti var, kibirlisi var. Toprağın ham maddesine. Aziz Aleyhisselam da geldi yine. Ne yapacaksın? Aynı sualler, aynı cevaplar. Dedi, Allah'a sığınırım dedi. Ya sen benden bir şey alacaksın da sonra parçam cehenneme gidecekler varmış dedi. Ben de Allah'a sığınırım dedi. Allah'ın emrini kırmaktan söktü aldı. Allah Teala buyurdu ki ben bunların ruhlarını almaya da sonra bu Adem'den yaratacaklarım. Bunları da Cebrail'i görevlendirmeyeyim dedi şimdi. Gider adamın canını alma, adam der Allah'a sığınıyorum senden, bırak onu dedi. Azrail Aleyhisselam'ı göndereyim de söksün alsın dedi. Onun için ruhların kabzı da toprağımızı aldığı için ruhumuzu da o alacak. O renkler, o renkler. O şekiller, tipler, genetikler. Bak dağlardan da diyor, topraklardan da diyor, insanlardan da. Hanımlarında bu şunu söylüyor. Yine öbür ayette yuska bimâin vâhid. Karpuz, yanında acı biber, yanında efendim sivri biber bilmem ne, tatlı, ekşi, mayhoş ürünler. Aynı toprak. Yuska bimâin vâhid. Hepsi tek suyla sulanıyor. Şimdi suyu tekse, toprağı tekse, havası oksijeni tekse, bulunduğu mekan birse, güneş, ay, yıldızlar aynı yönden vuruyorsa bu değişiklik olmaması lazım. Standart olması lazım. Tabiat olsaydı, doğa kanunu, tabiat, bunların hepsi standart olurdu. Ama tahsis bile muhassıs olmaz. Bunu sen beyaz olacaksın, sen tatlı olacaksın, sen acı olacaksın, sen sert olacaksın, sen yumuşak olacaksın diye bir tahsis eden var. Onu da güneş yapamaz, ay yapamaz, toprak yapamaz, su yapamaz. İradesi, tercihi yok. Kaldı bir tek Allah Celle Celaluhu. Onun için aynı suyla sulanıyor. وَنُفَضُّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضِ فِي الْاُكُلُ. Ama yemesi, yemişi farklı. Yani tadı da değişiyor. O acı, o bal gibi, o acı. Yan yana, birbirine dolanarak büyümüş. Nereden geliyor? Onun için bunlarda ayetler var buyuruyor. مُخْتَلِفُنْ اَلْوَانْ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ. Allah'tan ancak مِنْ عُبَادِ. Kulların içerisinden kim korkar? اَلْعُلَمَاءُ. Alimler korkar. Yani burada ulema billah diyor, Allah'ı bilenler. Çünkü tabii hayız ilmini, nifas ilmini, ilmali, farz, vacip, tamam hocalar çok. Ama onlar da bakıyorsun, adam hoca olmuş, haramdan kaçmıyor. Peki bu adam alim mi alim? Alim değil diyemezsin, alnını karışlar senin. Seni de beni de okutur. O zaman alim. Peki Allah'tan korkuyor mu? Korkmuyor. Ayette de buyuruyor, ancak alimler korkar. İşte oradaki maksat Allah'ı bilenler. Allah'ı bilen ne hiçbir şey gizli kalmaz. Allah'ı bilmeyene Allah'ı bilmeyeceğimiz her şey gizli. Çünkü Allah'ın tanımamış. Rabbim cümlemize ulûm-i nafi'a, faydalı ilimler, salih ameller, ahlak-ı hamide ve ihlas-ı kesir nasip eylesin. Amin. Allah'ım ne'udü bike min ilmin la enfa'a, fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Duasını bize yapmayı çok nasip eylesin. Fayda vermeyen ilim, tehlikeli işte. Ebu Cehil karpuzuna ne kadar su verirsen acılığı artar. Acılığı artar. Adam itikadı bozuk, ameli bozuk. Haramdan sakınmıyor. İlmi arttıkça Allah'tan uzaklığı artar. Men izdâde ilmen ve lem yezdet hüden lem yezdet minallâhi lâ bu'den. İlmi artıyor, hidayeti artmıyorsa Allah'tan ancak uzaklığı artıyor.

0: Allah o hale düşmekten muhafaza eylesin. Size Allah'a emanet ederim yani. Özelde bir okuyacağım inşallah kısaca. Nazar duası okurum üzerinize. Baştan da okudum yani. Ta ölene kadar bu ilim yolunda Kur'an'ı unutmadan, şeriattan ayrılmadan, ehl-i sünnet itikadından ayrılmadan, haramlara bulaşmadan sağ selamet, iman kamil, hüsnü hatimeyle ahiret sahiline çıkabilmeyi size de bize de nasip eylesin. Amin. Kaymaktan, caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Kendimize güvenmekten muhafaza eylesin. Amin. İmanımızı Allah'a emanet ederiz, o muhafaza eylesin. Amin. İnne Allah azizün, Allah çok ulu ve kavidir, gafurun, ziyade mağfiret edicidir. İnne lezine şübesi okullar ki yetlüğüne, ard arda okuyorlar. Tilavet peş peşe okumak, tilvden geliyor, tela. Onun için yakraune demiyor. Çünkü Kur'an sıralı okunması lazım. Unutulur, hemen kaçar. Deve bağlarından çözüldüğü vakit nasıl kaçarsa diyor, bu Kur'an hafızların veyahut işte ezberinde olanların akıllarından ondan daha hızlı kaçar. Biraz okuma hemen körleniyor. Devam edecek. Peş peşe okurlar. Gece vakti başka ayetlerde anâleyl. Gece saatlerinde çok önemli. Kitab-ı Allah, Allah'ın kitabını. Ve kâb-ı salâte, beş vakit namazı hakkıyla kıldılar. Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirdiler. Tadilerken riayet ettiler. Cemaatle eda ettiler. Çok mesela. Kadın için değil ama erkek için cemaatsiz kılınması bir namazın, o namaz noksan olamaz. Noksan. Ahirette zor, yüzünü hak etmez o namaz. Ve kâmü salat ve enfekû, harcamalar yaptılar. Mimma rızıknâhum, onlara verdiğimiz rızıklardan sirran. Bazen gizli vermek icap eder. Nafilelerde ve alaniyeten bazen açık vermek icap eder zekatta. Zekatı, vacipleri, farzları açık vermek fayda var. Çünkü vermezsen millet töhmet eder. Bu adam şu kadar da zengin, hiç zekat verdiğinde görmedik derler. Onun için milleti de günaha sokmamak için. Ama bu adam zengin de sadaka hiç verdiğini görmedik diyemezler. Çünkü sadakada gizli vermek eftal. Ona ne? Ama zekatta aleni, namazla cemaatle kılınması aleni. O yerine göre infak ederler. Yarcune. Onlar umuyorlar ticareten, öyle bir kar beklentisine girmişler ki 1'e 100, 1'e 700, 1'e. Dünyada şimdi şurada arsa alsaydım da 10 sene evvel şura ucuzdu da bende ne para vardı falan, böyle çok konuşurlar. Ben de konuşuyorum böyle tabii, çok kazık yediğimiz için böyle konuşmak doğru oluyor yani. O zaman şu para vardı, Ümraniye'yi satın alırdık diyoruz. Şimdi çivitimiz yok falan. Aman aklına doyma. Alsaydın, alanlar almış mesela. Şimdi bakıyorsun ticaret, yani hakikaten bazıları parayı koyacak yer bulamıyor ya. Adam gelmiş diyor, hocam diyor çok param var, çok param. Ne diyeyim sana şimdi, biraz da bana ver diyecek halim yok ya. Ne anlatıyorsun bana ya, çok param ver, hayret dedim yani. Allah Allah. Yani hakikaten veriyor, kurban olduğum. Biz de istiyoruz, istiyoruz. Ya dedim Efendi Hazretleri, bir zengin olayım da bir dua isteyeceğim ondan. Berat gecesi tam, o da hasta, çıkamadı evden. Telefona verdiler. Şimdi dedim, pek de konuşmuyor. Ya amin diyor. İnşallah diyor, amin diyor. Amin demesi çok önemli bir şey. Amin dediği anda o zaten Kur'an'la da sabit ki Harun Aleyhisselam amin demekle dua etti. Kadüs-i cibet davet-i kuma. Dedim şimdi Efasir'e eskiden olsa hani bir şeyler sorar bana. Şimdi bir şey de sormuyor, hasta. Bir dua sipariş edeceğim ona şimdi. Tam da berat gecesi, kader gecesi. Amin diyecek biliyorum. Herkese dua isterse amin diyor adama. Bazen inşallah, bazen demiyor. Ama ekseri der, daha iyi şeylere der. Dedim Efendi Hazretleri, dedim çok darlanıyoruz yani işte maddi manevi, babam iflas etti falan. Canım çıkıyor bu çoluk çocuk fazla falan, nafaka temininden. Bu gece de berat gecesidir. Bir dua buyurun da zengin olayım dedim. Hemen amin peşine derdi. Durdu şimdi. Ya telefonu kesildi diyorum. Biraz durdu. Dedi ki, yok dedi, öyle olmasın dedi. Eyvah. Hiç istemesek daha iyiydi. Dedim, sen dedi zengin olsan dedi, vaaz etmeyi bırakırsın dedi. Ben vaazdan para almıyorum ki şimdi, o mantıkla da gidersek, ha buraya geldim para almıyorum. Şöyle, ben ibadet falan çok seviyorum, kitap okumayı falan. Yani böyle uğraşmayayım, kitap yazma, şunu etme, bunu etme, çekileyim kenara da. Ahir ömrümde planım odur yani. Delali karatukum, tarikat destem, güzel bir kafam, beynim toplansın da öyle öleyim yani. Böyle kargaşa, red diye, met diye gideceğiz yani. Böyle istemiyorum huzursuzluk. Ama yani sen diyor, zengin olsan falan çekilirsin kenarına, rahatına bakarsın. Çünkü işlerin içinde olmaz. Ben anlamadım. Dedim baktım, dedim Efendimiz'e, o zaman dedim, dua edin de muhtaç olmayayım. Dedi ki, peki o olsun. Allah ile nasıl pazarlık ediyor ya? Dedi ki peki o olsun. Perşi hanım arada diyor ya biz engül olamak mı? Ya olamayacağız diyorum yani. Dua alamadık. Alamadık. Şimdi ticaret ama öbür adam da bakıyorsun adam hiç. Yani akli melek şeyini rastgele iş yapıyor. 40 kere batması lazım. Parayı koyacak ya bulamıyor ya. Bu kader bir şeydir. Şimdi burada kazanmamız şeyimiz ezelde yazıldığı üzere neyse artık çatlasak olmuyor yani. Olmuyor abi. Ama ahirete öyle misin? Sana diyor ki Kur'an'a devam et, namaza devam et, hayra harcamaya devam et. Yarcune ticareten öyle bir ticaret beklentisine gireceksin ve kesin umduğunu bulacaksın ki lentebur asla helak olmaz, bitmez, tükenmez, sonsuz hayat, ebedi ahiret. Onların bütün dünyadaki ticaretleri bitecek. Senin kazancın ebedi bitmeyecek. E şimdi bunu kazanmak elinde değil. Bunu kazanmak elinde. Madem o ticarete sen de soyun. Şimdi siz o ticarettesiniz. Siz o ticarettesiniz. Medresedesiniz, ilimdesiniz, Kur'an ilmindesiniz. Burada hem dünyanızı kazanacaksınız inşallah. Hem ahirete kazanacaksınız. Merak da etmeyin. Rızkınız neyse aynı gelecek. Dışarıdan da imtihanlar, diplomalar alıyorsunuz. Onlara da efendim sen müsaade ederdi. Medresede iyi okuduktan sonra dışarıdan diplomalarla camileri, minberleri, mihrapları da cahillere bırakmayalım derdi yani. O bakımdan da derdiniz din olursa, insanlara hizmet olursa helaldan rızkınız da gelir. Ahiret ticaretiniz de bol olur. Yezziyumullah ehsene ve amiliyumu burası. Allah Teala onlara liyüveffiyehum ucurehum liyüveffiyehum onlara tas tamam verecek, bolca verecek, ucurehum mükafatlarını ve yezidehum onlara artış da yapacak. Bir var hak ettiği, ecir hak ettiği. Ama Allah Teala herkese hak ettiğine göre verse kimse cenneti kazanamaz. Ve yezidehum artış yapacak min fadli lütfundan. Senin bunda istihkakın yok ama sevap cennet kime verecek? Yine salih amel işleyene verecek. Ama salih amel cennete girdirir mi? Girdirmez. Yeter mi? Yetmez. Hak eder mi? Etmez. Ama Allah Teala'nın fazl-ı keremi kime taalluk eder? Kim salih amelden gücünü yettiği kadar yaparsa Allah da fazlından ona bolca ihsan edecek. İnnehu gafurun şüphesi Allah-u Teala ziyade mağfiret edici. Yani kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz derdi. Ne kadar namazla kılsanız, oruçta tutsanız, ne kadar takva da olsanız mağfirete muhtaçsınız demek yani sonunda yine. Gafurun. Affedecek sizi yani. Şekurun. İyiliğinize de teşekkür edecek. Kat katını ihsan edecek. Vellezi evhayne aleyke minel kitab huvel hak. Sana vahyettiğimiz bu kitap hakkın ta kendisidir. Habibim sallallahu aleyke ve sellem bu Kur'an gerçektir. Bunda asla şüphe yoktur. Kendisinden önce geçen Tevrat, İncil vesaire kitapları hepsini tasdik edici. Çünkü vahyin aslı birdir. Kelam sıfatıdır. Allah-u Teala'nın kelamlarında tenakuz olmaz, tenafur olmaz, çelişki olmaz. Ancak o papazlar, hahamlar değiştirdiklerse o değiştirilmelerde olur. Yoksa Allah'tan gelen kelamlar birbirini tasdik ediyor. İnnallâhu bi'ibâdî lehabîrun basîr. Şüphesiz Allah-u Teala kullarını hakkıyla gören, hakkıyla bilen, her yaptıklarından haberdar olan bir zattır. Rabbim cümlemizi fazl-ı keremiyle, lütfu keremiyle bu ayet-i kerimelerde vaat edilen ticareten lentebura ulaşmaya muvaffak eylesin. Şu dünyadaki sahilerimizi, gayretlerimizi yolunda eylesin. Makbul, meşru, merziye müessir eylesin. Rızasına muhalif işlerde çalışmaktan muhafaza eylesin. Ve bu dünyaya geldik gidiyoruz. Genç yaşlı belli olmuyor. Ölüm aniden geliyor. Bazı çocuklarımız, torunlarımız bile ölüyor. Onun için bu burada kimsenin bir vakti saati belli değil. Ancak Allah biliyor Celle Celaluhu mesaimizin tamamını sevdiği ve razı olduğu işlerde kullandırsın. Amin. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala kesada uğrayacak, fesada uğrayacak, bitecek, tükenecek, dünyada kalacak, ahirete faydası geçmeyecek çalışmalardan muhafaza eylesin. Dünya için çalışmalarımızda niyetlerimizi halis ve salih ederek ahiret tarafına çevirmeyi, helalından yemek için, çoluk çocuğa bakmak için yaptığımız kazançları, ticaretleri de Rabbim iyi niyetle ve ibadete kuvvet niyetiyle ve haramdan sakınarak yaptırmak suretiyle ahirette karşılığı zuhur edecek ve asla helak olmayacak ticaretlere dahil eylesin. Amin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimizin bize okuttuğu, öğrettiği bu yolda kıymetli Ali Ulvi hocamızı da, bizi de, bütün bu kardeşlerimizi de daim eyle, sabit eyle, kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Onun rızası üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Ahirette sancağında haşrolmak, cem olmak, evliyaullah'la, meşayihimizle ham sancağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşmak, birleşmek nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, bu medreseleri Ali Ulvi hocamızın vesile olduğu, sebebiyet verdiği nice medreseler var. Hafızlıklar güzel bir şekilde yapılıyor, itmam ediliyor. Arapça ulûm-i şer'iyye, ulûm-i diniye tahsil ediliyor. Bu müesseseleri kaim ve daim eyle, bâkı eyle, nazarlardan, şerlerden muhafaza eyle, talebeleri de nazardan, şerden, sihirlerden, kem gözlerden ve yollarını çelmek isteyen, bu ilme mani olmak isteyenlerin şerlerinden muhafaza eyle, kalplerini kaydırma, ayaklarını sabit eyle. Ali Ulvi hocamıza, ailesine, sevdiklerine, bu yolda kendinden gelecek zürriyetlerine bu yolda daha nice hizmetler nasip eyle. Ocaklarını, ocaklarımızı, İslam ocaklarımızı, bu hizmet müesseselerimizi kapanmaktan muhafaza eyle. Yürütecek insanlar zürriyetlerimizden ve sair talebelerden bu işleri yürütecek bir hakkın Hazreti Mehdi'ye kadar yolu bozmadan nesil yetiştirecek hoca efendiler nasip eyle. Sen fazl-ı keremine zayi olmaktan bizleri muhafaza eyle. Hocamıza da hayırlı uzun ömür, sıhhat-ı afiyetler bahşeyleyip, hayırlı uzun ömürle, diğer buradaki bütün amidiyen kardeşlerimize bu dahil hak eyle. Her bir ellerimize, ya Rabbi, elden ayaktan düşmekten, Kur'an'ı unutmaktan, ilimlerimizi unutmaktan, yatalak hale gelmekten, insanlara yük olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Sen ölene kadar bizleri kıyam, rükû, secdeyle müşerref eyle. Son namazımızda da secde yapabilmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'de bütün ezberlediklerimizi ölene kadar aklımızda, hafızımızda muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Her birerlerimizin ne hayırlı muratlarımız varsa içimizde umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu yavrularımızın gençlerimize de hayırlı eşler nasip ederek, salihat ile evlenmeler nasip ederek, onlara da hayırlı zürriyetler nasip ederek, ocaklarını mahşer sabahına kadar Kur'an sünnet ocağı olarak daim eyle. Amin. Bu gençliklerinin baharında şehvetlerinin zirve yaptığı, hele ki bu zamanda bu kadar günah sebeplerinin aleni olduğu bir zamanda senin kitabını hıfz ederek, şimdi senin dinini anlamak için mesailerini, ömürlerinin en verimli, en kıymetli zamanını, en kıymetli ilimlere harcadıkları için bu fedakarlıklarından dolayı bu yavrularımızda sen diğer kullarına karşı tercih eyle ya Rabbi. Onlar senin kitabını, ilmini tercih ettiler. Sen de onları maddi manevi tercih eyle ya Rabbi. Ve yollarında cümlemizi senin yolunda daim eyle. Yollarımızı açık eyle ya Rabbi. Amin amin. Daha nice birbirimizle görüşmeyi, buluşmayı, sohbetlerde konuşmayı, senin dininden anlatmayı nasip eyle. Tesirlerini halka eyle, hidayetler bahşeyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وَعَلَى عَلَى صَحَبِّينَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bu medreselerin bekası için yetişen hafız efendilerin, hoca efendilerin, daha nicelerinin icazet alıp bu müesseselerde senin dininin ihya olması hususunda hayırların fethi için, şerlerin def'i için El-Fatiha.
1: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
8: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya,
9: bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
13: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
17: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
18: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
19: Reklamları dinlediniz. Reklamları dinlediniz.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
21: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidin. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
20: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
23: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşından sonra Adal ve Kara kabileleri Peygamber Efendimiz'e adamlar göndererek Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine İslam'ı öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını bildirmeleri üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan Asım bin Sabit radıyallahu anh komutasında 10 kişi gönderdi. Mekke ile Üsfan arasındaki Hüdat bölgesine vardıkları zaman onların çıkışı müşrikler tarafında Beni Lihyan denilen Huzeyl kabilesine haber verildi. Bunun üzerine Lihyaniler 100'e yakın okçuyu Müslümanların peşinden gönderdiler. Asım'la beraberindekiler bunları fark edince bir yere sığınsalar da okçular onların etrafını çevirdi ve "Çıkın ve bize kendi isteğinizle teslim olun. Hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz." dediler. Bunun üzerine Asım bin Sabit, "Ey ahali, bana sorarsanız, ben hiçbir kafirin verdiği güvenceye itimat etmem." dedi ve "Allah'ım, durumumuzdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar et." diye dua etti. Müşrikler Müslümanlar üzerine ok yağdırdılar ve Asım'ı ve yanındaki 6 kişiyi öldürdüler. Hubeyb, Zeyd bin Eddesine ve bir üçüncü kişi ise müşriklerin sözlerine inanarak teslim oldular. Bunları ele geçirdikten sonra ellerini yay telleriyle sımsıkı bağlamaya kalkışınca üçüncü zat Abdullah bin Tarık, "İşte bu birinci hainliktir. Vallahi size teslim olmam. Bu şehitler benim için de bir örnektir." dedi. Bunun üzerine onu yerlerde sürükleyip baskı yaptılarsa da onlarla gitmeyi reddettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd'i Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Bedir Savaşı'nda Hubeyb tarafından babası öldürülen Haris bin Amir bin Nevfel bin Abdümenaf'ın oğulları satın aldılar. Hubeyb, hepsi tarafından öldürülmesine karar verilinceye kadar Haris'in oğulları yanında esir kaldı. Öldürülmesinden evvel Hubeyb, Haris'in kızlarından Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep'ten tıraş olmak için ödünç bir ustura bıçağı istedi. Zeynep de ona usturayı verdi. Zeynep'in gafil bulunduğu bir sırada çocuğu Hubeyb'in yanına yaklaştı. Zeynep elinde usturayla Hubeyb'i çocuğu dizinin üstüne oturtmuş halde görünce çocuğu kesecek diye çok korktu. Kadının korkusunu sezen Hubeyb ona, "Çocuğu öldürürüm diye mi korkuyorsun? Korkma, ben bunu asla yapmam," dedi. Kadın şöyle anlatıyor: "Vallahi ömrümde Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Vallahi bir gün onun zincirle bağlı olduğu halde bir salkım üzüm yediğini gördüm. Halbuki Mekke'de üzüm yoktu. Bu Hubeyb'e Allah tarafından verilmiş bir rızıktı. Hubeyb'i öldürmek üzere adam öldürmenin yasak sayıldığı harem bölgesinden çıkartıp serbest bölgeye götürdüler. Oraya vardıklarında Hubeyb onlara, "Bana izin verin de iki rekat namaz kılayım," dedi. Bıraktılar ve iki rekat namaz kıldı. Sonra, "Vallahi ölümden korktuğum için uzattığımı zannetmeseydiniz namazımı biraz daha uzatırdım," dedi ve "Allah'ım, bunların hepsini tek tek say, birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma," diye dua ettikten sonra şu iki beyti okudu: "Müslüman olarak öldükten sonra, Allah yolunda olduktan sonra, nasıl öldürüldüğümü asla dert etmem. Bu parçalanmış bedenimle, eğer dilerse o, onun rahmetinden başka yere gitmem." İşte böylece Hubeyb, idam olunacak her Müslüman için namaz kılma sünnetini ve adetini ortaya koymuş oldu. Resulullah Efendimiz, Hubeyb'in uğradığı musibeti günü gününe ashabına haber vermişti. Asım bin Sabit'in öldürüldüğünü haber alan Kureyş'ten bazıları, cesedinden onu tanıtacak bir parça getirtmek üzere adam gönderdiler. Çünkü Asım bin Sabit, Bedir'de Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden birini, Ukbe bin Ebu Muayt'ı öldürmüştü. Yüce Allah, kara bulut gibi bir arı sürüsünü göndererek Asım'ı o adamlardan korudu. Bu durum karşısında onlar Asım'ın cesedinden bir şey kesip götüremediler.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: İcir
1: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahabe-i kiramın faziletleri ve müdafaası ve onlara buğz, haset, kin, isnat edenlerin durumunun nereye varacağı ve kötü akıbetlerinin beyanı hakkında bir mektup-ı şerif 3. cildin 24. mektubundayız. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Kutsesi Hazretleri ve cemaatü minen nas, insanlardan bir topluluk var ki Şia zaten bu kafadadır. Maalesef Şia'ya uyanlar da bayağı çıktı. Sünni'yi geçinen el-i sünnetim dediği halde bu fikirleri ortaya atanlar vardır. İşte hatta bazı şeyhler vardır. Tarikat şeyhleri, şeyh geçinenler diyelim. Bunlar şeyh olamaz da. Müsveddeleri diyelim vardır. Bunlar böyle yaptılar. Yazunune zannediyorlardı ki enne ashaben nebiyyi Nebi sallallahu aleyhi ve onun üzerine ve aleyhim onlar üzerine olsun bütün peygamberlere es-salatu vesselam salatü selam olsun. Ashab-ı kiram kânû imişler, olmuşlar fırkateyni, iki fırka olmuşlar. Fırkatün bir fırka kânet olmuş ve onlar için muhalefetün, muhalefet vakı olmuş. Ve Ali'nin radıyallahu teâlâ anhu ve anhum, Hazreti Ali'den de diğerlerinden de Allah razı olsun bütün sahabeden, onunla muhalefete düşmüşler. Bu vakidir. Görüş ayrılığı oldu. Bu zaten müştehitler arasında da olur. Ve fırkatün bir fırkada kânet olmuş lehum onlar için muvafakatün uyum olmuş bihi Hazreti Ali ile kerramallahu veccehu Allah zatını şerif mükerremi kılsın. Şimdi buraya kadar konuşulabilecek bir şey. Yani bir kısmı Hazreti Ali tarafında kaldı. Bir kısmı Hazreti Ali'ye muhalif cephede kaldı. Bu cemelde sıfında yaşanan şeyler. Bunu inkar etmiyoruz. Ama şimdi devamı var. Vekâne varmış, olmuş yani. Fî külli vâhdetim minâteynil fırkateyni. Bu iki fırkanın her birinde adâvetün düşmanlık ve buğzun gazap, kin, kızgınlık ve hektün, hekt kin, içeride saklanan kin. Kim hakkında? Fî hakkül uhra, diğer taife hakkında. Şimdi burası yanlış, yalan ve iftira. Çünkü düşmanlık, kin, buğz büyük günahlardandır. Müslüman, Müslümana kin tutarsa amelleri, sevapları kabul edilmez, amelleri kabul edilmez diyor. Berat gecesi hadisinde Müslümanlara kin tutanların amellerini kabul etmeyin, Allah'a arz edildiği gecede reddolunsun buyuruyor. Reddolunuyor. Pazartesi, Perşembe oruçları hakkında ameller Tu'razul amal yevmel isneyn vel hamis. Pazartesi, Perşembe ameller Allah'a gösteriliyor. Yani kabul edecek, reddedecek. Sahih hadis bunlar. Zaten pazartesi, Perşembe orucunun sebebi de o. Fehubben yu'raza ameli ve nesahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günü devamlı niye oruç tutuyorum diyor. Amelim Allah'a gösterilirken oruçlu olayım da Allah aç susuz olduğuma acısın da amellerimi kabul etsin. Bunun sırrı da budur. Ama orada bile ne buyuruyor? En zoru hadeyn hatta astaliha. Bu iki kişi diyor birbirine kin tutmuş, küs kalmış. Bunlar barışıncaya kadar bunların amelini bekletin. Biz İsmail Ağa'nın sözde şeyhi hakkında neyi söylüyoruz? 10 sene, 15 sene selam vermediği, selamına cevap vermediği kin tuttuğu insanlar var. Bunlar sabit. Herkes biliyor. böyle bir kin ve nefretle insanlar selam vermeye, selam almaya, üç günden fazla zaten helal değil. Helal olmayan şey de haram demektir. La yahillu lilmuslimin yahcura khawfa fawqa thalath. Sahih hadis. Üç günden yukarı kardeşini terk etmesi helal olmaz. Kardeşini terk etmesi derken herkes birbirinden samimi olacak, şerbetli olacak, oturacak, kalkacak onu demiyor. Selam alıp vermeme meselesine hecir deniyor. Öbür türlü isteyen bir insan bir insanla uyuşamayabilir huyları. Ama selam verirse alır, o da selam verir. Musafaha edilir. Bir şey oldu olsa bir vesile, bayramdır senin, musafaha edilir. Bu o zaman hecirden kurtulur. Niye ben ona samimi olmak zorunda değilim? Allah herkes birbirine samimi olsun diye bir şey buyurmadı. Dost olsun. Kardeşlik, uhuvvet, innemel mümine ihvetün. Bu kardeşliklerini selamını alsa, şey yaparsa, gıybetini yapmasa, aleyhine konuşmasa, kalbinde ona karşı kin, nefret başlamasa tam kardeşliktir. Ama samimi olmayabilirim. Ben samimi olursam bundan zarar görüyorum. Zarar görüyorsan yola gitme beraber veya bunu konuşmuyoruz. Ama yıllarca insanlar selam verme, selamını alma. Bu adam nasıl şey olacak? Bu adam doğru bir Müslüman bile olamaz. Çünkü neden? Pazartesi, Perşembe orucunda hikmeti olarak arz edilen amellerin Allah'a arzı ve sunumu da bile bunlar barışmadı. Barışmaktan neyi kastediyor? Çünkü selam vermiyor, selam almıyor. Bunların amellerini kabul mü olacak, reddolunmayacak, bekletin diyor, barışsınlar. İşte hala adamdan barışmamış insanlar var. Yasin yeğenimin sahibi söyledi, kaç defa selam vermiyor, yıllarca selam mı almadı diyor. Bize 15 sene, diğer Yusuf Selener hocalara 2 sene, 3 günden sonrası haram, haram işleyen bir insan nasıl rabıta yaptıracak kendine, bu akıllara ziyan. Şimdi sen de burada diyorsun ki sahabe-i kiram da birbirine kim ve nefret varmış, şu varmış. Hoppala. Dur bakalım ya. Bir kısmı Hazreti Ali ile uyumlu idiler. Bir kısmı Hazreti Ali'ye muhalif cephede oldular. Tabii olur. Oldu. Bunun olmadığını söylemek. Yani ne bileyim sen güneş yok demek gibi bir şey. Siyer'de sabit herkes biliyor bunu. Ama bunun üzerine bir şey daha ekleyip de birbirine kin ve nefret ve buğz taşıyorlardı. Dediğin zaman bu sıfatlar hepsi kebair günah. Sen sahabeye kebair günah isnat ediyorsun. Bir de sahabenin cumhuruna, sahabeden biri olur, bir yanlış yapar. Büyük günaha düşmüş sahabe var mıdır? Vardır. Vardır. Bu tek tüktür. Ama burada sahabenin tümünden bahsediyoruz. Hazreti Ali ile muvafık olanlarla muhalif olanlar. Zaten sahabenin tümü bu. Tümünde birbirine kim vardı? İşte bunu dediğin zaman hatta bunların görüşleri devam ediyor ve bazı benim sahabeden bazı battane batından geliyor. Batın karın demek Arapçada. Battane gizledi yani. Karnına attığını gizledi. Karnındakinin içini göremiyorsun ya. O da gizledi yani. Sıfatlarını, hazi bu sıfatlarını. Yani kin, nefret taşıyor, buğz, adavet taşıyor ama gizliyor. O niye yapıyor? Takiyeten. Şimdi Şia'nın kendi mezhebi takiye olduğu için herkesi kendi gibi zannediyor. Takiye yoluyla. Takiye ne demek? Gizine gidiyor. Arkasına namaz kılıyor veya aynı muharebeye katılıyor. Ama bunu takiye yaparaktan gizliyor. Daha niçin böyle yapıyor? Ve mülazaten düşündüğü için. Bazı mesali, bazı maslahatları düşünüyor. Kar zarar hesabı yapıyor. Mesela Hazreti Ali, Ebu Bekir Sıddık'tan, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan razı değilmiş bunlara göre. Peki niye bu üç halifeye biat etmiş ve onların döneminde Medine'de kadılık yapmış, hakimlik yapmış, Beytülmal'dan devletten maaş almış, o devlet meşru değilse, devletin başkanı halife Ebu Bekir Ömer Osman, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain meşru değilse, sen oradan niye maaş aldın? Niye karşı çıkmadın? Yok onun hakkını yemişler de, o yine gizlemiş de bilmem ne. Peki onların gönderdiği harplere niye katıldın? Niye komutanlık yaptın orduda? Ki Hazreti Ali bunların hepsini yaptı üç halife döneminde. Ki üç halife dönemi 25 seneye tekabül ediyor. Yani 25 sene takiye yapılacak bir olay mıdır? İnsan bir gün iki gün kalbinde bir şeyler olur falan. Bunlar bana niye böyle bir şey yaptı? İçinden geçebilir. Ama bunun eserleri zuhur eder. Arkalarında namaz kılmış, cuma kılmış, bayram kılmış. Çünkü halife kıldırıyor o zaman. Ama bunları takiye için yapmış. Niye? İşte gücüm yok. Ben şimdi bunlara karşı çıkarsam şey yapamam. Bari idare edeyim demiş. Hazreti Ali Zaten Şia'nın için takiyeyi farz yapıyorlar. Çünkü Hazreti Ali takiye yaptı, biz de takiye yapacak. Şimdi bizden görüştükleri zaman mesela adamla kaç tane Şii hocalarla Mekke'de Medine'de rastlaştık. Geçen gün Hoca Efendilerden biri de dedi, ben de dedi bir yerde toplantıda rastlaştım. Adam diyor ki, siz Ayşe annemize söylüyorsunuz kardeşim diyorum diyor. Haşa, o Resulullah'ın zevcesidir, öyle bir şey olur mu falan. Ben dedim bir tanesiniz Ebu Hureyre'yi sevmiyorsunuz. Ebu Hureyre'yi seviyoruz. Ama senin ana metinlerinde, kitaplarında, bizim Buhari, Müslim gibi onların da küleyniler var, şeyler var. Metinler elimizde. Beni şimdi Buhari, Müslim'de geçen rivayetleri inkar etmem düşünebilir mi? Ama ben seninle konuşurken oradaki rivayetlerin tersine bir şey konuşuyorsam o zaman takiyedir. Niye? Çünkü benim indimde Kur'an'dan sonra en sağ kitap Buhari, Müslim'dir. Benim görüşüm orada yazıyor. Ama ben seni kandırıyorsam sen o zaman benim kaynağıma bakacaksın. Bunun itikadı nedir? İnandığı kitaplar ortada. Ben mektubatta olan bir şeyin tersine sana bir şey söylüyorsam demek seni kandırıyorum. Çünkü neden? Benim itikadım mektubattır. Adamlar bunu zaten şu anda da yapıyor. Niye Hazreti Ali yaptı zaten? Hazreti Ali'nin yaptığı bize de farz diyor. Hazreti Ali'nin yaptığı diye isnat ediyorsun Hazreti Ali'ye, iftira diyorsun. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Allah'ın aslanı diyorsun. Allah'ın aslanı korkar mı? Allah'ın aslanı batıla meşru der mi? Ne yapmış işte maslahatlarını gözeterek, maslahat ne demek? Kendi karını. Hükümet başkanı, halife bozuk yoldaysa, hakkı gasp etmişse, sana göre zalimse, efendim sen normal bir vatandaşsan susup oturursun, gücün yok. Ama sen Hazreti Ali'den bahsediyorsun. Allah'ın aslanından bahsediyorsun. Hem Allah'ın aslanı diyorsun, ondan sonra Allah'ın aslanı 25 sene bunları idare etti, aslında onlara kin tutuyordu diyorsun. Ya bu sana benim gücüm yok, ben yaparım birileriyle anlaşırım. Kalbimde nefret ederim, dışımdan iyi geçinirim diyelim. Sevmediğim halde. Bu bana yakışabilir bazen. Bana bile yakışmaz, ben bile yapamıyorum onu. Hazreti Ali nasıl yapacak? Ki ben yapamıyorum işte. Nice insanlarla iyi geçinip içimden nefret edebilirim. Ama dışa vuruyorum diyorum, bu yanlış. Ondan sonra bedel ödüyorum, hapse atılıyorum, dünya kadar düşman kazanıyorum. Bunu ben bile göze alıyorum. Hazreti Ali nasıl göze alamamış bunu? Yani benim edna ümmet, ümmetin en aşağısıyım. Ama ben bile yanlışlara duramıyorum ya. Hazreti Ali nasıl sabredecek bu kadar yanlışa? Yani bunu böyle iddia ediyorlar. Ve zâmû ve yine iddia eder. Zâm demek yani boş iddia. Enne tilke râzâ ile bu rezil sıfatlar yani kin, nefret, düşmanlık, buğz, gazap, öfke, bunlar İslam'da rezil sıfatlar. Sahabeye değil hiçbir mümine yakışmıyor. Bunun sıfatlar imteddet uzamış gitmiş. Fihim sahabede ilâ karnin vâhid. Bir asır gitmiş. Yani bir asır, çünkü neden? Sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Enes 90 küsur yaşadı. Yani 100 yaş yaşadı. Belki de 100'ü de geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yani işte 20 yaşındaydı mesela. En uzun yaşayan sahabeler var. Yani 100 sene sonra sahabe kalmadı zaten. Demek ki 100 sene, yani bir asır sahabede bu rezil sıfatlar bulunmuş ama gizlemişler birbirine karşı. Ve ma kânû ve ma o müddetçeki kânû vücidû manasında burada. Ve ma, burayı yanlış anladılar. Ve ma kânû olmadılar diye mana verirsen ilerisi sakata düşer. Bu şey iş. Ve ma o müddet için. Ve ma o müddet ki kânû vücidû, yani. Bulundukları müddetçe, yani yaşadıkları sürece kânet mevcut olmuş. Fihim onlarda azî zemâimu. Zemâim, zemîmenin cemini. Zemden geliyor. Zem kınamak demek. Mezmum, yani kötü sıfatları. Onlar yaşadıkça bu sıfatlarla yaşamışlar. Ve hoppala. Ve hâze tevehumu. Ve bihâze. Ve bihâze işte bununla. O da nedir? Tevehümi. Bu düşünceyle, bu düşünceye kapıldıklar için Şia, özellikle Şia fırkası, yezkurûne anıyorlar muhalifi Ali'in, keremallâhu vecce, Hazreti Ali'nin muhalif de muhalifi neydi? İsafetten onu düştü. Hazreti Ali'ye muhalifleri anıyorlar. Neyle? Bir şerri. Hazreti Ali'ye muhalif de Talha Efendimiz, Zübeyir Efendimiz, Ayşe annemiz dahil, Hazreti Muhammed Efendimiz, 10 bin sahabe var orada. Onların hepsini şerle anıyorlar. Ve yensibune, nispet ediyorlar ileyim onlara eşyae, bazı şeyler ki gayra münasibetin. Bırak sahabeye, hiçbir Müslümana münasip düşmeyen, yakışmayan sıfatlarla kötü huylarla, riyaset sevgisiyle, nefis için iş yapmakla, işte efendim hırs ve tamah yüzünden, maddi menfaat için falan böyle yaptılar, şöyle yaptılar diye sahabeyi, cennetlik oldukları sahih sabit olan aşere-i mübeşşereden bile var içinde, Talha Zübeyir aşereden radıyallahu anh ecmain, bu gibi zatlara kadar uzanan bir iftira silsilesi var. Şimdi yenbeği, İmam Rabbi Hazretleri buyuruyor, icap eder en yunsife, bir insan insaflı olması lazım. Yani adaletli olması lazım. Zerre kadar insaflı olan bir insan bunu söyleyemez ve böyle düşünemez. Niye? Fehim ne? Çünkü şan, yani dikkatli dinlenmesi gereken konu şudur ki, Ali Hazret takdiri, sizin bu dedikleriniz varsayalım, takdir, bu takdir yani faraza, böyle bir şey olsa, o zaman yekün olacak kilel ferikani, iki fırkanın ikisi de mevriden mahal olacak. Neye? Littani, tenkitlere. İki tarafta tenkitlere mahal olacak. Çünkü neden? Bu taraftan Hazreti Ali'ye karşı buğuz ve nefret taşıyorlardı diye bu sıfat, kötü sıfat olacak. Öbür tarafta da Hazreti Ali niye bunlara açıkça karşı çıkmadı? Hazreti Osman zamanında niye kazan kaldırmadı mesela? 10 sene Hazreti Ömer döneminde, bilmem 10 küsur sene, Hazreti Osman döneminde 10 sene sessiz kaldı ve vazife yaptı hükümette. İslam devletinde vazife yaptı. Yani onların şey aldı, ben vazife almıyorum, evimde ibadetimi yapıyorum da diyebilirdi. Resmi görevlere niye geldi ve niye maaş aldı Beytülmal'dan? Şimdi o zaman Hazreti Ali takıya yaptı. O takıya yapmak da kafirlere karşı bir tekserbir. İlla entette kumulüm tukat yok. Kafirler seni öldürecek, asacak, kesecek. Gücün yok, esir düşmüşsün. Orada takıya müsaade var. O zaman sen neye göre Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman'a takıya yaptın? O zaman onların nezdinde sana göre onlar kafirdi ve seni öldürebilirlerdi diye takıya yaptın. Şimdi Hazreti Ali'nin böyle bir düşüncede olduğunu düşünebilmek Hazreti Ali'ye medih midir, zembidir yani. O zaman bu taraf onu sevmiyordu, hakkını yedi, zulüm yaptı, gasp etti. Halifeliği elinden aldılar, hakkını vermedilerle tenkit ediliyor. Hazreti Ali tarafı da bu batıla, bu zulme sessiz kalmakla sıfatlanıyor dolayısıyla. Niye? Çünkü Hazreti Osman şehit edilene kadar Hazreti Ali'nin hiçbir çıkışı yok. Hükümete karşı, İslam devletinin halifesine karşı. Bu da bir gerçek. Bu iyi bir sıfat mı Hazreti Ali'ye? Batıla sessiz kalmış. Ondan sonra sen bu böyle düşünürsen ne demiş oluyorsun? Ve müttasıfine sahabenin mevsuf olduğunu. Neyle? Bir razaili sıfatı. Rezil sıfatlarla vasıflandığını söylüyorsun. Peki o zaman ne yapmış oluyorsun sen? Zincirleme trafik kazası nereye gidiyor? O zaman ve yasıyru oluyor. Eftalü hazil ümmeti. Bu ümmetin en faziletleri kimlerdi? Geçen sohbette derste anlaştık. Say hadis, hayrul kurun karni. Benim asrımda bulunan, yani sahabe, benim asrımda bulunanlar bu ümmetin en hayırlısıdır. Buhari vesaire say hadis. Peki bu ümmetin en hayırlısı sahabe ise, onlar da bu rezil sıfatlarla muttasıf olduğunu farz-ı muhal düşündüğümüz zaman en hayırlı ümmet ne oluyor? Şerra hazil ümmet. Bu ümmetin en kötüleri oluyor. Şu anda bile senin benim gibi sıradan bir Müslümanlarda bile kin nefret yok ki benim kin tutmadığımı, babamı vuran geldiğinde, açım dediğinde bana bir haçlık verebilecek kadar merhametli olduğumu herkes bilir çevremde. Hiç kin tutamam. Yani bende bile olmayan bir sıfat Ebu Bekir Sıddık'ta, Hazreti Ömer'de, Hazreti Ali'de var olacak haşa. O zaman onlar bütün ümmetin en hayırlısı. Ama bugünün Müslümanlarında bile çoğunda veya bazısında olmayan sıfatlar onlarda mevcut olduğunu düşüneceği. Ne oldu? En hayırlı tabaka en şerli ümmet oldu o zaman. Ondan sonra bel, hatta bırak en şerli, bu ümmetin şerlisin. Şerra cemi'ül ümem. Bütün ümmetlerin en şerlisi olması gerekiyor. Çünkü neden bütün ümmetin? Çünkü en büyük peygamberin sahabesi. En büyük peygamberin sahabesi en bozuk adamlar olursa öbür ümmetlerin sahabesinden de daha şerli olur. O zaman ne olur? Ve tetebettelü değişir. Hayriyetü tilkel firkati. Sahabe fırkasının hayırlı oluşu bir şerriyeti şerlilikle değişir. O zaman eyyü insafin, nasıl bir insaf bulunabilir? Fizikli şeyheyni. Bu İmam-ı Sıddık Hazretleri Hazreti Ömer'le iki şeyh dedi radıyallahu anhuma. Hadiste iki şeyh dendi mi? Buhari Müslim'dir. Hulefai Raşid'in dört halifede iki şeyh dedi mi? Ebu Bekir Ömer'dir radıyallahu anhuma. Onları anıyorsun bir suyu kötülükle anıyorsun. İşte onlar hakkı gasp ettiler, zulmettiler filan diyorsun. Neye dayanarak diyorsun? Beyazet Devam'ı bu düşünceye dayanarak diyorsun. Sonra bunda ne insaf var? Ve nispeti umurin gayri münasibet. Hiç uymayan, münasip olmayan şeylere nispet ediyoruz. İlâ küberâet din. Din. İslam'ın en büyük insanlarına, dinin en büyük zatlarına böyle şeylere nispet etmekte efendim nasıl bir insaf ve vicdan olabilir? Ve Hazreti Sıddık Efendimiz radıyallahu anh et gazil ümmeti. Bu ümmetin en takva sahibi kimdir? Bu ümmetin en keremci, en eftali kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh. Peki inne ekremekum indallah etkakum. En kıymetli neyle oluyor? En ziyade haramdan sakınmak. Şimdi Kur'an'ın nasıyla, bir hükmü nasıl Kur'an? Kur'an'ın açık ifadesinin hükmüyle bu ümmetin en takva sahibi kim? Hazreti Sıddık. Çünkü feynel müfessirin, bütün müfessirler, geçen derste de ben kendiliğimden söyledim. İleride bunun geleceğini de arka sayfada görmemiştim. İbn Abbas'ın ve gayrehu, baş müfessir İbn Abbas Efendimiz vesaire, ecmavu ittifak ettiler. Alâne kavlehu teâlâ ve seyyücenne veletka. Geçen anlattım. Hazreti Bilal Habeşi büyük para verip kölelikten azat etme meselesinde Mekke döneminde büyük para verdi. Bunun üzerine ayetler nazil oldu. Kur'an diyor ki etka olan cehennemden uzak tutulacak. Etka kim? اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَوْ يَتَزَكَّى işte. Kendini arındırmak için veya zekatını vermek üzere işte yani malını Allah yoluna veriyor. İşte Bilal Habeşi kurtardı. Şimdi o zaman Kur'an'ın

Allah bir şahıs hakkında innehu şüphesiz bu kişi etka hazil ümmet. Bu ümmetin en takva sahibidir. Peki bu ümmet nedir? Elleti hayrul ümmet. Bütün ümmetlerin en hayırlısıdır. Oku bir ayet. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. E bizim ümmet 70 geçen 70 peygamber ümmetlerinin en hayırlısı mı? Tamam. Ebu Bekir Sıddık da etka olduğu için bu ümmetin en hayırlısı mı? O da tamam. O zaman yenbeği lazım gelmez men yüteemmele. Düşünmek lazım. Enne tekfiro Ebu Bekir Sıddık'a kafir demek veyahut ve tefsika o zulüm yaptı hakkını yedi Hazreti Ali'nin diye fasık demek ve tazlile o ona dalalet istat etmek, sapık sapıtmış demek, yanlış yaptı demek. Yani yanlış yaptı derken hata manasında değil. Dalalette yani çünkü neden? Hak yiyince bu normal bir dalalet olmuyor. Zulüm oluyor tabii. Bunu demek ilahi haddin hangi dereceye mineşşenaati çirkinlik ve rezillik bakımından nereye yusulu insanı ulaştıracaktır. Onun için burada haddini bilmek lazım. Sahabe hakkında konuşmamak lazım. Dil uzatmamak lazım. Ve onlarda kim vardı? Nefret vardı. Haset vardı. Birbirini kıskanıyorlardı, birbirine çelme takıyorlardı. Ve bu yaptıkları bazı harpler oldu. Bu harpler nefse dayalı, riyaset sevgisi, başa geçmek için, hırs, dünya menfaati için yaptılar. Dediğin anda siz en hayırlı ümmetsiniz. Ayetini de inkar etmiş oluyorsun. Çünkü böyle bir ümmet en hayırlı olamaz. Bir de ümmetin en hayırlıları hakkında bunu diyorsun. Yani ümmetin tamamı en hayırlı ümmet. Ama bu ümmetin en hayırlıları da sahabeyse, sahabede bu rezil sıfatlar varsa o zaman Allah bilemedi en hayırlı ümmetsiniz dedi. Sonra bunlar işi bozuttu. Allah radıyallahu anh ve radıyallahu anh ben onlardan razıyım. Onlar benden razı dedi. Ve sâbikûne levvelûn minel muhacirîn vel ensar. E bunlar zaten muhacir ve ensar. Sâbikûne levvelûn de dört halife aşere-i mübeşşerenin hepsi bu zaten muhacir. E ilk muhacirler. Ayette sâbikûne levvelûn ilkler diyor. Bu konuştuğumuz isimler hep ilk Müslümanlar ve ilk hicret edenler, ilk İslam'a yardım edenler. E Allah bunlardan razı dediğine dair, Allah o zaman razıydı bunlardan. Kur'an'ı da indirdi. Allah da ne bilsin aşağı bunlar peygamberden sonra sapıtacaklarını. Ondan sonra da bir daha herifin dediği gibi, bir tane var ya zındık hapiste şimdi. Şovmen miydi, muğmen miydi? Efendim, hükümetin eli sağ olsun hakimlerin. Attılar içeri şimdi. Hala da çıkamadı diye bildiğim kadarıyla. Ne dedi? Bu son kitap dediler dedi. Fakat son kitap da dedi. Bunu yazan dedi. Bir düzeltme yapayım dese dedi. Son deyince düzeltemiyor dedi yani. Böyle bir sındık çıktı ya geçen. Ne oldu şimdi? Sen o zaman ne demiş oluyorsun? Allah bunlardan razıyım dedi. Ama sonra bunlar cozuttu. Allah da onu baştan bilemedi. Peygamber de öldü. Vahiy de gönderemiyor kimseye. Allah da aciz kaldı. Bunlar da sapıttı. Ya bunu diyen bir mezhep Müslüman olabilir mi? Böyle bir düşünen bir insan hani vesvese kabiliğinden tamam imanı zedemez, vesvese gelir geçer. Ama bunu dillendiren de, din iman kalır. Onun için tabii burada Fahru Razi'nin delilleri var vesaire bunları devam edeceğiz. Mektubat-ı Şerife'den Ehl-i Sünnet itikatları inşallahü rahman bizleri aydınlatıyor ve Şia gibi sapık fırkaların şüpheleri ile milleti maalesef yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı imanımızın, sahabeye karşı itikadımızın nezih itikadı. Bak Ömer Nasuh Efendi'nin kitabı var. Tabii biraz dili ağırdır o ilmi yani Osmanlı kelimeler çok var falan ama onu sadeleştirdiler bilmiyorum. Sahabe-i Kiram hakkında nezih itikadımız, nezih. Ki orada Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'i var. Hazreti Muaviye'nin radıyallahu hakkında yapılan iftiralar ve Hazreti Muaviye'ye yöneltilen bütün şeylere tek tek Ömer Nasuhi Hazretleri cevap vermiştir. Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Bundan dışarı çıkan Ehl-i Sünnet'ten çıkar. Allah Ehl-i Sünnet itikadımızı ölene kadar muhafaza edip bu itikad ile ölmeyi, bu itikad ile mahşere çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden, dört halifenin elinden içebilmeyi Havz-ı Kevser'den nasip eylesin. Çünkü ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben Havz-ı Kevser'in başında olacağım, dört halifem dört keşesinde olacağım. Efendimiz Hazretleri çok olurdu bu hadisi. Ondan sonra birinin reddettiğini öbürü de reddedecek. Sen şimdi gittin ben Hazreti Ali'ciyim diye Hazreti Ali. Ama Hazreti Ali sen Ebu Bekir Sıddık'a kafir dediysen, Hazreti Ömer'i sevmediysen seni içirmeyecek. Ebu Bekir Sıddık'ın içirmediğini, Hazreti Ömer'in içirmediğini Hazreti Ali içirmez. Hazreti Ali içirmediğinde Ebu Bekir Sıddık içirmez. Çünkü neden? Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine fani olmuş. Kendilerini, mallarını, canlarını feda etmiş bir cemaattir.

0: Emlere gelmemiş böyle bir cemaat. Hiçbir peygambere böyle bir sahabe nasip olmamış. Kur'an methediyor vellezine ma'u, onunla beraber olanlar şöyledir, şöyledir, şöyledir. Yarım sayfa Fetih Suresi son ayetinde. Böyle bir cemaata kin, nefret, bilmem ne, haset, fesat. Zaten ümmet bitti o zaman. O zaman Kur'an'daki en hayırlı ümmet sıfatı kayboldu. Onun için biz Ehl-i Sünnet'in akidede müçtehit olan İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz, onun da bütün Ehl-i Sünnet ulemasından naklen yaptığı bu izahatlara kanaat getirip iman ettik. Hepinizi de bu şekilde şuurlu olmaya ve bu konuda ileri geri konuşanları susturmaya, durdurmaya bir fikir edinerek onlara cevap verebilmeye davet ediyoruz. Allah tehsini halk eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âli ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidin. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-3838 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar, bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su İnsanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
8: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
9: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
13: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

0: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh der ki:
1: Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de.
0: Hazreti Mevlana'nın 700 küsur sene evvel büyük bir aşk ve vecd ile kaleme aldığı Mesnevi-i Şerif'i hiç şüphesiz ölmez bir gönül eseri olarak o günden bugüne gönüllerde taht kurmuştur. Zira bir gönül nasıl toprak altında çürümezse, gönül mahsulü olan eserler de aynı şekilde ebedileşir. Gönül erleri hizmetlerini berzah aleminde de devam ettirerek aramızda yaşarlar. Onların ömürleri yaşayanlardan daha uzundur. Onların fani bedenleri toprak olsa da gönül eserleri kıyamete dek hiç ölmeden yaşar. Hazreti Mevlana Mesnevi'yi şöyle tarif eder:
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak, ilahi sırlara vakıf ve aşina olmak isteyenlere nurlu bir yoldur.
0: Mesnevi, derin sırlarla dolu bir esrar kitabıdır. İnsanın keşfi ve insan ruhunun kelimelerle çizilmiş resmidir. Hazreti Mevlana, insan ruhunun derinliklerine inmiş, insanın iç yüzünü müşahede etmiştir. İşte Mesnevi, bu tespit ve teşhisin ilanıdır. Hazreti Mevlana şu beyitlerde yaratılış sırrını ve kendi iç dünyasını ne güzel sergiler:
1: Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifa edemediğimden utandım. Ve ben başımı önüme eğdim. Her köle azat edilince sevinir. İlahi, bense sana kul köle olduğum için sevindim.

0: Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın müridi Hüsamettin'le sohbetidir. Onunla başlar, onunla devam eder. İkisinden biri ayrılınca manevi alışveriş durur. Akım kesilir. Birleşince gönüller dolar. Beyitler birbiri ardınca gelmeye başlar. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh, "Ben bu mesneviyi Hüsamettin'e göre yazdım" buyurarak, sırrını arzu ettiği ihatada dökememenin feryadı içindedir. Çünkü Şems gibi bir aşk ummanını kaybetmiştir. Kim bilir Hazreti Mevlana, mesnevisini Hazreti Şems'le yazsaydı, daha ne kadar esrar faş eden beyitler vücuda gelecek ve onlardan ne muhrik nameler akacaktı.
1: Hazreti Mevlana, Kuddise Sirruh, Mesnevi'de birbirinin içine girmiş yüzlerce hikaye anlatarak, muhakeme ve mukayese yoluyla insanların o hikayelerden ders almalarını hedeflemiştir. Yani o, beşer idrakiyle kavranması zor olan mücerret hadiseleri müşahhas hale getirmiştir. Yoksa gayesi asla insanlara bir takım masallar anlatmak değildir. Bunu kendisi şöyle ifade eder:
0: "Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana hikaye anlatmak değil. Haşa! Benim anlattıklarım kupkuru bir hikaye değildir. Tefekkür eyle. Bu benim ve senin bugünkü halimizdir."
1: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh, hikayelerinde ve beyitlerinde arınmış bir gönle sahip olabilmenin ancak varisi enbiya olan bir mürşid-i kamilin terbiyesine girmekle mümkün olabileceğini belirtir. İnsanın nefs engelini aşamadan ilmin irfan haline yükselemeyeceğini, yaratılış gayesine ve insan olma haysiyetine kavuşamayacağını ve kendi cevherini keşfedemeyeceğini ifade eder. Nefsin afetlerinden korunabilmek için İlahi azamet karşısında bir hiç olduğunun idrakiyle nefsin tanınması icap ettiğini, marifet yolculuğuna ancak kalbi hayat ve ilahi aşkla çıkılabileceğini izah eder.

0: Mevlana Hazretleri Konya'da 40 yaşlarındayken Şems ile görüşmüştü. Kendisi bu karşılaşmadan önceki haliyle ikinci bir Gazali olarak nitelendirilebilir. Mevlana Hazretleri o devresinde sırf bir fakihti. Hukukçuydu, müderristi, çok talebeleri vardı. Varlıklı ve mülk sahibi bir insandı. O, Şems'le görüşmesinden sonra daha alim bir fakih, daha değişik bir hukukçu olmadı. Zahiri ilmi değişmedi, bunları çok aştı. Celaleddin Rumi, Şems'le buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O, Şems'le görüşmesinden evvel bir alimdi. Sonra alim bir aşık ve bağrı yanık bir arif oldu.
1: Esas mevzu, Şems Mevlana'ya ne verdi, ne öğretti sorularının cevabıdır. Bu da Şems'in ona aklın esaretinden kurtulmanın yollarını öğretmesidir. Çünkü aklın hududu muayyendir, arkası cinnettir. Gönlün hududuysa sonsuzdur, teskin noktası da fenafillah'tır. Şems, Celaleddin Rumi'ye kendi özünü, sahip olduğu değerleri tanıtarak ayağındaki zincirleri kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems onun ayağındaki bu bağları çözdü. Ona gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazreti Mevlana ışık etrafındaki pervaneler gibi Şems'teki tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı.
0: Nasıl ki Müslümanların iman güneşi Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulüyle kuvvet bulmuşsa, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin de manevi memuriyeti Hazreti Mevlana ile kemale ermiştir. O ana kadar kimsenin cihan şeyhi olduğunu bilmediği Hazreti Şems, Hazreti Mevlana'nın muhabbet ışığı ile aydınlanmış, dillere destan olmuştur. Bu iki büyük mürşidin birbirlerine olan muhabbet ve ihtiramları ise gerçek bir müritle mürşidi arasındaki hali ne güzel yansıtmaktadır. Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana'ya verdiği hediye mahrumiyet, hasret ve muhabbetten başka bir şey değildi. Bu muhabbet ve hasretin en güzel örneklerini Saadet çağında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha'nın hayatında görürüz. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le her yeni buluşmasında ayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Yanındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi.

0: İşte bu muhabbet ve aşk yolunda yürüyen Hazreti Mevlana da Şems'i kaybedince onun hasretiyle yandı ve kavruldu. Onun bu firak ve hasreti neticesinde 26 bin beyitlik bir mesnevi meydana geldi. Nitekim Hazreti Mevlana doğru ve deruni bir şekilde anlaşılmak hususunda o kadar hassastır ki mesnevisinin ön sözünde şöyle demekten kendini alamaz.
1: Gönlü temiz ve rakik olanlardan ve hakikate aşina olanlardan başkalarının şu mesneviye dokunmalarına müsaade yoktur.
0: Çünkü Hazreti Mevlana da birçok hakikat yolcusu gibi kendisini ve sözlerini yanlış anlayıp aktaran kimselerden bizar olmuştur. Büyük Veli ölüm gecesini Şeb-i Arus, düğün gecesi yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu şu mısralarıyla ne güzel ifade eder.
1: Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık, vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda, veda, ayrılık, ayrılık deme. Mezar bir perdedir ki arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiçbir ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekilip de bitmedi diye endişelenme. İnsan tohumu bitmeyecek diye telaşlanma. Toprağa konulduğumu zannetme. Ayağımın altında yedi gök vardır.
0: Sultan Veled, İptidanamesinde babasının cenaze alayını şu şekilde anlatır. Hicretin 672. miladi 1273 senesinde Ulu Sultan göç etti. Gözler yaşla doldu. Gönüller matem içinde inledi. Gayrimüslim köyleri bile hüzne boğulmuştu. Her temiz insan ona sadık, her millet ona aşıktı. Halk, o Hazreti Peygamber'in nuru ve sırrıdır, faziletlerin sonsuz denizidir demekteydi.
1: Eflaki'nin anlattığına göre, Mevlana Hazretlerinin dış tabutu, halkın izdihamından dolayı 6 kere yenilendi. Ve cenazesi, öğle namazında kalkmış olmasına rağmen ancak ikindi namazından sonra makberine varabildi. Tabip Ekmelüddin halka edebe riayet ediniz. Teşyi vazifenizi sükunet içinde saygıyla yapınız. Bu hakiki şeyhlerin sultanı Mevlana idi, göç etti diyordu. Vasiyeti gereği Şeyh Sadreddin Konevi cenaze namazını kıldırmak için tabutun önüne geçince teessüründen hıçkırmaya başladı. Bayılacak gibi oldu. Kollarına girip kendisini geriye çektiler. Onun yerine Kadı Siracüddin geçerek namazı kıldırdı.
0: Mevlana Hazretleri Selçuklu Medresesi'nde zahiri ilmin zirvesinde olup kendisine dersi am sıfatı verildiği devreyi hamdım. Geçirdiği kalbi ihtilaçların neticesinde kainatın kendisine kitap haline gelip esrarı ve hikmeti has ettiği devreyi piştim. İlahi aşk denizinde kavrulduğu devreyi de yandım şeklinde hülasa ettiği hayatını bir başka ifadeyle şöyle tasvir etmektedir.
1: Ölüydim, dirildim. Gözyaşıydım, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım. Nihayet baki olan devlete eriştim.
0: Yunus ne güzel söyler. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Ya Rabbi, bizim ölümlerimizi de baki devlete eriştiren bir vuslat eyle. Ölüm gecemiz bir şeb-i arus olsun. Amin.
0: Günümüzde gel, gel, ne olursan ol, yine gel. Kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan, yine de gel diyen Mevlana'nın, bütün insanlık alemini kuşatan kalbi enginliğine şiddetle ihtiyaç vardır. Mevlana Hazretlerinin bu müsamahakar davetindeki gaye, insanı öz cevheriyle tanıştırıp, onu şefkat ve müsamahanın feyizli zemininde İslam'la şereflendirmek veya hatalarından kurtarmaktır. Yoksa herkesi bu bulunduğu eski hali üzere kalmak şartıyla gayesizce kabullenmek değildir. Maksat o kişinin iç alemini düzeltmektir. Bir tamirciye aletin bozuğu götürülür. Böyle zatların gönül dergahları da bir tamirhaneye benzer ki orada yapılan iş yanlışları düzeltmek olduğu için davetin daha ziyade hatalı insanlara hitaben yapılması gayet tabiidir.
1: Cenab-ı Hak sevdiği kullarına muhtelif tecelliler bahşetmiştir. Bu meyanda kimini Hazreti Şah-ı Nakşibend eyleyip tasarruf ve marifetullah'ta sonsuz ve eşsiz bir himmet deryası kılmış, kimini Mecnun gibi aşk çöllerinde dolaştırmış, kimini hayret vadilerinde gezdirmiş, kimini azamet-i ilahisi karşısında dilsiz eylemiş, kimini Yunus Emre gibi bülbülü kılmış, kimini de Hazreti Mevlana gibi dilinden hikmetler fışkıran ve nadide inciler saçan bir mana menbaı eylemiştir. Ancak bu farklı tecellilerin hepsini de hakikatte marifetullah ilmiyle donatıp cümle velileri dostluk ikliminin müstesna goncaları halinde bütün insanlığa ihsan buyurmuştur.
0: Bir Mevlana mütefekkiri Mevlana'nın hakikatini ne güzel ifade eder. Mevlana Celaleddin'in biz vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp da suyun yüzüne ne vurdu ise biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen ifadesini elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat! Onu Mevlana zannediyoruz. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle buyurur.
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir.
0: Rabbimiz bu has kullarından razı olsun ve bizlere onlardan layıkıyla istifade edebilmeyi nasip buyursun. Amin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz olur.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
5: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap.
6: Bir izleyicimiz bir dönem popüler olan bilinçaltı temizliği ve enerji seanslarına merak salmış bir uzmana gitmiş. Seans sırasında da anne karnına kadar götürdüğünü iddia etmiş bir doktor. Sonrasında annemin bana hamileyken yaşadığı çaresizlikleri ve beni o şartlarda istemediğini tespit ettiğini söyledi. O an büyük bir duygusal boşalmayla hıçkırarak ağladım. Uzmansa bu ağlamaların bana değil anneme ait olduğunu söyledi. Ancak bu seans bende iyileşme yerine büyük yaralar açtı. Bu bilgiyi anneme sorduğumda annemse yaşadığı zorlukları doğruladı. Ve o günden beri annemin her davranışında beni zaten istemiyordu diye düşünmeye başladım. Ailem ve kardeşlerimle aramda ciddi bir mesafe ve kırgınlık oluştu. Sürekli beni önemsemediklerine dair kafamda kurmaya başladım. Hocam, bu tarz seanslar bana ne yaptı? Ruhsal bir zarar gördün mü? Ve bu seans sonrası bozulan aile ilişkilerimi, sarsılan özgüvenimi nasıl toparlayabilirim?
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Bir yerde tabii bu izleyicimizin yazdığı soruda muhtemelen doktor diye herhalde yazmış. Sizi söyleyince bir an dikkatimi çekti. Aslında bunu uygulayan kişiler doktor değil. Ona da dikkat etmek lazım. Mesela uzman diyor, doktor diyor. Şimdi bu insanların bir uzmanlığı, bir doktorluğu falan da yok yani.
6: Nasıl yapıyorlar kendine, peki hocam bunları?
7: Şimdi şöyle, kendine saygısı olan, ilmine saygısı olan hiçbir doktor böyle bilinçaltı terapileri bir şeyler falan yapmaz, böyle enerjiler vesaire.
6: Etik değil mi?
7: Yani bunlar bilimsel uygulanan herhangi bir tedavi pratikleri değil. Bunlar bazı ritüeller. Böyle bazı batıl inançların, işte uzak doğu inançlarının mesela. Orada işte biliyorsunuz işte Budizm var. Ondan farklı
6: filmlerin vesaire.
7: Evet evet, farklı böyle doğal şeylere, olaylara böyle ilahlık atfeden bazı dinler var. Şintoizm var mesela Japonya'da vesaire, böyle değişik değişik. İşte yani putperestler veya şeyler, ateşe taparlar yani bunlar. Oradaki işte bazı şeyleri, doğal olaylara, mesela rüzgara, yağmura, işte denize böyle ilahlık atfediyorlar. Neyse, bu batıl inançlardan çıkmış, türemiş bazı böyle ritüeller bunlar. Şimdi bu bilinçaltı terapileri denen şeyler de böyle yani, psikolojiyle veya tıpla alakalı bir uygulama, bir pratik değil. O yüzden şimdi burada kişi hani ben uzmana gittim diyor ama biz buna şimdi uzman dersek, sonra bir işte kardiyoloğa gittim uzman desek, şimdi bu ikisini eşit tutmuş gibi oluruz, yanlış olur. Bir psikolog mesela şunun gibi, bir tane şarlatan olsun,
6: tamam,
7: affedersiniz, bir tane de hoca olsun, ehli sünnet, gerçek alim. Şimdi ikisine de biz hoca desek, buna haksızlık etmiş oluruz. Bu sefer insanların zihninde de farklı bir algı kalır. İkisi de hoca. Oysa ki bu şarlatan. Şimdi ne diyorlar mesela, şeyhler. İşte milleti saptırdılar, millete tecavüz ettiler. Ya onlar şeyh değil. Onlar şarlatan, onlar dolandırıcı.
6: Evet.
7: Şimdi gerçek şeyhle onu, hani oradaki o ismi çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden mesela inanç diyoruz, batıl inanç diyoruz bakın. Din diyoruz, batıl din diyoruz. Çünkü dinler deyince bu sefer Evet. Hepsi birbirine karışır. İslamiyet'le sen hangisini nereye koyacaksın? Hangi kefeye koyacaksın? Şimdi burada da ben birine gittim diyelim, öyle diyeyim.
6: Tamam.
7: Ben birine gittim. O da işte böyle şeyler uyguluyormuş, bilinçaltı terapileri. Sonra o bana dedi ki sen ağlıyorsun ama annenle ilgili dertlerim var. Annen ağlıyor aslında. Beni bebekliğime indirdi. Annen seni istememiş falan bir şeyler.
6: Orada ağlama sebebi bilinçaltının başarılı geçmesi değil de kişinin psikolojisi kendisinin o ağlama seviyesini.
7: Orada bir yorumlar yapmış. Ben şimdi bunların tabii şeyini de bilmiyorum. Ben bunlarla ilgilenmiyorum da bu alanlarla. Evet. Bilinçaltı terapileri diye şimdi hiç olmayacak. Böyle bazı pratikleri, ritüelleri insanların hayatına soktular. Niye? Çünkü psikoloji para yapıyor. Psikoloji insanlara belli bir sosyal bir konum kazandırıyor. Şimdi bir ortama girdiğinizde işte beyefendi psikolog, hanımefendi psikolog
6: veriyor.
7: Veya işte hocamız veya hafız, değil mi? Veya doktor veya mühendis denildiğinde onun bir sosyal konumu var orada sonuçta. İster istemez.
6: Muhakkak.
7: Şimdi bu da ne yapıyor? İşte böyle bir şeyler ama baktığında insanın geçmişine mesela çok farklı alanları okumuş. Veya hiç okumamış belki ev hanımı. Yani bir eğitim yok. Yoksa ben ev hanımıydı, mühendisti bir şey demiyorum. Ama senin psikolojik sorunlarla uğraşacak bir lisansın yok. Bir ehliyetin yok.
6: Ki ne kadar önemli konular bunlar, ne kadar mühim konular.
7: Yani şimdi yolda siz polis çeviriyor, ehliyetin yok diye arabayı bağlıyor. Arabanın ne suçu var? Niye arabayı bağlıyor? Sana ceza olsun diye.
6: Evet.
7: Bu arabayı kullanma diye, senin canın yansın diye. Bir de para istiyor, değil mi? Ehliyetsiz yakalanırsan. Bir sürü onun cezası var. E sen peki şimdi böyle insanların psikolojisiyle uğraşıyorsun, senin ehliyetin yok. Hele bir de ehliyetin yok, neyse insanları biraz belki böyle bir dertleşirsin falan, rahatlatırsın. Ama bir de olmayacak pratikleri uyguluyorsun kişilerin üzerinde. Bir aralar bunları ben anlatmıştım. Benim YouTube kanalımda da çok var. Yani Theta Healing'i var. Ondan sonra aile dizilimi var. İşte pandül denilen sarkaçlar var. Daha neler neler var.
6: Ne kadar teferruatlı konular.
7: Çok fazla. R2'si var, B2'si var, C2'si var, D2'si var. Yani böyle isim furyası gitmiş. Böyle böyle farklı farklı pratikler. Bunların hep batıl dinlerle ve cinlerle bağlantısı olan pratikler bunlar. Tabii tehlikeli.
6: Bilinçaltı sen da yani, bunlardan biri
7: olmalı. Evet, bilinçaltı terapileri diye söylenen şey aslında bizim psikolojideki bilinç dışıyla alakalı bir şey değil. Bak zaten Allah Teala izin vermiyor, Sübhanallah. Bilinç dışı dedirtmiyor, bilinçaltı dedirtiyor. Yanlış kullanıyorlar terimi de. Normalde psikolojide biz bilinç dışı diyoruz. Bilinçaltı kelimesini kullanmayız. Tamam? Oradan türetmişler bilinç dışı. Dur psikolojiden bir kavram alalım demişler. Allah Teala da ayaklarını tökezletmiş, bilinçaltına dönmüş o. Tamam mı? Bilinçaltı şeklinde kullanıyor. Tamam. Sen birinden duyuyorsan ki bilinçaltı, orada anla ki bir sorun var. Evet. Bir psikolog bilinç dışı demez. Bilinçaltı demez. Bilinç dışı. Şimdi bilinçaltı terapileri diye bir şey türedi. Hatta bilinçaltı temizliği.
6: Evet.
7: Bu daha doğru. Bilinçaltı temizliği. Biz sizin bilinçaltınızı temizleyeceğiz. Bilinçaltınızda birikmiş bazı travmalar var diyorlar. Onları da işte bizden biliyorsunuz hani kapmış kaçmışlar. Evet. Şimdi nasıl ki şeytanlar, cinler ve onların avaneleri İslam'dan aldıklarını bozup insanlara satmışlar. Batıl inançlar böyle çıkıyor biliyorsunuz. Bir ilim var ortada ama bunun kaynağı İslam ve Allah-u Teala ama onu bozmuşlar. Tamam mı? Mesela zekat bizde biliyorsunuz. Onlarda da bir sadaka bir tarzı bir şey var belki. Bizde zina var, onlarda zinayı kaldırmışlar. Rejim var, rejimi kaldırmışlar. Ama kendilerince, kafalarınca bir düzen kurmuşlar. Devam ediyorlar. Yani ilmi batıla dönüştürmüşler. Kendileri katıp karıştırmışlar. Şimdi burada da psikolojiye bir şeyler katıp karıştırmışlar. Tabii ki kitap okumuşlar biraz. Bu işin içine biraz girenleri olmuş. Biraz belki sonradan eğitim alanları olmuş. Ama çıkış yeri batıl. Sonuç olarak. Ve ritüeller, pratikler psikolojiyle alakalı şeyler değil. Şimdi bu soru geldiği için çok önemli bir konu.
6: Tabii.
7: Hazır gelmişken buna insanları uyandıralım inşallah.
6: Ki her kesimden de tonlarca para harcayan insanlar var bu konulara.
7: Yani her kesimden evet ama bizim...
6: Kesim daha da üzücü.
7: Bizim mütedeyyin kesim diyelim. Hani bizim deyince tabii ki bütün insanlar bizim ama hani ne olursan ol gel. Ama geldikten sonra kendini geliştir kardeşim. Geldiğin şeklinde kalma yani. Mevlana Hazretleri de ne olursan ol gel dedi de yani geldiğin yeri de kes biç doğra demiyor. Geldikten sonra dönüş. Öncesini kes at, tövbe et. Onda yani ne yaptıysan yap gel.
6: Geliştirmeye devam
7: et. Ama Allah-u Teala'ya gel. Allah-u Teala geldikten sonra kendini düzelt tabii ki toparla yani. Şimdi burada da özellikle hocalarda... özellikle de hanım hocalarda, yani hoca derken medresede okumuş. Biraz böyle bu ilim konularına girmiş, sonra bakmış ki ağzı biraz laf yapıyor. İnsanların da psikolojisi bozuk. Bu alanda da para var. Belki bir kısmı ihlasla girmiştir, samimiyetle girmiştir ama sonra sen cinlerin, şeytanların olduğu pratikleri uygularsan ne olur? Saparsın, saptırırsın. Bir süre sonra kendileri de sapmış ve saptırmışlar. Ama şimdi şu anda duyuyoruz ki ne yazık ki Fatih'te de, İstanbul'da da, başka yerlerde, bizim cemaatte de, öbür cemaatte, başka yerde de, orada da, burada da medrese eğitimi almış hoca diyebileceğimiz bazı hanımlar bu işin başını çekiyor. Bu işin başını çekiyor, bilinçaltı temizliği yapıyor. Sen gidiyorsun falancaya mesela istişare etmek için, benim çok böyle danışanım var, diyor. Falanca hocaya gittim, hanım hocaya istişare etmek için. O dedi ki ben bilinçaltı temizliği eğitimi aldım, sana bunu uygularım istersen. Bir de şöyle bir sapkınlık var, bunu uyguluyorlar, bir de eğitimini verdik diyorlar. Sen de git uygula diyorlar. Böyle mantar gibi, pıtrak gibi çoğalıp gitti. Kanser de böyle yayılmaz mı zaten? Evet. Veba da böyle yayılmaz mı?
6: Popülerlik ve maddi sanırım gelir insanları cezbediyor.
7: Popülerlik tabii bir sosyal konum oluyor orada.
6: Başladı.
7: Evet, bir ünlenme oluyor. Aa işte sen bak görüyor musun? Bir de bunlar sosyal medyada, bunların öncüleri var. Ben biraz da fonlandıklarını da düşünüyorum. Kendi kanalımda bunların çok ayrıntılı incelemeleri de var. İnsanlar hani bakabilir, Theta Healing diye, bilinçaltı temizlikleri diye bazı videolarım var. Eskiden beri bunlarla uğraşıyorum ben. Anlatmaya çalışıyorum. Fonlandığında niye düşünüyorum? Çünkü biliyorsunuz şu anda yeni dünya düzeni diye bir şey kurulmaya çalışılıyor. İşte bu Epstein de bunun bir şeyiydi, ayağıydı. Hukuk alanı var. Medya alanı var bunun. Ülkeler alanı var. Spor alanı var. Peki psikoloji alanı olmaz mı? Olur tabii ki. Din alanı yok mu? Var. İşte bu dinler arası diyalog neydi? Dinsizleştirme projeleri neydi? Bu ateistlik, deistlik halleri nedir? Hepsi yeni dünya.

0: ne gelir belli olmaz. Çoluk çocuğu organ mafyası alıyor götürüyor işte ne oluyor yani. Sonra o porno sektörü bilmem bir şeyler. Yani hepsi burada kana susamış şeytanlar. Şimdi burada çocuklarımızın cinsiyetini hedef almıyorlar mı? Çocuklarımızı cinsiyetsizleştirmeye çalışmıyorlar mı? Eşcinselliği arttırmadılar mı? Cinsel kimlik karmaşalarını. Şimdi böyle baktığımızda peki psikoloji alanında bunun yeni dünya düzenindeki bu insanları kandırma projesine fesat projesi, ifsat projesi işte bu. Bilinçaltı temizliği denilen şey. Baktılar ki insanlar bunların da sebebiyle travmatize olup duruyor dünyada. Savaşlardı işte bu hallerdi, sosyal medyaydı, modaydı bilmem neydi. Bu insanlar düzelmek için psikologlara geliyor. Bari biz bunları yoldan kapalım.
1: İyice bozalım.
0: Çevirelim, iyice çukurun içine atalım. Ne yapalım? Bilinçaltı temizliği diye bir şey çıkaralım. Zaten bakarsanız eğer ilk önce ünlülerde bu çıktı. Biliyorsunuz toplum ünlülere bakar. Maalesef. Eskiden de böyleydi. Sen bir toplumu dizayn etmek istiyorsan, bir projeye uygulayacaksan o toplum üzerinde ünlülerle ilk önce bunu yaparsın. Eskiden beri görüyoruz bunu. 28 Şubat sürecinde mesela o zamanın ünlüleri bu konuyu dizilerde, filmlerde değinirler. İnsanları tabii ki din düşmanı yapmaya uğraştılar. O zamanki akıl böyleydi. O zamanki erk böyleydi diyelim. Şimdi sosyal medyaya bakın çıplaklık. Ünlüler ne anlatıyor? Sürekli para harcayalım bir şeyler. Ondan sonra erkeklik, kadınlık yok, eşcinsel herkes birbirine girsin. Zina almış, yürümüş. Bir de nedir? İşte reiki yapıyorum, huzur buluyorum. Yoga yapıyorum, huzur buluyorum. Bilmem ne ediyorum, huzur buluyorum. İşte bilinçaltı temizliklerini kapatıyorlar. Oradan gidiyor. Yani insanları buraya çekiyorlar. Tamam mı? Şimdi bu kardeşimiz de böyle bir yere çekilmiş. Böyle bir uzun bir giriş yapmış olduk.
1: Çok da iyi oldu.
0: Oraya girdikten sonra şimdi kim bir kere bilinçaltı temizliğine gider? İlk önce bunu düşünelim. Kim gider? İhtiyaç hisseden gider. Değil mi? Yani bir psikolojik zorluk, bir sıkıntı, bir daraltısı olan gider. Yoksa ben çok mutluyum, çok huzurluyum, elhamdülillah deyip de hadi bir de bilinçaltı temizliğine gideyim. Bir de başıma, dertsiz başıma dert arayayım. Kim yapar bunu?
1: Değil yani mi? Nadir de olsa hani bir meraktan da gidenler var gibi de.
0: Sanmıyorum yani ben şimdi meraktan kardiyoloğa gitmiyorum. Hadi gel bir kalbime bak diye. Yani.
1: Ne bileyim hani bazen böyle ormanlarda vesairelerde kendilerini kapatıp 48 saat bir odanın içinde kalıyorlar çıkıyorlar. Ne kadar güzel oldum. Halbuki itikafa girsen daha da iyisiyle ya, karşılaşacaksın.
0: Ya neler var? Neler var? Ben bunları reddiye yapmaktan birkaç yıl ben bunlarla uğraştım. Şimdi bu o kadar hızlı değilim bu konularda ama videolar duruyor. Canlı yayınlarım duruyor.
1: YouTube kanallarında Servet Hocam'ı bulabilirsiniz.
0: Şimdi insanlar yok Mevlana Hazretlerini Kudüs'e sürürü bir de ağızlarına dolamışlar. Kadın erkek karışık, üstler başlar açık, yatıyorlar kalkıyorlar bir orada transa geçiyorlar. Mevlana Hazretlerini bunu da isnat ediyorlar. Şimdi bilinçaltı temizliğinin bir de dindar olduğunu iddia eden boyutları var. Seküler olduğu ortada olan boyutla şeyler var, uygulamalar, pratikler var. Herkes almış kendine göre uyduruyor. Neyse. Şimdi velhasıl ihtiyacı olan insan gider. Yani demek ki bu kardeşimiz gitmeden önce de bazı iç çatışmalarına sahipti. Bazı sıkıntıları vardı. Çözüm arayışıyla gitmiş. Tamam mı?
1: Evet. Ne yapacak şimdi peki?
0: Şimdi bu kısmı anlamamız önemli. Ne oldu? Sonra demiş ki işte annen şöyle, sen böylesin. İstenilmeyen evlatsın falan. Tabii ki şimdi istenilmeyen evlat demek zaten iç çatışmaları olan, içsel karışıklığı olan bir insana ağır gelecek bir şey.
1: İstenilmemek.
0: Evet. Ama içsel çatışmalar olan birine. Mesela şimdi benim bu konuyla ilgili bir tereddütüm, sıkıntım yok. Ben hani acizane örnek vermek için söylüyorum. Yoksa ben mükemmel bir insan değilim. Ben ermiş bir insan değilim. Tabii ki benim de kendi noksanlıklarım ve iç çatışmalarım var ama bana birisi dese ki ya seni annen baban istemiyordu, sen istenilmeyen evlatsın, sallamam. Ya işte olmuşum yani sonuçta geçmiş gitmiş artık bu konular. Bu konudan derdim olmadığı için söylüyorum. Ama denilse ki sen mesela çirkin bir adamsın belki de üzülebilirim. Herkesin kendince bir derdi var.
1: Eyvallah.
0: Mesela sen şişmansın dense belki üzülürüm. Kilo aldın
1: dense. Program öncesinde kendisine söylemiştim.
0: Hocam kilo aldınız herhalde işte. Şaka bir yana. Şimdi demek ki bu hanım
1: bu konudan sıkıntısı
0: varmış ki tam o noktaya değiyor. Bam zaten insanlar bunu anlıyor. Senin bam teline dokunacak ki oradan bir devam edecek yani ister istemez.
1: Değil mi?
0: Seanslar senin paranı devam alacak yani tabii ki seni devam edecek, devam ettirecek, kendi ününü pekiştirecek. Bak ben hanımı iyi ettim bilmem bir şey diyecek ama bir yarana basacak yani ilk önce orayı bulacak ondan sonra oradan yürüyecek. Şimdi bu hanıma da böyle deyince o da ağlamış falan işte senin annenin gözyaşları buna bak büyülü sözler bunlar. Aslında sen ağlıyorsun, aslında annen ağlıyor. Ne demek o?

0: annenin ruhaniyeti buraya geldi. Senin vücuduna girdi. Bak şimdi düşünsek nerelere gidiyor konu. Sen ağlamıyorsun da annenin gözyaşını akıtıyorsun. Ya ben annemin gözyaşını niye akıtayım? Annem ağladıysa bile ben ona empatiden ağlarım. Annem üzüldü diye ağlarım. Ya ben annemin gözyaşını nasıl akıtayım? Bak bu psikolojinin dışında söylemler. Tamam mı? İçine cin kaçmış gibi bir şey yani. Senin içinde annen var şu anda, o ağlıyor, onun gözyaşlarını görüyoruz. Neyse, velhasıl o da bir bunlardan etkilenmiş tabii. Çünkü böyle şeylerden insanlar etkilenir. Bazı insanlar da telkine çok yatkındır Ercan Bey. Telkine çok yatkındır. Şöyle yap, böyle yap, hemen böyle etkilenir. Onun biraz daha enerjisi düşüktür. Karşıdaki insanda biraz enerjisi yüksektir. Biraz daha böyle invazivdir, daha girişkendir. Ses tonu falan. Mesela söz büyüdür denilmiş. Ses tonu vurgular, yine büyüsel bir tarafı vardır. Yani hitabet nedir? Hitler bakın milyonları arkasından sürükledi. Hitabet çok önemli bir şeydir. Tabii ki o bir sanattır. Neyse, velhasıl onu etkilemiş. O da gitmiş annesiyle konuşmuş. Ya şimdi düşünelim. Sonuçta 1970'ler falan annesi. 60'lar 70'ler annesinin gençliği diyelim, tamam mı? O zamanlarda nerede yaşadılar, ne yaptılar? Türkiye'nin durumu ne? Fakirlik var, sıkıntılar var, zorluklar var. Sağ sol olaylar, millet birbirini vuruyor, kırıyor. Şimdi böyle olaylar yaşıyor. E kadının sıkıntılar olmuştur şeyler. Bizim Türkiye'de zaten aileler birbirine girmiş. Anne, adamlar karısına bakmaz, karısı öyle bir şeyler. Derken yani velhasıl tabii ki sıkıntıları vardır. Anne, senin sıkıntıların var mıydı? Vardı kızım. E bu da tuttu mu?
1: E biz çok hassasız yani o zaman. Şimdi. Şimdiki gençler daha da hassas. Az önce kendimi bir an bencil hissettim sanki. Yani annelerimizi, babalarımızı bu konuda ölçerken hiç o zamanın şartlarını düşünmüyoruz.
0: Şartlardan zaten bağımsız bakılamaz. Yanlış olur.
1: Değil mi?
0: Şartları soyutlayıp bakarsak o zaman herkes hatalı. Herkes yanlış. Öyle olmaz. Şartlar doğrultusunda bakacağız. E peki şimdi annesine sen sıkıntılı mıydın dedi. O da sıkıntılıydım kızım dedi. O da tuttu mu?
1: Tamam.
0: Bu kişinin dediği şeyi de tuttu mu? Oo, tamam. Şimdi ne oldu? Vesveselendi. Zaten içsel karmaşıklıkları, çatışmaları vardı. Bu sözlerin üzerine karma karışık oldu. Şimdi orada kaldı mı? Kaldı. Bak işte bir sakınca daha.
1: Diyordu çünkü, zaten vesveseleniyorum diyor artık sürekli.
0: Çünkü bizim mesleğimizde, bizim alanımızda şu çok önemli. Eğer iyileştiremeyeceksek, fayda veremeyecek bile olsak bile zarar vermememiz lazım karşı tarafa. Ben bir konuyu açıyorsam onun içinden çıkabilecek her şeyi kaldırabilmem lazım ki açayım. Bazı yerlere eğer hazır değilsek, karşı tarafta hazır değilse, ben de emin değilsem, tereddütlüysem orayı açmamam lazım o zaman. O konuya girmemem lazım. Bak şimdi ortada kalmış.
1: Evet.
0: Karıştı içi.
1: Bir zarar görmüş o zaman.
0: Evet, ruhsal. İçine bir laf girdi, bir söz girdi. O aklına dedik ya, hani o etkilendi. Bazen de insan telkine yatkındır. Zaten içsel karışıklıkları var. Belki annesiyle derdi var. Belki gündelik hayatında da zaten sorunlar var. Yani annesiyle veya ailesiyle, belki karısı, kocasıyla, belki çocuklarıyla. Yani bir yarası var ki bir şifa arıyor, bir dert şeyin devası peşinde. E şimdi bu da oldu, üzerine girdi. Benim şimdi söyleyeceğim şu olur. Tamam, böyle oldu, yani bundan korkacak bir şey yok. Vesveselenmesin, bu meseleyi oluruna bıraksın. Annesi velev ki istememiş olsun, velev ki o dönem istenmeyen bir çocuk olsun, hamileliğinde vesairesinde. Allah-u Teala annelere bir bir özellik vermiş. Hormonlarını vesile etmiş, başka şeyler, ama bir merhamet var kadının fıtratında. Hamurunda merhamet var. Çocuğunu istemese bile belki milyonda birdir çöpe atacak falan anne. O da yine şartlardan bağımsız değil bakın. Babam duyarsa ne yapar? Belki hani evlilik dışı bir çocuktur, bir şeydir yani. Ya da kocası hiç bakmıyordur. Başka kadınlar vardır, ben bu çocuğa nasıl bakacağım derdine. Yani koşullardan soyutlamayalım. Ama milyonda birdir yani çocuğunu çöpe atacak. Ama onun dışında bebeğe ondan bir emmeye başlayınca, bir agu magu, bir elini tutunca, bir küçücük bu şey, o yaratılıştaki mükemmelliği görünce kadında bir merhamet var. Başkasının evladını bile bebek bir şey olsa yolda atmaz kadın. Alır bağrına basar. Hele anneliği tatmış bir kadın atmaz.
1: Annelerden duyarız onu hep zaten. Ben ne zaman yedirmeye başladığımda, emzirmeye başladığımda o an doğumda çektiğim, o 9 ayda çektiğim
0: sinirsi. Evet, iyi ki doğurmuşum.
1: İyi ki dediğiniz gibi.
0: İyi ki doğurmuşum, iyi ki gelmişsin. Allah-u Teala bir merhamet veriyor. O fıtrat var onda. Erkekte o yok. Erkekte hı-hı, biraz daha hayatta kalma, daha işte savaşçı, yenme, mücadele, evet, ölme, öldürme böyle, hı-hı, gerekirse böyle bir hal var. Erkek de işte savaşıyor, ediyor, evet, hani aileyi koruyor vesaire. Biraz daha duygularıyla daha hafif, daha farklı bir bağlantısı var erkeğin kadınlara göre. Şimdi kadınlarda böyle bir fıtrat var. Dolayısıyla annen seni başta istemedi. Diyelim ki çok acılar, sıkıntılar çekti. Sen buna takılma. Sen doğduktan sonra, seni emzirdikten sonra, çocukken, sonrasında gençliğinde, büyümüşken, o zamanki anılarına bak. Bu kadar vesveselenme. Tabii ki kızdığı, ettiği zamanlar olmuştur, küstüğü zamanlar olmuştur. Kim mükemmel? Hani sen eğer kötüleri düşünürsen hep kötüler üzerinden bakarsın. Yani. Ama senin hiç saçını ördüğü olmamış mıdır? Seninle oyun oynadığı hiç olmamış mıdır? Sen altına kaçırdığında güzelce altını temizlediği, büyükken de mesela 3 yaşında, 5 yaşında, evet, ya da 7 yaşında, evet, diyelim ki uyurken altına kimin, kaçırdın.
1: Kimin altını temizler değil mi, tabii, hocam ya, bu bile büyük.
0: Sen hastalandığında başında beklediği olmamış mıdır? Ay kızım, vah kızım diye saçını okşadığı olmamış mıdır? Sen bir canını yaktığında bile böyle vela havle vela kuvvet deyip geçtiği olmamış mıdır? Yani sana merhametini hiç mi göstermemiştir? Ya, hiç mi seni ya sevdiğini göstermemiştir? Bunlar vesvese. Bunları bir kenara bırakalım. Anneyi, çocukları, babayı, çocukları birbirine düşman etmenin de bir alemi yok. Yani. Evet, yanlışlıklar olmuş olabilir. Onlar farklı. Senin iç çatışmalarının, senin üzüntülerin yok demiyorum. Onları yok saymıyorum. Ama annem beni istememişti de, bu böyle odaklanılacak, temel yapılacak bir nokta değil. Bunu bir kenara bıraksın. Annesiyle ilişkisini gerekirse bir ilişki terapistine gider. Bir işte psikolog terapiste gider. Bireysel bir terapi alır gerekirse. Ama bu bilinçaltı temizliğinden aldığı nifakı, bu vesveseyi bir kenara bıraksın. İnsan bir şey de böyle düşündükçe kendi zihninde büyütür, biliyor musun?
1: Büyütüyor, evet.
0: Akşam karanlık şey, akşam evde mesela kalıyor birisi tek başına diyelim ki. Denilmiş ki yani tek başınıza kalmayın. Mesela tek başına gece yolculuğa çıkmayın. Resulullah'ın bir hadis-i şerifi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim bildiklerimi bilseydiniz tek başınıza yolculuğa çıkmazdınız gece. Tamam, ama vesveselenmek için bir sebep değil. Sadece bu bir ilim. Ya ben geceleyin tek başıma yolculuk yapmak zorunda kaldığım da oluyor. Tamam, ama okunacaklarım var.
1: Ya, evet.
0: Değil mi? Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'in fil ardı ve lâ fissemâ ve huves semî'ul alîm. Ondan sonra evzu bi kelimâtillâh. Yani okunacaklar var. E, önüme bakarım, farımı açarım, dikkat ederim. Bitti. Tamam. Tevekkeltü alallâh. Ama ilmi var mı? Var. Akşam ezanı okunduktan sonra çocuklarınızı dışarıya salmayın. Bu da bir hadis-i şerif. Niye? Cinler, işte periler ortalıkta fink atıyor akşam ezanından sonra. Ama yatsıdan sonra çıkabilirsin, yatsıya kadar mesela bu süreç. İlim. Ama dışarıda şimdi akşam, dışarıda çoluk çocuk, herkes dışarıda. Tamam. Herkese bir şey mi oluyor? Bir şey de olmuyor. Yani vesvese yapmaya da gerek yok bir şeyleri. Sadece sen o ilmi bileceksin, dikkat edeceksin. Bu kadar.
2: Psikolojik Bakış Programı'ndan bir soru, bir cevap.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
3: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir, ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
13: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
15: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Bu bir yeniden iletimdir.
18: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak. Bir şefaatçimiz var.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Bir soru, bir cevap.
21: Varisi olmayan, eşi ve çocuğu olmayan bir kişi bu kardeşin mirası nasıl pay edilir demişler. Mirası pay etmeye geciktirmenin hükmü nedir?
0: Şimdi burada iki tane soru vardır. Birinci soru biraz tafsilata ihtiyaç vardır. Çünkü varisi olmayan deniyor ama acaba varisten kastettiği kim? Hanımının olmaması.
21: Hanımı ve çocukları diye parantez içine
0: koymuş. Çocukları olmuyor. Peki annesi babası hayatta mıdır? Kardeşleri hayatta mıdır? Hı-hı. Buna göre miras şekillenecektir. Kur'an-ı Kerim'de fıkhi anlamda en detaylı anlatılan mesele miras ahkamıdır. Evet. O yüzden mezhepler açısından baktığımız zaman en ihtilafı az olan mesele de mirastır.
21: Evet.
0: Çünkü kimin ne alacağı Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde herkesin payı belirtilmiş, herkesin payı ifade edilmiştir. Bu sebepten dolayı bu kişi geriye kim bırakmış, kimi bırakmış bunlar önemlidir. Buna göre şekillenecektir. Evet belki hanımı yoktur, annesi yoktur, babası yoktur ama kardeşleri vardır. Kardeşleri anne baba öz kardeştir ya da sadece babadan bir kardeştir ya da sadece anneden kardeştir. Anne baba kardeşse o zaman kız erkek olarak işte ikiye birli malı taksim edecekler. Ama sadece anneden bir kardeşse o zaman eşit olarak taksim edecekler. Bunun gibi bazı detaylar vardır. O yüzden tavsiyemiz bu kardeşimiz bu meseleyle alakalı kendi durumunu sorabilmek adına bizim danışma hattını arasınlar. Oradaki arkadaşlara kendi durumunu anlatsın. Vefat eden kişiye nispet ederek tabii bu şöyle soru da çok hatalı olabiliyor. Bazen insan mirasla alakalı soru soruyor ama kendisine nispetle soruyor. Yani diyor ki hocam işte ölen kişinin geriye işte babam kaldı, annem kaldı. Halbuki bir soruda ölene nispetle annesi mi babası mı olması gerekir. Halbuki soran kendisine nispetle anam kaldı, babam kaldı, işte kardeşim kaldı şeklinde ifadeler kullanılabiliyor. Bu da soruyu dinleyen hoca efendi için bazı karışıklığa sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu gibi sorularda soruyu sormanın usulünü de bilmemizde fayda vardır.
21: Anne, baba,
0: o da var. Bir de ölüye nispetle yani ölenin hanımı kaldı, ölenin annesi kaldı, ölenin çocuğu kaldı şeklinde soruyu böyle tavsiye etmemiz gerekir. Bu kardeşimiz bunları zapt etsin ve bizim danışma hattına sorsun. Oradaki arkadaşlar kime ne düşüyor bunu en ince ayrıntısına kadar söyleyecekler. Gelelim ikinci sualine. İkinci sualinde diyor ki işte geciktirmemiz caiz olur mu? Şimdi mülk edinme yollarına baktığımız zaman İslam fıkhında temelde bu mülk edinme yollarını ikiye ayırırlar. Bir ihtiyari olan mülk edinme yolları, bir de cebri olan mülk edinme yolları. İhtiyari ne demektir? İhtiyari kişinin kendi iradesiyle oluşur. Söz gelimi ben sizden bir mal satın alırım. Satın almış olduğum malı mülk edinmiş olurum ama bu benim irademledir. Veyahut da ben mubah olan bir malı ihraz ederim. Yani örneğin işte balığa çıkarım, balık yakalarım veya ava çıkarım, avlanırım. Veyahut da ormanda, dağda odun toplarım ya da işte dağ çileği toplarım. Onu mülk edinirim. Bu da benim ihtiyarımla olan bir ameliyedir. İhraz ile ihraz-ı mubahat şeklinde ifade edilen mülk edinme yolları ama bunlar hep ihtiyaridir. Bir de cebri vardır ki cebri kişinin iradesinin dışında kendiliğinden oluşan bir mülk edinmedir. Bu da nedir? Miras ahkamıdır. Yani mirasta kişinin kabulüne bağlı olan, isteğine bağlı olan bir mülk edinme yolu yoktur. Cebri olarak, otomatik olarak intikal eden bir mülkiyet vardır. Müverris vefat ettiği zaman varislerin hisseleri doğrultusunda her ne kadar kendileri bunu bilmese de mal otomatik olarak kişinin vefatıyla bunlara intikal eder. O yüzden hani soruda biz intikali geciktirecek olursak aslında intikali geciktirme diye bir şey olmaz.
21: Sadece el alma.
0: Yani sadece burada var olan yeküm malda total olarak her bir mirasçının yüzdelik olarak payı kendiliğinden sabit olur. Ama siz o kişinin payını ona vermekte geciktirirsiniz. O zaman bu kişiye ait olan bir malı kişiye vermekteki geciktirme olur ki karşı tarafın rızası olmadan böyle bir şey yapmak caiz değil. Çünkü ona ait olan bir maldır. Ona ait olan bir malı siz vermiyorsunuz. Meseleyi böyle efendim biz daha mirası taksim etmedik o yüzden vermiyoruz değil. Miras taksim edilmiştir aslında şer'an. Çünkü şer'an o malda yekün olarak o kişinin o mirasının yüzdelik olarak hissesi sabittir. Ve indallah da o onun mülküdür.
21: Artık onun mülküdür, onun mülküdür. Tasarrufunda.
0: Onun tasarrufundadır ama siz resmi olarak bir takım kuralları işleterek ya da belki de o ananiyenizi işleterek o var olan törenizi işleterek o evladın veya o kardeşin ona el uzatmasını engelliyorsunuz. Veya o evladınızın, ki anneler genelde böyle bir şey de yapabiliyor, ona el uzatmasını engelliyorsunuz. Ya da o haya ettiği için, utandığı için bir karmaşalık çıkmasın diye el uzatmaktan çekiniyor. Yoksa bu mirası pay etmeyi geciktirmek olarak değil. Burada mal otomatik olarak ona intikal etmiştir yüzdelik olarak. Ha, sadece var olan maldaki hisseyi bölüştürme meselesi kalmıştır. Bölüştürmede tarafların rızasıyla belli bir o oranlar sabittir zaten. O oranlar doğrusunda bölüştürme olunur. Bu bölüştürme tabii kısmen bir alışveriştir. Nasıl kısmen alışveriştir? Yani söz gelimi diyelim ki şu bilgisayar da bize ortak olarak kaldı. Şu masa da bize ortak olarak kaldı. Ben işte diyorum ki bilgisayardaki hissemi sana şu masadaki hissem mukabilinde satıyorum. Evet. Sen de o hisse mukabilinde bilgisayarın hissesini satın alıyorsun, masanın hissesini bana satıyorsun. Bu karşılıklı bir mübadele mantığıyla oluşacağı için bu iki tarafın veyahut da tarafların rızasına bağlı olan bir ameliyedir. Sadece bunu geciktirebilirler. Bu geciktirme de tarafların rızasıyla olmalıdır. Yoksa bu maldaki hissem, benim masadaki hissem veya benim bilgisayardaki hissem ya da önünüzdeki bardaktaki hissem kendiliğinden oluşan bir hissedir. Çünkü dedik ya, cebri olarak, yani ihtiyarın dışında, irade dışında kendiliğinden intikal eden bir mülkiyet olacağı için baba vefat etti, müverris vefat etti, varis otomatik olarak o mala sahip oldu demektir.
21: Yani şimdi biz büyükler olarak işte baktığımız zaman kendi aile içerisinde veya çevremizde işte diyoruz ki aman mal çarçur olmasın, birileri onun idaresini yapsın, işte kardeşlere hakkını dağıtsın, ama burada bazen dediğiniz gibi hakkaniyetsizlik olabiliyor. Veya bir kişinin farklı bir ticaret yapma ihtimali var. Siz onun önüne geçmiş oluyorsunuz. Veya ev alacak, farklı bir şey yapacak. Bunu durdurmuş oluyorsun. Bu da o zaman kul hakkına girmiş
0: yani
21: oluyor.
0: Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki biz ortaklaşa ikimiz bir malı beraberce satın alsak. Tek bir malı ortak olarak satın alsak. Satın aldıktan sonra bu malda sizin de hisseniz var, benim de hissem var. Satın almadaki hisse oranlarımız buna göre şekillenecek. Peki bu malda benim hissemi ve senin hisseni bölüştürme meselemiz var. Bu bölüştürmede nasıl ki ikimizin iradesine ihtiyaç duyuluyorsa, o malın bize babamızdan intikal etmesi durumunda da durum aynı olacaktır. Evet. Ha beraber ortak olarak satın almışız ya da o bize işte müverrisimizden intikal etmiştir. Bu bağlamda arada bir fark olmayacaktır.
21: Bazen de diyorlar ki işte büyükler gücenmesin, darılmasın, arada kavga gürültü olmasın, bir maldan sebep işte birbirimize girmeyelim.
0: Şüphesiz
21: diye.
0: Olması gereken bu. Evet. Yani eğer mirasçılar içinde malı problem yaparak, ön plana çıkartarak bu konuda nahoş bir manzara oluşmasına sebebiyet verecek bir durum söz konusuysa, elbette uygun olan diğer tarafa biraz daha tahammül etmek, maldan sebep akrabalık bağlarını kopartmaya fırsat vermemektir. Evet. Efendim abim yapıyor, kardeşim yapıyor, anam yapıyor. Evet, o belki yapması gerekeni yapmıyor ama onun suç işlemiş olması senin en azından bu suça devam ettirerek bu aile bağlarının kopmasına da sebebiyet vermemek lazım. Fedakarlıkta bulunur, güzel lisan-ı münasip ile anlatılır ama açık bir şekilde sana zulmediyorsa ve sen de bu zulme tahammül edemeyecek bir durumdaysan, karşı tarafa zulmetmeden hakkını almak da şer-i şerifte kişinin hakkıdır.
21: Evet hocam.
1: Bir soru, bir cevap.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
3: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
22: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
23: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
22: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
23: Kimse görmez. Hadi gidelim.
22: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
23: Ben anlamam. Sen karışma.
22: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
23: Sen karışma dedim.
22: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
5: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
7: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
5: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala bizi İslam'la yaşatsın, imanla tarafına alsın inşallah. Hayırlı uzun ömürler bizlere nasip eylesin. Neslimizi çok hayırlı eylesin. Ümmeti Muhammed'e medet-ü inayet eylesin. Mazlum Müslümanları halas eylesin. İslam'a birlik dirlik nasip eylesin. Dualarıyla başladıktan sonra malumunuz Mahmud Efendi Hazretlerimizden bahsediyorduk. Çocukluğu, gençliği, annesi, babası, okuması, askerliği, Alaeddin Efendi babayla olan beraberliği, Alaeddin Efendi babamızla olan beraberliği, vefatından sonraki hizmetleri babında tebliğ meselesindeydik. Tebliğ ne demek? Belaga ulaşmak, bellaga ulaştırmak. Tebliğ de ulaştırmak demek yani, tamam mı? Neyi ulaştırıyoruz? Allah-u Teala'dan geleni. Bahsimiz o bahistir. Bahsin evvelinde yine Efendi Hazretlerimize uymak sadedinde Risale-i Kutsiye'de bir beyt okuyacağız. Fasıl Allah dostlarının anlatıldığı bir fasıldı. Önce Allah dostu gibi kendini insanlara pazarlayan, işin ehli olmayan, kimisi zındık, kimisi fasık, kimisi sahtekar bazı şeyh bozuntularını haber verdi. Onların sıfatlarını, vasıflarını anlattı. Sonra da kamil Allah dostları nasıl olur? Onlardan bahsetti. Nakıslardan sonra. Şimdi bu böyledir. Yani insanoğlunun olduğu yerde maalesef bu oluyor. Kimisi Allah rızası için her yaptığını yapar. Kimisi de nefse uyar. Nefse uyar. Kendini pazarlar. Bir büyük alim Mehmet Savaş hocamız olsa gerek, Mahmud Efendi Hazretlerimiz hakkında şöyle söylediğini bize nakletmişlerdi. Herkes kendi cemaatine adam kazanmaya çalıştı. Mahmud Efendi İslam'a adam kazanmaya çalıştı. Tabi Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi İslam için gayret eden nice Allah dostları, alimler, şeyhler vardır. Allah hepsinden razı olsun. Ama Mahmud Efendi Hazretlerimiz tabi bütün dünyada bir tanınırlığı var. Bütün ulemanın ve meşayihin, samimi Müslümanların kendisine bir teveccühü ve hüsnü zannı vardı. Efendi Hazretlerimiz öyleydi. Yani benim cemaatim olsun, benim cemaatim çok olsun, müritler çoğalsın, talebeler çoğalsın. Konu değildi. Konu Allah'a kulluk edenler çoğalsın, Müslümanlar şuurlansın. Mevzu budur. Benim tarikatıma adam kazanayım. Zaten bu Nakşi tarikatında bir usuldür ki tarikata çağırmak yasaktır. Niye? Bu gönül işidir çünkü. Bu gönül işidir. Adamın gönlünde yok. Senin zorlamanla tarikata girecek, sonra vazifeleri zayi edecek. Durduk yere adamı mahrum edeceksin nice şeylerden. Yok öyle değil. Eğer bu işin aşkı, muhabbeti bir adamın kalbine düşer de yol ararsa ona yolu gösterirsin. Yoksa gelin tarikata girin, benim şeyhime mürid olun. Bu yasaktır, bu yanlış bir şeydir yani. Alaeddin Efendi babamız, Efendi Hazretlerimize öyle söylemiş. Oğlum Mahmud, duysam ki sen tarikata adam çağırıyorsun, bundan razı olmam demiş yani. Dolayısıyla usul ve kaideyi zayi etmemek lazımdır. Büyükler nasıl yaptıysa öyle yapmalıdır. Biz şimdi nefse uyarak kendi aklımızdan bir şeyler ihtira ediyoruz, çıkarıyoruz, sonra zarar ediyoruz. Öyle değil bu iş. Bize hocalarımız okurken öyle söylerlerdi. Derlerdi ki iş becermeye gelmedik ya, söz tutmaya geldik. Niçin? Çünkü bu iş böyledir. Bu iş nereye dayanıyor? Peygamberimize dayanıyor. Bütün ümmetlerin muamelesi peygambere dayanıyor. Ona Mevla'dan geliyor. Doğru mu? Vahye dayanıyor yani. Dolayısıyla en güzelini Allah kime öğretiyor? Peygamberlerine öğretiyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak sizin için Allah Resulü'nde çok güzel örnek vardır. Bir hadis-i şerifte de öyle söyler Peygamberimiz. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim edeplendirdi. Ne güzel edeplendirdi beni. Şimdi Allah ona öğretiyor. Her şeyi öğretiyor. Dolayısıyla din kelimesinin manası bile Allah'ın kanunları demektir. Allah-u Teala kendi düsturunu, kanununu peygamberine öğretiyor. Ona da emrediyor, bize tebliğ ediyor. Her türlü. Hani hem nasıl inanacağımızı, nasıl yaşayacağımızı, ahlakımızın nasıl olması gerektiğini, manevi terbiye hepsini peygamberimize ve diğer bütün peygamberlere Allah-u Teala öğretmiştir. Onlar da ümmetlerine tebliğ etmişlerdir. Dolayısıyla biz söz tutmaya geldik ne demek? Vahye uymaya geldik demektir. Şimdi büyüklerin sözünü tutuyoruz. Allah dostu ulemaya itaat ediyoruz. Sebebi ne? Çünkü onlar vahyi bizden iyi tanıyorlar. Vahyi bizden iyi biliyorlar. İslam'ı bizden iyi yaşadıklarına inanıyoruz, hüsnü zannediyoruz. Dolayısıyla Allah'ın ilhamına mazhar oluyorlar. İlham dediğin Allah-u Teala onu yönlendiriyor demek yani. Kalbine atıyor demek yani. Bu nereden çıktı? Efendimiz ne buyuruyor? İttakû firâsetel mu'mini fe innehu yanzuru bi nurillâhi. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte budur mevzu. O yüzden büyüklere uymak vardır. Sen ben nefse uyuyoruz. Yani akılla da düşünsen, aklın etrafını çevreleyen nefsani huylar var. Nefis var, şeytan var. Senin aklın ne kadar doğru çalışıyor? Aklı selim mi yani? Selim kurtulmuş akıl demek yani. Şeytan, nefis ona müdahale edemiyor. O akıl çok iş görür yani. Ama bu Allah dostlarının, Rabbani alimlerinin aklıdır bu. Biz şimdi ben bilirim. Sen ne biliyorsun abi? Yapma gözünü seveyim ya. Sen ne biliyorsun yani? Dolayısıyla bu kibirlerden geçmek lazımdır. Kibirlikten geçip hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Şimdi maalesef hani Avrupa'dan gelen ferdiyetçilik var ya, herkese kibir pompalıyorlar şimdi. Sana kimse ne yapman gerektiğini söyleyemez. Sen her şeyi sorgulamalısın falan filan. Bu sorgulamak var ya, çok terbiyesiz bir şey yani. Ha? Nasıl? Ya sormak var, sorgulamak var. Şimdi sen savcı değilsin abi. Neyi sorguluyorsun ya? Şimdi bir ilimde, bir fende ihtisas sahibi adam varsa, sen de o ilimde ihtisas sahibi isen, senin de seviyen varsa, tamam, onun gibi sen de biliyorsun. Onun söylediği senin aklına yatmadan sorgularsın. Bir dakika ya, bizim öğrendiğimiz kaideler, biz okuduk, bu kadar kitap okuduk, okuttuk, hocaları dinledik. Bu konu böyle değilse niye böyle söylüyorsun diye sorgulayabilirsin. Ama sen ehil değilsen, sen bilmiyorsan sorarsın. O da sana öğretir. Kur'an'da ne geçiyor? Feselu ehle zikrin kuntum la ta'lemu. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Sorgulayın değil, o başka bir şey. Şimdi biz İslam biliyoruz. İslam'ın ana kaidelerine uymayan bir iş gördüğümüz zaman sorgularız. Niye? Kardeşim Kur'an böyle söylemiyor, hadis böyle söylemiyor dersin yani. Ama sen işin ehli değilsen sorar, öğrenirsin. Bir tane mimarla konuşuyorduk. Bana bir fetva sordu, ben de söyledim şimdi. Mevzu ne sorduğunu hatırlamıyorum şimdi. Sonra dedi ki ya ben bunu seninle tartışırım dedi. Şimdi her zaman da tevazu olmuyor yani. Her zaman alttan alıyorsun, bazen de üstten vermek gerekiyor. Dedim ya tartışamazsın dedim ya. Tartışamazsın yani. Niye? Dedim ya sen hoca değilsin ki. Ne kadar ayet biliyorsun, ne kadar hadis biliyorsun, hangi kitabı okudun, hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi tartışacaksın dedim ya. Ben hayatımı bu işe vermişim. Sorarsın, ben de sana cevap veririm. Beğenirsen alırsın, beğenmezsen almazsın arkadaş. Yani tartışmak nedir yani? Ben dedim sen mimarlıkla alakalı mevzuları seninle tartışıyor muyum dedim. Her ne kadar ben de usta kalfa müteahhit oğlu isem de, Karadenizli olmak hasebiyle bizim nazarın hepsi müteahhit zaten. Ama yine de ben mimarlığı sana ne sorgulayabilirim, ne tartışabilirim. Şimdi doktora gidiyoruz mesela, bak bunu söylüyor mu? Bunu söylemiyorlar, bak dikkat et şimdi. Nedir o? Doktora gidiyorsun, doktor sana bir şey söyleyecek, sorgulamalısın. Var mı böyle bir şey? Yok, niye? Sen doktor değilsin ki. Sorgula hadi. Nualcin yaz, ay ben aferin istiyorum. Çık git dersene ya. Hele ki bir de yani devlet hastanesindeysen, değil mi? Özel gene hani özelde müşteri çekebilmek için biraz daha farklı davranıyor olabilirler ama devletteki doktorlarımız Allah razı olsun. Onların hiç eyvallahları yok yani. Eyvallah etmiyorlar yani. Sen o bir şey dediğin zaman ya niye öyle oluyor dediğin zaman ya madem biliyorsun buraya ne işin var, çık git dersene yani. Hakkıdır da bunu söylemek. Niye? Doktor musun? Değilsin. Niye? Neye itiraz ediyorsun? Etmiyorsun. Zaten edilmiyor da. Yani doktora gidiyorsun. Doktor olmadığın için adam şimdi bak doktor ne yapıyor sana? Aç ağzını. Ha, dilini çıkar. Çıkar. Çıkarıyorsun abi. Üstünü çıkar. Sırtını dinliyor. Öksür bakayım. Şöyle yap. Yat aşağı. Seni diyor keseceğim, biçeceğim. He? İşte böbreğini alacağım diyor senin mesela. Veyahut da işte dalağının bir kısmını keseceğim diyor sana. Ne diyebiliyorsun abi? Sorgula hadi. Sorgula, niye itaat ediyorsun? İtaat etmelisin çünkü sen o işin ehli değilsin, ehline teslim olmalısın. Ama bu iş dine gelince insanları dinden soğutmak ve din önderlerinden koparmak için ne diyorlar? Sorgulayacaksın diyor. Benim aklıma uymuyor. Bak, aklıma uymuyor dedikleri var ya, çoğunlukla nedir biliyor musunuz? Nefsimin işine gelmiyor demek o. Bir tane çocuk getirdiler bana, 16 yaşında ateist olmuş. Bu internet belasından yani. Allah bütün neslimizi muhafaza eylesin. Birkaç şey söyledim ona. Yok dedi, benim aklım almıyor bunu dedi. Uymuyor dedi. Aklıma uymuyor dedim. Dedim bak. 14,5 asır, 1450 senedir. Binlerce alim gelmiş. Milyarlarca Müslüman gelmiş. Bunların hepsinin aklına uymuş mu dedim ya. Senin aklında bir sorun sıkıntı olmasın dedim yani. Ben de az buçuk kafası çalışan bir adamım yani. Benim aklıma bütün ayetler, hadisler uyuyor abi. Hiç zerre kadar niye böyle diyesim gelmiyor. Hepsine uyuyor. Senin aklına uymuyorsa abi, senin aklın yanlış olmasın. Niye? İnsaflı söyledi. Olabilir dedi yani. Abi şimdi ne yapıyorsun ya? Nereye gidiyoruz yani? Neslimizi perişan ettiler. Evet, doktora gidiyorsun ve dediğini yapıyorsun. İtiraz et. Sorgulamıyorsun ama soruyorsun. Edebinle soruyorsun. Bu böyle mi? Niye böyle? Ya da nasıl yapmalıyız falan filan da soruyorsun. Yani niyesini çok fazla söyleyemezsin zaten de. Ama soruyorsun, sorgulamıyorsun. Çünkü doktor değilsin. Din meselesi olunca herkes Allame-i Cihan, Fehhame-i Zaman, Vahidu Dehrihi, Feridu Asrihi. Maşallah herkes müştehit kesiliyor. Bana göreler gırla gidiyor bu sefer. Sen kimsin de sana göre oluyor ya? Doktora diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Allah aldanmaktan bizi korusun, muhafaza etsin. Risale-i Kusey'den beytimizi okuyalım. Gerek hakkani göz görsün bu zata. Şimdi Allah dostları var ya, diyor ki hakkani bir göz olacak ki bu zatı görebilesin. Nefse uymuş bir gözle, bir bakışla, bir kalple sen Allah dostunu göremezsin. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da peygamberimize baktı. Dünyanın en güzel adamı dedi mesela, değil mi? Ebu Cehil de baktı. En çirkin adamı dedi yani. Hiç bana çok çirkin geliyor dedi yani. Halbuki dünyanın gerçekten en güzel adamıydı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta soru sorulur mesela, Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar bıçaklarıyla ellerini kestiler ya, yaraladılar kendilerini, fark etmediler bıçağı böyle meyveye sürerken ellerine sürdüler, kestiler ellerini, farkına bile varmadılar. Niye? Çünkü Yusuf aleyhisselam bu dünyadayken cennete girecek güzellikte buradaydı. Yani Allah-u Teala onun güzelliğini perdelememişti ve onu görenler ellerinin acısını hissetmediler kestikleri zaman. Şimdi soru soruyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerde bu durum niye olmadı? Bunun en güzel cevabını İmam-ı Rabbani Hazretleri veriyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzeldi ki elbette Yusuf aleyhisselamdan daha güzeldi. Ama insanlarda o güzelliği idrak edecek kabiliyet yoktu. Yani insanların idrak ve takatini aşacak derecede güzeldi. Mesela bazen mesela tatlı olur, çok hoş gelir sana ama çok tatlıdır, böyle acı gibi gelir yani, insan boğazını yakar yani. Şimdi Efendimiz o kadar güzeldi ki onun güzelliği hani kimisi görebiliyordu, kimisi göremiyordu. Çoğunlukla insanlar hakikatini görmekten aciz idiler. Daha peygamberlik gelmeden önce bir yani gençliğinde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir kafile gelmiş Yemen'den ticaret için Mekke-i Mükerreme'ye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir deveyi beğenmiş, satın almak istemiş, sahibiyle pazarlık etmiş. Sonra demiş ki ben şimdi deveyi alayım, sana sonra parayı getiririm. Tamam demiş, o da vermiş. Efendimiz deveyi almış gitmiş. Kafile oradan sonra başlamış tartışmaya. Ya sen bu adamı tanımıyorsun, yabancı bir memleketteyiz. Adam aldı gitti, ya getirmezlerse, ya işte adı şöyleydi de böyleydi de. Aralarında bir kadın, Allah-u Teala doğru kime ilham eder bilemez. Bir kadın demiş ki onlara, bir dakika demiş ya, size bir soru soracağım. Arap Yarımadası'nda o kadar güzel yüzlü bir insan gördünüz mü demiş. Demişler ki yok, görmedik. O yüzün sahibi ihanet etmez demiş ya. Hem güzel hem o nur gibi, değil mi? Sahabe-i kiram zaten peygamberimizin yüzüne sallallahu aleyhi ve sellem doya doya bakamazlarmış. Başlarının önlerine bükerlermiş. Doya doya bakan iki sahabi varmış sadece. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a, ki İmam Rabbani Eser'i o ikisi için diyor ki peygamber değiller ama peygamber sınıfı adamlardı onlar diyor. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyuruyor, benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu diye. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Şimdi Allah dostunu görmek için hakkani bir göz lazım. Gerek hakkani göz görsün bu zatı. Beşer hırkası çoğun örtmüş sıfatı. Çünkü onun manevi kemalatını, o güzel sıfatlarını, manevi derecelerini beşer hırkası, hırka giydiğim adamın gövdesini göremezsin değil mi? Üstünü kapatmış oluyor elbise. Şimdi beşerlik sıfatları var. Yiyor, içiyor, hastalanıyor, yeri geliyor, kızıyor, ediyor mesela, ki onlar sadece Allah için kızarlar. O hallerini görüyorsun. Beşer, yani bütün peygamberler ümmetlerine ne demişlerdir? İnnemâ ene beşerun mislikum. Ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Ama bana vahyolunuyor. Beşerdir fakat Allah onu seçmiştir, ona vahyetmiş, emirlerini bildirmiştir. Şimdi beşer hırkası o Allah dostlarının manevi kemalatını örtüyor, herkes onu görmüyor bu sefer. Kubab tahtında bulmuşlar Necat'ı, bu beşer hırkası, beşerlik sıfatları onlara bir kubbe olmuş, o kubbenin altında gizlenmişlerdir. Orada hayat sırrını bulmuşlardır. Biz ne yapacağız? Hakkani bir gözle onları göreceğiz. Hakkani göz nasıl olur? Hakkani göz... Efendi Hazretleri bu beytin izahında onu söylüyor. Ali İmran suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَى اَيَاتِ اللِّي اُلِي الْاَلْبَابِ. Muhakkak yerlerin göklerin yaratılmasında, gecenin gündüzün ihtilaf etmesi, gidip gelmesi, azalıp çoğalmasında halis akıl sahipleri için ayetler, ibretler vardır diyor. Elbab, lüb, öz demektir. Elbab onun çoğulu, özler. Ulul elbab halis akıl sahipleri demek. Yani nefis şeytan o akla müdahale edemiyor. O aklı yanlış yönlendiremiyor. Aklı selim yani. Şimdi ayetin devamında halis akıl sahiplerini Allah-u Teala nasıl anlatıyor? Ellezine, o halis akıl sahibi. Gerçek akıllılar yani. Kim onlar? Onlar ellezine öyle kimselerdir ki yezkurûne Allah'ı, Allah'ı zikrederler kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cülûbihim ve alâ cünûbihim, ayaktayken, oturdukları halde ve yanları üzere uzandıkları halde. Yani ayakta oturarak, yatarak. İnsan bu üç halden boş kalmıyor. Bütün hallerinde Allah'ı zikrediyorlar. Allah'ın zikrinden asla boş kalmıyorlar yani. Ve yetefekkerune fî halakis semâvâti vel ardı. Ve yerlerin göklerin yaratılışında tefekkür eder onlar diyor. Rabbena ey Rabbimiz mâ halakte hâzâ bâtilen. Sen bu yerleri gökleri boşuna yaratmadın. Sübhâneke. Boş iş yapmaktan seni tenzih ederiz. Fakine azâben nâr. Bizi ateşin, cehennemin azabından koru ya Rabbi. Efendi Hazretleri anlatırken buyuruyor ki şimdi herkes yere göğe bakıyor. Herkes kendince tefekkür ediyor. Ama manevi olarak kalbinin gözleri, basiratı yani, ayakta oturarak ve yatarak zikre devam etmek suretiyle açılan adamın tefekkürü başka oluyor. İşte halis akıl sahiplerinin basiret, basar göz görmesidir. Kafa gözünün görmesine basar deniyor. Basirat o kalbin görmesidir. Kalbin de gözleri var yani manevi olarak. Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu kiminde bir tane olur, kiminde iki tane olur dedi. Manevi kalbin gözleri yani. Şimdi o gözler neyle açılıyor? Zikrullah ile açılıyor. Zikre devam etmekle açılıyor. O zaman onun tefekkürü işte gerçek kalp gözüyle görüp de tefekkür etmektir. Hakkani göz böyle oluyor. Zikrullah'a devam eden samimi Müslümanlar Allah'ın dostlarını görürler, fark ederler, bilirler, anlarlar. Biiznillahi Teala. Hakikat gözle bak, hakka gidelim. Cemali ba kemas edelim. Hakikat gözle bakmak lazım. Allah'ım nasip eyle ya inşallah. Şimdi tebliğ meselesinden gidiyorduk. Dinin ana kaidelerinden bir tanesi tebliğdir. Ne demek yani? Allah'ın dinini Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Bu bir vazifedir. Her Müslümanın vazifesidir. Bu farzdır. Takati, insanın takati miktarınca farzdır. Yetki etki sahipleri, geçen hafta okuduk yanlış hatırlamıyorsam hadis-i şerifi, yetki sahibi ise eliyle kötülüğü değiştirmelidir. Yetki sahibi değilse diliyle yalvara yalvara, anlata anlata, tebliğ ede ede değiştirmelidir. Ona da gücü yetmeyen kalbiyle buğz edecektir. Ya Rabbi ben bu işten razı değilim ama ne yetkim var ne de iki kelime söyleyebiliyorum. Acizin tekiyim ya Rabbi. Efendimiz bu imanın en zayıfıdır diyor. İki kelime bile söyleyemiyorsun Allah için yani. Çekiniyorsun ama insanlar kendi nefislerinin ihtiyaçları için gidip neler neler söylüyorlar yani. Ama Allah için iki kelime etmeye gelince çekiniyor, utanıyor. Bu güzel bir şey değil. Allah yolunda cesaretli olmalıdır. Allah yolunda cesaretli olmalıdır. Eğer yüz çevirirseniz fesevfe etillahu bi kavmin. Allah bir kavim getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Yuhibbuhum yuhibbunehu ezilleten alel mu'minine e'izzetin alel kafirin. Onlar müminlere karşı çok zelil, alçak gönüllüdürler. Kafirlere karşı çok şiddetli, izzetlidirler. يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Kınayanın kınamasından korkmazlar. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuş tebliğ ile alakalı. İnsanlar kapı kapı dolaşıp bir şeyler pazarlıyorlar değil mi? Satıyorlar. Hani işte deterjan getiriyor, kapkacak getiriyor. Biz de Allah'ın dinini pazarlayacağız dedi. Allah'ın dinini insanlara ulaştıracağız anlamında. O yüzden gidip söyleyeceksin, kapı kapı gezeceksin. Bu emirdi. Hatta buyurmuşlardı ki İstanbul'un bütün evleri medrese olsa, milyonlar Kur'an ve ilimlerini okuyor. Ama tebliğ olmasa, emri bil ma'ruf, nehyi anil münker olmasa bu hiçbir şey ifade etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Huzeyfe ibn-i Yaman radıyallahu anh bunu peygamberimizden naklediyor. İmam Tirmizi'nin sahihinde, sünnünde geçiyor bu. Tirmizi'de var. Efendimiz buyuruyor ki bu çok dikkat edelim cemaatimiz için. Hoca efendiler bunu çokça okurlar ve çokça okunması, her daim mülahaza edilmesi gereken, düşünülüp tefekkür edilmesi gereken ve mucebince amel edilmesi gereken bir hadisi şeriftir. Yani şaka değil. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Canımı kudretinde tutan Allah'a yemin olsun ki لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Elbette iyiliği emredeceksiniz وَلَتَنَّهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve elbette kötülükten nehyedeceksiniz. Yoksa فَاِلَّا لَيُشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ Ya da ev olarak geçiyor. Ev le yuş ya emri bil maruf nehyan münker yapar dini tebliğ edersiniz. Ev le yuşikennallahu ya da yakındır bu işi terk ettiğiniz durumda en yeb'as aleykum ikaben minhu Allah kendi tarafından size bir azap gönderecektir. Summe ted'unuhu fela yustecabu lekum. Sonra dua edeceksiniz Allah kabul etmeyecek duanızı. Dini tebliğ etmek bütün Müslümanların vazifesidir. Yükün ağırı hocaların sırtındadır. Fakat her Müslüman Allah dininin tebliğcisidir. Bu konuda her zaman anlatmaya çalışıyorum onu. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz zamanında İran toprakları fethediliyordu. İranlıların meşhur kumandanı Rüstem ile cennetlik sahabilerden Sa'd bin Ebi Vakkas ordularıyla karşı karşıya geldi. İslam ordularının kumandanı orada kim? Sa'd bin Ebi Vakkas, İslam için ilk ok atan, ilk kan döken adamdır. Çene kemiğiyle namaz kılan Müslümanlara sataşı diye bir Müslüman kafasını kırmış yani. Bir devenin çene kemiği kurumuş. Onunla ilk Allah yolunda kan döken ve ok atan adamdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anam babam sana feda olsun dediği adamdır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. İslam orduları kumandanı. Hatta savaştayken hasta. Böyle bir tepeciğin üzerinde bir şeyin üstüne çıkmış. Orduyu öyle yönetiyor yani. Hasta ama cihattan geri durmak yok. Şimdi iki ordu karşı karşıya geliyor. Mecusilerin ordusu kumandanı Rüstem, meşhur kumandan. İslam ordularının başında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Şimdi Müslümanlar Arap Yarımadası'nı fethetmişler. Yemen'i fethetmişler. Irak'ı, Suriye'yi fethetmişler. Mısır'ı fethetmişler. Yani 5-10 sene içerisinde dünyanın en büyük devletini kurmuşlar yani. İran'a da giriyorlar şimdi. Orada Rüstem haber gönderiyor Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a. Ya diyor hemen savaşa tutuşmayalım. Bir adam gönder önce konuşalım. Tamam. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ashab-ı kiramdan Rebi'eyyü bin Amir radıyallahu anh'ı gönderiyor. Git konuş diyor. Onun gitmesi, onun o şaşalı debdebeli çadırına işte atıyla devesiyle neyse girmesi, oradaki halleri açın kitaptan okuyun. Gerçekten harikadır yani. Onun yani İslam izzetini koruduğu durum, hani attan ineceksin demişler ona. Hayır demiş ya, siz çağırdınız demiş yani. Ben attan inmem demiş. Atıyla girmiş çadırın içerisine yani. Orada şimdi Rüstem diyor ki sizi buraya getiren nedir? Niçin geldiniz? Ya toprak, saltanat, para, mal, mülk arkadaş. Arap Yarımadası sizin, Suriye, Irak, Mısır, Filistin hepsi sizin arkadaş. Ne işiniz var buraya diyor. Ya bırakın İran'ı bize diyor da. Sizi buraya getiren nedir? Kim gönderdi sizi? Niye geliyorsunuz? Öğrenmeye çalışıyorum. Rebi'yü ibn-i Amir radıyallahu anh'ın sözü, hani İslam tarihini böyle altın harflerle yazılmalı. Her Müslümanın zihninde sürekli dönmeli bu. Hepimizin olması gereken seviyeyi anlatıyor. Diyor ki Rabi'i radıyallahu anh nahnu kavmuni bita'asenallahu biz Allah'ın gönderdiği bir kavmiz. Ne demek yani? Allah emretti bize cihadı. Allah'ın emriyle geliyoruz biz. Mülk, saltanat, yemek, içmek, param, şu bu, şan, şöhret biz bunlar için savaşmıyoruz ki diyor. Allah'ın emrine uymak için geldik diyor. Bak, nahnu kavmun ibta'athanallahu. Biz Allah'ın gönderdiği bir kavmiz. Niye geldik biliyor musun? Linuhricel ibade min ibadetil ibadi ila ibadeti rabbil ibadi. Kulları kullara kulluk etmekten kurtarıp Allah'a kulluk etmeye çıkarmak için geldik biz. Ve min cevril edyani ila adilil islami. Batıl dinlerin zulmünden insanları İslam'ın adaletine çıkarmaya geldik. Ve min dıykı dünya ila sa'ati dünya vel ahireti. Ve dünyanın darlığından insanları dünyanın ve ahiretin genişliğine çıkarmaya geldik biz diyor. Şimdi cihat var değil mi? Emir olunuyor değil mi? Cihat. Hatta bazıları diyor ki yani güya hani kendilerince hani İslam'ın bazı hani emirlerinden utanıyorlar, tamam mı? Utanıyorlar yani Allah'ın emirlerinden. Onları böyle kapatmaya çalışıyorlar. Hayır, İslam o senin bildiğin gibi bir şey değil. Neymiş efendim? İlla düşmanlar saldırınca biz kendimizi savunacakmışız. Bazıları da mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşlarını illa böyle bir savunma stratejisi olarak anlatmaya. Hayır abi. Saçmalamayın. Açın bakın fıkıh kitabını. El cihadu bede minna fardu kifayetin. Cihadın bizden başlaması farz.

Yapmayan mesuldür. Hatta Beyhaki'de bir rivayette Peygamberimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلٰى جِبْر۪يلَ Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama vahyetti. اَنْ اِقْلِبْ مَد۪ينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا Fulan memleket var ya, şehir, ahalisiyle beraber altın üstüne getir. Biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam, hep vahiy meleği olarak biliyoruz onu ki vahiy meleğidir. Aynı zamanda Cebrail aleyhisselam toplu helak olacak kavimleri helak etmekle görevli olan melektir. Yani insanlık tarihinde peygamberlerine asi gelip de helak olmayı hak etmiş bütün kavimleri helak eden Cebrail aleyhisselamdır. Allah onunla, onu bu işe vazife kılmış, onunla yapıyor bu işi. Dolayısıyla burada Cebrail aleyhisselama vahyediyor. Fülan şehrin altın üstüne getireceksin. Ehliyle beraber. Hepsi geberip gidecek yani. Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Rabbi inne fihim abdeke fulanen lem ya'sike tarfete aynin. Ya Rabbi, o şehirde şu filan kulun var senin, sana bir an bile isyan etmemiştir, günaha düşmemiştir. Onunla mı? Allah-u Teala buyuruyor ki iklibha aleyhi ve aleyhim. O şehri onun ve diğerlerinin üstüne yık. Başka bir rivayette ibde bihi, onunla başla, helaka onunla başla. İnnehu lem yetema'ar vechuhu fiyye kattu. Onun yüzü benim hatırım için hiç sararmadı, kızarmadı. Benim için hiç kızmadı o. Benim için, Efendimiz bir başka rivayetten herhalde alarak söylüyordu. Yani benim ahkamım, benim dinim çiğnenirken onun yüzü hiç kızarmadı. Tebliğ etmedi yani. Hiç Allah için kızmadı. Allah'ın dinini tebliğe çalışmadı. Kendi başına Müslüman, öyle mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir Müslümanlık yok. Bu ümmetin en hayırlı olmasının sebebi de emir-i marufu çokça yapar olmalarıdır. Allah-u Teala bu işi de bize çok ciddiyetler versin inşallah. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs-i Sırru bu işe çok dikkat ederdi. Emir-i marufa. İnsanları gönderirdi. Mesela burada okuyacağım, onun hani sözlerinden okuyacağım. Zaten Alaeddin Efendi babamızdan naklettiği bir söz var. Din-i mubini İslam'ın devam ve bekası, emir-i bil maruf nehyan-ı münkerin devam ve bekasına bağlıdır. Dinin tebliğ edilmesine, din ve İslam'ın inkırazı, yok olup gitmesi, emri bil maruf nehyanil münkerin terkine bağlıdır. Eğer bu ümmet, bu Müslümanlar bana ne derlerse, Allah'a isyan edildiği yerde ahkamı tebliğ etmez, insanlarla uğraşmazlarsa, o işte helak olduğumuz zamandır, mahvolduğumuz zamandır. Bir de arkadaşlar, Efendi Hazretleri çok söylerdi yani, kimseye hakir görmeyeceksin. Ben bizzat İsmail Efendi Camii kürsüsünde vaaz ederken söylemişti. Dedi ki, kimseden kendinizi üstün görmeyin. Senin kıyafetin onunkinden üstün olabilir. Niye? Sen İslam'a göre giymişsin, o kafire benzemiş, işte açık saçık giymiş falan. Hani kıyafet olarak eksi durumdadır. Ama Efendi Hazretleri buyurdu ki, bakalım senin kalbin de öyle mi? Yani onun şekli İslam'a göre değil. Senin şeklin İslam'a göre. Senin şeklin daha kıymetli oldu. Peki onun taşıdığı kalp senin kalbinden kıymetliyse ne olacak? Öyle insanlar, öyle garip adamlar vardır ki çok temiz kalple seni beni kaç defa satın alırlar yani. Dolayısıyla kimseyi hakiri göremezsin. Allah'ın kullarına hakaret gözüyle, alçak görme gözüyle bakamazsın. Bu haramdır, günahtır. Bu niyetle tebliğ yapıyorsan sen helak olmuşsun zaten. Ben kendimi zaten kurtarmışım, hadi gel bir el uzatayım seni de kurtarayım. Bu mantıkla tebliğ yapılmaz yani. Biz tebliğ yapıyoruz, Allah'ın kullarına merhamet ediyoruz. Kendimize de merhamet ediyoruz. Yapmazsak biz de helak oluruz çünkü. Buna dikkat etmek lazım. Allah, yani iyi anlamak lazım. Bir de şöyle buyurdu, insanlarla konuşurken dedi, hani insanları darıltmayın, gücendirmeyin dedi. Güzel konuşun, yalvara yalvara konuşun. Bak sen akıllı adamsın, sen güzel insansın. Bak bu iş sana yakışmaz. Gel böyle yapmayalım, etmeyelim. Böyle hani tebliğ ederken yani kaba saba olmaz. Hatta Mahmud Efendi Hazretlerimiz onu anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala Firavun gibi bir mel'una Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor ve ne diyor ona? Fakula lehu kavlen leyyinen. Ya Musa, Harun'la beraber gidin Firavun'a ve ona yumuşak söz söyleyin. Leallehu yetezekkeru ev yakşa. Belki vaazdan bir nasip alır, belki Allah'tan korkar. Gidin ona yumuşak sözle konuşun diyor. Şimdi bir hoca efendi birisine böyle sertçe konuştuğu zaman o da demek bilen bir adam. Demiş ki ya hocam demiş ya Allah Firavun'a bile peygamber gönderirken yumuşak söyleyin dedi. Sen bana ne bağırıyorsun dedi ya. Ben Firavun'dan da mı kötüyüm dedi. Yapma dedi ya. Mahcup etti hocayı yani.
Ya hoca da mahcup olsun o kadar yani. İçin vaazın, hani nazın geçtiği, tanıdığın bildiğin adam vardı. Bazen nazlanırsın, sert konuşursun. Hani o sertlik, bildiğimiz sertlik anlamında

0: değil yani, nazlanmak anlamında. Ya niye böyle yapıyorsun arkadaş, sen dersin mesela, o samimiyetine göre dersin. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de cemaatine konuşurken bazı kelimeler kullanırdı. Tamam mı? İşte şöyle yapan ahmak olur, dangalak falan diye. Bir kere buyurdu ki, dedi bakın dedi, bu kelimeleri ben kullanıyorum, siz kullanmayın dedi. Niye? Ben bu cemaate söylüyorum dedi. Bunlar benim hani can ciğer arkadaşlarım. Siz de böyle cemaat bulursanız söyleyin, ama rastgele bir insana konuşurken böyle hani kaba saba konuşamazsın. Ha, yeri gelir misal verirsin. Mesela Kur'an'da da geçer böyle sefih, ahmak ifadesi geçiyor Kur'an'da yani. İlla men sefihe nefsehu. Ha, sen muhatabına göre konuşacaksın. Tebliğinde bir usul var. Yani usulü davet kitapları vardır. Tebliğ nasıl yapılıyor? Ha, bu kadar kalın kitaplar yazmışlar. Allah'ın dinine nasıl çağırırız insanları diye. Hususi bir ilimdir ve kaç böyle ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır bu hususta yani. Hiçbir şey bilmeden öyle dağdan yuvarlanmış, yontulmamış kaya parçası gibi mevzuya dalarsan sonra mevzu da sana dalabilir. Dikkatli olmak lazım. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirru'nun sözlerinden birkaç okuyayım. Efendi Hazretleri buyurdular ki, sohbet etmek ayeti kırık mana vermek değildir. Ayeti kalbine indirip kalbinden çıkarıp vermektir. Yani önce yaşayacaksın onu, gönlüne indireceksin ayeti. Ayetler kalbine inmiyorsa körsün demektir. İnsanlara neyi göstereceksin o zaman? Ayetleri kalbine indirip kalbine gözlük yapar, amelini de kalbine koyarsan tamam, işte o zaman sen her şeyi görüyorsun. Şimdi Şakir Daloğlu hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Emri bil marufçu Şakir Hoca derlerdi. Bütün yani öğretmenlik falan yapmış vakti zamanında. Ondan sonra da kendini tebliğe vermiş. Efendi Hazretleri ona söylemiş yani. Türkiye'de kaç tane köy var demiş. 40 bin civarında. Hepsini dolanacaksınız demiş. Yani hepsine gideceksiniz. Diyor ki Efendi Hazretleri bize emrederdi diyor. Harita çıkarırdık diyor. Köylerin hepsi bulunurdu diyor. Diyelim gittik filan şehre. O şehirde kaç tane, işte 200 tane, 300 tane, 500 tane diyelim köy var. Hepsi haritada bellidir. Böyle büyük haritalar var ya. Biz diyor her gittiğimiz köye gider yani tebliğ yapardık. Camide konuşuruz, işte kahvede konuşuruz, sokakta, çarşıda, pazarda nerede adam bulursak anlatırdık diyor. Ondan sonra da işaretlerdik bu köye gidilmiştir diye. Hem de Efendi Hazretleri söylermiş. Bak her tebliğe çıkanlara bunu söylermiş. Diyeceksiniz ki biz para istemiyoruz. Herhangi bir partiden bahsetmiyoruz. Sadece Allah rızası için geldik. Şimdi bazılar böyle siyaseti severler. İlla bir ya bu tamam, siyasi Müslümanların menfaatini gördüğün noktaya oy verirsin, desteklersin, o ayrı bir şey. Ama biz bu dini herkese tebliğ etmekle memuruz. Herhangi bir siyaset elbisesiyle gidersen o zaman ne olur? O siyasi görüşte olmayan adam seni dinlemez. Dolayısıyla sen Allah'ın dinini tebliğ edemezsin. Sen Allah'ın rızası için gideceksin. Para istemeye gitmiyoruz. Bak bunları mutlaka söyletirdi. Münarifa gidenler bunları söylerler. Biz para için gelmedik. Para toplamıyoruz. Ondan sonra herhangi bir partiden de gelmedik. Biz sadece Allah'ın dinini tebliğ etmeye geldik. Hani mesela girin bakın şey çıkar mesela. Pavyoncu Hoca yazın. Şevket Bilgi Hocamız var. Allah razı olsun. Şeydedir. Ankara'dadır onun yeri. Geçenlerde Japonya'ya falan gitmiş. Tebliğcidir. Allah razı olsun. Ne öyle mekanlara giriyor? Gazinolara, bağırlara, pavyonlara giriyor. Ya biz bir yerdeydik. Benim ablam da hocadır. Ablalarım da hocadır. Kardeşlerim de elhamdülillah. Efendi Hasan'ın bereketiyle. Bir yerdeydik. Dur dedi, şu kadına bir şey anlatayım. 40'lı yaşlarında bir kadın, baş açık, onun yanına oturdu. Biraz konuştu. 5-10 dakika biraz uzadı. Sonra geldi. Ne oldu dedim. Niye bu kadar uzadı? Dedi valla kadın ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ben 40 küsur yaşındayım. İlk defa bana böyle birisi anlatıyor demiş yani. İlk defa bana böyle birisi anlatıyor. Biz bundan sorumluyuz ha. Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyurmuşlardı ki o mini eteklilerin arasında öyleleri vardır ki emri bil maruf yapılsa 40 günde fena fillah olur. 40 günde Allah dostu olacak kabiliyette nice insanlar var. Biz gidip ulaştırmadığımız için zayıf. Biz için kızıyoruz diye şöyle böyle. Gidip anlattın mı? Yok. Efendi Hazretleri buyururdu ki şimdi bu devrin insanları anasından babasından bir şey görmüyor. Bilmiyorlar yani. Mahalleden bir şey görmüyor. Okulda da bir şey görmüyor. Sen de gitmezsen nereden bilecek bu adam? Bu vazife çok büyük vazifedir. Buradaki aksama işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi emir bil maruf nehyal münker yapmazsanız Allah bela gönderir. Dua etsen de kabul olmaz. Daya yedin bir kere. Hüküm verildi senin hakkında yani. Allah bizi dertlendirsin. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin sözüdür. Dert yani şiir olarak naklederdi onu çokça. Defalarca işitmişiz. Dertsiz olan Adem'i sayma onu Adem'i. Daha imden adaldir, kaldı dalal içinde. Bir adamın derdi yoksa, Allah'a kulluk etmek, İslam'a hizmet etmek derdi yoksa ona adam sayma diyor. Hayvandan aşağıdır. Dalalet içinde kalmış gitmiştir. Niye hayvandan aşağı oluyor? Çünkü hayvana hayvanlık yakışıyor. İnsana hayvanlık yakışmaz. İşte hayvanlık nedir burada hayvanlık? Hayvanın derdi ne? Himmeti ne? Hayvan ne iş yapar? Yer, içer, şehvetini giderir. Bu kadar. Başka bir şey var mı? Yok. Eğer biz de İslam'a hizmet etmek derdinde olmazsak, yemek, içmek, gezmek derdinde olursak, o da olur hayvanlık işte. Hayvandan bir farkın kalmıyor ki o zaman. Niye Allah sana akıl verdi? Niye seni muhatap aldı? Niye sana peygamber gönderdi? Niye sana kitap indirdi? Niye bu kadar alimler, hocalar, evliyaları senin için seferber etti? Hayvan gibi oturasın diye değil. Bak dikkat edin burada. Yani kaba geliyor biraz kulağa ama öyle değil. Hayvanlık burada yani nasıl diyeyim ona? Lugavi olarak gidiyorum yani. Hayvanı hayvan yapan nedir? Hiçbir ahkamla mükellef değil, hiçbir derdi yok. Yiyor, içiyor, geziyor o kadar. İnsan da yer içer gezerse Allah'a kulluk etmek ve İslam'a hizmet etmek derdi yoksa o da hayvan gibi oluyor. Ama hayvandan aşağı oluyor. Niye? Çünkü ona yakışıyor hayvanlık. İnsana yakışmaz. Sana Allah akıl vermiş. Seni muhatap almış yani. Allah bizi uyandırsın gaflet uykusundan. Evet, tebliğ çok önemlidir. Vesselam. Şimdi Efendi Hazretleri o emri verdikten sonra Şakir Hoca gene anlatıyor. Efendi Hazretleri şöyle buyuruyor. Mesela gittin bir köye. İmamı ters buldun. Şimdi biz mesela gittiğimizde tebliğde imamdan izin isteriz. Bazen biz gittik bir kere böyle her zaman olan şey. Camide cemaat yok. Dedim ki ya nerede bu millet? Dediler ki kahvededir. Gittim kahve. Kahvede anlattım. Önce kahveciden izin istiyoruz. Bara pavyona falan girdiğimiz zaman da yine oranın sahibinden izin istiyoruz biz. Burada müsaade ederseniz bir 5 dakika konuşalım. Orada ne Allah'ın lütuflarıyla karşılaşıyoruz, ne orada böyle meşayihin kerametleriyle karşılaştık. Onu Şevket Bilgi Hoca'ya sorarsınız, Ankara'daki arkadaşımız. O çok daha bu işlerde mahirdir yani. Şimdi gidiyoruz, camide konuşacaksak imamdan izin istiyoruz. Bir şehre gidiyorsak mümkünse veya ilçeye oranın müftüsünden izin istiyoruz. Emniyet müdüründen izin istiyoruz. Onlara da konuşuyoruz yani. En çok zaten imamlara konuşmak lazım. Çünkü imamlar zaten vazifesini yapsa bu millet bu halde olmazdı ki yani. Şimdi hoca var, bir de namaz kıldırma memuru var. Eğer din derdi varsa bir adamda, insanlar namaz kıldırıyor, vaaz ediyor, evlere gidiyor, insanları Allah'ın evine çağırıyor, İslam'ı anlatıyor, derdi varsa bu adam hoca. Ama ben namazımı kılarım, gerisine karışmam diyorsa bu adam namaz kıldırma memuru, din adamı değil bu. Bu paranın adamı yani. Maaş almak için orada bulunuyor yani. Öyle imamlar biliyorum ya. Gittik namaz kılıyoruz, imam yok. Evinde. Caminin avlusunda lojman var. Orada oturuyor. İzin günü diye camiye gelmiyor adam ya. Bu bildiğin namaz kıldırma memuru ya. Bu hoca değil yani. Allah hepsini hoca etsin. Evvelce var ya öyle adamlar vardı. Arkasında namaz kılıyoruz ya. Lan hafız adamım, ne okuduğunu anlamıyorum adamı ya. Fatiha gene daha çok tanıyoruz ya. Yani o kadar kıraatı bozuk ki arkasında namazları iade ettiğimiz adamlar oluyordu. Şimdi son dönemde gene elhamdülillah alıyorlar hocaları, böyle eğitiyorlar, okutuyorlar imamlık yapmadan önce. Akademi mi diyorlar, bir şey diyorlar ona. 8 ay eğitiyorlar adamları, kıraatını, ağzını burnunu dümdüz ediyorlar elhamdülillah yani. Kıraatları bir şeye benziyor o zaman. Eskiden gene çok böyle imam hatip diplomasını getiriyorsun, 3 soru soruyorlardı, seni imam yapıyorlardı. Şimdi gene biraz daha sıkı tutuyorlar elhamdülillah yani. Allah akaidlerini de tam ehl-i sünnet üzere daim eylesin inşallah. Biz gittiğimiz yerlerde izin alıyoruz. Böyle patavatsızlık yapıp da dalmıyoruz mevzunun içerisine. Efendi Hazretleri söylüyor. Mesela gittim köyde, imamı ters buldun. Muhtara gittin ama kahvede de olsa, vaaza o da izin vermezse, bir köye gittik. Camide vaaz edecektik, imam yaptırmadı. Gittik muhtarla konuştuk. Ya kahvede şurada burada konuştuk. Hayır, burada yapamazsınız dedi. Orada vaaz olmuş gibidir, orayı da işaretleyeceksiniz. Hani görev vermiş, hani işaretleyeceğin haritadan. Ve Şakir Hoca ne diyor biliyor musunuz? 16 bin köye gittik biz diyor. 16 bin, ömrü kifayet etseydi hepsine gidecekti yani. Sadece bir Şakir Hoca, ki nice böyle emniyat yapan hocalar var. Hepsi nerelere gittiler mesela? Hep işaretliyorlar. Mesela Bursa'da İnegöl'de Ahmet Semal Hoca var mesela. Onun haritasına baktım. Köylerde böyle birkaç tane çarpı var. O bu köye 3 defa gitmiş. Bu köye 5 defa gitmiş. Bir köyden kovulmuşlarsa oraya bir daha gidiyorlar. Bir daha gidiyorlar. İşte insan ilk başta cahillik yapıyor. Sonra birkaç defa görünce göz alışıyor illaki. Sonra ya hocam gel bir şimdi öyle diyor yani. Efendi Hazretleri şunu çok anlatırdı. Ubeydül Hoca vardı, Bursa vekiliydi Efendi Hazretlerimizin. Allah dostu bir adam idi. Ben onun halakasında çokça bulundum. İlk okumaya gittiğimde onun medresesinde Soğanlı'da okudum. Yüzüne Arapçanın ilk sayfasını emsileden 14 sigara ezberledim. 24'e tamamlamadan İstanbul'a gelmek nasip oldu. İstanbul'da okumaya devam ettik. 91-92'ler işte. Ubeydül Hoca böyle şair gibi bir adamdı. Sözleri böyle hep kafiyeli olurdu. Çok mübarek bir insandı. Allah adamıydı yani. Anlıyorsun bu nefis yok bu adamda. Biz o kadar anladığımız kadarıyla söylüyoruz tabii. İnni ahsibu fulanen vallahu hasibuhu ve la yuzekki alallahi ahaden inni ahsibuhu keza ve keza. Efendimiz öyle buyuruyor. Birisini metu sena edecekseniz şöyle deyin. Ben onu böyle zannediyorum. Allah daha iyi bilir. Ben zannediyorum ki böyle böyledir diye. Yoksa adam kesinlikle böyledir dediğin zaman batınını bilmiyorsun. Nasıl söyleyeceksin yani. Şimdi Ubeydül Hoca o da çok böyle emin marufa çıkardı. Tebliğ seferlerine çıkardı. Bir gün gitmiş bir yere, bir memlekete, nereye gittiyse. Camiye gitmiş, camide kimse yok. Demiş ya nerede bu millet? Demişler kahvede. Gitmiş kahveye, başlamış orada anlatmaya. Kahveciden izinle. Oradan bir genç demiş ki ya biz bu yobazlardan kaçtık, buraya geldik. Bunlar bizi burada da buldular demiş ya. Ubeydül Hoca demiş ona ki ya oğlum sen Allah'a inanmıyor musun? Niye böyle konuşuyorsun demiş ya. İnanmıyorum demiş yani. Euzubillah. Demiş ki madem öyle inanmıyorsun seni kim yarattı? Annem babam yarattı demiş. E onları kim yarattı? Annesi babası. Onları annesi babası. Ubeydül Hoca demiş ki baktım Adem Aleyhisselam'a kadar sayacak. Ki ondan ötesine de geçecektir. Çünkü inanmayan adam Adem Aleyhisselam'a inanmaz. O zaman Ubeydül Hoca demiş ki bak oğlum madem öyle. Madem anne baba yaratıyor demiş. Nice anne babalar var. Kız çocuğu oluyor. Erkek istiyorlar gene kız oluyor. Niceleri var, erkek oluyor, kız istiyorlar, gene erkek oluyor. Madem anne baba yaratıyor, niçin kendi istedikleri gibi yaratmıyorlar? Genç diyor, buna cevap veremedi. Boynunu büktü, buğulanmış gözlerle kafasını kaldırdı. Hocam bugüne kadar neredeydiniz, bunlar bizi kafir ettiler dedi ya. Gitmek lazım, tebliğ etmek lazım, Allah'a adam kazanmak lazım. Allah'ın kullarını şeytanın eline bırakmamak lazım. Mahmud Efendi Hazretleri buna çok önem verirdi ki seferleri ondan sonra neler çektiler, nelerle karşılaştılar, kıssalar inşallah bundan sonra da bu konuda okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Bir miktar başlamış olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923. Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
9: çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
15: Can feda. Zik-

0: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. Hilali Gül FM'e hoş geldiniz. Şöyle bir kendimize geldik herhalde, artık bahane kabul etmiyoruz. Daha böyle coşkulu ses kayıtları dinleyicilerimizden istiyoruz. En sevdiğim eserlerden bir tanesiydi. Tabii Fatih Sultan Mehmet dizisinde daha da bir popüler hale geldi bu zikir. Zaman zaman da paylaşacağım. Şöyle böyle nasıl diyeyim yani, paslanmış mı, hafiften ölmeye yakın kalpleri dirilten bir zikirdi. Allah razı olsun bu eserleri çıkaranlardan. Amin efendim, amin. Afiyetlisinizdir. Bugün yayın olmayacaktı ama son dakika elhamdülillah tekrar kavuştuk. 0549 691 8080'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün bir sahabe efendimizi hatırlayacağız. Belki de birçok dinleyicimiz bu sahabe efendimizi ilk defa duyacak. Hep birlikte öğreneceğiz. Ve doğru cevap, yani programımıza katılan dinleyicilerimizden bir kişiye, doğru cevap verenlerden bir kişiye de Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt hediye edeceğiz.
1: Maşallah Ercan kardeş, coşturuyorsun.
0: Evet Kemal abi, değerli kıymetli abim, teşekkürler, Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar. Rabbim yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin. Amin. Fatih Erdoğan hoş geldin. Tabii yayın saatimiz değişti. Onunla ilgili yeni bizi yakalayan dinleyicilerimiz var. 11 iyi de aslında hep öyle paydos vaktine denk geldik. Programdan mahrum kalacağız. Mesajlarını birkaç gündür alıyoruz ama değişiklik iyidir. Bu senede 12 içerisinde, yani 12 ile 13 zaman dilimi içerisinde yapalım. Seneye artık başka saatte tekrar Rabbim Celle Celaluhu nasip ederse yayınımızı devam ettiririz. Efendim numarayı bir kez daha tekrar ediyorum. 0-549-691-80-80'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ya şunu biraz daha dinleyelim mi?

0: İlla Allah. Evet, sanki araç sürenler ben kapamasın desem kapayacaklar gibi hissettim. Bir an o yüzden öyle. Yine uyarımızı yapalım efendim. Ne olur ne olmaz. İnsanlık hali. Aha, kim geldi? Halil abi. Kaç gündür yoktu. Bugün de aramaya niyetliydim kendisini. Kağıthaneden, müşteriden çıktım. Bak, ekran dayanmadı. Şu an ekranım simsiyah oldu Halil abi. Bir dakika, ne oluyor buraya? Heh, kendine gel hadi. Şu an kağıthaneden, müşteriden çıktım, arabaya bindim. Yemin ediyorum bu Ercan kardeşim daha programa başlamayacak mı acaba diye düşünüyordum. Radyoyu açtım, denk geldim. Halil abi saygılar, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Birkaç gündür de Halil abinin geçen seneden olan 21 Ruhul Furkan hediyesi devam ediyor. 4 tanesini bugün itibariyle göndermiş olacağız inşallah. Ercan kardeşim, bundan sonra programın değişirse lütfen bize de istişare et, bizimle de danış, öyle yapalım. Olur, tamam, önümüzdeki sene hep birlikte. Tabii yayın politikasına da uygun bir şekilde istişare edelim.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar mübarek.
0: Aleykümselam, aleykümselam efendim. Soru birazdan geliyor.
1: Selamünaleyküm Ercan abi, hayırlı yayınlar.
0: Evet, abi sen uyanamamışsın. İdris abi, sana biraz daha ultimatom veriyorum. Hadi kendine gel. Evet, olmadı değil mi? Dur bir dakika, dur biraz daha vereyim bir dakika.

0: Evet, İdris abi bakayım işlemiş mi ilacımız, hemen ses kaydı.
1: Selamünaleyküm Ercan abi, hayırlı yayınlar, hoş geldin.
0: He?
1: Yüzün eksik olmasın
0: aleyküm
1: inşallah.
0: Selam, aleyküm selam. Bak bir garip yolcu, bir başka dinleyicimiz, ona işlemiş biraz.
2: Selamünaleyküm Ercan kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol.
2: Burhan Sezgin ben, Fatih Karagümrük'ten.
0: Eyvallah Burhan abi, saygılar, teşekkürler.
3: Selamünaleyküm Ercan kardeşim, hayırlı programlar, hayırlı günler diliyorum. Ben Ümraniye'den Recep, selamlar, hürmetler, Allah'a emanet olun, kolay gelsin.
0: Eyvallah, Recep abi bayağı işlemiş. Bakayım İdris.
4: Ercan abi işledi de cenazemiz vardı.
0: Aaa, inna lillah ve inna ileyhi raciun.
4: Yoldayım, bitkin biraz durumdayım, o yüzden cansız geliyor ama çok iyi geldi, Allah razı olsun.
0: Rabbim seyyiatını def eylesin. Amin, amin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin efendim. Amin, amin.
5: Ben Mehmet.
0: Evet, Mehmet abi kısa kaldı. Neyse tamam, mesajlara geçeceğim. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimizi öğreneceğiz. Kopya çekmenin yasak olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Zaten iki tane şık vereceğim. Hemen birini seçip yollamanız gerekiyor. Reklamdan sonra da Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. Kargo ücreti vesaire yok, haberiniz olsun. Şıklar gelsin mi? Tabii ki gelsin. Hazreti Ömer Efendimiz birinci şıkta yer alıyor. Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz ikinci şıkta yer alıyor. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin efendim. Hazreti Ömer Efendimiz birinci şıkta, Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz ikinci şıkta, kıymetli dinleyenlerim.
5: Selamünaleyküm Ercan abicim, ben şu an Rıfat Mehmet Kayan. Bizim burada saat 10.30 sıralarında deprem oldu. Bize dua edin inşallah. Rabbim memleketimizi, vatanımızı.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Kazalardan, belalardan, doğal afetlerden muhafaza buyursun inşallah.
0: Amin, amin. Hiç haber de takip etmiyoruz. Direkt yayına odaklanmıştım saat 10'dan beri. Umarım önemli bir şey yoktur. Rabbim daha beterinden korusun ülkemizi. Amin. Tüm Müslüman alemini. Amin.
6: Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Aleykümselam
6: annem
0: efendim.
6: Annem ve eşim olmak üzere bütün annelerin ellerini öper ve selam eder, dua isteriz.
0: Maşallah.
6: Hayırlı programlar. Dua bekliyoruz inşallah. Biz de yollardayız. Bütün yollarda olan kardeşlerime de hayırlı yolculuklar, bol kazançlar diliyorum. Selamünaleyküm, Allah'a emanet olun.
0: Aleyküm selam Semih Yıldız. Çok teşekkürler. İstanbul'dan Ahmet hoş geldin. Doğru cevap Erdal Bora. Doğru. Ya aslında ben çok yanlış cevap bekliyordum ama iyi başladık elhamdülillah.
7: Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı yayınlar. Sparta'dan Murat ben.
0: Evet Murat abi, sesini çok zor duyduk ama aleyküm selam, çok teşekkür ediyoruz. Evet Halil abi, sistem devam ediyor demiş ki Ercan kardeşim, yine bizi bu hayırlardan mahrum bırakmayacaksın değil mi? Dinleyicilerine, yarışmalara katılanlara hediyeler göndermeye devam edebileceğiz mi? Zaten şu an 21 adet de Halil abiye ait, onları göndermeye devam ediyoruz, çok teşekkürler. Evet cevap bekliyorum, daha fazla bekliyorum ama soru kolay. İlk aklınıza geleni yazmayın. Hadi bu kopyayı da verdim. Daha yanlış cevap beklemiyorum. Tabii kime göre, neye göre? Şimdi bilgili adama göre ilk akla gelen doğru cevaptır ama işte biz avam kesme söylüyorum, kendim de dahil. Efendim 0549 691 8080'den bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimiz kimdi? Hazreti Ömer Efendimiz birinci şıkta yer alıyor. Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz ikinci şıkta yer alıyor. 0549 691 8080. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin cümlemizi. Amin. Amin. Amin. Haftanın ilk 4 günü saat 12 ile 13 arası Lale Gül FM'deyiz efendim.

0: sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim bugün Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimizin kim olduğunu hatırlıyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Beşir bin Saad Efendimiz şıkları var. Rabbim onlardan razı olsun. Amin. Ve bu soruya doğru cevap verenlerden bir kişiye de Ruhul Furkan tefsirinin istediği cildini hediye edeceğimizi hatırlatmak isterim. Sarıyer'den Hamza Erol doğru cevap. Zaten az önce çok güzel bir kopya verdim. İlk akla gelen değil diye bir kısım insanlara vermiş oldum aslında bu kopyayı.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü inşallah teala can kardeşim Mercan'ım. Sevgili dinleyenler, yeni dönemimiz hayırlı olsun inşallah. Ben de geldim, buradayım. Biz Hanımköylü.
0: Hamza hoş geldin. Teşekkürler. Evet, evet. Bu ne video? Ses yok ama. He tamam. Araçtan bir video geliyor. Ses vardır diye videoyu işte size de dinlettim. Münevver Çelik Erzurum'dan katılıyor. Münevver abla hoş geldin. Doğru. Gören gör. Gülcan Oktay abla maalesef yanlış. Bir anlatın
2: dualarınıza. Selamünaleyküm. Erkan abi ciğerim. Nasılsın, iyi misin mübarek? Cevabım ikinci şık.
0: Mehmet Ali Uysal hoş geldin. Programın ayrı bir neşesi.
3: Selamun aleyküm, kolay gelsin. Allah'ın rahmeti, bereketi bütün İslam aleminin üzerinde olsun.
0: Amin, amin. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Cevap doğru mu yanlış mı onu finalde.

0: Allah'u lehası.
1: Hanımla bir türlü Ercan kardeşim kafamda bir sürü iş olduğu için bir de kızı evlendiriyoruz pazar gün. Onun
0: abi daha nasıl? Geçen sene değil miydi bu senin mevzu?
1: Taşası var. Başakşehir'den Erdal Özdemir. Soruyu falan hiçbir şey anlamadım. Sadece hayırlı yayınlar demek için aradım kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun.
0: Aşk olsun. Ben mi anlatamıyorum yani? Kafan ne kadar karışık olsa da çok tane ve net anlattım. Tamam kafan meşgul ama bir cevap ver hadi. Senin vesilenle bir kursa yollarız belki. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e ilk biat eden sahabe efendimiz kim? Hazreti Ömer Efendimiz mi yoksa Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz mi? Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Hamza alacağım o. Hamza bana özel kupa yapmış değerli dinleyenlerim. Üstüne de ismimi yazmış ama dedim ya ismimi yazma diye. Sonra burada biri görecek diyecek ki bu çocuk kendini ne kadar beğeniyor, ne kadar seviyor diye. Allah razı olsun. Alacağım onu merak etme. Ha, bu sesi ben kendim yaptım montaj değil diyor. Ya bir tane bununla ilgili bir kısa vardı. Neydi? Tamam böyle birisi ip üstünde bir şey mi yapıyormuş? Padişah sonra ne demiş? Tamam bu adama 100 altın verin demiş bu yeteneğinden dolayı. Sonra ama gidin de buna 100 topa vurun demiş. Niye demişler? Böyle gereksiz şeylere yeteneğini harcıyor diye. Ay Mehmet Ali'ye ben hakaret mi ettim istemeden? Mehmet Ali özür dilerim. Hani bir farkındalık üretmek için söyledim. Bu arada Mehmet Ali ile çok samimiyiz o yüzden bu kadar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam Mehmet Ali'ye 100 altın verelim, 100 topa da vurun demiş. Yeter ki 100 altınımı verin diyor. Alper hoş geldin. Doğru cevap göndermişsin. İstanbul'dan Nurgül abla doğru. Konya'dan dinliyoruz

0: şarkı dinle.
1: Ercan abi 106'ını ver ciğerim. 100 de sofa vur, sorun yok.
2: Dur, ben sana enerji yolluyorum şu an. Hazır mısın Mehmet Ali? Bak, sırf sana yolluyorum bu enerji. Kıymetini bil hadi.

0: Hacı kardeşim, şeyin hafızan çok güçlü. Geçen sene istediler, aldılar, nişanlandık. Bu sene de evleniyor. Yani bir senede her şey tamam.
1: Hmm, iyi.
0: Artık annelerin babaların dediği olmuyor. Evlatların dediği oluyor Ercan kardeşim.
1: Aa, burada bir sitem hissediyoruz herhalde Erdal abiden. Efendim, mutlu olsunlar. Rabbim afiyet nasip eylesin kardeşlerimize. İki cihana ulaşan bir evlilik nasip eylesin. Amin.
2: Ercan abi, onu kim söylediyse tuttuğu altın olsun inşallah.
3: Allah Teala Celle Celaluhu sizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu nasıl güzel bir ilahidir. Yani acayip işliyor yani. Böyle
1: değil
3: bir
1: mi?
3: Şey yok. Maşallah.
1: Evet, bana
3: çok
1: da.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bana. Bana da öyle. Okan Dönmez doğru cevap göndermiş. Tuzla'dan Ömer kopyamızı yakalayamamış, yanlış cevap göndermiş diyelim. Sultan Gazi'den Kasım Sirkeci doğru cevap iletmiş. Umre'den geldim, Bursa'dan Emine Yüce abla, o da doğru cevabını ileten dinleyicilerimden biri. Evet, biz de Kasım ayında şöyle keşke bir dinleyicimizi, Kasım Aralık'ta sanırım, bir dinleyicimizi Umre'ye gönderebilsek diye niyetimizi aldık. Bakalım, inşallah bir dinleyicimizin desteğiyle yollarız. Hakan Didinir Kağıthane'den yazıyor. O da doğru cevap gönderenler arasında. Efendim, radyolarını yeni açanları hatırlatalım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e radiyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimiz kim? Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz. Rabbim onlardan razı olsun. Amin, amin, amin. Vallahi. Cahiliye devrinde kıymetli dinleyenlerim, Araplar arasında yazı yazan pek az bulunurken bu sahabe efendimiz yazı yazardı. Böyle kopyalarla desteklemeye çalışıyorum. Bu sahabe efendimiz radiyallahu anh 2. Akabe biatında bulunmuş ve birçok savaşlara da katılmıştır. Uhud, Hendek savaşları ve diğer hemen hemen bütün savaşlara katılmıştır değerli dinleyenlerim. Hazreti Ömer Efendimiz mi? Evet, Hazreti Ömer Efendimiz mi? Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz mi? Rabbim Celle Celaluhu onlardan razı olsun. Amin. Tam emin değilim ama nokta nokta diyorum demiş Mehmet Sümer abi. Tebrikler. Doğru cevap. Kurbanım. Tabii her mesajı okuyamıyorum. Kızmayın lütfen.

Evet, Umre deyince herkes gözyaşları ifadesini gönderiyor. E mübarekler ya, bu kadar insandan birini sevindirmeye değmez mi? Peki, siz bilirsiniz. Değerli dinleyenlerim, Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt hediye etmeye devam ediyoruz. Halil abinin hediyeleri bunlar. 4 tanesini gönderdik. 21 adet vardı. Kargo vesaire yok. Onu her seferinde söyleyeyim. Hatırlatayım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimiz kimdi? 12.40 gibi açıklayacağız. 45.50 ya da. Hazreti Ömer Efendimiz mi? Hazreti Beşir bin Saad Efendimiz mi? Rabbim onlardan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e ilk biat eden sahabe efendimiz. Değerli dinleyenlerim. Beni söylemedin. Kim? Başakşehir'den Songül abla. Doğru cevap. Tabii ismi okunmayınca küsen olursa söylesin, onları öne alalım bari. Ne yapalım, siz de idare edersiniz. Rabia Öztürk abla, doğru cevap. Tamam, peki Muhammed Turdi, eğer Umre hadisesi yani hediyesini gönderirsek vize vesaire tüm masrafları da Muhammed Turdi karşılayacakmış. Seni şöyle not ettim Muhammed abi. Hiç. Ama şimdi o büyük tüm paket lazım bize. Canaresi, al beni götür beni Medine'ye, Medine'ye. Yani uçak bileti, otel, umre paketi. Tam. Benim mesajımı da oku. Ankara Pursaklar'dan Aygül abla, doğru. Efendim Kübra Meral abla, Meral abla Gümüşhane'den yazıyor, doğru cevap. Erhan Koç, doğru. Leyla abla, doğru. Hüsne Doğan Başakşehir'den, doğru. Müşerref Amine abla ilk defa yazıyor, sessiz dinleyicimiz, o maalesef yanlış cevap. Felek çarkı felek. Dünyanın malı mülkün eme gerek. Ercan abi umre vizesi vesaire $110 tutuyor, onu ben karşılayacağım demiş. Allah razı olsun, iyi para ha. Değil mi? Hadi vizenizi hallettik. Bir başladık, bir yola girdik. Bir bismillah dedik yani. Götür beni Medine'ye, Medine'ye. Dur, bu eseri biraz bol bol paylaşayım da belki vizeden sonra umre paketi de gelir. Bizimki doğru mu? Ümraniye'den Abdullah'ın annesi, doğru. Bu arada %90 cevaplar doğru. Hani ilk akla geleni yazmayalım dediğimden ardından hiç yanlış cevap gelmedi.

Da yayında bir sorun olursa hemen bize bildir lütfen. Tamam. Bak sorumluluk sende artık. Şöyle her şehirden bir temsilcimiz olmalı değerli dinleyenlerim. Hani böyle ara sıra böyle 3 saatte 4 saatte de bir olsa bir bakın. Tabii evdeyseniz hep açık olsun mutfakta. İlla ki açık olsun.

0: Ah Ercan evladım, ah umreyi kazansam da mahremim yok, gidemiyorum demiş Ayşe annem.
1: Görmeye vay görmeye, al beni götür beni Medine'ye, Medine'ye.
0: Anacığım bir umreyi halledelim de sonra bakarız, dur.

0: Ah, ve reklama gitmem gerekiyor. Ercan kardeşim, ben Mesut Yılmaz. Doğru cevap vermişsiniz, tebrik ederim. Ercan kardeşim, İstanbul'un temsilcisi ben olabilirim. Olur, gerçi biz İstanbul'u çok takip ediyoruz 24 saat. Eğer köyde möyde birileri varsa abi, onlarla iletişime geçelim hemen.
1: Ercan kardeşim.
0: Efendim?
1: İsmimi okuyorsun, şıkkı yazıyorum. Yanlış mı doğru mu söylemiyorsun. Bir trafikten bas. Mesaj atıyoruz.
0: Bana ayrıcalık tanı diyorsun. Abi o kadar hızlı konuş, bazı söylemişimdir, arada kaynamıştır. Doğru cevap vermesin İdris abi. Soru neydi? Tamam, soruyu tekrar edelim, gidelim o zaman hemen reklama. Efendim, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimiz kimdi? Hazreti Ömer Efendimiz mi? Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz mi? Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin, amin, amin. Evet, 0549-691-8080'den bizlere ulaşabilirsiniz. Reklamlara gideceğim. Onun sonrasında da hediyeyi kimin kazandığını açıklayacağım. İsminin okunup okunmaması hiç önemli değil efendim.

0: Can feda.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
4: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman... zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
0: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de
9: Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
11: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
12: Can feda.

0: can feda.
1: Birbirinize karşı kin tutmayınız. Hiddet ve kin hakikati gören gözleri kör eder. İyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Birbirinizi seviniz. Birbirinize yardım ediniz. Allah yolundan ayrılmayın.
2: Selamun aleyküm. 11.47, 12.47 oldu saatlerimiz. Değerli dinleyenlerim, bugün Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'a ilk biat eden sahabe efendimizi sorduk. Hazreti Ömer Efendimiz birinci şıkta yer alıyor. Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz ikinci şıkta yer alıyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbim onlardan razı olsun. Amin. Son 3 dakika. 3 dakika içinde okunmuş, okunmamış tüm mesajlar arasında çekiliş yapacağım. Hollanda'dan Mehmet Katipoğlu doğru cevap göndermiş. Tebrikler.
3: Selamun aleyküm. Beykoz'dan Süleyman. Sorunun cevabı ikinci şık.
2: Süleyman amca hoş geldin sen de. Doğru mu yanlış mı? 2,5 dakika sonra öğreneceğiz.

0: Üstadım, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Allah'ın izniyle 10-15 günden beri Lale Gül FM dinliyorum. Ruh sağlığım kendine geldi diye.
1: Elhamdülillah.
0: Allah'ım sizleri korusun. Allah sağlık sıhhat versin.
1: Amin, amin efendim. Allah razı olsun. Kadir abi hoş geldin. Tabii gün içerisinde birbirinden değerli, kıymetli hocalarımızın sohbetleri oluyor değerli dinleyenlerim. Cübbeli Ahmet hocamız, Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, Şefik Kocaman hocamız, Mustafa Özşimşekler hocamızın haftada iki programı var. Fatih Kalender hocamız ve ismini sayamadığım birçok profesör ve değerli hoca efendiler var. Yayın akışımıza Lale Gül FM'in, Lale Gül TV'nin sitesinden daha doğrusu takip de edebilirsiniz. Böyle güzel mesajlar duyunca tabii ki buradaki ekip arkadaşlarımızın çalışma arzusu olduğundan daha da fazla artıyor. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kayseri'den Mesut. Yanlış. Haznedar'dan İbrahim. Doğru mu? Yok, cevap vermemiş. Sadece selam yollamış. Aleyküm selam. Alttaki mesajla karıştırdım. Son 30 saniye. Okuyamadığım mesajların sayısı bugün fazla oldu. Hiç önemli değil. Amacımız, niyetimiz öğrenmek değil mi? Yani bizler hep bu düsturda, o hadisi şerifin ışığında bu programa başlamıştık. Çoğu dinleyicimiz de kabullenmişti bu hadisi şerifi. Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol, sakın beşincisi olma buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yoksa helak olursun buyuruyor. Bizler de bu ilk dört grubun içerisinde yer almaya çalışıyoruz. İlk hocamızdan duymuştuk bu hadisi şerifi. Ya ilim öğretenlerin içerisinde ol, ya ilim öğrenenlerin içerisinde ol, ya dinleyenlerin içerisinde ol. Hadi bunların hiçbirini yapamıyorsun, o zaman bunları sevenlerin içerisinde ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun buyuruyor. İki cihan güneşimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenlerim, artık geldi hediyeyi açıklama vakti. Tabii bu bir sessiz soruydu. Bizim sessiz sorularımız da çok var. Tüm Ehl-i Sünnet eserlerinden, kaynaklarından aldığımız bilgilerden bir tanesi de buydu. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ensardan birinin halife olmasını ısrarla isteyen Medineli hemşerilerine rağmen Hazreti Ebu Bekir Efendimizin halife seçilmesini savunan ve ona ilk biat eden kişi Hazreti Beşir bin Sa'd Efendimiz'di radiyallahu anh. Cahiliye devrinde az önce de söyledik, Araplar arasında yazı yazan pek az bulunurken Beşir bin Sa'd Efendimiz radiyallahu an yazı yazanlar arasındaydı. Kendisi, Rabbim ondan razı olsun, amin, ikinci Akabe biatında bulunmuş, birçok savaşa katılmıştı. Hazreti Beşir bin Sa'd radiyallahu an, Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin.

0: Boş sahralar, uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak. Ya sonra? Allah, hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik kaplayacak. Ne şan, ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın.
1: Evet, radyodaki yarışma için yazmıştım. Yanlış olduysa kusura bakmayın demiş Aytaç abi. Hayır, doğru yerdesiniz ve doğru cevap vermişsiniz. Bahsettiğim gibi bir saat içerisinde elimden geldiği kadarıyla mesajları okumaya çalışıyorum. Hatırladığım kadarıyla da bir diğer programda hani o hatırladığım isimleri değil de okumadığım isimlere yönelmeye çalışıyorum. Şimdi önemli olan zaten okunan okunmayanlar arasında çekilişi başlatmak ve başlattım. Bakalım Ruhul Furkan tefsiri kime gidiyor? Ya ve dün, ya ve dün, ya ve dün, ya ve dün, Celle Celaluhu. Değerli dinleyenlerim, 70-72 ile bitiyor telefon numarasının son 4 rakamı. Kağıthane'den Gülsüm abla. 12-13'te yazmış. Dün 12-40'lardaydı sanırım kazanan kişi. Bugün de ilk cevap atanlardan biri oldu. Kaldı sanırım 18 tane Ruhul Furkan'ımız. Onu da pazartesi itibariyle göndermeye devam edeceğiz. Haftanın ilk 4 günü saat 12'de yayındayız değerli dinleyenlerim. Bilginiz olsun. Kağıthane'den Gülsüm abla buradaysa bir mesaj atsın. Yoksa da kendisini arayacaklar. Haberi olsun. Hani istediği cildi alabileceğini belirtelim yine. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Hazreti Beşir bin Sa'd'dı radıyallahu anh. Hani soranlar var cevap neydi diye. İkinci şık. Bir yere de not alalım. Gülsüm abla da yazıyor. 18 değil 17 kalmış olması lazım. Doğrudur. Ben bir fazla söylemiş olabilirim. Onu pazartesi kontrol ederiz. Efendim bu akşam tüm dinleyenlerimizi Hayder'e davet ediyoruz. Fatih'te bulunan Hayder Kültür Merkezi'ne. Açık adres Google'da var zaten, oradan bakabilirsiniz. Hanımefendilere de yer ayrıldığını hatırlatalım. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin bu akşam Hayder'de Kültür Merkezi'nde canlı sohbeti olacak. Lale Gül TV, Lale Gül FM'den ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin YouTube kanalından bu canlı sohbeti takip edebilirsiniz. Buradayım, çok sevindim. Allah'ım razı olsun. Amin efendim. Kimdi? Gülsüm ablanın mesajını da okumuş olduk. Pazartesi turnuva yapalım diyor. Ben medrese talebesiyim. Turnuva yapacağız ama turnuva için böyle çok büyük bir hediye bulmam lazım. Tabii ki Ruhul Furkan çok değerli ama hani çok nasıl diyeyim, yarışacağımız için Ruhul Furkan'ın hepsini yollayabileceğimiz bir turnuva düzenleyebilirsek olur. Çünkü turnuvada bayağı soru eriteceğiz. Aralarda kaynayabiliyor, unutabiliyor dinleyicilerim. Tamam. Efendim pazartesi Rabbim Celle Celaluhu nasip ederse saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde Lale Gül FM'de olacağız. Selamun Aleyküm.

0: Can feda.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
4: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adrese üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
6: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
5: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
6: Elhamdülillah.
5: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Siz de şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim.
5: Amin.
6: Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
5: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
6: tabii,
5: aslında.
6: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi.
5: Evet.
6: Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir.
5: Evet.
6: Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
5: Evet.
6: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı,
5: evet.
6: İslam fıkhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık.
5: Evet.
6: İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı.
5: Evet.
6: Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir.
5: Evet.
6: Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
5: Evet, kolay bir süreç değil.
6: Tabii
5: Rabbim yardımcıları olsun.
6: Amin,
5: inşallah.
6: Allah razı olsun.
5: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
6: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli bunların hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
5: Evet.
6: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müftü isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetvayla amel edilmez. Evet. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
5: Kesinlikle.
6: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
5: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk. Hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
6: 4 tane. Yani bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
5: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
6: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Hı-hı. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz, evet, ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmaila Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacide'de Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız.
5: Evet.
6: Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir
5: yani
6: temel.
5: Evet.
6: Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayat da zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık, evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
5: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi,
6: evet,
5: olarak
6: tabii,
5: ama
6: tabii.
5: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle bir binayı alma imkanı
6: yok tabii. Yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil. Ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
5: Bir staj görüyorlar aslında.
6: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
5: Özellikle parantez içinde miras konusu.
6: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bilumum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
5: Yani hem fetvali, hem telefonlara bakıp şey
6: hem
5: yapıyor,
6: de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
5: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda, canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
6: Tabii tabii. Zaten bu stüdyoda
5: Adem hocamızla başladılar.
6: Başladı. Ondan önce yine bizim Ahmet Hoca'nın evet. programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir.
5: Evet.
6: Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi.
5: Evet.
6: Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin.
5: Amin.
6: Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin.
5: Amin.
6: İhlas ve samimiyetle.
5: Amin.
6: Şu bir gerçek, yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor.
5: Hmm.
6: Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı evet. olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin.
5: Ha.
6: Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, kesinlikle. Manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti, ne olacak yarın, işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz ya da işte talebelerimiz, ki talebe diyoruz, bunların birçoğu evli
5: evet.
6: şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
5: yani,
6: var.
5: Bildiğim kadarıyla hocam, yani talebe, yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
6: Yok
5: ücretsiz yani
6: şey,
5: yapılıyor.
6: Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
5: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
6: bizim
5: lazım.
6: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz
5: tabii.
6: gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için.
5: Hmm.
6: Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor.
5: Evet.
6: Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da neticede de evlenecektir.
5: Evet.
6: İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
5: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
6: Tabii.
5: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
6: Suat Bey şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, evet. talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır, ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
5: elhamdülillah.
6: Şükür.
5: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız. Böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde evet. ilerliyor. Yani yapmış olduğunuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar evet. ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
6: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini Hı-hı. kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
5: Evet, kum
6: yani
5: tanesi.
6: Yani kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah evet. olması, insanların... Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
5: Amin. Bu sene işte memleketimiz Of'taydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraşlı Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraşlı Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya evet. ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş Hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum, Of sanki bambaşka.

0: geldi ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamberle mukayese
1: yani
0: edilmez.
1: Yani kavimlere fazla. Örnek olması açısından.
0: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretlerimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip eylesin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar.
0: Evet.
1: Bir. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım. Yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var.
0: Evet.
1: İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma
1: Çünkü
0: ihtiyacı
1: tam
0: az
1: fındık
0: oluyor.
1: satma zamanı, çayların da son dönemleri
0: Evet,
1: hocam anlamda.
0: aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allahü Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi. Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kılmış olmuş, farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir. Ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. Beş kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulaması ile alakalı eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf. Diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan
0: Bunları
1: düşemeyiz.
0: masraftan düşünmüyor. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabiin alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde

0: tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa 10'da bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah Allah. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplayan mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşü verilmesi gerekir. Yani
1: bir ton toplandı, onun
0: netice 10'da
1: birini
0: olarak verecek. Onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun, yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım, buradan çıkan mahsulün öşünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim, o yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu, veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50 senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynuna şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
0: olmadı, buna, su olayı da yoktur
1: zaten. Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
0: fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
1: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
0: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler, efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda, oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise, burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim, devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz, ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun, bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan, o zaman bu mülkiyet vardır, bu mülkiyet kabul, evet, edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa, bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş, ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksiminde buna göre yapacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
1: Oradan
0: ama,
1: kalma hocam.
0: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı, yarı olması yarı gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket. Yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir. Ve bunun çıkan mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
1: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle, yeter bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii olur. Ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden bahsediyorsun.
0: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa eğer o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
0: Onun sorumluluğunda aynen ona aittir.
1: Tamam. Peki hocam tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: mesela
0: derken...
1: Mesela 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: Vay, bu bir işçidir o zaman.
1: Bu işçidir.
0: Bu işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Hı-hı. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok. Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: burada
0: gerekir.
1: Burada işçilik parası da düşünmüyor.
0: Yok,
1: öşür
0: onu
1: verirken,
0: zaten söylemiştik.
1: Onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli
0: şey.
1: Oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: evet, bölgelerde. Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir evet. dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı evet. hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusüle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
1: Evet.
0: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok olması gerekiyor işte diş yapısı bozuk bu yemesinden içmesinden konuşmasından telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise yani olağan dışında ise diyelim o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor.
1: Evet.
0: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerifte o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
1: Evet.
0: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
1: Bilmedi, yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkarsan o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasuh tövbe edeceksin. Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest veya boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Olmayacaktır, evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, orası dolgu yapılsın.
1: Evet.
0: Yani en azından bir insan bir günaha irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın.
1: Evet.
0: Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleri alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
0: İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: önce bunu tespit edelim. Hı-hı. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
1: Evet.
0: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil
1: evet.
0: olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, gerekiyorsa kalacak.
1: Hı hı.
0: Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir?
1: Değildir.
0: Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle, keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik
1: evet.
0: ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile
1: evet.
0: oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o
1: evet.
0: yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir.
1: Hı-hı.
0: Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir
1: şey
0: durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Evet. Yoksa
0: evet.
1: diğer türlü dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor.
0: Evet.
1: Aynı diş şeyi taşı gibi olmuş oluyor
0: aynen
1: hocam?
0: Öyle.
1: Ona
0: aynen.
1: takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah buradan
0: olur.
1: Duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin
1: evet.
0: Çarşamba'ya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu.
1: Evet.
0: Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
0: konuşuruz.
1: Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden
1: son
0: razı
1: olarak
0: olsun.
1: Dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın.
1: Hı.
0: Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın.
1: Hı.
0: Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Amin
0: Allah
1: hocam,
0: sizlerden
1: Allah
0: razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
8: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
12: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
8: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak. Bir şefaatimiz var.
14: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
15: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 2. cilt 36. mektuptan uzunca bir mektup, 15 sayfa kadar idi. Yarıladık mı bilmiyorum ama yarıya yaklaştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ehl-i Sünnet'in müdafası hakkında, özellikle tabii Şia'ya reddiye hakkında çok tafsilata girmiş Mamur Rabbani Kudsesur Hazretleri. Geçen derste Rafizilerin, yani bunlar Rafizi ismini hiç sevmezler diyor. Kendine Şia derler ama Rafizi. Çünkü hadislerde zemmedildiği isim Rafz ismi. Rafiziler diye hadislerde geçtiği için diyor o biz değiliz derler diyor. Onun için bunların fırkaları vardır. 12 fırkadan bahsetti. Yani onlar Tabii ana 12 fırka, çünkü onun da açılımı 28-29'a gidiyor. El Milel ve Nihal kitaplarında. Tabii bunların hepsi 72 dalalet fırkasından tek fırkada toplanıyor. Şia adı altında, başlığı altında. Yani 72 fırkanın diğer birçoğu şu anda isimleri okunmuyor. Görüşleri varsa da ilahiyatlarda, şurada burada Mutezile'nin Cebriye, Müşebbiye'yi, şu anda Vehhabiler Müşebbiye'yi temsil ediyor. Yani şey olarak uzantılarını ararsak IŞİD, DAEŞ'ler, El-Kaide, şey, onlar Havarici temsil edebilir. Yani işleri bakımından bakıyoruz. İsimler, markalı isimleri değişiyor falan ama işte tekfir şeyinden onlar haricilere benziyor. Bir tek tabii Şia kendi ismiyle müsemmasıyla müşahhas yaşıyor. Yani hem de devleti var. Tabii birçok devlete de rejim ihraç ediyor, etmeye çalışıyor. Memleketleri böldü, parçaladı. Irak'ı üçe böldü, Suriye'yi üçe böldü. Lübnan zaten üçe bölünmüştü. Bir taraf Hizbullah Şia'dır. Kaç vilayet onların şeyinde. Yani Yemen'e kadar uzanan bir bela. Onun için kendi aralarında diyor, yani 12 fırka oldular diyor. Fakat hani biz diyorduk ki hulat var, işte Hazreti Ali Efendimiz'e Allah diyen var, haşa peygamber diyen var, haşa Cibril şaşırdı işte ona getirdi, yoksa Ali'ye getirecektir adıyamam, işte böyle. Yani bunlar tabii kafir olduklarında hiç şüphe yok falan. Fakat yani İmam Rabbani Hazretleri bu bir önceki derse, bunlar 12 fırkadırlar ama hepsi de sahabe-i kiramı tekfir ederler diyor. Şimdi 12 fırkanın hepsi de tekfir ederler. Burada yani Şia'da hani Mutezile'yi tekfir etmiyoruz. 72 fırkanın hiçbirini de direkt tek müşahhas adam başı ismiyle tekfir etmiyoruz. Ama şu itikat insanı kafir eder diyoruz. Ehl-i Sünnet'in şeyi budur, usulü. Lakin bunların diyor hepsi diyor sahabeyi tekfir ederler. Yani kafir derler. Şimdi bu ne olacak? Yani şimdi hala uzlaşalım, anlaşalım. İşte bunlar da Müslüman. Mezhepler arası diyalog. Yani nasıl mezhepler arası diyalog? Yani senin dinin, imanın sahabeden gelmiş. Kur'an-ı Kerim sahabe-i kiramdan toplanmış şahitlerle beraber. Hadis-i şeriflerin hepsi sahabe-i kiram tarikiyle bize gelmiş. Yani dinimiz o gelmiş derken Allah'tan geldi dinimiz ama nakilleri vasıtasıyla bugün helal dediğimiz, haram dediğimiz, bütün şey altın yüzük haram diyorsun, erkeğe diyorsun. Bir sahabenin rivayet ettiği hadisten o hüküm çıkmış. Efendim işte ipek haram diyorsun veya işte sakal tıraşı haram diyorsun. Misal bunlar hep sahabeninden gelir. Bak haram helala kadar hüküm ifade ediyor. Dolayısıyla sahabeyi kafir sayarlar. Çünkü işte 114 bin aşağı yukarı burada şey olabilir. Veda haccında sahabe var. Bunların da tabii hepsinden rivayet gelmemiş. Yani bir 10 bine yakın, belki fazla, aşağı yukarı bir 10 bin civarında raviler vardır. Efendim, diğerlerinden gelmiş olabilir, bize ulaşmamış olabilir. Kendi özel meclisinde, kabilesinde, kavminde illaki hadis rivayet etmiştir. Ama bunların hepsini kafir dediğin zaman 5 tane istisna var. Yani Selman Farisi, Ebu Zer Gıfari, zaten Hazreti Ali, Ehl-i Beyt müstesna. Geri kalan sahabeden 5 kişi efendim Müslümanlıkta kalmış. Geri kalan hepsi kafir olmuş diyorlar. Bir de Hulefai Raşidin tabii 4 halife denir ama burada tabii 3 halife oluyor. Çünkü Hazreti Ali'ye müstesna olduğuna göre 3 halifeyi de sövmeyi ibadet sayıyorlar. Yani bunlar hakaret, işte Hümeyni'nin arkadaşı yazdı işte kitapta, Lillahi Sümmelit Tarih kitabında, onun yanında o kadar zaman durmuş. Kunut duaları var sabah namazında. O namazda Hazreti Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz'e Kureyş'in putları diyor. Putlarına, işte bir de kızlarına, işte Ayşe annemiz, Hafsa annemize lanet ettiği Allah-u Teala. Yani bizim Allahümme inna nesta'inükemiz gibi, vitirdeki kunutumuz gibi. Hani kunut duası çok farklı kunutlar da var tabii, işte Allahümme inna nesta'inüke. Şeyin Hanefi'nin tercihidir ama tercih derken istersen 50 tane biliyorsan 50'sini de oku. Caizdir, onda bir tahdit yok ama hani insanlar her şeyi ezberleyemez. Hani ben inna nesta'inüke, iyâke nâbudu öne çıkmış. Bizim ne inna nesta'in ülkemiz neyse adamlara Ebu Bekir, Ömer ve kızlarına lanet, sabah namazındaki kunutta, kunut duasında ibadetleri yani. Yani Marat Panzer'e burada açılım vermemiş ama diyor onların sebbetmeyi ibadet sayarlar diyor. Bu hususta geriden beri yani sırayla mektuplar, dersler takip edilirse çok malumat geçti. Kaldığımız yerden bağlantı kurmamız için bunları demek icap ediyor. Ve kendim sanki onlar zamu sandılar. Zam yani zannu demiyor da zamu. Zame yalan yere boş iddia ve yanlış manasına geliyor. Bir külli şeyin künyetün ve künyetül kezibi zamu demiş alimler. Her şeyin bir künyesi var. Yalanın künyesi de zam. Yani Arapçada Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Zâmellezîne keferû en le yub'asû kâfirler diriltilmeyeceklerini zâm ettiler, zûm ettiler de olabilir mastarı. Bu yani boş yere, yalan yere sandılı iddia ettiler ki enne ehle beyti nebiyye aleyhimussalâtu vesselâmu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti yani hane halkı. Tabi ehli beyt de burada annelerimiz de ehli beyttir. Kur'an'ın nasıyla esas ehli beyt onlardır. Yani o da bir ayrı bir mesele. Bunlar annelerimize kafir deyip Ehl-i Beyt'e tazim farzdır. Ebce göre de Ehl-i Beyt'e tazim farzdır. Fakat Ehl-i Beyt kimdir? Ehl-i Beyt'in altını doldururken annelerimiz yok Ehl-i Beyt'te. Bir tek şeyi Ümmü Seleme validemizi biraz şey yaparlar. Onu da kafir demezler yani o kadar. Kafirlikten kurtarabiliyor peki o. Haşa. Geri kalan annelerimiz hepsini kafir diyor. Kur'an'da Ehl-i Beyt ayetleri annelerimize hakkından bahsediyor. Yani o noktada yani sen nebi ey peygamberin hanımları diyor. O ayetin devamında bu Ehl-i Beyt ayeti geliyor. Ne buyuruyor? Yuridullahu liyudhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Zaten Ehl-i Beyt ifadesi bir yerde Allah alem geçiyor. Ehl-i Beyt manen geçiyor. Kullâ selikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Akrabamı seveceksinse o ayette fil kurba yani Zevil kurba takdiriyle yakınlık sahipleri için orada Ehl-i Beyt'in ben mana Ehl-i Beyt'e gidiyorum. Lafız Ehl-i Beyt geçtiği yer. Ha bir de geçiyor o bizim Ehl-i Beyt'ten bahsetmiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ten bahsediyor. Sare Vadimizle ilgili ayet var onu konuşmuyoruz. O çünkü o da Ehl-i Beyt. Her peygamberin Ehl-i Beyt'i var Sare Vadim. Alâ nebîn âlem ecmâin. Ama yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'i diye bu Şia'nın tutturduğu bizim de tutturduğumuz bize göre de iman şartı. Tabii ki Ehl-i Beyt'i sevmeyen Müslüman olabilir mi yani? Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem okuyoruz her namazda. Ve alâ âli Muhammed Ehl-i Beyt sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yani Ehl-i Beyt diye Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma, Hasan, Hüseyin Efendilerimizi getiriyorlar ya. Oradan da diğer 12 imamat getiriyor şu torunlar. Bunlar başımızın tacı Ehl-i Beyt. Bize göre de Ehl-i Beyt bunlar. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Velakin annelerimiz Ehl-i Beyt değil onlara göre. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de davalarına delil olarak hadis-i şerifte onların şeyi var. Âl-i Abâ dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte hırkasının altına topladı. Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin tamam. Bunları topladı bir şeyin şal gibi büyük bir şalın içine. Bunlar benim ehli beytimdir buyurdu. Bu bir hadis-i şeriftir. Öyle hani manem mütevatir şeklinde de değil ama biz biliyorsunuz hadis-i şeriflerin hepsine iman eden bir itikada sahibiz. Hadis-i şeriftir. Bize göre sahihtir. Delildir, hüccettir. Ehl-i Beyt mefhumunu bize, Ehl-i Sünnet'te de Ehl-i Beyt mefhumuna bir izah getirmiştir. Kimlikleri de hani de. Men illezine ya Resulallah ümirne abi hübbiyim diye sahabede yani şimdi akrabamı seveceksiniz ayeti nazil olduğunda sahabe-i kiram da bu akrabandan maksat kimdir diye çok güzel bir soru sormuşlar yerinde. Ve bunun cevabında da bunu bu şekilde bir ifade yapmış. Hatta yani Ümmü Seleme annemizin evinde, Meymune validemiz orayı şey edebilirim ama annelerimizden birinin evinde oldu bu. Hatta annemiz de tabii oradaki hep bütün annelerimiz bir arada değil, kendi hanesinde. O da girmek istemiş yani şeyin içine. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki sen benim ezvacımdansın, eşlerimdensin. Eşlerimden olmaması bile zaten ayette, hadiste müstakil sizin hakkınızda fazla şey var yani. Burada sen girme. Yani ben burada çocuklarım var işte damadım, kızım. İşte nesil onlardan geleceği için zaten bütün nesli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemizden geliyor. Dolayısıyla diğer çocukları zaten küçük vefat etti. Diğer torunları da yaşamadı. Zeynep validemizden, Rukiye validemizden falan. Bir Zeynebi yün vardır. Yani Zeynebi tarafı vardır. Hazreti Zeynep'ten gelen. Onlar şu anda çok şecereleri mahfuz değil ama kitaplarda var. Geçmiş zamanda o şecerede devam etmiş. Ve lakin el beyt olarak bunlar maruftur. Onun için yani Allah'ın sana verdiği fazilet benim eşim olman sana kafi bir fazilettir. Burada ayrı bir fazilet beyan ediyorum buyurarak annemizi almamış. Aba'nın altına aba deneni Ali aba. Aba işte kaftan gibi işte şal gibi. Efendim şimdi bunların dayandığı Ehl-i Beyt mefhumunda bu hadis-i şeriften yola çıkabilirler. Biz de bu hadis-i şerifi kabul ediyoruz. Bir sorun yok. Ama sen kesin hanımları Ehl-i Beyt'ten değil. Bunu neye göre diyorsun? Ayete baktığımız zaman bu diğer konu bize göre ayet hadis fark etmez. Hepsi vahidir. Vahiy olduktan sonra ayet hadis fark etmez. Kur'an'daki ayet bir şeye haram olduğunu açıklıyorsa. Hadis-i şerifte de nice haramlar demin söyledim. Ayette yok onlar. Ama toptan var. وَمَا تَعْكُمُ رَسُولُ فَخُلُّهُ Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Tamam mefhum aynı. Vahye dayanıyor ayet hadis. Bizim için mesele o değil. Ama şimdi adama sorduğun zaman sen bu Ehl-i Beyt mefhum çıkarttın bunu. Olmazsa olmaz şartın bize göre de aynı. Tamam ama burada annelerimiz var. Sen bunlara nasıl kâfir diyorsun? Bunlar Ehl-i Beyt değil mi ki? Bu ayette emredilenlere dahil değil mi? Yok diyor onlar işte mürtet olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Fatıma annemize düşmanlık etmişler. Haşa. Böyle de bir şey değil. Yok yani. Hakikatte fil vakı de yok. Peki sen Kur'an'dan delilin ne dediğin zaman? Tamam hadisten bir hadis buldun. Ben de kabul ediyorum o hadisi. Ama Kur'an'da Ehl-i Beyt'in açıklamasında fil kurba ayetinde yakınlarım diyor. Tamam onda hepsi girer. Ama Ehl-i Beyt kelimesiyle yüzibu ankümü rizze ehlel beyti bu ayet tek yerde bunun muhatabı annelerimiz. Çünkü ayet ey peygamberin hanımları diye geliyor gerisinden. Şimdi ayetle nas olarak efendim, Efendimiz'in hanımların Ehl-i Beyt olduğu ayetle kesin sabitken zaten sadece bunu inkar eden kafir olur yahu. Çünkü neden? Peygamberin hanımları Ehl-i Beyt. Bu diyor Ehl-i Beyt değil. Allah mı bilir Ehl-i Beyt'e karar verecek sen mi karar vereceksin? Onun için tutar bir tarafları yok. Bu adamlar efendim zannediyorlar ki diyor Ehl-i Beyt yani Fatıma annemiz Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyin Efendilerimizi de ne zannediyorlar? Mislum kendileri gibi zannediyorlar. Hakikaten de şu andaki Şia'yı yani ilk Şia İbn-i Sebe Yahudisinin kurdurduğu yani aldanmışları konuşmuyorum. O aldatan taraf kurucu Yahudi yani Şia'yı kurduran Yahudidir. Bu ilk kurucu zihniyet bunu biliyorlar bile bile tabii bu haini yaptılar ama diğerleri hakikaten aldandılar yani. Şimdi mesela hangi Şia'ya sorsan kesinlikle şuna itikad eder yani takiye falan değil kesin inanır ki yani Ehl-i Beyt bizim gibiydi. Ne demek bizim gibiydi? Ve tehayyelu hayal ederler Rumalar yani sanalar eyza kendileri gibi. Ne zanneder? E'da'e Ebi Bekrin ve Umer'a radıyallahu teala anhuma. Yani yemin de ederler yani ha talak da verirler. Hiç şüphesiz itikatları budur ki Hazreti Ali Ebu Bekir'in düşmanıydı. Radıyallahu haşa nasıl olacak? Ömer Hazreti Ali Ömer'in düşmanıydı. Radıyallahu anh. Hazreti Ali Fatıma Ayşe annemizin, Hafsa annemizin düşmanıydı. Kanlı bıçaklıydılar. Hiç birbirini sevmezler. Böyle zannediyor. Kendileri öyle. Onlar da öyle sanıyor. Öyle inandırıldılar. Artık o din oldu onlarda. Artık onları döndüremezsin. Fakat hakikatler onları tekzip ediyor. Siyer, vakaler tekzip ediyor. Nasıl olabilir? Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in kızını istedi. Tabii yaş farkı mesele değil İslam'da. Buluğdan mesele buluğ, ergenlik. Ondan sonra ve Hazreti Ali Efendimiz kızını verdi Hazreti Ömer Efendimiz'e. Dolayısıyla kimse tabii bunu bilmiyor yani ben birkaç kere bir vesileyle söylemiş olabilirim sohbetlerde. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'in kayınpederidir. Yani Hazreti Ebu Bekir Ömer Efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayınpederleridir. Ayrı dava o biliniyor. Fakat Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'in kayınpederidir yani. Kızını istiyor, kızını vermiş. Bu diyor ki düşmandır, ne yapsın Ömer'den korkusuna diyor. Ömer'e dayanılmaz yani. Yani ne alakası var? Evlilik hür iradeyle olan bir şey. Ondan sonra bu olmaz, münasip değil. Ben birine söz verdim, benim aklımda biri var. sahabe kiramda en doğal şeyler bunlar yani evlenme boşanma işlerinde. Hiç böyle bir şu baskı altında böyle şey olabilir mi? Şimdi nasıl olacak? Hazreti Ali Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e işte biat etti. Biatta bir gecikme oldu. Biatta gecikme oldu. Olabilir. Sahabe-i kiramdan bazı birkaç tane meşhur sahabeden hatta Şerif'in beşlerinden biat etmeyen de oldu. Kendisi çekildi Akık Vadisi'ne. Efendim veya bir vadide ibadetini yaptı falan. Şimdi tabii Fatıma annemizin vefatını bilmiyordu belki günü olarak ama bir 6 ay sonra zaten vefat etti. O sırada bir Hazreti Ali Efendimiz bekledi. Ama bu beklemesi başka sebeplerden oldu. Yani Fatıma annemizin bazı meseleleri oldu. Oradan bir üzüntüsü oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz onun Fedek'te bir arazi vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. O araziyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fatıma annemize vermişti hurmasını falan istifade etmesi için. Sonra Ebubekir Sıddık Efendimiz halife olunca Fatıma annemiz şeyi istedi işte yerini istediğine. Hazreti Sıddık Efendimiz buyurdu ki hadis-i şerif var ki inna maşer alembiya lan veris ma terakna sadaka. Biz peygamberler cemaati miras bırakmayız. Bıraktığımız Beytül Mal'a sadaka gider. Bu hadis-i şeriften dolayı buyurdu. Yani bu sana intifa hakkını baban vermişti. Bu intifa da işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla bitti. Dolayısıyla bu Beytül Mal'ın yani ben şeriatın halifesiyim. Mecburen ayet-i hadise göre amel etmem lazım yani. Burada hatır gönül sökmez yani. Fatıma annemiz oradan bir kırgınlık yaşadığı inkar edilemez. Ama burada hiçbir adavet, nefret, hiçbir böyle bir şey olmadı. Çünkü Ayşe annemiz Hazreti Sıddık'ın kızı devamlı geliyordu evleri yan yana bir iç içe. Hep beraber yaşıyorlardı. Ve Ayşe annemiz ne kadar net ediyordu Fatıma annemiz falan öyle bir şey olsa oraya da sirat ederdi. Ondan sonra Hazreti Sıddık Efendimiz vefatından evvel Hazreti Fatıma annemizi ziyarete geldi. Dedi ki acaba kırdık mı seni ama dedi şey ben şeriatın bekçisiyim yani. Onun için mecburum bu hadis-i şerifi sen duymamış olabilirsin. Ben de bu hadis-i şerifi duyduğuma göre bunu amel etmek zorundayım. Hadis-i şerif beni bağlıyor yani. Devlet yöneticisini bağlar hadis-i şerif İslam'a göre olduğu zaman. Onun için ben bunu demiştim falan. O da ya ben bunu bu şekilde anlamadım yani bana temelli verdi diye zannettim ama buyurdu Hazreti Sıddık hiçbir hanımına vermedi kimse. Yani öyle verseydi hepsine intifa veriyordu. Hurma efendim bir senelik hurmalarını istikaklarını veriyordu. Ama hiçbirinde bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hiçbir hanımına da vermedi. Çünkü bir miras söz konusu değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin mirası olmaz. Mirası olmaz. Bu bir hüküm yani. Bütün peygamberler de diyor. Kendini kastetmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu helallaşıldı, edildi. Yani en ufak bir şey varsa bile zahil oldu yani. Hazreti Sıddık Efendimiz biz sana feda olalım dedi. Benim kendi malımmış dedi. Biz sana kurbanız dedi. Resulullah'ın parçasısın dedi. Ama dedi devlet malı, kamu malı dedi yani. O ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Yok dedi benim ihtiyacım yok. Ne ihtiyacın varsa dedi benim malım senin malın. Yani Hazreti Sıddık kendi bütün malını Resulullah'a vermemiş miydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün malını Resulullah'a vermiş yani. Hani Nurettin Yıldız kafasına gidersen terbiyesiz kafada işte efendim ya bir hurma fidanı için ağzını bozdu Ebu Bekir olmuş ama bilmem ne. Haşa ve kelle. Ya bütün malını veren bir hurma fidanı için ağzını bozar mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bütün malını Resulullah'a verdiği sahih hadis Bukhari'de sahih. Sahih hadiste sahih. Resulullah buyuruyor ki bütün malını canını bana verdi. Böyle bir insan Efendimiz'in kızına sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir yani o kendi yeri de değil. Devletin zaten devletin malı olduğu için veremedi. Mesele o. Kendi malını zaten teklif etti. Böyle bir durum oldu. Sen şimdi bunu büyüttün gittin. Hazreti Ali Efendimiz de tam o süreçte biatı geciktirdi. O biatı geciktirmesinde hikmet vardı. Onu da yaptığında isabet vardı. Fitne daha körüklenmesin. Çünkü biliyorsunuz dedikoduyu fitne gidecek. Senin kocan da şöyle yaptı böyle yaptı. O sana şunu vermedi, o buna gitti, şöyle etti. Şu anda bile aynı şeyleri yaşıyoruz yani. Olaylarda onun halifesi miydi, onun vekili miydi, şu muydu, bu muydu? Böyle hemen mikserler dolu. Onun için burada bir hikmete riayet edildi. Ama Hazreti Ali Efendimiz hemen gitti. 6 ay içinde yani bitiminde biat etti. Sonra devlette görevli çalıştı. Kadılık yaptı. Maaş aldı Beytülmal'dan. Sonra seriyelere, müfrecelere komutan tayin edildi veyahut da vezir tayin edildi Hazreti Sıddık döneminde. Ve bütün müfrezelerde, harplerde gittiklerinde devlet vazifelisi olarak gitti. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in dönemi geldi. 10 küsur sene. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında bütün fetvaları, kadılık, yani devletin bir kadısı, nasıl Osmanlı'da kadıdan bahsediyorsun, mahkeme-i şeriyede hüküm veren kadılık makamı Hazreti Ali Efendimiz'deydi. Devamlı ilim meseleleri, kadılık meseleleri, fetvayı Hazreti Ömer Efendimiz devamlı Hazreti Ali'ye gönderirdi. Ve bütün fetvaları, helal haram konuları vesaire, neyse işte ümmetin meseleleri oluyor, mahkemelik oluyorlar şeriata göre. Hazreti Ali Efendimiz ilimde bir farkı var. Benim medinetül alim alim baba, ben ilmi şeriyim, Ali onun kapısıdır. Radıyallahu Teala. Sahabe birbirini takdir ederdi. Herkes birbirinin faziletini takdir ederdi. Sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh vefat etti. Hazreti Ali geldi, alnından öptü, dedi sen kendinden sonrakileri çok yordun ya Ebu Bekir, senden sonra kim halife gelse senin gibi nasıl yapacak? Yani ne kadar takva üzere amel ettin, nasıl metiyeler şey yaptı ya? Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz de öyle. Hazreti Ömer Efendimiz yaralandığında 3 gün vefat etmeden evvel yaralı vaziyette kaldığında vasiyetlerini yaptığında nasıl methediyordu Hazreti Ömer Efendimiz'e, ne efendim fazileti hakkında ne hadis-i şerifler okuyordu. Bütün kitaplar, hadis kaynakları dolu ya. Bunlar yapmacık olabilir mi ya? Efendim ondan sonra onu adaletine övgüleri, ya adaletine övgü, sana yanlış yaptığına inandığın bir adamın, fakat hanımına yanlış yaptığına inandığın bir insanın adaletiyle övgü, bu nasıl olabilir? Bunu şu anda normal ben bile, yani vasatın altında bir seviyedeyim ama yapmam öyle bir yalakalık ya. Huyumda yok yani. Hani bana zulmetmiş bir adam falan, okkalayacağım bilmem ne. Ha, adamın bana zulmettiğine inanacağım ama onu methedeceğim falan. En azından korkuyorsam zemmetmem. Ha, kötülemem falan, yani korkuyorsam gücünden. Ama niye methedeyim abi bana? Yani bu bir kendime yakıştıramıyorum şu anda. Ki benim seviyem ne yani? Ama yapmam yani. Normal bir Müslüman ümmettenim. Ya Hazreti Ali bu ya. Radıyallahu Teala. Hakkında bu kadar fazail var. Yani bu insan için diyorlar ki Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın baş düşmanı ediliyor. Ya şu anda Şia'nın hepsi buna inanıyor. Kendileri düşman tamam. Ama onlar da düşman. Bir onlar o düşman diye. Elbet düşman diye. Hasan Hüseyin düşmanmış. Ya nasıl Hasan Hüseyin düşman? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendi, Hasan Hüseyin'lere ne kadar itibar ediyor, hürmet ediyorlar. Ve hazi taifetu, bu Şia taifası yazılıyor, zannediyorlar ekabira ehlil beyt, ehli beytin büyükleri için, işte Ali, Fatıma, Hasan Hüseyin'ler, Rıdvanullah Ali Mecmai, bi hukmi tukati, takiye dinleri olmuş. Takiye yani birinin şeyinden, gücünden, şerinden korktuğu zaman ona sen doğrusun da diyebilirsin, tabi oldum da diyebilirsin, yutturabilirsin. Efendim yalanla, dinleri yalan olmuş takiye. Ha takiye İslam'da var. İslam'da takiye nerede var? Kafirler hakkında buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim, İllâ en tettekû minhum tukâh. Kafirlerden korktuğunuz durumda, işte Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla harbe girişmedi. Çünkü neden? Güçlerini toparlamadan evvel intihar gibi tehlikeye sahabeyi atmadı. Allah Teala da buna müsaade etmedi. Allah Teala emretseydi tek başına da harp yapardı. Ama Mevla birçok ayet-i kerimede küffü ediyeküm, ellerinizi tutun. Şimdi zamanı değil. Ekimus salavatü zeken, namazınızı kılın, zekatınızı verin. Sonra Medine dönemi devlet hasıl oldu. Ondan sonra savaşlar başladı. Mekke'de alındı, her yer alındı. Ama orada bir takiye var, ama takiye bir kafirle Müslüman arasında olan ayet-i kerimede var. Korkarsanız ne yapmayın? Kendinizi kestirecek, doğratacak, efendim ayağa kalkıp da kendinizi deşifre edip de malınızı, canınızı, ırzınızı, namusunuzu tehlikeye, hatara atacak şeyler de yapmamanıza müsaade var. O da azimetle amel de değil yani. Ki işte Ammar bin Yasir Hazretleri, Yasir'le Sümeyye babası, annesi ne oldu? Azimetle amel ettiler. Develere bağlanıp paramparça edildiler. Şehit oldular. Yani azimetli amelde yine takıya yapmasan da azimetli amelde zaten yapma. Hazreti Ammar takıya yaptı. Yani tamam dedi, sizin dediğinize inandım dedi. Canını kurtardı. Orada ruhsatla amel etti. Hani bir azimet meselesi, ruhsat meselesi. Bu var. Ama Hazreti Ali'ye zaten yakışan esasen nedir? Azimetli amel etmesidir. Ayrı dava. Onu da bıraktık. Peki takıya diyor hükmü var ya İslam'da diyorlar işte onlar. Ne yapacak? Gücünün yetmediğinde, şerrinden korktuğunda kendini gizleyecek. Elleti öyle bir takıyor ki yez'umune, iddia diyorlar ha onu. Aslında böyle bir şey Hazreti Ali'de takıya, kime takıya yapacak Hazreti Ali? Ebu Bekir'le Ömer Efendimiz'e. Niye onlara takıya yapsın ki? Onların bir şey rahatsızlığı yok ki. Onların bir zulmü yok ki. Onların bir adaletsizliği yok ki. Hazreti Ali bugün efendim Kılıçdaroğlu bile adaletten bahsederken hem Alevi'yim diyor hem de Ömer'in adaleti diyor. Yani şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız yani. Hazreti Ömer adalette öyle bir sembol olmuş ki, öyle bir sembol olmuş ki bugün Hazreti Ömer'e efendim sövdükleri bilinen Şia tayfasında bile adalet konusu geçince dünya literatüründe Ömer geçiyor. Radıyallahu teala. Yani böyle bir adil olduğu dünyanın gavurlar her bütün dünya kabul etmiş yani bunu kafirler, gavurlar de bunu konuşuyor yani Avrupa'nın literatüründe her yerinde var bu. Böyle bir insanda Hazreti Ali niye takıya yapma lüzumu hissetsin?

Yani kandırdılar şey yani. Bir seviyoruz zannettirdiler. Aslında sevmiyordular. Ya tamam da madem sevmiyordu, içinden sevmediğini iddia ediyorsun. O zaman onun hükmü altında görev niye alıyor? Memur almak, memur olmak diye bir zorunluluğu yok ki. Ebu Sıddık Hazreti Ömer Hazreti Ali'yi mecbur edemez ki görev alma. Diğer bazı sahabeden işte biat etmeyen de oldu, hiçbir görev almayan da oldu, kenarına çekilen de oldu. Mecbur edemez ki. Sahabenin hepsi müştehittir, işte adına hareket etti. Ama sen şimdi Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in veziri, kadısı. Kadı ne demek? Bütün İslam devleti hükmü o veriyor. Yani ne büyük bir güven var aralarında. Hazreti Sıddık Hazreti Ömer ona hükmü ona teslim etmiş dedi. Kadı ne demek? Şu Fatih Sultan'ı mahkeme yapıyor. Hızır Bey İstanbul ilk kadısı Fatih Sultan'ın elini kesmesine fetva verdi. İcabında o birinin elini kestirdiği için haksız yere. Sonra adam bağışlamasa işte Hazreti Fatih'in eli gidiyordu. Çünkü şeriat böyle bir şey yani. Yani bir kadı demek Hazreti Ömer'i de yargılar. Çünkü o hükmü ona verdiysen bir mevzu olduysa sen de şey oldun, davalı davacı olsan sen de oraya geleceksin yani. Güvenemediğin adama devletin kadılığını hem de en üst makamı veriyor. Şu, o zaman öyle altta kadılar her ilde, ilçede bir durumu yok. Medine demek İslam devletinin merkezi o zaman. Kadı Hazreti Ali'ydi. Peki Hazreti Ali mecbur mu yani? Tamam benim takiye yapıyorum bilmem ne dedi. Niye memuriyet aldı? Niye vazife aldı? O sonra zalim olduğunu veyahut da şeriata göre halifelikleri sabit olmadığına inansa arkasında nasıl namaz kıldı? Beş vakit namazı cemaatle kılıyordu. Peki harbe gidiyorlardı, cihada gidiyorlardı. Hazreti Ali niye iştirak ediyordu? Mecbur değil ki. Ordu o zaman zaten tabi'in dönemi artık sahabe. Gençler artmış, ordu var. Öyle Bedir gibi 300 kişi, 200 kişi Uhud öyle değil. Niye gidiyordu? Hak bulmadığı, batıl olarak inandığı bir şeye Hazreti Ali gibi bir insan bile bile zulme nasıl iştirak edebilir? Yani Hazreti Ali'ye hürmet edelim derken aslında Hazreti Ali'yi münafık yaptılar ve Hazreti Ali'yi muhadi yaptılar. Hileci, hud'acı, hile hurda diyorlar da hurda değil onun aslında. Hud'a da işte Türkçe'de hile hurda diyorlar. Hile o da Arapça. Hud'a yani aldatmaca. Hile hud'acı yaptılar. Muhadi'i neden zaten anlaşılıyor o kelime çıkıyor. Bu münafık işidir Kur'an-ı Kerim'de. Yuhadi'une Allah'u lezine amenu. Allah'ı aldatmaya kalkarlar. Müslümanları aldatmaya kalkarlar. Bu ayet kimin hakkında? Bekara suresini ikna eder. Elif Lamim'in çevirdiğin zaman arka sayfa bunlardan bahsediyor. Kafirden evvel münafığı bahsediyor Allah zaten. Nasıl Hazreti Ali'de hud'a sıfatı olacak? Kimi kandıracak ondan sonra? Hadi sessiz kaldı oturdu bir işe karışmadı. Anlarım. Niye işlere karışacak? Niye vazifeler alacak, deruhte edecek? Niye onları savunacak? Ya bu olmaz. Onun için vezumune sanıyorlar ki enne aliyye keramallahu vecehu Hazreti Ali sahibe birliktelik yaptı. Kiminle? El hulefâ'er râşidîne hulefâ-i râşidîn ile yani diğer üç halife tabi burada kaç sene? Selâsîne seneten 30 sene. Yani tabi 30 bu yuvarlak rakam 30. 30 Hazreti Ali ile 30 tamamlar. Hazreti Ali hilafeti 4,5 sene kadardır. Dolayısıyla 25 küsur sene diyelim. Yani Hazreti Osman'ın şehit edilmesine son bulan dönemde 25 küsur sene yani 30 sene yuvarlak rakamla 30 sene onlarla birliktelik yaptı. Ama bu birlikteliği neye göre yaptı? Bir hükmü tukati takiye hükmüne, takiye ayetiyle amel etti. Ya bunlar kafir miydi ki takiye yapsın bunlara? Takiye ayetiyle amel etti. Takiye ayetiyle amel etti de arkasında niye namaz kılsın? Onun devletinde niye görev alsın? Onun ordusunda niye vazife alsın? Takiyenin bir sınırı var yani. Karışmazsın. Sen de leküm dinüküm veliyedin dersin. Sonra nasıl bir sohbet bu birliktelik? Sohbet birliktelik demek. Bizim sohbeti vaaz. Türkçe'de hani pazar sohbeti, şu sohbeti bu da bir yanlış bir kullanım yani. Tabii lügat olarak tutuyor sohbet. Birlikte toplanıyorsun, birlikte hani konuşma oluyor. Ama sohbet vaaz demek değil. Şimdi biz bir yerde buluşsak hiçbir şey konuşmadan da ayrılsak sohbet oluyor. Ama vaaz olmuyor yani. Onlar kelimeleri dikkatli kullanalım. Yani sohbet etti onlarla ne demek? Beraber yaşadı demek. Ama nasıl bir yaşatma bu? Sohbete nifakın tam bir münafıklık sohbeti yaptı. Birlikteliği kurdu. Ve azzama tazim etti. Çünkü bütün hadisler ve siyerler Hazreti Ali'nin onlara çok değer verdiğini gösteriyor. Bunu kimse inkar edemiyor. Zaten Şia inkar etmiyor. Yaptı ama sen bana sor neden yaptı diyor. Ya ben sana niye sorayım neden yaptı? Hazreti Ali'nin kendisine sorarım. Hazreti Ali'nin kendisinin beyanları var. Peki Hazreti

0: halife oldu. Küfe'ye merkezi taşıdı. Devlet Medine'den merkez Küfe'ye intikal etti. Ebu Ben Ensari itiraz etti. Bırakma Resulullah'ın merkezini dedi ama Hazreti Ali tabi haklıydı. Halife Raşid oydu. Şimdi Ebu Ben Ensari onu bağlamaz. Ama dedi ki ben dedi memleketler çok genişledi. Medine ücra köşede kaldı. Çünkü İslam devleti o tarafa doğru gitti. Irak, Mırak, Fars diyarı, İran her taraf Müslüman olmuş. Yani biz burada arkamızda bir Yemen kalmış. Biz oraya gitmemiz lazım. Yönetim nasıl olacak uzaktan yönetim dedi. Haklıydı. Radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ali orada haklıydı. Geçti oraya merkezi getirdi. Sonra bütün hep onu sevenler artık ölürüz sana yanarız yakılırız. Yani Şia bir taraftar da acayip bir bağnaz bir taraftar. Üç halifede duyulmamış. Onda o da oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Senin yüzünden iki kişi, iki kısım insan helak olacak. Bir hiç sevmeyenler, hariciler, bir de çok sevenler, aşırı gidenler helak olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmişti ona. O zaman kurtulmaya uğraşıyordu bu Şia'dan, bu taraftar. Yani cahiliyet taassubu gibi bir şey. Ondan sonra memleketinin kürsüsüne çıktı. Yani yönetiminde, işte minberde, neyse o zamanki şey. Efendim, zaten Cuma'da mutlaka yüksek bir yere çıkıyor, minberi var. Öyle normal bizim bildiğimiz kürsülerden olmayabilir ama minber hutbeden dolayı mutlaka var. Kaç defa ilan etti? İnne Ebu Bekir ve Ömer'e eftalü hazil ümmeti. Ebu Bekir vefat etmişti. Radıyallahu anh, Ömer vefat etmişti. Hazreti Osman vefat etmişti. Bütün hükümet onun eline geçmişti. Ve Küfe hükümeti en güçlü hükümet o zaman. Tabi sonradan harpler çıktı. Cemal, Sıffın, hariciler falan. Hazreti Ali dönemi radıyallahu anh çok zahmetli geçti. Yani mübarek çok sıkıntılara maruz kaldı. Ama hiç kimseden takiyenin lüzumu kalmadı. Kimseden korku kalmadı. Bütün devlet yönetimi ondayken ne dedi? Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Bir de ileri gitti. فَمَنْ فَضَّلَنِ عَلَيْمَا kim beni onlardan üstün bilirse derse ki Ali Ebu Bekir'den Ömer'den üstündür. Bak bırak Ebu Bekir Ömer kafirdir, münafıktır. Haşa haşa. Onlar benden eftaldir diyor. Ama kim bana onlardan daha fazla fazilet atfederse فَوَ مُفْتَرِنْ اَدْرِبُهُ دَرْبَ الْمُفْتَرِ o kişi iftira yapmış olur. Çünkü bu kadar hadis-i şerif var, ayetlerde sebeb-i nüzüller var. Bu kesinleştirmiştir ki onlar benden faziletlidir. Ama buna rağmen beni faziletli bileni iftira sopasıyla 80 sopa vururum. Çünkü şeriatın hükmü bana ait. Yani şu anda halife benim. Adam da müfteridir. 80 sopa atmak zorundayım dedi yani. Böyle bir şey duymayayım dedi. Bu adama 80 sopa atacağım dedi. Böyle bir şey der mi? Hepsi vefat etmişti. Bunu nereden sen çıkarıyorsun ki onlara düşman? Onlara düşman olan kendi döneminde onların esamesini bırakmaz. Eserlerini siler, izlerini siler. Bütün insanlara der ki bunlar böyle böyleydi ben diyememiştim size. Al şimdi hakikati açıklıyorum der. Öyle ya yani. Zerre kadar bir rivayet yok. Acem palavralarında da yok. Yani Şia uydurmakta üzerine yok. Fakat böyle bir şey uyduramamışlar bile. Çünkü vaka muharif. Kimse inanmaz. Çünkü Hazreti Ali bütün taraftan toplayarak bunu kaç kere ilan etti. Kerramallahu veccehu. Nasıl? Ve azzamam onlara tazim etti. Ve vekkaravum. Onlara tevkir etti, vakar verdi, değer verdi. Ama min gayri hakkın. Halbuki onların hakkı değilmiş. Ve istihkakın istihkakı değilmiş. Onlar bunu hak etmiyorlarmış ama Hazreti Ali böyle yapmış. Sen bu Hazreti Ali ne diyorsun? Esedullah ve esedur Resulü. Allah'ın aslanı, Resulünün aslanı. Peki biz de onu kabul ediyoruz. Hazreti Ali Allah'ın da Resulünün aslanı. Hadis-i şeriflerle sabit. Peki Allah'ın ve Resulünün aslanı 25 sene münafıklık üzere yaşayacak, takiye yapacak, sevmediği insanlara sevgi gösterecek. Ondan sonra da onların gölgelerinden de mi korktu? Vefatlarından sonra bile onları methedecek. Bu nasıl Allah'ın Resulü'nün aslanı? Batıla batıl demesi lazım Allah'ın Resulü'nün aslanı. Ki dedi o, hakkı da söyledi, batıl da söyledi Hazreti Ali Efendimiz. Ondan sonra diyorlar ki, ma ahsene ne kadar güzel yaptı hazil muamelete. Ya Hazreti Ali bu muameleyi nasıl becerdi ya? 25 sene diyor ya. Yani bu takiyeyi nasıl becerdi? Bir de onu oradan methediyorlar. Ondan sonra ve ma ecmele ne güzel yaptı ha bu muameli. Çok iyi bir iş yaptı falan. Ya buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Fe inkânet mehabbetü ehl-i beyti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Şia siz ehl-i beyti niye seviyorsunuz? Bu sevginin sebebi ne? Bir vasıtatı mehabbeti Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Biz Resulullah'ı sevdiğimiz için ehl-i beyti ne seviyoruz? Biz de ondan seviyoruz zaten. Kendi akrabamızdan daha fazla seviyoruz. Anamızdan babamızdan daha fazla seviyoruz. Hazreti Hasan Hüseyin'i değil mi şimdi yani? Ehl-i Beyt sevgisi farz çünkü. Peki onun sevgisi. O zaman yenbeği lazım en yekûnû şianın olması eyza. Madem Ehl-i Beyt'i bundan seviyorlar. Da'en düşman olmaları lazım. Kime? Li'adâ-i Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın bu kadar düşmanları vardı. Onlara düşman mısınız? Onu yapmaları lazım. En yesub bu. Hakaret etmeli lazım hum onlara. Ve el-anû lanet etmeli lazım onlara. Eksera. Daha çok minsep bi'adâ Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt düşmanları diye uydurdular ya bir şey. Bazı sahabeden bazıları için, Hazreti Muaviye tarafı için, Hazreti Ayşe annemize falan, haşa. Ehl-i Beyt düşmanları diye onlara hakaret ediyorlar, ve lanim lanet ediyorlar. Peki sen Ehl-i Beyt'i kim için hatırlar seviyorsun? Resulullah'ın hatırına. O zaman ya sallallahu aleyhi ve sellemin de düşmanları vardı. Ne eziyetler çekti Mekke döneminde. Onlardan birinden de bir bahset ya. Yok diyor. Velem yusma işitilmedi. Min ehadin hiçbirinden minazit taifeti şia tayfasından ki ennehu o sebbe hakaret etmiş Ebu Cehil'i. Bir tane kitaplarında Ebu Cehil'e lanet okuyan bir ifade yok. Daha velane lanet etmiş hu Ebu Cehil'e mesela. Ebu Lehebe. Ma ennehu halbuki Ebu Cehil eşeddu adai Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın en şiddetli düşmanı ve azahu ona eziyet etti sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bi enva'il eziyeti vel cefa. Türlü türlü eziyetlerle cefalarla. Ve lem yuharrik. Oynatmadı, kımıldatmadı ehadü minum onlardan hiçbir. Lisanehu dilini bi zikri mesavihi. Ebu Cehil ne kötülükler yaptı. Ebu Leheb ne kötülükler yaptı işte. Velid ibn-i Mughire bu kadar din düşmanı geldi geçti. Bedir'de geberen 70 baş kafa kafirler. Birinin kötülüğüne dair bir şey Şia'dan duyulmamıştı. Ama ve Ebu Bekir'in Sıddık'ı, Ebu Bekir Sıddık ellezi ve ehabbur rical ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sahabenin içindeki erkeklerin en sevgilisi. Dediler ya Resulullah erkeklerden en çok kimi seviyorsun? Dedi Ebu Bekir'e. Dediler kadınlardan en çok kimi seviyorsun? Kızını dedi. Yani Ayşe annemiz için. Say hadisle sabit. Yani Efendimizin en sevdiği sahabi yez'umune sanıyorlar onu bizamihimul fasidi o bozuk düşünceleriyle adüven düşman kabul ediyorlar li ehlil beyti. Ehli beyte düşman kabul ediyorlar. Ondan sonra ve yutilune uzatıyorlar elsine döm dillerini bir sebbihi. Hazreti Sıddık'a seb hakaret ve tani tan tenki te cerh ve ensibune nispet ediyorlar ile ona. Umuran öyle işler ki gayra münasibetin hiç yakışmayan bir Hazreti Sıddık'ın hiç yapmadığı işler uzaktan yakından ona vuramayan işleri ona nispet ediyorlar. Feyyü tedeyyünün bu nasıl bir din anlayışıdır haza bu kafa? Ve eyyü diyanetin. Nasıl bir diyanet? Diyanet yani Arapça kelime zaten. Şimdi diyanet dedi de oradan geliyor ya. Hangi diyanet? Yani nasıl bir dindarlık? Nasıl bir peygamber sevgisi? Nasıl bir ehl-i beyt sevgisi? Siz nesiniz? Ne milletsiniz diyor ya. La kadderallahu subhanehu. Allah takdir etmemiş. Kevne Ebi Bekri ve Umar'a. Ebu Bekri Ömer'in. Ve sair-i sahabet-i kiram, diğer sahabenin e'da ehl-i beyti Resulillah aleyhi ve aleyhi salatu vesselam asla ehl-i beyte düşman olmalarını nasip etmemiştir. Ve mubgızine, buğz edici ve muadine, adavet, düşmanlık besleyici li Ali Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın ehl-i beytine sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık Allah sahabeden hiçbirine nasip etmemiştir. Bunu zerre kadar kalplerinde Ehl-i Beyt'in sevgisinden başka bir şey bulunmamıştır. Ama böyle bir din çıkarttılar. İşte bu da 1400 senedir geldi. Şu anda da dünyanın başının belası oldu. Ehl-i Sünnet'in başının belası oldu. Avrupa'nın, kafirlerinin, Amerika'nın, tabii hepsinin gerisinde Siyonizmin, Yahudi'nin maşası oldu. Onun için şimdi biz Filistin davasını savunuyoruz numarasıyla beraber. Bugüne kadar Tel Aviv'e bir bomba atmamış, efendim Yahudinin devletine, düzenine zerre kadar halel getirecek imkanları olduğu halde o imkanları bile kullanmamış. Ama baktığın zaman sırf Ehl-i Sünnet'le uğraşmış ki Türkiye'de de çok ajanları ve faaliyetleri var. Hep buna uyarıyoruz yani devlete de akıl ve cekalimiz yok ama istişare veririz. Yani diyoruz bak buralara dikkat edin. Sadece geçen çıktı yani MIT'in bir haberinde yani ajanlarla ilgili mücadele MIT veriyor. %70 İran ajanı yakalanıyor diyor. %70. Ya hani Müslümanız hep birbirimize komşuyuz bilmem ne. Bize ajan niye sokuyorsun ki ya? Hani Yahudi olsan anlarım. Amerika CIA Mossad ajan sokmak zorunda Türk devletinin ne yaptığını anlamak için. Sen Müslümanız, kardeşiz bilmem neyiz, kıblemiz bir, Kur'an'ımız bir. Geç o işlere. Geç o işlere. Burada darbe oldu mu adam oradan seviniyor. Orada bekliyor. En ufak bir şeyde Türkiye işgal edecek. Suriye ne yaptıysa aynısını şu anda İran'ın eline fırsat geçsin. Aynı Suriye'deki gibi buradaki Ehl-i Sünnet'te kıtır kıtır kesip karına kızına tecavüz edip orada yaptıkları Haçlı Şabi'nin, Kasım Süleymani zındıklarının aynı işlemi Suriye'de yapan Türkiye'de niye yapmayacak? Ne Türkiye'nin ne şeyi var onlara göre yani? Türk Müslümanlarının ne masumiyeti var? Arap Müslümanının hiçbir masumiyeti yoktu da. Türk Müslümanının ne masumiyeti olabilir? Adamın dini Yahudi'den mülhem olduğu için davası da Yahudi'nin yapamadığı kadar, İngiliz'in yapamadığı kadar, Mossad'ın sen yapamadığı kadar Müslümanlara zarar vermiş. En az 3-4 ülke fiilen, şu anda fiilen bunların yüzünden bölünmüş. Türkiye'yi de bölmek üzere Pejah'ı kim besledi? Kandil onların onlara daha yakın istedikleri anda Kandil'i kaç kere dağıtabilecek imkanlar oldu. 30 senedir, 40 senedir Kandil yeni yeni işte biraz dağıtılıyor, bir şeyler ediliyor. 30 senedir Kandil'den yönetildi her taraf. O Kandil onların bir şeylerindeydi. En yakın koca devletsin sen, İran devletisin. Yani adamları görüyorsunuz. Ya Azerilerin ekseri de Şia'dır. Halbuki orada bile gidiyor Ermenistan'ı tutuyor. Ermenistan'dan birleşiyor. Azeriler tabii şimdi düşman oldu. Azeriler de hakikati bu vesileyle işte şerden hayır çıkar anlamış oldular. Çünkü kendi mezheplerine adamı mollaları velakin Ermeni ile anlaşıyor. Bunlara düşmanlık ediyor ve işte bütün sorunlarda Türkiye müdafaa etti. Azerbaycan'a birlikte hareket etti. İran kimle hareket etti? Ermeni ile gavurla hareket etti. Çünkü dinleri Hazreti Sıddık'ı sevmeyen, Ayşe annemizi sevmeyen, Hazreti Ömer'i Osman sevmeyen, Kur'an'a, Mushaf'a eksik diyen bir zihniyetin Müslüman olması düşünülemez. Yani iş geliyor işte Ebu Suud Efendi'nin fetvasına dönüyor. Bunlar kafirdir, kafir demeyen de kafirdir. Çünkü neden? Mushaf'a eksik diyen ayete Ehl-i Beyt'in hanımları Ehl-i Beyt değil dedikten sonra yani Kur'an'a resmen inkar ediyor. Ondan sonra Mısır'dan hafız getirtiyor, mecliste bir aşır okutturuyor. Bizim Müslümanlar, ay anasını ya! İran'ın meclisi, senatosu, bilmem ne, ne kadar güzel ya. Bir avucu besmele hafız bir okudu işte efendim aşırlar. Allah Allah bağıranlar mağaranlar. Keşke bizim mecliste de şeyle bir Kur'an okunsa falan heves ediyorlar ama neye heves ediyorsun sen? Heves ettiğin şey nedir? Yahudinin arka bahçesi, birlikte hareket ettikleri, Filistin davası numarasıyla beraber Müslümanları perişan eden bir mezhep zihniyeti. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onların da ölmemişlerini hayırla ıslah etsin. Onlara da Ehl-i Sünnet'e döndürsün. Biz bedduacı değiliz. Duacıyız. Ve lakin hakikatleri de İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı veçile anlatmak icap ediyor. Allah Teala Ehl-i Sünnet'ten zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder. 200 TL bağışla Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilir. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
15: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi En-Nakşibendi El-Müceddidi El-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
16: Sizi de, amellerinizi de Allah-u Teala yarattı. Hadi, kibirlenin bakalım. Bir insan felç olsa başlar, ağzıma ver, altımdan al demeye. Biraz ağır sözdür ama durum böyle. Hani her şeyi sen yapıyordun? Hani her şeyi sen bilirdin? Şimdi ne oldu? Ona göre davranalım. Bu hallere düşeceğimizi bilerek Allah Celle Celaluhu'ya dönelim. Her şeyin Allah Celle Celaluhu'nun kudretiyle olduğunu bilelim. Mevla Teala'yı bilmek bakımından bu dünya o kadar büyük ki onun derecesi ölçülmez. Allah Allah. Bilelim inşallah. Edepli olalım. Ama yine de kendimizi edepsiz bilelim. Onun huzuruna layık edep yok bizde. diyebilelim. Allah-u Teala'dan isteyin. Başka kimden isteyeceksiniz ki? Zira O'nun hazinesi çok bol. Verdikçe eksilmez. Hamd ancak bütün iyilikleri yapana yapılır. Onun için hamd ancak Allah-u Teala'yadır. En büyük cehalet Mevla'yı bilmemektir. Mevla'yı bilmeyen insan cinsi değildir. Allah-u Teala'yı bulmadan yatmayalım. Onu bulmadan yemeyelim. Onu bulmadan demeyelim. Allah Celle Celaluhu'dan başka rızık verecek yoktur. Rızık verme meselesini bırakalım. Şunu düşünelim. Rızık bol bol bulunsa, temini çok kolay olsa, bu kadarla da kalınmasa, kişinin ağzına da konsa, fakat Allah Celle Celaluhu kişideki yutma gücünü ve maharetini alsa ne olacak? Tüm gökler ve yer ahalisi bir araya gelseler, bir lokmayı o kişinin boğazından aşağı indirebilirler mi? Sokaklarda kaldırım mühendisi gibi gezerler. Bir ayet, bir hadis bilmezler. Esma-i İlahiye'yi, sıfat-ı İlahiye'yi, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını bilmezler. Ancak yemeyi, içmeyi, bir de İslam'ın aleyhine konuşmayı bilirler. Başka da bir şey yok. Ey insan! Sen Mevla Teala'yı neden gücendiriyorsun? Sabah kahvaltısında bulunan peyniri, zeytini, reçeli, yumurtayı sana o verdi. Ayrıca onları yiyecek iştah da verdi. Sağlık verdi, akıl verdi, sığınacağın ev verdi. Daha neler neler verdi. Bunca iyilikler yaptı sana. Sense onun şeriatını ifsada kalkıyorsun, öyle mi? Seni, seni, seni. Lut kavminin sonu ne oldu? Cebrail aleyhisselam 5 vilayeti kanatları üzerine alıp göklere yükseltti. Ters çevirip attı aşağıya da yerle bir oldular. İşte ey müşrikler, gidin onların kalıntılarına bakın, ibret alın. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, servetle ve ömürle ulu olamaz. Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır. Veliler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle büyük oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular.
14: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidin. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
13: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
17: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 12. Bölüm başlıyor.
19: Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعِتْصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمْ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمْ صَلُّوا عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمْ صَلُّوا عَلَى سَيِّدِنَا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وَاَعُوذِ بِكَ رَبَّنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمْ مِرْدَاسْ الْاَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ اَوِ التَّمْرِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Kıyametin gitgide yaklaştığı bu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadis-i şerifleri bizlere yol göstermekte, bizleri hidayete eriştirmekte ve başımıza geleceklerden bizleri haberdar etmektedir. Artık bu hadis-i şerifleri inanarak dinleyenler inşallah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hadis-i şeriflerde korkutulan tehlikelerden ve tehditlerden beri olurlar ve inşallah hadis-i şeriflerde vaat edilen müjdelere nail olurlar. Çünkü biz kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz. Buyurduğu hadis-i şeriflere ve beyanlara inanıyoruz. Tabii amellerimizde taksirat var, noksanlıklar var. Fakat imanımız inşallah onları telafi eder, tedarik eder. Allah Teala günahlarımız yüzünden imanımızı noksan etmez. İnşallah imanımızın nurunu azaltmaz. Rabbim şu inancımıza bizi bağışlar. Fazl-ı keremiyle ahir zaman fitnelerinden bizi korur, muhafaza buyurur. Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu hadis-i şerifi Berzenci Hazretleri burada bu bapta almış. Yani kıyamet alametlerinden efendim açıkça bir ibare ihtiva etmiyor ama manen o konuya dahildir. Onun için almıştır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yedhebu salihun el evvelu fel evvel. Salihler yani iyi kimseler, Allah bizi onlara ilhak etsin. Allah peygamberler tabi biliyorsunuz 4 sınıf 5 vakit namazda duamızda İhdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim, inam ettiğin, ikram ettiğin dostlarının yoluna bizi eriştir diye yalvardığımız, yalvarmakla emrolunduğumuz mün'amun aleyh olan kullar. Efendim başka ayet-i kerimede estaizu billah ve men yutu'illah ve resul fe ulaike muallezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedai ve salihin. Bunlar 4 sınıfta efendim Allah'ımızın en büyük lütfuna mazhar olanlar 4 sınıfta açıklanmış. Başta peygamberler, ondan sonra sıddıklar, ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler. Kur'an-ı Kerim'de 4 sınıfta zikredilen bu salihler 4. tabakada. Bu iyi kişiler ki peygamberler tabi salihlerin en başı oldukları halde yine efendim dualarında ne diyor? Yusuf aleyhisselam duasında tevfeni müslimen ve elhikni bis salihin, canımı müslüman olarak al, beni salihlere kat. Halbuki Allah'ın peygamberi Yusuf aleyhisselam ama yine de efendim salihlere katılması için Mevla'ya müracaatta bulunuyor. Salih böyle bir makam. Bu salihler, bu iyi kimseler, bu Allah dostları efendim kıyamet öncesinde yavaş yavaş teker teker elevvelu felevvelu hadiste elevvelu felevvelu işte yani bir sonraki gider, sonrası gider, peşine öbürü gider. Böylece gidecekler. Yani bu ne demektir? İyi kimseler azalacak. Salih kimselerin sayısı düşecek. Bir anda şu efendim birkaç sene içerisinde nice alimler gittiler, nice veliler gittiler, işte bizim müşahede ettiğimiz dönemlerde ki bizim de yaşımız çok değil. Böylece efendim birbiri ardınca hepsi gidecekler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Tabii ama tabii dostlar böylece gidiyorlar. Bu da kıyametin alametlerindendir. İyiler ne olacak? Azalacak. Salihler, Allah dostları azalacak. Çok efendim parmakla gösterilecek kadar bu zamanda salih kimseler, kamil kimseler, Allah dostları, veliler az bulunuyor. Ve tebba husaletun, bir kalıntı kalacak. Yani efendim değersiz. Husale ne gibi? Ki husaleti şairi evit temri. Hurmanın veya buğdayın nesi var? İyisi var. Kalitelisi var. Ona ceyyit diyorlar. Ceyyit ne demek? Çok işte efendim kaliteli. İyi mal. Her zaman için mesela bir kuru yemişçiye bile gitsen veyahut da bir manava bile gitsen iyi mal var, düşük mal var. Hatta onun satıldığı yerler bile nedir? Farklıdır. Şimdi dersin ki bu manav ucuz satar, yarısı çürük çıkar. Efendim bu manav pahalı satar, işte kaliteli mal getirir. Dükkanlarda bile değil mi? Fiyatına göre malı değişiyor. Kaliteli mal her zaman için pahalı oluyor. Hurmanın, efendim arpanın nasıl iyisini seçtikten sonra kötüsü kalır, efendim düşüğü kalır, işte kuru kara kokmuş böyle değil mi? Değersiz mallar arkada kalır. Kıyametin öncesinde, yani salihler deyince burada ne anlaşılıyor? Kaliteli Müslümanlar. Ne demek? Yani bundaki kalite ne? TS belgesiyle olmuyor. Bir Müslüman salih olmak için, salih vasfına sahip olmak için gidip de bir yere müracaat edip de bana bir belge ver dese böyle bir şey var mı? Yok. Bunu kimden alacak? Allah-u Teala'dan alacak bu belgeyi. Allah-u Teala efendim onu dostlarına ne yapacak? İlhak edecek. Ne vakit? O dua edecek. Ya Rabbi beni dostlarına kat diyecek. Dua ile de kalmayacak. Ondan sonra ne yapacak? Gayret edecek. Hem dua edecek hem de salihlerden olmak için gayret edecek. Efendim gayret edecek. Bu gayretin en başında ne geliyor? Salihleri evvela sevecek. Bir defa sevmediği zaman da hiç bunun salihlere ilhak olma ihtimali söz konusu değil. Çünkü sevmiyor onları. El meru yuhibbul kavme ve lemma elhak mıyım? Dediler ya Resulallah, bir adam bir cemaati çok seviyor ama amelde onlara yetişemiyor. Onlar gibi gece teheccüde kalkamıyor, onlar gibi ibadetler yapamıyor, onlar gibi zikirler edemiyor, onlar gibi hayırlar yapamıyor. Çok seviyor ama onlara katışamıyor, amelde yetişemiyor. Bunun durumu ne olur? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, el mer'u ma men habbe, kişi sevdiğiyle beraber olur. Sahabe-i kiram bu hadise sevindikleri kadar hiçbir hadise sevinmediler. Çünkü neden? Biz de dediler Muhammed Mustafa'yı seviyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekri seviyoruz. Ömer'i seviyoruz. Osman'ı seviyoruz. Ali'yi seviyoruz. Rıdvanullahi aleyhi mecmuin. Ama Hulefai Raşidin gibi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dört büyük halifesi gibi amele tabii muvaffak olamıyoruz. Diğer sahabe de kendi aralarında tabaka tabakadır. Ama ne zamanki kainatın efendisi buyurdu ki sevdiğiyle beraberdir, seven sevdiğiyle beraberdir, o zaman bunda ümit var. Onun için evvela salihlerden olmak için dua edecek, gayret edecek. Gayretin başında ne? Muhabbet besleyecek. Allah'ın dostlarını evvela ne yapacak? Sevecek. Velileri sevecek. Alimleri sevecek. Din alimlerini, Allah'ı bilenleri, arifleri, alimleri, salihleri sevecek. Severse İnşallah o sevgisi onu sevdiklerine kavuşturur. Onun için İmam Şafii radıyallahu anh ne buyurdu? "Uhibbu salihin ve lestu minhum. La'alli en enale bihim şefa'a. Bekrehu men ticaretuhu'l ma'asi ve in kunna sevaen fil bida'a."
3: Salihleri seviyorum ama onlardan değilim. İmam Şafii diyor. Nasıl onlardan değil? Halbuki onların başında gelenlerden. Hem mezhep imamıdır, hem dört kutuptan biridir, hem velayeti var, kemalatı var. Büyük insan İmam Şafii radıyallahu anh. Efendim, her gece Kur'an'ı hatmeden, her gün Kur'an'ı hatmeden, değil mi? Anlatıyoruz size ki Ramazan olunca günde iki hatim yapıyormuş. Günde. Böyle bir insan ne diyor? Ben salihleri seviyorum ama onlardan değilim diyor. Tabii tevazu olsun için. Ola ki şefaatlerine nail olurum. Bu sevgi sebebiyle onların ahirette yardımlarına mazhar olurum diyor. İşi gücü günah, ticareti masiyet. Yani kazancı ne? Günah. İşi gücü günah yani. Bir adamın ticareti ne demek? Onun ameli, işi, onunla efendim haşır neşir olduğu meşgalesi. Bir adamın masiyetse, işi gücü günahsa, ben öyle kimseleri sevmiyorum diyor. Ama peşinden de ne diyor? Gerçi bizim de ondan sermayemiz müşterek diyor. Ne demek istiyor? Yani benim de işim gücüm günah diyor ama kendim de olsam nefsimi de sevmiyorum, değil mi? Nefsimi de sevmiyorum. İşim gücüm günahsa. Ticareti masiyet olanları kerih görüyorum ama sermayede müştereyiz ayrı dava. Ama ne diyor işin başında? Salihleri seviyorum, günahkarları sevmiyorum. Tabi burada şahısları sevmek, şahıslara buğz etmek manasından ziyade vasıfları sevmek yani. Salah vasfını seviyorum. Efendim masiyet vasfını efendim sevmiyorum. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh, o da Hanbeli mezhebinin sahibi, müçtehid. O İmam Şafii'nin talebesiydi. Ahmed İbni Hanbel kimin talebesi? İmam Şafii'nin talebesiydi. İmam Şafii kimin talebesi? İmam Muhammed'in talebesi. İmam Muhammed kimin talebesi? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh talebesi. Bunlar efendim, o şimdi bu mezhepler birbirle çatışır mı? Bu mezhepler bile çatışır mı birbirlerinin talebeleri? Efendim. O da ona cevap veriyor. Diyor ki tuhibbu salihine ve ente minhum. İmam Şafii diyor. Mübarek diyor. İyileri seviyorsun, sen de onlardansın. Demin dedi ya ben onlardan değilim ama seviyorum. O da diyor ki cevapta tuhibbu salihine ve ente minhum. Muhibbul kavmi yulhak bil cemaa. Ve tekrahu men ticaretul maasi hamakallahu min hadel bida'a. Sen diyor efendim iyileri seviyorsun, sen de onlardansın. Neden? Çünkü bir kavmi seven sevdiği cemaata mülhaktır. Katılmıştır. Elhamdülillah. Yani sen zaten ben Allah'ın dostlarını seviyorum dediğin anda onlardanım demeye geliyor. Ne manada? Muhibbul kavmi yulhak bil cemaa. Cemaata katılıyorsun sen de. Sevdiğin için. Kimi seviyorsun? Davulcuyu, zurnacıyı, efendim aşnacıyı, fişneciyi sevmiyorsun. He? Kim seviyorsun? Salihleri seviyorsun, velileri seviyorsun, alimleri seviyorsun. Ben onlardan değilim. Resulullah buyuruyor, seven sevdiğiyle beraber. Tamam inşallah. Yeter ki o sevgiyi zedeleme. O sevgiyi azaltma. İmam Rabbani ne buyuruyor? Kuddise sirruhu. Evliyanın reislerinden. 70 bin evliyanın serdarı Pürnaz. Eğer diyor, müridine mektup yazıyor, bize karşı olan sevgin zerre kadar azalıp da ibadetlerin de dünya kadar arttıysa boşuna diyor. Ama diyor, ibadetlerinde hafif gevşeklik olsa da bize karşı sevgin artıyorsa o sevgi onu inşallah telafi eder diyor. Demek ki sevginin azalması büyük tehlike, telafisi yok. Tedavisi yok. Ama sevgide ilerleme kaydedildikçe diğer kusurat, küsurat inşallah telafi olur biiznillah. Evet. Çünkü sevgi acayip bir şey. Sevgi. Tabii ki seven innel muhibbel men yuhib muttiu. Seven sevdiğine ne yapar? İtaat eder. Men habbe şeyen ekzere zikru. Seven sevdiğine ne yapar? Çok yad eder. Hatırlar, unutmaz. Bu sevginin kuralları var. Sevgide kuru lafla olmaz. Ben salihleri seviyorum. Salihleri seviyorsun ama hiç onların nişanından üzerinde bir eser yok. Kuru kuruya sevmek, Olmaz. İlla ki o sevgi ne yapar? Neticede sevdiğinin efendim nişanlarından bazı eserleri sana çeker, getirir inşallah. Onun bereketlerinden bazılarını sana sirayet ettirir inşallah. Evet. Kimde kim aşktan bir eser var durur, aşık akıbet maşuka anı erdirir. Yani kimde aşktan, muhabbetten bir eser var, o sevgi, farklı muhabbet, aşırı sevgi ne yapar? Neticede sevdiğini onu kavuşturur inşallah. Evet. Onun için efendim bu sevgiyi, bu sermayeyi muhafaza edelim. En büyük sermayemiz Allah dostlarını nedir? Sevmemiz. Bu sevgi bize onlara benzemeyi kazandıracak inşallah. Onlara itaatı, onlara ittibayı, onlara uymayı. Bunlar hep sevginin getirileridir. Sevgi varsa bunlar peşine gelmelidir. Gelir zaten, gelmiyorsa o sevgi sahtekarın iddiasından ileri geçmez. Dava delilsiz, batıl olur. Çünkü seven sevdiğiyle beraberdir. Ben sevmiyorum ama uyu. Ya sevmiyorsun da nasıl izliyorsun, nasıl gözlüyorsun, nasıl bekliyorsun? Ramazan bayramını beklemekten beter, Kurban bayramını beklediğinden daha şiddetlice. Sen bunu niye bekliyorsun? Senin bundan ne alakan var? Ne münasebetin var? Hiç alakan olmayan insanlar. Efendim, لَا تَتَّخِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ اَوْلِيَا. Ey inananlar, hem kendi düşmanlarınız hem de benim düşmanlarımı dost etmeyin. تُلْكُونَ اَلَيْنْ بِالْمَوَدَّتِ. Onlara efendim meveddet, muhabbet ilka etmeyin. Efendim aranızda bir sevgi bağlantısı gösterecek hareketlere girmeyin. Efendim, فَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Size gelen hakkı, size gelen hakikati, size Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilen en büyük dini İslam'ı inkar ettiler. Sizin sevgili peygamberinize sövdüler, hakaret ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin maneviyatınızı, mukaddesatınızı hiçe saydılar. Efendim, sizi adam yerine koymadılar. Dolayısıyla onlara iştirak etmeniz, katılmanız, kutlamanız, beğenmeniz, benimsemeniz, bir şekilde bulaşmanız, karışmanız bu sevgiyi, dostlara karşı olan sevgiyi zedeler. Düşmanlarla sevgi, dostlarla olan sevgiye zıt düşer. Çünkü ne diyor şair? Tuhibbu aduvvi thumma taz'umu enneni uhibbuke innel akle minke le'adibu. Hem benim düşmanımı seviyorsun, sonra benim de seni sevdiğimi sanıyorsun. Senin aklın diyor başından gitmiş. Kafan yerinde değil. Çünkü akıl, doğru bir akıl, efendim bir adamın düşmanını seveceksin. Ondan sonra o adamın da seni sevdiğini sanacaksın. Yani Allah'ın düşmanlarını, Muhammed Mustafa düşmanlarını sallallahu aleyhi ve sellem seveceksin. Ondan sonra Allah Resulü de beni sever zannedeceksin. İtikad edeceksin. Bu çok yanlış bir inanç olur. Akıl sahiplerine yakışmayan bir fikir olur. Sizler de elhamdülillah aklınızı peynirle ekmekle yemediniz elhamdülillah. Şu ana kadar aklınız başınızda. Allah aklınızı zayi etmekten muhafaza etsin. Ahiret aklınızı, İslam aklınızı, din aklınızı başınızda daim etsin. Bu akılla düşmanlara meyletmezsiniz. İnşallah. İnşallah bu konuda efendim hassasiyetle durmamız gerekiyor. Birkaç kişinin olsun, değil mi, düşmanlara benzemesine, efendim merasimlerine katılıp kutlamasına, bilerek bilmeyerek bu yanlışa düşmelerine razı olmadığınızı gösterirseniz inşallah Allah sizin de neslinizi muhafaza eder. Siz acırsanız Allah size acır. Allah sizi de kafirlere benzeme vartasına düşürmez inşallah. Onun için acıyalım. Bu konu üzerinde duralım. Salihleri sevelim, salihlerle beraber olalım. Tamam? Salihler tek tek gidecek, ayrılacak. Dünyayı terk edecek. Neticede ne kalacak? Hurmanın, efendim arpanın bozuğu gibi, efendim basit, düşüğü, kalitesizi kalacak. Yani insanların da salihleri gittikçe fasitleri, bozukları, talihleri, yani salihin zıttı talih geçiyor, kötüleri kalacak. Hakikaten nerede hesapları yaparsanız, nispetleri vurursanız, o orantıları bulursanız, bakacaksınız ki gün geçtikçe iyilerin oranı düşmüş ve düşmeye devam ediyor, düşüş artıyor, kötülerin oranı yükseliyor. Evvelce şu kadar veli varken, şu kadar alim varken şimdi birkaç taneye düşmüş durumda, değil mi? Parmakla gösterilecek kadar az. Allah onların da efendim yokluğunu bize göstermesin. İnşallah onların da illaki yok olacaklar. Tabii ki her küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak. Onların yerini dolduracak nesiller, salihler yetiştirmeyi bize nasip etsin. Yoksa sen salihleri yetiştirmedikten sonra öbür salihler, şu andaki salihler kıyamete kadar baki değiller. Salihler gidecek. Ama tabii ki kıyamete yakın çokça efendim ahirete gidecekler olacak ve kötü mal gibi kötü insanlar efendim geriye kalacak. Kötü döller fehalefe min ba'dihim halfun. Peygamberlerin ardından, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ardından kötü döller türedi, Allah buyuruyor. Da'us salah. Başta namazı zayi ettiler. Namaz mefhumunu kaybettiler. Namaza devam etmediler. Kimisi iman etmediler, kimisi vaktine kılmadılar. Ettebe'u şehevat, şehvetlerine uydular. Nefislerinin isteklerine tabi oldular. Nefislerinin canlarını istediği şeylerin ardına düştüler. Canım ne istiyor? İçki, canım ne istiyor? Kumar, canım ne istiyor? Zina, canım ne istiyor? Şarkı, türkü, eğlence. Efendim, gecelerini, günlerini, saatlerini, ömürlerini o nefsani isteklerini tatmin uğrunda harcadılar. Fesevvel kavne gayya. Yakında bunlar cehennemin gayya kuyusunu boylayacaklar, Allah buyuruyor. Allah bizi o döllerden etmesin. Bize de öyle döller nasip etmesin. Allah nesillerimizi de salihlerden etsin. Bak çocuklarımız var. Onlardan çocuklarımız olur. Kıyamete kadar kimimizin nesli devam edenlerimiz olur. Allah salihler zümresinden hayır harici kılmasın. Rabbimize yalvaralım. Rabbimize dua edelim. İnşallah salihleri seversek, salihlere tabi olursak, onların muhabbeti, onların sevgisi, onların itaati, onların ittibaı bizim neslimize de sirayet eden bir bereket olarak kalır. Ardımızdaki nesiller de yolda kalır inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif böylece bitti. Bu hadis-i şerifi Buhari rivayet ediyor. İmam Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivayet ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre meşhur sahabi, hadislerin ekserisinin ravisidir. Ondan kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tequmu s-sa'atu hatta ekûne zühdü rivayeten vel vera'u tesannu'a. Bu da başlı başına bir cilt kitap yazılacak kadar yarım satırlık bir hadis ama manasını açmaya kalksan şerhi uzun gider. Ne buyuruyor? Kıyamet kopmadan zühd mefhumu rivayette kalacak, vera mefhumu tasannu'dan ibaret olacak. Şimdi bunu açacağız. Sizin anlayacağınız dile çevireceğiz. Efendim, kıyamet kopmadan zühd rivayet olacak. Ne demek zühd rivayet olacak? Yani bir defa zühd nedir? Zühd yani dünyaya karşı meraksızlık, meyilsizlik, isteksizlik, dünyanın lezzetlerine karşı. Efendim, tabii bunun mertebeleri var. Mertebeleri var. İşte haramlara karşı olursa umum Müslümanlarda da olan bir haldir. Efendim, fazla mubahlara karşı olursa hususi velilerde olan haldir. Efendim, giyecekte, yiyecekte, içecekte, evde, arabada, şimdi diyelim efendim dünyaya fazla düşkün olmamak. Yani zaruret miktarıyla yetinmek, iştahını ahirete saklamak. Hani yokken değil. Yokken zaten efendim dağda evliyalık kolay olur demişler ya. Onun gibi yokken zaten efendim fakirdir. BMW alacak parası yok. Efendim şeye biniyor. At arabasına, eşek arabasına biniyor. Ondan sonra işte ben bak hiç dünyaya meyletmiyorum demesi bunun manası olur mu? Olmaz. Paran olunca görüşürüz derler ona. He. Dolayısıyla elinde imkanı olmayıp da ben dünyaya soğuk adamım, meyilsizim, isteksizim, ben hep ahireti dert etmişim demek bu bir anlam taşımıyor. Elinde imkanı olduğu halde ne gibi, kim gibi? Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh ne buyuruyor? Levşeytü lekuntu etyebekum ta'amen
19: ve ehsenekum libasa ve lakinni estebqi tayyibati. İstesem en güzel yemekleri yerdim, en güzel elbiseleri de giyerdim. Onun zamanında en büyük fetihler oldu. En büyük ganimetler Beytülmal'a efendim nakl oldu. Onun zamanında Kayser'in, Kisra'nın saltanatları efendim elden çıktı. Müslümanların eline geçti elhamdülillah. Onun zamanında Resulullah Efendimiz'in haberleri, evvelce konuştuk bunları.

0: Kayseri'nin sofrasında yesem gibi düşündü. Ama Hazreti Ömer dedi ki sen bilirsin ama zararlı çıkacaksın. Çünkü neden? Efendim biz misafire fazla ikram ederiz, kendimiz fazla yemeyiz. Misafire ikram babından daha nasibin fazla olacaktı. Ama sen benle istedin. Gel buyur benim soframa da efendim açık misafire. Elçiye ceval yok, elçiye hürmet var. Efendim neticede baktı ki bir kırık, bir kuru çörek geldi. Onu da ortadan kırdı, buyur. Herif dedi keşke öbür davete şeye gitseydik. Teklifi kabul etseydik. Ha, yemek durumu bu. Üstüne gelmişe durumu efendim ne diyor? Hutbe okuyordu. Hutbeye çıktığında diyor üzerindeki yamaları sayıyorduk diyor. Bir seferinde 12 yama saydık. Üzerinde 12 yama saydık bir keresinde. Hazreti Ömer bu. Radıyallahu anh. Fakirlikten mi? Halife, devletin kasası, Beytülmal'daki hazinedeki durum şaha kalkmış. En zengin zamanı hazinenin Hazreti Ömer zamanı. Radıyallahu anh. Elbise mi bulamadı? Kumaş mı bulamadı? Dünyanın en iyi kumaşları o zaman bütün ganimetler alındı gelindi. Demek ki işte budur yani elinde olduğu halde, imkanı bulunduğu halde ben isterdim, isteseydim en iyi yemekleri de yerdim. En güzel elbiseleri de giyerdim. Velakin ben lezzetlerimin sürekli olmasını istiyorum. Çünkü bu lezzetler efendim geçici. Bir yemeği yiyene kadar boğazından geçene kadar. Lezzet nerede? İnsanın lezzet aldığı noktası nerede? Şuraya kadar gelse yemek lezzet var mı? He? Sen ona bakarsın, o sana bakar. Bir şey yok. Ağzına koyduğun zaman da şu boğazından geç. Lezzet şuraya kadar. Şuradan aşağı indikten sonra lezzet var mı? Külfet var. Efendi Hazretleri buyurduğu gibi kutsesuru bazı tıkanıyor, yerken anlamıyor. Sonra tıkanınca, efendim nefesi tıkanınca, kabız olunca, midesi şişince, gaz yapınca ne diyor? Ya şunu bir kapağı olsa da açsam bir kere de çıkarsam ya. İyi ki de öyle değil. Öyle olsa tabii devamlı dolduru boşaltır tabii bu sefer. Bunda tabii zorlanıyor tabii. Elinde değil, ithalat, ihracat elinde değil. İthalat elinde, ihracat elinde değil. Bu sefer tabii bir istiyap hattı var. O sıkışınca gitmiyor daha. Dolayısıyla efendim lezzet şuradan geçene kadar şu kadar bir şey lezzet. Şimdi bu devamlı mıdır? Ondan sonra efendim elbise giyiyorsun kumaş bir zaman sonra yıpranıyor, eskiyor. Devamlı mıdır? Değildir. Ondan sonra ölüyorsun. Öldüğün zaman da elbiselerin, en iyi elbiselerin ne oluyor? Kalıyor, en iyi arabaların kalıyor, en iyi eşyan kalıyor. Hem de arkadakilere kalıyor. Arkadakiler de senin sevdiklerinse hadi bir derece. Bir de sevmediklerine kalıyor değil mi? Çoklarınınki kime kalıyor? Sevmediklerine kalıyor. Evet. Efendim, onun ölümünü bekleyenlere kalıyor. O bir yandan yığıyor. O kendisi için yığıyorum zannediyor. Halbuki envalüne alidevil mirati necmaha vereseye topluyor. Topladığı malları kim için topluyor? Arkadakilere. Bir de topladığını da yiyemiyor, harcayamıyor. Böyle de bir hastalık var. Biter diye korkuyor. Zaten ömrü bitiyor arada. Hepsi kalıyor. Yani hepten mantıksızlık. Hiç olmazsa sağlığında kullansa biraz o da bir yani bir nevi istifade olur. Bunu hepten arkaya bırakıyor. Dolayısıyla ben lezzetlerimin geçici olmasını istemiyorum. Lezzetlerimin sürekli kalmasını istiyorum buyuruyor. Radıyallahu anh. İşte
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 12. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup,

0: efendilere yer ayrılmıştır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün.
1: Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
8: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
10: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
12: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 12. bölüm devam ediyor.
14: Şimdi zühd nedir? Dünyaya karşı soğukluk, meyilsizlik, isteksizlik, efendim dünya malına, ziynetine, süsüne ama tabii zühinelinnas hubbu şevat minen nisa vel benin vel kalatir el mukantara minel zehbi vel fidda vel hayl el musavveme vel en'am vel harf. Kur'an-ı Kerim bunları beyan ederken efendim insanlara efendim çocuk sevgisi, kadın sevgisi, altın gümüş sevgisi, efendim at sevgisi, şimdiki atın yerini ne aldı? Kimine yine at devam ediyor. Şimdi arabalar. Arabalar aldı tabii attan beter. Efendim araba sevgisi diyelim, mal sevgisi, yani hayvancılıkla uğraşanlara davar sevgisi, efendim ekincilikle uğraşanlara vel harz, ekin, toprak, mahsul sevgisi, yani ticaretle uğraşana dükkanı, neyse işi gücü, bunların nesi var? Efendim insanda bunlara karşı bir meyil var. Bunlarda bir zinet var, bunlarda bir albeni var, süs var, çekicilik var, insanı çekiyor. Allah-u Teala da bunlardan helal ve mübah şekilde müsaade, efendim istifadeye müsaade ediyor. Ancak gayri meşru olmasın buyuruyor. Ve lakin Allah'ın dostları meşruda da ne yapıyorlar? Meşru dairesinde de efendim tasarruf yapıyorlar, onu da tüm kullanmıyorlar. Ne yapıyor? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere bi hasbi ibni ademe ükülatun yukümne biha sulbehu. Ademoğluna belini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yemek yeter. Yani namazını kılacak, işine gidecek, ihtiyacını görecek kadar yemek, lokmalar ademoğluna yiyecek olarak yeter. Efendim, yok illa da ben öyle birkaç lokmayla idare edemem derse ve inkâne ve la budde, mutlaka yemem lazım diyorsa, o zaman fesülüsün littaam fesülüsün lişarap fesülüsün linnefes. Üçte birini, mideyi üçe bölsün. Üçte biri yemeğe ayırsın, üçte biri suya ayırsın, üçte biri nefese ayırsın. Midede yine boşluk lazım. Ne için? Üçte birinin nefesi için. Hadis-i şerif buyuruyor. Şimdi zühd sahipleri ne yapıyor? Birkaç lokmayla idare ediyor. İşte adamlar çile çıkarıyorlar. Çile dedikleri nedir yani? Erbayine giriyorlar. Efendim 40 gün, 40 gece ibadet yapıyorlar. Allah'ın dostları efendim ne biçim yerler görüyorsunuz, bazı gidiyorsunuz falan zatın çilehanesi. İşte efendim Çamlıca'da var Aziz Mahmud Hazretleri'nin çilehanesi. İşte efendim Bursa'da İsmail Hakkı Efendi çilehanesi. Bütün velilerin nesi var? Böyle ibadet ettikleri yerler var. Efendim Ahmet Yesevi Hazretleri, Kudüs'ü ruhu, Ahmet Yesevi büyük veli. 60 yaşından sonra o çilhaneden çıkmadı. 60 yaşından sonra dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşa kadar dünya üzerinde gezdi. Bundan sonra dünyayı görmedi. Bana bundan sonra yaş Allah nasip ederse ben ne yapayım? O yaşı toprağın altında geçireyim dedi. Ve hiç çıkmadı. O inziva yerinden, tekesinden Kudüs'ü ruhu. Kaç yaşına kadar yaşadı? Sana bana sorsalar dedik, aa orada nefessiz havasız birkaç senede gitmiştir. 120 yaşına kadar yaşadı. 60 sene yukarıda, 60 sene aşağıda. Mübarek. Ha çıkmaya imkanı var, her şey var ama efendim böyle bir içtihat yaptı. İnzivaya çekildi. Efendi Hazretleri defaatle bunu sorar. Buyurur ki bu adamlar akılsız mıydı? Haşa. En akıllı insanlar. Onlar, bu adamlar deli miydi? Bu adamlar bilmiyor muydu yaşamayı? Yemeği içmeyi, zevk-ü safayı bilmiyor muydu? Niye onlar efendim devamlı oruca niyet ettiler? Akşamları birkaç efendim hurmayla bir iki zeytinle bir lok iki lokma ekmeği zeytinyağına basarak, öyle Allah'ın dostları ki o da diyor mecbur olmasa iftar etmek, onu da yemeyeceğim ama bidat olmasın diye sünnete ittiban mecburen iftar ediyor mesela. Adem onunla yeter diyor birkaç lokma ki belini ayakta tutabilsin, işlerini aksatmasın, vazifelerini ihmal etmemesi için efendim o kuvveti temin edecek birkaç lokma yeter. İşte bu zühd. Ama diyor illa da yiyecekse üçte birini yemeğe ayırsın. Üçte birini suya, üçte birini nefese. Şimdi durum ne bizim? Ben diyorum devamlı üçte üçü yemek, suyu da dışarı dökmek, nefeste tıkanmak, bas bas bağırmak. Damarlar tıkanaraktan hastaneye zor kavuşmak. Mesele bu. Şimdi bunun zühdünü bırak da mubahını da gel. Mubahı nerede bunun? Mubahı üçte bir yemek. Mubahı. Ondan sonra tümünü tıkattığın zaman İsraf, ondan vücuda israf, mala israf, her şey israf. Hastalık, bütün hastalıklar neden çıkıyor? Tokluktan, fazla yemekten, bütün hastalıklar. Şimdi gidersen ne diyor sana efendim, şunu peres, şunu peres, şunu peres. Efendim neyse, kolesterolün çıkmış, şunun çıkmış, bunun çıkmış. Bütün yükseklikler, efendim, itidal haddini bozan ölçümler, hep yemekle alakalı şeyler. Onun için zühd, mubah olanlardan da kendini kısıtlamaya tabi tutmak. Mubah olanlardan da. Fazla mubahlara da gitmemek. Mesela gece efendim yatsı namazını kıldın mı hemen uyuyabilirsin. Farzı bitti değil mi? Yatsıdan sonra bir farz namaz daha var mı? Vitir var. E vitiri de kıldın. Vitiri kıldıktan sonra bir farz vazifen kaldı mı? Yok. Ondan sonra vurdun kafayı yattın. Ne zamana kadar yatman mubah? Sabah namazını yetiştirecek kadar bir saat işte güneşe yarım saat kalaraktan kalkıp da abdest alıp da namazı kavuşturabilirsin. Bu saate kadar uyuman nedir? Mubah. Mubah ama şimdi bu kadar uyunulur mu? Allah-u Teala gecenin tümünü de uyumak için mi verdi? Gecenin bazı saatlerinde kalk Rabbin için secde et, uzun uzun tesbih et. Değil mi? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar efendim uyuyordu? Çoğu zamanını ibadetle geçiriyordu. Kumbilleyle illa kalila. İşte gece hep ibadetle kaim ol. Azını uyu. Nisfahu. Bazen yarısını. Evin kusminu kalila. Bazen yarıdan da azını. Evzid aleyhi. Bazen yarıdan fazlasını. Durumuna göre insan bazı yorgun olur. Bazı hasta olur. Bazı efendim uykuya muhtaç olur. Bazı olmaz. İşte dengele kendini ama ibadetlerini ihmal etme. Buyuruluyor. E şimdi mubah nedir? Efendim sabah namazını yetiştirecek kadar uyumak. E şimdi ne yapıyorsun? Sabah namazda yatakta geçiyor. Gecenin başında yatmaz. Gündüzün başında kalkmaz. Ne olacak? Efendim sabah 8'e kadar 9'a kadar namazda geçirir. Tabii o mubahtan çıkıyor o zaman. Farzı geçirten bir uyku mubahtan çıkıyor. Nereye giriyor? Harama giriyor. Ama zühd nedir? Zühd mubahları da kısmak. Yani benim bu gece 8 saat uyumam mubah ama ben bunu 5 saat uyuyayım, 3 saatte ibadete ayırayım işte zühd. Ha daha zahitleri var, o efendim 4 saat uyuyor, öbürü 3 saat uyuyor, öbürü 2 saat uyuyor, 1 saat uyuyan var, hiç uyumayan var. Allah'ın ne dostları var, bunların dereceleri var, mertebeleri var, biz de seviyoruz onları. Allah bizi sevdiklerimize bağışlasın. Evet. Dolayısıyla kıyamet kopmadan zühd rivayet olacak. Ne demek? İşte bu anlatıyoruz ya. Menakıptan, kerametlerden, efendim Allah dostlarının hallerinden, hareketlerinden size vaazlarda konuşuyoruz ya. Buna ne deniyor? Şimdi bizim bu anlattığımızdır nedir? Rivayet. Yani rivayet ne demek? Diyoruz ki işte İmam Şafii her gece hatim yapardı. Rivayet ettik. İmam-ı Azam Efendimiz 40 sene yatsın abdestiyle sabaha kılardı. Bunlar ne oluyor şimdi bunlar? Rivayet. Yani ne demek? Bunlarla amel eden adam kalmayacak deme. Sadece ne var? Anlatmak, nakletmek. Zühd nerede? İşte sahabe arasında bile Hazreti Ömer Efendimiz, ondan sonra Ebu Zer radıyallahu anh, değil mi? Meşhur Ebu Zer, duydunuz onu radıyallahu anh, zahid. Dünyaya meylsiz, efendim, hiç dünyanın efendim tantanasından uzak yaşamış, tek başına yaşayacak, tek başına ölecek, tek başına dirilecek buyurdu Resulullah. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Rebeze'de vefat etti. O büyük zat. Onun gibi nice sahabeden mevcuttu. Sahabeden sonra da tabi'in, tebe-i tabi'in bunlarda da mevcuttu. Tasavvufun tarikat dediğimiz müessese. Şimdi mesela diyorlar ki Resulullah zamanında tarikat yoktu diyorlar değil mi? Efendim tasavvuf yoktu diyorlar. Böyle iddia edenler var. Böyle konuşanlar var. Ha ama bu ne demektir? Efendim diyorlar ki efendim Resulullah zamanında mezhep yoktu. Doğru mu bu? E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten vahiy geldiği için vahiy geldiği için herkes meseleyi ona aktarıyordu. Ama ona ulaşamayan mesafe açısından uzakta olan bunlar ne yapıyordu? Hazreti Muaz'ı radıyallahu anh, Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e gönderirken vali olarak sordu ona ki bime takzı ya Muaz, Gittin oraya kadı oldun, vali oldun orada. Neye dayanarak hüküm vereceksin insanlar arasındaki karışık meseleler diye? Neyle halledeceksin? Çözüme efendim kavuşturacaksın. Buyurdu bir kitabillah. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Hafızım. Bütün Kur'an'ı biliyorum. Manalarını biliyorum. Hazreti Muaz sahabenin fukahasından, ulemasından, müçtehitlerden. Dolayısıyla ben Kur'an'da bulduğum hükmü veririm. Tamam. Peki ve in lem tecid fi kitabillah. Dedi ki Kur'an'da o meseleye dair bir beyan bulamazsan ne yapacaksın? Resulullah soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Bir sünneti Resulillah. Dedi Allah'ın peygamberinin sünneti. Ben sizden çok hadis-i şerif biliyorum. Bu bildiğim hadis-i şerifler sizin tatbikatınız, sizden gördüklerim, yanınızda yetiştiğim kadarıyla bu bilgiyle çözüme kavuştururum. Dedi ki peki فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ف۪ي سُنَّةِ رَسُولُ اللّٰهِ Resulullah diyor ki benim hadislerimde de, benim sünnetimde, icraatımda, tatbikatımda veya görüp de sessiz kaldığım olaylar, hadiseler zımnında o karşılaştığın olayla ilgili bir bilgiye rastlayamazsan ne yapacaksın? He? Ne dedi Hazreti Muaz? اَجْتَهِدُ رَأْيِ O zaman görüşümü kullanırım dedi. Ne demek o? İçtihat yaparım. Yani ayetten, hadisten bildiğim bir meseleye o meseleyi kıyasla uydururum. Ortak noktayı bulurum. Onunla meseleyi hallederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona olur mu öyle şey mi dedi? Yoksa elhamdülillahillezî veffeka rasûle rasûlillah. Allah'a hamdolsun ki Resulullah'ın Resulü olan Yemenlilere elçi olan Muaz'ı hidayete muvaffak etti dedi. Demek ki Resulullah'ın zamanında içtihat var mıydı? Vardı. Hazreti Muaz Resulullah'ın zamanında bile, çünkü Medine'de neresi, Yemen neresi? O arada o zaman telefon yok, cep telefonu herkes arasın birbirini. Ne yapacak? Bir meseleyle karşılaştı. Oradan oraya çözümü sordurulsa kaç ay sürer? Cevabın gelmesi kaç ay sürer? Burada bu mesele beklemez. Önemli bir konu ortaya çıkar insanlar arasında. Hazreti Muaz ne dedi? Re'imle içtihat ederim. Yani o re'i neye dayanıyor tabii? Kur'an ve sünnete dayalı bir re'i. Alim olduğu için. Tasavvuf. Tasavvuf var mıydı? Efendim tasavvuf. Tasavvuf ne? Tarikat. Tarikat var mı? Tarikat nedir? Tarikat nedir? Tarikat yoldur. Tarikat adı olmayabilir. Mezhebin adı olmayabilir. Ona sonra ne isim verilir o önemli değildir. Mesele nedir? O müessese. O kurum. O kuruluş tatbik safhasında mıydı? Bunu anlayacaksın. Şimdi tarikat nedeni var. Tarikata girdin. Ne diyorlar sana? Ne diyor sana? 100 kere estağfurullah de. Var mı hadislerde estağfurullah'ın fazileti? He? Ne diyor sana? 100 kere la ilahe illallah de. 5000 kere la ilahe illallah de. Var mı la ilahe illallah demenin fazileti? Ne diyor sana? Murakabe yap. Yani düşün Allah'ın seninle beraber olduğunu, yakınlığını, akrabiyet, mahiyet. Var mı bunlar? Ve tefekkürün. Tefekkür ederler diyor Kur'an-ı Kerim, değil mi? Benim kullarım fi halki semaat ve arz, göklerin yerlerin yaratılışını düşüne düşüne yaratıcıyı bulurlar. Murakabe. Rabıta. Rabıta nedir? Efendim Allah için sevdiğin mürşidini Allah için düşünmek, kendini onunla beraber hissetmek. Yani mürşidinin yanında farz ederekten onu Allah'ın bir kapısı olarak, aynası olarak kabul edip feyizlere ondan İnikas tarikiyle, yansıma yoluyla kavuşmak ve nailiyet. Var mı bu? Olmaz mı işte sahabe-i kiram? Rıdvanullah aleyhim ecmain. Resulullah Efendimiz'e geliyorlardı. Ya Resulullah seni öyle seviyoruz, hiç unutmuyoruz. Uykumuzda, uyanıklığımızda. Hatta Hazreti Sıddık diyor. Abdest bozarken bile seni bir an gözümden silemediğim için kazay hacetimi yapamayacak duruma geldim. Çarem nedir ya Resulallah? Hiç unutamıyorum seni. Sevgi bu zaten. Samimiyet bu zaten. Muhabbet bu zaten. Onlar öyle seviyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. He? Böyle bir sevgi, rabıta, o sevgi bağlantısı. Zaten o yani zorla yapılacak da bir şey değil. Tabii doğal olarak kendiliğinden gelecek bir hatırlama. Ne var bunda? Efendim? Şimdi dolayısıyla asr-ı saadette tarikat ve tasavvufun karşılığını kelime olarak bulmak isterseniz hangi tabiri tutacaksınız? Zühd. Yani hadislerde tasavvuf, tarikat diye geçmez. Ne diye geçer? Zühd. Zühd ne demek? Dünyaya karşı soğukluk, efendim Allah'ın zikrine önem vermek, amel-i salihe devam etmek. Efendim yalnız burada en büyük mesele Yani dünyanın fazla ziynetlerini, aşırı mubahları terk etmek, mubahlara da hudut koymak, bu mubahtır, helaldir diye her şeyi yiyip içmemek, giymemek, ne yapmak? Onda tasarruflu, iktisatlı davranmak, iştahı, lezzeti ahirete saklamak, orada kazanılan vakitleri Allah'ın zikrine, ibadetine sarf etmek. Zühd bu. Evet, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Ezhedün nas. İnsanların en zahidi, efendim, sofisi, salihi diyelim. Efendisi sofi manası verir zühd, zahide. Kimdir? Men lem yensel kabra vel bila. Kabri hiç unutmayan ve çürüyeceğini hiç aklından çıkarmayan. Çünkü neden? Kabri düşünmek, ölümü düşünmek, çürümeyi düşünmek, değil mi? İnsanı ne yapıyor dünyaya karşı? Soğutuyor. Şimdi haramlardan sakınmak takva. Milakü dinikum ulvera. Dininizin temeli takva. Bu haramlardan sakınmak. Fakat bu ne olacak? Yapmacık olacak. Ne demek yapmacık? Şimdi bakıyorsun adam böyle sofi soven yemez demiş, bulsa kabuğunu koyvermez demiş. Bu ne demek? Yani orada mekruhtan kaçar, öbür tarafta harama dalar. Zihniyet yanlış. Şimdi orada mesela bazı bakıyor. Ya diyor kardeşim sarımsak yiyerek dönüşelim. Soğan yeme, sarımsak yeme kardeşim, yemiş bulunduk neyse falan. Tabii camiye gelmemek lazım, millet rahatsız etmemek lazım. Soğan, sarımsak, çiğ yersen koku yapar, işte mekruhtur. E tamam anladık. E sen ne yapıyorsun? Sen haram yiyorsun. Haram yiyorsun. Çalmışsın. Haksız kazanç elde etmişsin. Rüşvet almışsın. Faiz yemişsin. Orada soğan yeme mekruhtur diyor. Orada gidiyor ateş yiyor. Öyle mi? Şimdikiler nasıl? Sabaha kalkıyor, gece ben 20 rekat teheccüd kıldım, ondan sonra herife kazık atıyor. E böyle. E şimdi bu ne oluyor? Görüntü itibariyle yapmacık bir takva sergileniyor. Haramlardan kaçıyormuş imajı veriliyor. Ay bu adam şüphelerden bile sakındı. Ne takva adam şeklinde bir gösteriş yapılıyor. Öte yandan efendim helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diye gidiyor. Durum bu. Onun için kıyamet kopmadan hakikaten böyle oldu değil mi? He? Allah dostlarının efendim menkıbeleri kitaplarda kaldı, rivayetlerde kaldı değil mi? Ne kadar azaldı. Böyle de insanlar mı vardı, böyle de insan olur muydu diye insan aklı almayacak hale geldi ya. Haramlardan sakınmak, takvaya riayet, efendim görünüşte var gibi gözüküyor. Ama iş başkasına, başkasıyla alakadar olduğu zaman da kılı kık yarıyor. Kendi aleyhine döndüğü zaman da o iş karıştı diyor. Nasrettin Hoca'nın Kara Kabuklu'ya bakmak lazım hikayesi gibi. He? Halbuki Mevlana buyuruyor. Estaizu billah. Kûnû kavvâmine bil kıst. Şühedâ lillâh. Velev alâ enfusikum. Evil vâlideyn. Velekrabîn. Adaletle kaim olun. Hak ile şahit olun. Doğru bildiğinizi doğru söyleyin. Kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın aleyhine de olsa, en yakınınızın aleyhine de olsa. Ha şimdi adamın kızı yanlış yapıyor, kızını koruyayım derken damada yükleniyor. Mesela diyorum yani. Orada değil mi? Kızım bak burada yanlışsın. Adam hemen diyor ki her işte misalleri çoğaltabiliriz. Her işte efendim değil mi? Haramlardan sakınacak, yalan şahitlik yapmayacak, demediğini demeyecek, efendim laf aktar vesaire. Bütün haramlardan sakınacak. Vera, şüphelerden de sakınmak. Eğer insan haram, ittaki maharimallah tekun veria. Haramlardan sakın, müttaki bir insan olursun. Geçen de konuştuk bunu. Müttaki olabilmek için illa sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç şartı yok. Takvanın şartı nedir? Haramlardan sakınmak. Haramları bıraktığın zaman veria ve müttaki bir insan olursun. Hüdellil müttakin. Kur'an'da sana hidayet olur, rehber olur, elinden tutar, cennette sana yol gösterip kavuşturur. Müttaki olursun. Haramlardan sakındığı zaman. Ama bizim millet ne zannediyor? Bizim millet fazla ömre yaparsa, fazla hac yaparsa, fazla tesbih çeker. He? O zaman daha takva görünüyor. Ama öbür taraftan haram yaparsa onu anlamıyor. Takvanın şartı haramlardan sakınmak. Bir insan haramlardan sakındı mı? Vera sahibi olur. Ama kıyamete yakın ne olacak? Bu haramlardan sakınma gösterişten ibaret kalacak. Yapmacık hal alacak. Gerçek manada takva, vera az bulunacak. Allah bizi o azlardan eder inşallah. Kıyamet yaklaştığı her bakımdan ortada. Kainatın Efendisi'nin zamanında böyle değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacak buyurdu. Böyle oldu. İnşallah Rabbim bizi bunlardan, bu hadis-i şeriflerde beyan edilen kötü vasıflardan muhafaza eylese. Zühdü efendim tatbik etmeyi, haramlardan sakınmayı efendim icra etmeyi bize nasip eylese. Anlatmaktan, dinletmekten, efendim gösterişten, riyadan, sümaden, öyle bilsinler, öyle görünsünler. Şimdi burada benim yanımda insanlar var, ben şimdi mecburen burada böyle görünmem lazım. İşte burada bir haram var ama işte birisi, yanında birisi var mesela, bir çıplak kadın geçiyor, birisine karşı ona bakmamak. He? Öte yandan, efendim kapatın şunu işte şunu, şunu, bakma şu tarafa şöyle geç falan. Tamam öbür zamanda girdin karıya sarılıyorsun ya. Mübarek adam, böyle takvalık olmaz ki, her yerde takva olacaksın. Orada o vardı, burada bu vardı diye milletin yanında şöyle bak bak, sen şöyle geç onu. Başka zaman karı erkek karışık oturuyor. Hoca geldiği zaman karı ayrı erkek ayrı. Başka zaman da bir hoca mı erkek ya? Bir hoca mı erkek? Sizin komşu erkek değil mi ya? Komşuya karıyı çıkarıyor, bayramlaşmalar bilmem neler. Hoca gelmiş, aman televizyonu kapat, üstüne bilmem ne ört, çuvala geçir ya, ne oluyor kardeşim? Böyle takvalık olmaz, böyle yapmacıklık olmaz. Televizyon nereye koyacaklarını şaşırdılar. Şimdi seyyarı çıkmış zaten. İstediği tarafa alıp getirir daha kolay. Takva, herkes takva olur televizyon. Böyle takvalık olur mu? He? İşte o hoca görmesin, hacı görmesin. Bu adam efendim hassas adamdır. Onun için burada dikkatli olalım. O gelmeden evvel ona göre toparlayın. Aman evde resim mesim olmasın. Gazetede resim var der ki onları kaldır ya onları. Rezil edeceksin bizi. Ulan ne rezil edeceğim seni ya? Niye rezil edeceğim sen zaten orada efendim, başka zaman gazeteleri doldurmuşsun, resimleri dolduruyorsun. Efendim hoca gelecek diye toparla toparla ne oluyor? Bunlar iş değil. İşte onun için kıyametten evvel oluyor. Hakikaten öyle mi? Hah. Hangimizin evine kainatın efendisi gelse buyur ya Resulallah diye açıp sokabiliriz. He? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah biraz dur da biraz düzelteyim. Seni bekleyecekti. Biraz dur da neyi düzeltiyorsun ya? Şu anda gelse buyur diyebilecek gibi olmak değil mi? Takva bu, zühd bu ama nerede? Lafta, rivayette, yapmacık, gösteriş birbirine karşı yani. Olmaz. Allah için olan iş böyle olmaz. Allah bizi kendi rızası için takvaya muvaffak etsin. Onu sevdiğimiz için, onu saydığımız için, ondan korktuğumuz için. Takva odur. Takva hahuna. Resulullah buyurdu takva nerededir? Kalptedir. Ne demek? Kalpte Allah saygısı varsa vücutta onun eseri çıkar. Adam namaz kılıyor. Orasını kaşıyor, burasını şöyle, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ne buyurdu? Ema hâdâ lev haşi'a kalbuhu lehaşi'at cevârihuhu. Şu adamı görüyor musunuz dedi. Hah. Kalbinde Allah'a karşı saygı olsa uzuvlarından belli olur. Her tarafına vurur. Demek ki kalbinde Allah'a karşı saygı yok. Her tarafı kaşınıyor, kaşınıyor. Hezade birisi gördüğü zaman böyle kılıyor falan. Birisi bakmadığı zaman o ona bakıyor. Böyle bir takva olur. Bir namaz ya, bir namazda dört rekat namaz en fazla kıldığımız yani. Dört rekatın tutacağı dört dakika gözüne sahip olamıyor ya. Çünkü neden? Kalp yerinde değil. Kalp kendinde değil, akıl başta değil, kalp yerinde değil. Kalpte takva yok. Kalpte takva olmayınca görüntüde var, yapmacık. Yapmacık olunca onu hemen bozulur. Yapmacık şey tutar mı? Tutmaz. Öyle bakınca böyle bakar, öyle bakınca böyle bakar. O gördü mü bu görmedi. Ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. Ya Rabbi sen bu nefislerimizi kötü huylarından temizle, arındır. Ya Rabbi sen o nefsi tezkiye edenlerin en hayırlısısın. Bizim nefislerimizin, kalplerimizin, ruhlarımızın velisi de sensin, mevlası da sensin. Yaratıcısı da, sahibi de, maliki de, mutasarrıfı da sensin. Her şey senin elinde ya Rabbi. Senden istiyoruz derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya onun için bize de Rabbi, biz de yalvarıyoruz. Allah bize de takva ilham etsin. Evet, fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Nefsi mülheme, ilham gelen nefis makamında, nefsi mülhemede kötüyü iyiden seçecek bir kabiliyet Allah ihsan eder. Ya ellezine amenun tettekullah yec'al lekum furkana. Siz takva üzere olursanız, bildiğiniz haramlardan sakınırsanız, Allah size bilmediğiniz şüpheli şeylerde de ne verir? Hakkı batıldan ayıran bir furkan kabiliyeti verir. O kabiliyetle ne yaparsınız? Batıla kaymazsınız, haktan ayrılmazsınız. Takva üzere olursan. Çünkü senin elinden gelen bildiğin kadarıdır. Bildiğin kadarıyla Allah'tan korkar, haramlardan sakınırsan, bilmediklerinde de Rabbim seni ikaz eder, nefsine ilham eder. Onun için Allah'ın dostları ne diyor? En ufak bir şüpheli yemek olduğu zaman hemen şehadet parmağı harekete geçer. Yeme bu yemeği. Hemen tık tık atar. Adam diyor, onu öyle demişler, öbürü de deneme, işte şüpheli bir şey sokmuş yemeğin içine falan. Hadi bakalım. Yer mi o mübarek? Yemez, hemen parmağı atar. Mevla ona ilham ediyor. Bu yemekten yeme. Biz kaç kere Efendi Hazretleri'yle o kadar yerlere gideriz, hiçbir şey demez yer. Bir yere gelirsin. Bu eti nereden aldın? Kasaptan. E kasap, biliyoruz kasaptan. Bakkaldan alacak halin yok. Kasap nasıl adamdı? Bizim kasap hacı sakallı. Sizin kasap de, sormuyorum. Sizin kasap kesiyor mu bunu? Yok. Kim kesiyor? Mezbahada kesiyor. Mezbahada kimden? Adama bir kere sofrada etler duruyor. Efendi 40 kere telefon ettirdi. O nereden almış sor. O nereden getirmiş sor. O nereden bulmuş sor. Biz de diyoruz Allah Allah ya can, karnımız da aç, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Efendi yemiyor ki, nasıl yiyecektir? Öbür tarafta sormadı. Sana ne? Allah dostu onlar. Onlara Furkan verilmiş. Hakkı batıdan ayırır. Niye orada sormadı da orada karıştırıyor 40 tane telefondan eti soruyor? Onun için takva kalptedir. Kalpte o saygı varsa Allah ona eserlerini uzuvlara vurdurur. Tesirini halk eder. Sebeplerini yaratır. Allah bize de o makamları ihsan etsin. O dostları hürmetine, onlara olan sevgimizi hürmetine inşallah. Rabbim bizi de tamama erdirsin. Böylece kalalım inşallah. Ondan sonra da diğer hadis-i şeriflere sırayla devam edelim.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri
11: 12. bölüm sona erdi.
10: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
12: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
14: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
10: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
9: Burası gönül bahçeniz Lale Gül FM.
15: Psikolojik Bakış programından bir soru bir cevap.
16: 34 yaşındayım. 14 yaşındayken yaşıtım bir çocuğa aşık oldum.
17: Ancak, 14 yaşındayken evet, aşık oldum. Tamam.
16: Şu anda 34 yaşında. Evet. Ailesinin yaşantısı nedeniyle teklifini reddettim. O günden sonra psikolojim bozuldu. Yıllarca onu unutamadım ve ağır bir verem geçirdim. Görücü usulü gelenleri hep reddettim. Bazı hocalara gittim. Büyü olduğunu söylediler ama durum değişmedi. Ailemle bu yüzden sürekli kavga ediyorum. Evlenmek evet. Ve mutlu olmak istiyorum ama ruhum daralıyor. Bu yaşadıklarım çocukluk aşkımı takıntı yapmamdan mı kaynaklanıyor? Ayrıca 7 yıldır evdeyim. Annemi koronadan kaybettim. Tarikat ehliyim ama derslerimi çekerken çok daralıyorum. Sizden dua ve yol göstermenizi bekliyorum.
17: Evet, Rabbim tez zamanda Rabbim tez zamanda bir açıklık, ferahlık versin. Gönlünden, amin, sırtından bu sıkıntıyı kaldırsın.
16: Amin.
17: İnşirah suresinin faydasına diyelim, maneviyatına kardeşimizi nail eylesin. Amin. Şimdi birisi dua istediği zaman hemen dua etmek lazım. Mesela bazen hocalarla falan karşılaşıyoruz. Dua edin inşallah diyorum. İnşallah deyip gidiyor. Arkasını dönüyor, dua ediyor mudur? Etmiyordur muhtemelen. Benden dua istendiğinde hemen etmeye çalışıyorum.
16: Yani örnek olsun bize de bu.
17: Yani inşallah. O da şimdi dua etse de hemen edeyim. Yani çünkü öyle oluyor. Hmm. Benim dikkatimi çekiyor. Mesela ya biz de dua bekleriz, dua isteriz falan. İnşallah, inşallah. Hmm. bir daha ediyor, aklına bile gelmiyordur. Normal yani, insanlık hali, hayat içerisinde koşturma devam evet. ediyor. O yüzden hemen dua isterince etmek lazım. Rabbi yol üzere daim etsin. Amin. Amin. Şimdi işte tam bak konuştuğumuz şey, bir takıntı.
16: 14
17: yaşındayken. 14 yaşından. Şimdi kaç yaşındayım 34. dedi. 34. 20 yıl geçmiş. 20 senedir. Gelenleri geri göndermiş. O olmuş, bu olmuş. Şimdi evdeyim 7 yıldır. Anne öldü. Baba ölecek bir gün. Ömürler bitecek tabii ki. Ama bu hala bu hal üzerinde dönüp duruyor. Bu meseleyi kurcalıyor. Çocuk belki nereye gitti, ne oldu? 20 yıl geçmiş. Yani.
16: Evet.
17: Evet. İşte takıntı. Yani. Verem geçirdim işte, musallat dediler, büyü dediler, bir şeyler. Yani bunları bir kenara bıraksaydı, evlenseydi, hayatını yaşasaydı hala da yapabilir. 34 yaş çok çok geç değil. Bir 40 yaşında, 45 yaşında birini bulsa davul dengi dengine. Rabbim kalpleri tabii ki birbirine yakınlaştırır. Tamam, o zaman kalpler Allah'ın elinde. Yani bu meseleleri bir kenara bıraksın.
16: Aşk işlerini mi?
17: Ya bu konuyu artık 14 yaşında öyle oldu böyle oldu. Bu sağlıklı bir durum değil yani. Bunun farkına varsın. Eğer gerekiyorsa da bununla ilgili tedavi alsın o zaman. Yani çünkü bu hastalığa dönüşmüş.
16: Ya hocalara gitmişler, yani. Büyü olduğunu söylemişler, ailesiyle ilgili.
17: Bir şeyler yapmışlardır büyü olduğunu diyenler. Bak ama hiçbir şey olmamış. Niye? Çünkü psikolojik. Geçmiyor yani. Bir takılmış kalmış oraya.
16: Ya buna büyü yapmışlar diyenler de kim acaba? Bunlar nasıl bir sorunsuzluk acaba? Onu da merak etmiyor değilim.
17: Bilmiyorum nasıl. Yani nedir? Ama işte. Yani bir şey geçmiyor ama normal bir durum değil yani. Ercan Bey. Normal bir durum değil. 14 değil. Yaşında onun teklifini reddediyor, sonra kahroluyor, mahvoluyor. Bir de o var.
16: Yani ailesel olarak ailesinin yaşantısını beğenmemiş ablamız.
17: Tamam, şimdi zaten de... ne teklif etmiş? Ne olmuş 14 yaşında? Çocukla 14 yaşında flört mü teklif etmiş? Yani çıkalım mı demiş. Yani reddetmek de iyi etmiş. Sonuçta 14 yaşında kim evleniyor bu zamanda? Evlenemez zaten. Ne işi var, ne gücü var. Sonrasında belki anca şey yapacak. O zaman iyi etmiş ama bunun aşkına tutulmuş.
16: 14 yaşta çok erken değil mi hocam?
17: Çok erken geldi. İşte evet, şu an flörttür yani. Ne olacak 14 yaşında?
16: Muhasebesi zank etti bir anda.
17: Çünkü
16: da.
17: Çünkü kendi yaşıtım diyor bak. Oğlan da 14 yaşında, bu da 14 yaşında. Ortaokulda falan olurlar yani ancak. O da teklif etmiştir yani. Ne teklif edecek? Arkadaşlık teklif etmiştir. Estağfurullah. Bu da flört dediğimiz şey işte. Tamam, onu da kabul etmemiş. İyi etmiş kabul etmemekle.
16: Evlenmek ve mutlu olmak da istiyorum ama ruhum daralıyor diyor.
17: Tamam, işte tedaviye gidecek yani. Bu iş artık kangrene dönmüş.
16: Psikolojik bir destek
17: alması. Normal değil yani. Hiç normal değil. Bu kadar uzaması, bu kadar büyümesi meselenin.
16: Ya acaba hayatındaki her olumsuzluğu o ana mı bağlıyor insan hocam? Yani geçmişte.
17: Ya işte kişinin bir bakış açısı var. Hayatı, bir yaşama biçimi var. Bir tesirlenme hali var. İşte bazısından çok farklı oluyor. Yani kişiden kişiye çok değişiyor. Şimdi sevgiydi, aşktı, bir şeyler birçok insan belki yaşamıştır. Çünkü bu kadar hani aşk şarkıları yapılmış, aşk destanları yazılmış.
16: Mutlaka.
17: İnsanın fıtratında var sevmek.
16: Nice devletler yıkılmış.
17: Evet, hatta Efendi babamız Kudüs'ü ruhu tarikata girmek isteyene sorarmış mesela, sen hiç aşık oldun mu evladım diye. Onlar da bir utana sıkıla oldum derlermiş. İyi, o zaman sende sevgi kapasitesi var, sevmek önemli dermiş. Yani tarikatı evet. sevecek, Allah'ı sevecek, evet. şeyhini sevecek, tamam mı? Sevgi, sevebilmek önemli. Aşık oldum diye onu sorarmış. Demek ki insanda var bu. Herkes bunu yaşamıştır az çok ama bu gelmiştir, geçmiştir, bir şekilde hayatına devam etmiştir. Bakın bu çok önemli. Mecnun gibi olmaya gerek yok yani. O da çok ünlüdür ama herkes de oraya varamaz yani. O çok şeydir, samimi bir kara sevdadır onunki. Samimidir, çok ihlaslıdır ama herkes o şeyde değildir. Bir sevgi olmuş 14 yaşlar, tamam. Ondan sonra gelip geçecek bir şeydi ama bu hale kangrene dönmüş. Evet. Bununla yani ilgili bir destek alması destek lazım, yardım gerekiyor. Alması lazım. Evet. Yani çok konuşulacak şey var çünkü bu konuda. Evet. Şimdi karşımıza oturacak, kendini anlatacak, durumunu anlatacak, analiz edilecek, tamam, kenara koyulacak. Ondan sonra çocukluk yıllarından başlanacak. Nasıl bir ailede yetişti, ne oldu, anne babasıyla ilişkileri neydi, nasıl bir bağlanım şekli var bu kızın.
16: Bir de finalde kadının. Bütün takıntıları bu mevzu değilmiş hocam. Bir de öyle bir şey çıkabilir mi yani, hani 14 yaşındaki bu teklifi reddetme evet. konusu değilmiş evet. meğerse.
17: Ha, başka şeyler de vardı.
16: Başka şey miymiş?
17: Şimdi bize bunu anlattı ama hayatını bilmiyoruz ki. Tabii başka ki. Neler var? Onları hiç bilmiyoruz. Bize bu tarafıyla yanaştı, şimdi yaklaştı. Sonuçta insanın farklı farklı katmanları var. Sanki bir soğanın kabuğu evet. gibi böyle soydukça içeri doğru farklı bir katman geliyor. Şimdi o bize bir yerini gösteriyor. Ama o gösterdiği yer de hakikaten sağlıklı değil. Tamam, onu kabul. Ama başka taraflar da var. Çünkü niye? Bu kişi sonuçta bütün bu katmanların birbiriyle uyumundan oluşmuş bir karakter. Biz şimdi sadece bir tarafından tutup ona karar veremeyiz.
16: Evet.
17: Evet. Evet. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Mesnevi'de geçiyor. Estağfurullah. Nasrettin Hoca'da da var da bu başka bir şey. Mevlana Hazretleri'nin anlattığı Mesnevi'de. Mesela Timur'un orduları işte bir köye geliyor. Filleri koyuyorlar. İnsanlar da fil görmemiş. Karanlık bir ahırın içerisinde fil var. Gidin bakın diyorlar file. Karanlık. Ne yapacak? El yordamıyla dokun. Bir tanesi bir tutuyor kulağını. Aa bu yaprak gibi bir şeymiş diyor. Kulak kanı kocaman böyle. Fil. Biri tutuyor ya bu hortum gibi bir şey diyor. Bu nedir diyor. Hortumunu tutuyor. Bu ne biçim hayvan diyor. Öbürü tutuyor bacağını. Ya bu kütük gibi ağaç gibi be diyor kocaman böyle bacağı oluyor ya. Fil hiçbiri değil. Fil bunların hepsinin birleşiminde muhteşem bir hayvan. Ama göz görmeyince işte yoklaya yoklaya. Şimdi burada da bir tarafıyla bize bir şey anlatıyor. Ama bu anlattığı tarafta da hakikaten hikaye iyi gitmiyor. Sağlıksız şeyler var evet. Diğer taraflara o zaman bunu da düşünürsek başka şeyler de olabilir. Bir işte uzmana gidecek, o da çözecek bunları, konuşulacak, çalışılacak. Durum peki. bu. Ama 34 yaş.
16: Geç
17: yaş
16: değil.
17: Yaş güzel, geç değil kesinlikle. 3 yıla bu işi çözse 37 yaş olur. 2 yıla çözse 36 yaş olur. Yani vakti var inşallah. Hemen başlasın ki belki ondan sonra bir aile kurar. Bir mutluluk yaşar.
16: Çocukların ismi de Serhat ve Ercan koyarlar
17: Allah
16: inşallah.
17: Allah Allah.
16: Benim ismim pek değilsin ki güzel.
17: Peygamber isimleri koysun.
18: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
14: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
21: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
22: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15 bin tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَامُونَ فِرْعَامْنَ قَالُوا. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in künnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertlerin onların, dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız, yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun, köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He? Siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim. Rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavun'dan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya. Niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15 bin kişi topluyorsun. Utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He? Kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zaufe talibu vel metlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ile. Zaten Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın durumuna bir baktılar. Musa aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. E bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa aleyhisselamı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya, iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Mel'un. Onlar belki o zaman melun demiyor ama daha derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat, müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın, ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim, önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler, onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya, bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak, efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal elku. Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamış.

O deriler yağladılar efendim, boyadılar, parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon, ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek. Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa. Musa Aleyhisselam'a vahyettik. En elka asak. Asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu. Bir ejderha oldu. He, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiye telkafu ma yefikun. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu çok güçlü bir elektrik süpürgesi nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor, demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam, don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah'a

0: adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat adentu bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet, tabi sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle ya şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Ha onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabi o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim, düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun, can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki, sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet. Allah'ın emriyle işler oldu mu? He, işler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman, Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi.org.tr.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın tarihine sahip çıkmaktır. Çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
18: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
17: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
18: Kimse görmez. Hadi gidelim.
17: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
18: Ben anlamam. Sen karışma.
17: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
18: Sen karışma dedim.
17: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
19: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
8: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz olur.
4: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
4: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Diyorum size, herkes Kur'an medresesi açsın ve onda okusun. İnsan hiç hakkı anlamaya yaklaşmıyor. Bekliyor ki millet açsın. İşte mektepleri açtılar. Siz ne duruyorsunuz da medrese açmıyorsunuz? Talebelerin, hocaların vazifesi bu şeriat ilimlerini öğrenip yaşamaktır. Ondan sonra bunları insanlara yaşatmaktır. 5 para etmeyen dünya için 30 sene çalışırsa ya ebedi ahireti kazanmak için ne kadar çalışması lazım? Onun için evlatlarınızı ilim tahsili için ortaya koyun. Siz de çalışın. Yaşınız kaç olursa olsun.
3: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
6: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
0: Ecir
1: sunar.
0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Riya konulu sohbeti başlıyor.
9: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. فما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimiz meclisimizi mübarek eylesin.
10: Amin.
9: İlim meclislerinden azami derecede istifade nasip eylesin.
10: Amin.
9: İlim meclislerine yakışmayan her türlü ekvalden, ef'alden ve havatırdan cümlemizi muhafaza eylesin.
10: Amin.
9: Salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. İbn-i Hacer Askalani Hazretleri, İmam Kastalani ona sorulan bazı suallere kendi hattıyla verdiği cevapları efendim nakletmiş. Dün akşam onu o kitabı gördüm. Daha bazı başka eserlerde de gördüm. Yani senin bir şey okuduğun zaman, kabirlere gittiğin zaman, ölülerine hediye edeceğin zaman burada bazı adab vardır. Sen okuduğun Yasin kabul oldu mu olmadı mı kesin değil. Ondan sonra cezikir yaptın, hediye yaptın, kabul oldu mu olmadı mı senin adına? Efendim, bu kesin değil. Onun için diyor, evvela bir defa bir niyet etmek lazım ki diyor, ben bu okuyacağımı meyyite işte falan zata neyse hediye etmeye niyet ediyorum. Kalbinden bu niyet olmalı diyor bir defa. Bazı alimler o niyetle başlamadınsa sonradan niyeti çevirmeye bile ulaşır mı ulaşmaz mı ihtilafa düşmüşler. Biz de tercih edilen görüş ulaşır ama ne lüzum var ihtilaf. Baştan insan ben şimdi bir Yasin okuyacağım veya başladım Fatiha'ya başladım bir şey salavat okuyorsun peşine ben bunu hediye edeceğim falan kişiye diye bir niyet edilmesi müstehap görülmüştür. Birinci edep mesela. İkinci edep bitirdikten sonra işte sevabını falancaya bağışladım hediye eyledim İhsal eyle diye direktman sevabını denmez diyorlar alimler. Niye? Çünkü bakalım seninki kabul oldu mu olmadı mı? Kabul olmadıysa sevap var mı? Neyi bağışlıyorsun? Şimdi sen onu direktman bağışladım dediğin anda sanki diyor Allah'a tahakküm ediyorsun. Yani demiş oluyorsun ki Allah-u Teala'ya sen zaten garanti kabul edeceksin ya. Kabul işi kesin. İlerisini havale ediyorum. Ha haşa. Edep meselesinden. Bunları insanlarımız, halkımız, ekserisi bu. Yani nerede adab? Farzlar zayi olmuş bu zamanda da. Yine de biz madem bu kadar dersime geliyorsunuz, gidiyorsunuz, vakit veriyorsunuz, harcıyorsunuz bana. Bir şeyler ben gördüklerimden söylüyorum size yani. Yoksa tabii genel cemaatlara da herkese de bu konuları konuşamıyoruz. Adam zaten namaz yok, abdest yok. Adama kabirdeki okuduğunun hediyesinin adabını anlatmak da biraz zevaitten oluyor yani. Ama ben tabii sizinle her hafta sohbet olduğuna göre bir şeyler birbirimize anlatıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Onun için tabii niyetimiz, kastımız bu olmasa da edep diye bir şey var. Yani direkt hediye edilmemeli. Önce ya Rabbi işte okuduğumuz kelime-i şehadetleri, tevhidleri işte bugüne kadar biz de böyle yanlış ettiksek dualarımızda falan. Devamlı kitap okuyorum. Devamlı incelediğim için devamlı edepler görüyorum. Ebu Hayrettin Karaman'ın yüzünden de biraz ilim sahibi olduk yani. Bir daha inceleyelim dedim nedir, ne değildir falan. O arada da bunları görüyorum tabii. Dolu'da kitap bu hususta yazılmış ama bazı kitapların ortasında bir konular geçiyor yani. İçinden onu görmek de başlığı olmayınca veya fihriste de olmuyor. Ama mesele denk geliyor tabii. Bu ara hep onlar denk geldi bana. O bakımdan insan diyor, evvela Mevla'ya işte ya Rabbi kabul et. Kabul etmeye mecbur değil hiçbir zaman. Fazl-ı kereminle diyoruz işte. Fazl-ı kereminle lütfet keremen kabul eyle. Ondan sonra zaten bu eski hocaların dualarında falan vardır. Ba'del kabuli minna diye bir kelime vardır. Ben mesela çocukluğumdan beri eski hocalar dua yaparlar, hatim duaları falan. Oradan hep hatırlarım onu. Ba'del kabuli minna. Yani bizden kabul ettikten sonra hediyeten vasılaten diye böyle giderlerdi. Demek ki orada o ba'del kabuli minna bizden kabul buyurduktan sonra kelimesi bile ne yapıyor? Orada bir meseleyi çözüyor, bir edebi çözüyor. Yani Kur'an-ı Kerimlerin sonlarında da eski Osmanlı'dan tabii tıpkı basım yapılanlarda da var da hep o bazı hatim duaları da bu kelime geçiyor mesela.
2: Yani hiçbir şey fuzuli fazla değil yani. Her şey düşünülmüş, alimler o dualardaki ifadelerde. Şimdi insan zaten bir alimi taklit ettiği zaman veya bir duayı meşayihtan nakledilen bir dua yaptığı zaman çok sorun olmuyor. Ekseri bakıyorsun insanlar kendiliklerinden bir şeyler yapmaya kalktıkları zaman ifade tarzları olsun, beyan üslupları olsun. Yani tabi ilmi olmuyor. İlmi olmuyor çünkü altyapısı yok. Bu sefer işte ağzına geldiği gibi duada ediyor. Bazı şeyler sıkıntılı olabilir. Onun için insan taklit etse, yani bir alimin Arapça duasını veya kitaptan okusa veya Türkçe manasından yani taklit etse daha eftal olur. Daha eftal olur. Ne bakımdan? Hata payı olmaz. Men kallede alimen lekiyallaha salimen. Bir alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur. Kendi başına bir şeyler yapayım diyenler de işte düşme kalkma oluyor. O bakımdan bunu da bu arada beyan etmiş olayım. Biz de şehadetlerden sonra bence kabul eyle diyoruz. Ondan sonra vasıl eyle diyoruz. Değil mi? En büyük mesele kabulüdür ama bazen de şöyle oluyor. Allah Teala'nın katında senin hatırın yok. Beş paralık adam değilsin. Fakat kime hediye yapıyorsun? İşte Ebu Ayyub el-Ensari'ye veya Abdülkadir Geylani'ye veya Ahmet el-Rifai'ye, Rıdvanullah el-Mecmain, Şah-ı Nakşibend Hazretlerimize. Orada şu da olabiliyor bazen. Mevla böyle ki kendine yapsan kabul edecek değildim ama yani bu zata benim katımda hatırı var. Ona ben bu hediyeyi ulaştırayım. Belki de sana sevap yazılmaz. Oraya sevap da gidebilir diye düşünüyorum. Bunu neye kıyas ediyorum? Salavat-ı şerifelerde riya içinde olsa, gösteriş içinde olsa salavat mutlaka kabul oluyor. Halbuki riya ile hangi amel kabul olmuş? Riya ile hiçbir amel kabul olmaz. En tehlikeli şey yani mana aleminde işte görülen çok acayip bir mesele var da onu şimdi biraz kitaptan tam nakletsem iyi olur. Bana hatırlatın da haftaya onu şey yapayım yani. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin ilginç bir kıssa İmam Bülkıni Et-Tezkiratül Bülkıni isimli eserinde gördüm. İmam Bülkıni büyük fukahadan, ulemadan bir zat. Eski yani 700-800 senelik zat. Onun eserinde gördüm bunu. Yani özetle bir zat ona geliyor. Diyor ki ben diyor birine bir emanet verdim. Artık işte altın mudur nedir paranın. Mekke'de oluyor bu hadise. Ama Süfyan-ı Sevri döneminde yani. Süfyan-ı Sevri ne zaman? 1200 senelik iş bu yani şimdi. Anladın mı? Yazan kitap 700 senelik ama mevzu ne zaman olmuş? 1200 senelerden fazla. Süfyan-ı Sevri dönemi radıyallahu anh. Bakın şeylere çıkar o vefatları, tarihleri çıkıyor şey. Ama o dönemler. Büyük zat Süfyan-ı Sevri, müçtehit. İmam-ı Azam zamanı yani. İmam-ı Azam zamanında Süfyan-ı Sevri'ler var. Yüzlerde yani Hicri. Diyor ki ben diyor adama diyor emanet verdim diyor. Altınlar işte neyse kıymetli bir şey ki demek ki bu kadar arkasını aradığına göre. Tabii o zamanlar bir yerden bir yere gitse adam kaç ayda geri döner. Hemen dönemez ki. Bu sefer şimdi adam arabayla şeye gidiyor. Efendim Maraş'a gidiyor. 8-10 saatte gider, 8-10 saatte gelir. En azından bir 20 saat rahatım dese hanımı mesela. Hiç güvenmesin yani. Çünkü neden? Uçakla dönebilir. Dikkatli olmak lazım. Yani şimdiki hesapla tutmuyor, anladın mı? Efendim, sen ne yapıyor? Aylar sonra belki de yıl geçmiş o zamanın. Bazı yerler 3 ay, 5 ay gitmesi gelmesi. Kaldığına da bağlı, ne kadar kaldığına. Geliyor, dönüyor. Diyor ki, efendim diyor, ben diyor geldim, adam ölmüş diyor. Yani emaneti verdiğim adam ölmüş. Çocukları tabii hayatta da Varisleri kimse. Gittim diyor. Ondan sonra dediler babamız bize böyle bir vasiyette bulunmadı. Geçen hafta da bu ders geçti. Vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. Çok tehlikeli bir şey. Yani emaneti var çünkü. Birinin emaneti yanında oğluna, karısına falan dememiş ki bu benim değil, bu falanındır. Gelirse verin. Veya siz peşini arayın adamın emanetini verin. Demeden ölebiliyor. Bu emanet işlerinde bu sorun çok büyük. Rehin kalıyor diye geçen hafta burada mı anlattım? Geçen hafta birkaç yerlerde konuştum geçen hafta da onun için. Ondan sonra adam vasiyet de etmemiş. Bu da çocuklarına varmış. Çocukları da haberimiz yok diyorlar. Yani inkar da etmiyorlar, ikrar da etmiyorlar. Adam diyor ki haberim var desem sen de istiyorsun kaç kilo mesela altın. Bende yok ki bu adam. Ne yapmış bunu bilmiyorum ki. Ben nereden bulacağım diyor yani. Çocuğu da iç etmiyor. Hani var olan emaneti iç eden yok. Nerede bilmiyoruz ki diyor yani. Paranı ne yapmış yani? Biz bilmiyoruz. Adam da haklı. Şimdi senin baban sana bir şey demeden ölse, adam gelse böyle böyle. Sen ne yapasın ki şimdi? Yok, nereye koyduğu belli değil, ne yaptı? Bunun üzerine bu da Süfyan Sevri Hazretlerine geliyor. Süfyan Sevri radıyallahu teala evliyanın reislerinden. Hem büyük yani hem fıkıhta müçtehit İmam-ı Azam gibi yani. Tabii İmam-ı Azam mezhebi yayıldı dünyaya. Onların mezhebi inkıraza uğradı da öyle çok müçtehit var. Diyor ki sen diyor seher vakti yani işte öyle hatırlıyorum teheccüd zamanı imsaktan evvel diyor Zemzem'e git. Bütün müminlerin ruhları Zemzem'de toplanır. Vefat eden bütün müminlerin ruhları Zemzem kuyusunda toplanır. Biliyorsunuz ruhların bir bedenler gibi kilosu, eni boyu yok. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar vefat etmiş bütün ruhlar şuraya sığar mı? Yer kaplamıyor. Kesif varlıklar değil, melaike gibi durumlar. Zaten meleklere de bir itibarla ne diyoruz? Ruhaniler diyoruz. Ruhaniler oradan geliyor. Ruh, alemi ervahtan oldukları için. Yani kesif varlıklar değil. Elle tutulan gözün, yani böyle metresi, santimi, şusu, busu yok. Yer kaplamıyor. Latif de diyoruz, latif. Ondan sonra, bunu da belki de yeni söylemiş oluyoruz. Bütün ruhlar, ben bunu eskiden beri görmüşüm kitaplarda. Müminlerin ruhları Zemzem'de toplanır. Ha tabii kimisi şehitler cennettedir, arştadır, makamları yüksektedir. Velakin ruhlarda ne yok? İşte bilet almak, tren beklemek yok. Anında arşta olur, anında kabrinin yanında olur. Selam verene, ziyaret eden cevabını alır. Bu ruh alemi böyle. Bunu size geçen hafta da anlatmaya çalıştım. Gaybi şahide kıyas edenler, yani görmedikleri alemi, gördükleri alemle ölçmeye kalkanların terazileri tartmaz. Ve motoru da yakarlar. Ondan sonra tezgahı da aşağı indirirler yani. O tezgah o yükü taşımaz. Bunun üzerine diyor git Zemzem'e diyor sehurde. Tabii bu şimdi herkesin yapacağı. O zaman kuyu açık. Ben bile kuyunun açık olduğu zamanı biliyorum. Yani kuyunun yanına gidiyorduk. Orada dualar %100 kabul. Ondan sonra bir cam vardı önünde falan ama kuyunun şöyle bir adı. Altı bütün dünya Zemzem'de yani. Dünya. Fakat kuyunun şeyi şimdi bile o bir yuvarlak çizgi vardır tavaf alanında. Zannedersem yeri bellidir. Üstten. Şey kapatlar aşağı inilmiyor. O zaman açık üst şey yani. Kapağı varsa bile yani üstünü açabiliyorlar. Kovalardan çekiyorlardı. Ondan sonra sen diyor git diyor Zemzem'e diyor selam ver diyor. O şahsın isminle diyor benim emanetim nerede diye nida et diyor. Bunu Et-Tezkiratül Bülkıniye 7-8 cilt eser. İşte ben 8. ciltte mi, 7. ciltte mi, Fevaid-i Mensurat bölümünde gördüm yani. Kitaptan cilt sayfada isteyene verebilirim. Ondan sonra oradan nida et diyor, sana diyor bir cevap gelir. Gelirse diyor sorarsın emanetim nerededir? Bu şimdi herkesin duyabileceği, görebileceği bir şey midir? Değildir. Ama ben burada Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nde bir nesi olduğunu görüyoruz. bir kerameti olduğunu görüyoruz. Yani bir izinle, bir müsaadeyle o velinin burada bir tasarrufuyla tabii. Allah dostlarının, keşif ehlinin efendim tasarrufları var. Keramet evliya haktır. O gönderiyor çünkü. Önüne gelene de belki bu şahsıl olmaz. Ama nereye gönderiyor? Mazinnesine gönderiyor. Yani yerine gönderiyor. Orada bulunuyor ruhlar diye oraya gönderiyor. Oradan bir selam ver, bir seslen bakalım diyor. Ne cevap gelir kuyudan diyor. Yani bu benim emanetim nerede? Ben mahvolmuşum işte ki. Çoluğum çocuğumun nafakası sana emanet ettim gittim. Sen de ölmüşsün mübarek. Yani bir şekilde. O kişi de gece sahurde geliyor. Zemzem Şerif'in kuyunun başından selam veriyor, sesleniyor. Dediğini Süfyan Hazretleri'nin dediğini aynen yapıyor. Çıt yok. Dönüyor. Süfyan Sevri Hazretleri'ne diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, ne oldu? Bir cevap geldi mi diyor. Gelmedi diyor. Eyvah! Korktuğum başıma geldi diyor. Neden? Müminlerin, müttaki, salih müminlerin ruhları arasında değil bu adam. Cevap gelmediğine göre. O çünkü o kadar garantili cevabın geleceğine. Ne yapacağız şimdi diyor. Ne yapacaksın diyor. Bakalım şimdi birkaç milyar dolarlık soru soralım. Münafık, kafir, fasıkların ruhlarının dünyada toplandığı bir kuyu var mı? Nere? Yemen'deyi doğru dedin. Kuyunun adı? Biri diyor gibi oldu. He? Para mı? Gayya cehennemde ya. Mübarek adam. Yemen'de diyor adam ya. Yani tam bölgesel olarak belki internetten o şey oluyor ya uydudan da yeri bulunabilir. Tam mıntıka olarak. Kuyunun adı ne? Berahut. Ya internete mi baktın? He? Bakıp mı söyledin? Bakıp söyledi. Ben sana bakma. Bakma ne lüzum var bana sorsaydı. Ben ezberden bilen var mı dedim. Be mübarek adam. Neyse. Bir ruh Berahut. Berahut diye bir kuyu var. Yemen'de. Şu anda kuyu açık mı bilmiyorum. Ama bütün ulema, evliya o zaman derler ki o vadiden çok kötü kokular geldiği zaman mutlaka incelerdik, büyük bir kafir veya münafık geberdiğine rastlardık. Çünkü yeni ruh gittiği zaman kokular dışarı vuruyor. Bütün kafirlerin, münafık, fasıkların ruhları da toplandığı çukur Berahut. Hadis-i şerif bu hadis-i şeriftir. Bu demin anlattığım kıssadan değil. Bu hadis-i şeriftir. Hayrum bi'rin alavetil arz bi'ru zemzem. Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı zemzem kuyusudur. Ondan hayırlı kuyu yok. Ve şerru bi'rin alavetil arz bi'ru berahut. Yer üzerinde bulunan kuyuların en şerlisi fenası Berahut kuyusudur. Bu Berahut Yemen'dedir. Bütün kafir münafıkların ruhları orada. Allah bizi muhafaza eylesin.
11: Amin.
2: Ruhlarımızı muhafaza eylesin.
11: Amin.
2: Amin Allah. Yakında gidiyoruz. Dönüşümüz de yok arkadaşlar. Yakında gidiyoruz. Güzergahımızı tayin edelim. Nerenin adamı olduğumuzla seçim yapalım. Din adına konuşan bu hokkabazlar, sahtekarları bırak. Kabir azabı yok, şu yok, sorgu yok, sual yok, hesap yok, azap yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir din yahu? Böyle bir din olur mu yani? Bunun ahirette hiçbir şey yoksa adam burada niye günahtan sakınsın ya? Millete nasıl bu genişliği veriyorsun sen? Bu kadar ayet hadis var iken ya. Bırakın bu adamı. Hadisleri inkarlar. Efendim Kur'an'a arz edilmesi gerekiyor. Kur'an'a uymayan hadis şey falan falan. Bu arada şunu da görüyorum. Ya benim dersler de işte Yunus'a kes diyorum şurasından başlık yap. Yunus da diyor ki neresinden keseyim? Çünkü ortadan bir giriyorum öbür konuya. Öbür konuyu bulması için gitmesi lazım kaç dakika. Bunu da artık kafasını şey edeceğiz çocuğun yani. Çok gelişti yani beyni. Çok gelişti tabii. Ne yapsın? Öyle dinleye dinleye ezberlemesin lazım. La ölürüm kalırım. Vaazları sen edeceksin. Ne yapacağız? Ne gördüm yine bu hafta? O şey dedi ki orada Servet Bayındır mı ne? Böyle hadisler çok ihtilaflar çıktığı için diyor. Efendim, şeyin diyor, hadislerin Kur'an'a arz edilmesi lazım. Kur'an'a uymuyorsa, o hadisin uygun olmaması lazım diyor. Kur'an'da yoksa. Zaten bütün Kur'an'da varsa, hadise ne lüzum var zaten Kur'an'da var. Bak şimdi mantığa bak, mantığa. Düz mantık diye bir şey diyorlar ya, düz mantık. Kur'an'da olması lazım. Lan Kur'an'da olması lazım. Kur'an'da varsa zaten hadise ne bakacak? Kur'an'da varsa. Hadis nedir? Ötidir Kur'an ve mümle hikmetimiz diyor. Bana Kur'an verildi, iki misli de sünnet verildi diyor, hikmet. Ve yuallimul kitabe vel hikmet ediyor Kur'an. Onlara hem kitabı öğretiyor Habibim, hem de hikmet. Kitabı ve hikmeti. Hikmet ne? Sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor sünnet oldu. Peki kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ben işte diyorum sana, Ahmet ve Mehmet geldi. Burada ne çıkıyor? Ahmet başka adam, Mehmet başka adam. Ahmet Mehmet geldi deseydim, adamın iki ismi var zannederdin. Ahmet ve Mehmet dediğin zaman birbirinden başka. Kitabı ve hikmeti diyor. Yani kitap başka, sünnet başka. İkisi de vahiy. İkisi de kim öğretiyor? Resulullah öğretiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sanki Kur'an'ı öğrenirken sahabeden de hepsini Resulullah'tan ezberlemiş gibi. O zaman ona da şüphe et. Allah'tan alırken yanında mıydın? O zaman ona da şüphe et. Hadis buyurduğuna niye şüphe ediyorsun? Şimdi diyor ki Kur'an'ı arz etmek lazım. Kur'an'ı arz etmek lazım. Kur'an'da varsa alınır, yoksa alınmaz. Bu büyük bir yanlış. İki, Kur'an'a uyuyorsa alınır, uymuyorsa alınmaz. Bu da büyük bir yanlış. Çünkü ikisi de vahiy olduğuna göre, kaynak bir olduğuna göre, hükümlerde, fıkıhlarda, itikatta, hadiste şartlar var, sıhhat şartı aranır. Bu noktada, mesela, söylüyorum şimdi, ben bu zamana kadar hiçbir hadis denen bir şeye uydurma dedim mi? Demem. Zaten uydurmaysa hadis değildir, hadisse uydurma değildir. Ama uydurma rivayetler var mı? Hangi rivayetler uydurma çıktı? Bu hafta yine ona da rastladım. İşte Habibur Rahman'dır, Beyat Başkanı, Azami isminde bir alimin, Edva-ı Selef isimli eserinde, kaynakları da var. Bütün alimler ittifak etmişler. Bunların dillerine pelesenk ettiği iki tane hadis dedikleri rivayet var. Bunların. Hiçbir hadisi kabul etmezler, iki hadis var. Bunlara göre yani. Birisi ne biliyor musun? Benden bir şey duyarsanız Kur'an'a arz edin, Kur'an'a uyarsa alın, uymasa duvara vurun, çalın. Bir bu. Bir tanesi de yine bunların ağızlarına pelesenk ettiği. Milyonlarca hadisten bir şey almazlar, iki tane bulmuşlar. O da ne çıktı? Şimdi bak. O da yeni çıktı foyası. Yeni çıkmadı, ben yeni gördüm yani. Biliyordum da işte aklıma gelmiyor. Diyor ki bir tane daha rivayet söylüyor. Ben diyor Kur'an'da olmayan hiçbir harama haram demem, hiçbir helala helal demem. Kur'an'da helal haram neyse o kadardır, bende başka bir ilim yoktur diyor. Bu ikisi de ne çıktı biliyor musun? Bir ittifak uydurma çıktı. İki tane

onu bırak. İşine gelince dürretün nasine sahih der, işine gelmeyince Bukhari'ye zayıf der, uydurma der yani. Bunlar böyle adamlar. Aynı kafa. Halbuki inni la uharrimu illa ma haramallah. Ben Allah'ın haram etmediği hiçbir şeyi haram etmem. Bu uydurma bir rivayet. Bak hadis demiyorum ama bunlar en sağlam hadis diyorlar. Halbuki uydurma bir rivayet. Neden? Neden söyleyeyim sana? Allah'ın haram etmediği hiçbir şey haram etmem doğru o taraf. Manen. Kur'an'da haram etmediği. Yanlış anlama. Çünkü vahiyler, hadislerde Allah'ın haram ettiği değil mi? Tabii ki Allah'ın haram ettiğini haram edemez. Helal haram etmesi yetkisi Allah'a ait. Beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme havale edilmiş. Kitabında illa ma haramullah fi kitabi. Allah kitabında neyi haram dediyse başka haram yok diyormuş. Der mi böyle bir şey ya? Peki. Ne buyuruyor? Ela inne mis ma harrama Resulullah misli ma haramallah. Ebu Davud hadisi bak şimdi. Resulullah'ın haram dediği Allah'ın haram dediğiyle aynıdır diyor. E demek bu Kur'an'da yok ki Resulullah'ın haram dediği diyor. Kur'an'da olsa zaten Kur'an'da hepsi var derdi. Bu hadiste ne diyor? Ben neyi haram dediyse peki? Altın yüzük erkeğe haram. Kur'an'da var mı? İpek erkeğe haram. Kur'an'da var mı? Onu bıraktık. Sadece şu kadınlarla evlenmeniz haram diyor. Nisa suresinin ayetinde. Yüzbaş. Sadece şu kadınlar. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ananız, kızınız, işte halanız, teyzeniz sayıyor. Misal. Orada şeyi saymıyor. Bir insan bir kadınla evlense, sonra ikinci hanım alma hakkını kullanayım derken, onun kız kardeşini alabilir mi? Alamaz. Bu Kur'an'da var mı? Var. وَاَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ İki kız kardeşi bir nikahta cem edemezsin diyor. Bu cahiliyet döneminde geçen nikahlarınızı artık şey yapmıyorum. Bundan sonra haramiyetini beyan ediyorum. İki kız kardeş var. Ama bir adam bir kadın aldığı bir kadınla teyzesini de aynı nikaha alabilir mi? He? Bu Kur'an'da var mı? Yok. E şimdi nasıl Kur'an'da olmayan hiçbir şey haram değil diyor. Öbür ayeti okudum hani. Caner Taslaman'a biraz kaba kaçtı hani. Yemesi haram olan şundan başka bir şey bulmuyorum diyor. He? Kan, atılan kan, leş, domuz eti, besmelesiz de put adına kesilen murdar olmuş hayvan. Bunların dışında diyor. He? Hadi bundan başka haram bulamıyorum diyor bana vahyedilen. O zamana kadar öyleydi. E vahiy devam etti. Peki ondan sonra öbür ayette de var. Maide suresinin yani ikinci sayfasının başında. Hürmeten meyte düveddemi. O da tabii biraz şey, boğulan, işte yukarıdan düşen, işte süsülen, birbirine vurup da birbirini öldürdüğü falan filan. Leş oluyor ama leşin içine giriyor onlar tabii. 4-5 kısım. Bunlar haram falan. Bunların hepsini toplasan. Affedersin ben ona dedim ya ye diye. O var mı Kur'an'da bu yenmez diye? Nasıl oluyor? Yani şunu demek istiyorum. Bu rivayet sahih olsa hiç Resulullah buyurur mu ki Kur'an'da ne haram varsa haram o kadardır. Ben başka bir şeyi haram edemem. E bu yüz binlerce hadisin ve yüzlerce diyelim, yüz binlerce hadis tabii var da, milyon da var da, yüzlerce hadisin efendim hükmünü, helal haram beyanını ne yapıyor bu söz? İptal ediyor. Bu nasıl hadis olabilir? Bak iki tane hadis var dediklerinin ikisi de uydurma görüyor musun? Esas hurafeci kim? Onlar. Berahut kuyusuna nereden geldik? Riya meselesinden geldik. Bak nereye döndük şimdi? Bir saat geriye döndük. Yani riya meselesinden geldik. Çünkü gösteriş yaptıysan dedim kabul olunmaz. Ancak salavat-ı şerifede riya da olsa kabul olur. Niye kabul oluyor? Mevla biliyor ki Habibim'in çok hatırı var. Ona giden bir hediyeyi engellemek istemiyorum. Ben de dedim ya hani senin sevap bile alamasan da belki okuduğun hediye gönderdiğin evliyanın hürmetine belki o zata hediye gider ama tabii sen oradan ne kadar nasip alırsın o da ayrı dava oluyor. Ama riya, amelleri ifsad eden başlıca sebep. Şimdi, Berahut dedi ki, Süfyan-ı Sevri Hazretlerine geldi. Dedi, Zemzem'e gittim, nida ettim, efendim. Cevap gelmedi, eyvah dedi. O zaman sana bir tavsiyem var. Nedir o? Yemen'de dedi, gideceksin, Berahut kuyusu var. Bu kuyudan cevap gelmiyorsa mutlaka o kuyudan gelecek. Süfyan-ı Sevri

0: radıyallahu anh. Git dedi, o kuyuya aynı şey gece teheccüdden sonra nida et. Adam malının peşinde yani. Kıymetli de bir şeysi. Gitti. Ondan sonra o kuyuyu buldu. Meşhur bir yer yani, o bilinen bir vadi. Ondan sonra gece vakti ne kadar da korkunç bir şey. Bütün de ne kadar pis ruhlar varsa orada. Allah Allah. Oradan efendim seslen. Seslenince cevap geldi. İmam Bülkıni zikrediyor bunu. İmam Bülkıni. Çok büyük alim. İşte ne haldesin falan hiç sormadan tabii. Benim emanetim nerede? O da şimdi derdine düşmüş. Zaten zor kaçacak yani bir haber alabilirse diye. Oradan ses geliyor ona. Çünkü ruhlar ölüyor mu? Ölmüyor. Beden mi konuşuyor, ruh mu konuşuyor esasen? Ölü niye konuşamıyor? Dili yok mu? Ölünün dilini mi kestik? Demek dil konuşmuyor. Esas insan ruhtur, konuşan ruhtur. Gören de ruhtur. Ruh gidince göz görmüyor, göz yerinde duruyor. Böyle yapıyorsun böyle falan. Hiç eser yok. Çünkü ruh yok. Diyor benim emanet, diyor ki ben senin emanetini yemedim, yutmadım. Yalnız zay olur diye diyor, adam emanete hıyanet yapmamış. Zay olur diye diyor, benim evim bahçesinde diyor bir ağaç var, o ağacın altına gömdüm diyor. Ağacı da söylüyor. Bu da hadi bana eyvallah diyor, sen cehennemde misin, neredesin, dibine kadar yolun var der gibi yani dönüyor. Geliyor Mekke. Artık Mekke diye anlıyorum ben kıssanın siyak sibakından. Geliyor, çocuklarını buluyor. Çocuklarını buluyor, diyor ki babanız, hani bu çocuklar dedi ya, bilmiyoruz ki ne yapmış. Bizim haberimiz yok, parayı nereden bulalım? Diyor ki şu, işte bahçede şöyle bir yer varmış, onun orada ağaç varmış, onun altına gömmüş. Yahu diyorlar, biz o ağacın oraya çardak yaptık. Tahtadan, bilmem neden, bilmem, üzerinde şu kadar eşya var, bilmem tezgah var, şu var, bu var. Biz şimdi onları nasıl sökelim diyor. Ya kardeşim diyor, sen hiç size diyor zerre kadar bir şey mesai yaptırmayacağım diyor. Ben diyor sökerim, takarım, yaparım. Aynen diyor, şu adam parasını altında arıyor. Sen diyor merak etme diyor, ben diyor hepsini yapacağım, yaptıracağım, bir iki amele tutarım diyor. Sizi hiç meşgul etmeden, rahatsız etmeden ben bu işi yaparım. E tamam o zaman diyor, yani biz ne yapalım diyor çocukları da yani. Biz şimdi uğraşacak halimiz, vaktimiz yok, burayı kaldır kopar diyor. Tamam diyor, adam hakikaten söküyor işte artık tahtaları, şunları bunları, bina neden yaptılarsa bir çardak usulü bir şey yapmışlar. Kazıyor, ediyor, altında malını buluyor. Vesselam. Malını buluyor, seviniyor, yeniden yerlerini onların düzeltiyor, yapıyor. Hadi diyor, Allah'a emanet, çok sağ olun, teşekkür ederim. Onlar da bir şey değil. Süfyan Sevri Hazretlerine geliyor. Diyor ki, ne oldu? Diyor, böyle böyle. Haber al, ses geldi, ben gittim, şunu yaptım, malımı buldum, buldum. Ey elhamdülillah diyorum. Şimdi diyor, senden bir şey rica etsem yapar mısın? Yaparım efendim diyor, bu kadar büyük bir şeye sebep oldunuz diyor, ben bunu nereden çözecektim bu meseleyi diyor. Evladım diyor, yeniden o Berahut kuyusuna gitmeni rica edeceğim diyor. Olur efendim diyor, bu diyor sizin benim üzerimdeki hakkınızın en ekallidir diyor yani. En azından bunu yapmam lazım, bunda bir şey yok ki diyor. Bir daha gideceksin, niye diyor? Ya bu adam diyor yani burada tanınan, bilinen, yani namazda abdesti düzgün bir adam. Bu adam şimdi ruhu zemzem kuyusundan icabet edemeyip de Berahut kuyusundan nidaya cevap vermesi meselesinde diyor büyük bir olay var diyor. Mevla bunu diyor bütün ümmette duyuracak diyor yani. Burada bir mesele var, ben bu adamı buradan cevap verir diye düşündüm. Hani ses oradan geldi diyor. Onun için çok merak ediyorum. İşte bu Süfyan Sevri'nin desturuyla gitmesem bu iş çözülmez. Böyle şey olur mu normal vatandaşlarda? Değil mi şimdi? Esfihan Sevri'nin kerameti, o radıyallahu anh, büyük keramet sahibi veliydi. Ondan sonra gidersin diyor, yine diyor, nida edersin diyor. Dersin ki diyor, ya senin zahiri amellerinde buranın adamı olacağının bir delali alameti yok idi. Sen nereden düştün bu berahut kuyusunun dibine diye. Bir sor diyor, ümmete de bir vaaz olsun, biz de anlayalım diyor. Bunlar ahiretten haber böyle gelir diyor, nasıl gelir diyor. Adam da gidiyor, aynı işte gece vakti, o sahurda olması lazım. Çünkü imsak attıktan sonra ruhlar kendi yerlerine gidiyorlar biliyorsunuz. İmsaka kadar salihler, veliler, şehitler falan kabirlerinden de Kur'an kıraatı, ibadetler falan devam edebiliyorlar. Geçen hafta anlattık ya, imsaka kadar dedi sahabe-i kiramdan, kimdi o? Yok, sahabe-i kiramdan, hatta kaynağını da size söyledim. O da ne çıktı biliyor musun? Hazreti Talha, Aşere-i Mübeşşere'den Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh. Bak bu hadis-i şerif, kaynağını da söylüyorum. Hakim, meşhur alim, İmam Hakim el-Küna isimli eserinde. Müstedrek meşhur Buhari Müslim'in ziyadelerini aldı. Müstedrek'te değil, Hakim'in el-Küna isimli eseri var. O, Ebu Hatim Mekki bin Abdan. O senediyle İsmail bin Talha bin Ubeydillah'tan senedini zikrediyor. Hazreti Talha'ya kadar senedi var hakimin. Bu rivayet isnatlı. Meşhur hadis alimi efendim Ali el-Muttaki Kenzül Ummal'de, o da Kenzül Ummal meşhur hadis kitabıdır. Onda da efendim bu hadis-i şerifin rakamı var. Geçen de söyledim size. 37.262 numaralı hadis-i şerif. Rakamlamışlar yani. O rakama tekabül ediyor. Hazreti Talha ne dedi? Bostanıma gidiyordum. Gece oldu. Abdullah ibn Amir ibn Hizam'ın kabrine gideyim. Gece orada geceleyeyim dedim diyor. O makbereye, kabristan nerede diye sordum Ubeydullah Hoca'ya. Hatırladınız mı geçen hafta? Benim kafam da açık kalıyor. 2 sene sonra o açık kapanmaz. Ne olduğunu anlamaz. Sizin kafanızda niye hiç açık kalmıyor? He? Bak bir taneniz bu geçen haftaki söylediğin kabristan neredeymiş hoca efendi demiyorsunuz mesela. Böyle takipçiliği ben beğenmem. Benim kafamda 10 seneden evvel açık var. Bazı dosyaları ben 45 sene evvel açtım. Hala kaynak arıyorum, kapatamadım. Hala arıyorum. Evet. İmam Bukhari'nin, işte Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halada bile yüzünüz aklımdan gitmiyor, abdestimi bozamıyorum Efendimiz Aleyhisselam. Mevlana Halid bunu Bukhari rivayet etti diyor. Bukhari hangi kitabında rivayet etti? Bukhari'nin dolu kitabı var, bazıları kayıp, basılmamış. Biz hala onu Efendi Hazretleri de 50 sene aradı bunu. Efendi böyleydi. 60 sene arar bir şeyin kaynağını. Ama Halid-i Bağdadi zaten kaynak. Ama Bukhari nerede rivayet etti bunu? Gelene gidene sordu. Bak benim hala 40 senelik açığım var orada mesela. Hala o açığım kapanmış değil. Bukhari'nin Et-Tefsirul Kebir diye büyük tefsiri var. Hiç piyasada yok. Yazması bile mevcut değil dünyada. Çünkü bunların çoğunu Hülakü şeyinde Bağdat'ta biliyorsunuz Dicle aylarca mürekkep aktı. Aylarca mürekkep. Bütün İslam'ın eserlerinin çoğunu götürdüler. Yani dolayısıyla o Cengiz Han, Hülakü bilmem ne bunlar. Az mı İslam'a en büyük zararı veren adamlar yani. Müslümanlığa, hadis-i şerifle beyan edilmiş şerleri beyan edilmiş. Hadis-i şerif, sayı hadis-i şerif var. Bunların geleceğinde. Moğol bunlar, Moğol. Şimdi, demek istediğim, geçen hafta anlattığım hadiste açık kaldı. O açık, kafanızda niye bir dosya açık kalmadı? Bak şarjı yersiniz. Açık dosyalar bırakırsanız şarj çabuk biter. Ne yapacaksınız? Tık tık tık tık. Dosyaları kapatacaksınız. Her açtığınız öyle açık kalırsa şarj çabuk biter. Hacı abi, cevabınızı arayın, kaynağı bulun ki bir dosyayı da kapatmış olursunuz. Bura nereymiş? Hazreti Talha'nın giderken Abdullah İbni, Amr İbni Hizam radıyallahu anh'ın kabrine gittim diyor. Madem diyor gece vakti yola devam etmeyeyim, bir bostanıma, hurmalığıma gidiyordum. Gece basınca burada bu gece kalayım dedim diyor. Bir de baktım diyor kabri şeriften Kıraat başladı diyor. Ondan güzel kıraat hiç işitmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim diyor sabah. Bostana gitmeyi unutmuş artık. Medine'ye döndüm diyor. Dedim ya Resulallah diyorum. Bu nasıl iştir sabah imsa kadar? Kıraat işittim. Uykum da kaçtı. İmsak durunca kıraat durdu. Ses sustu. Sana gelip haber vermek istedim. Senin beyanını almak istedim diyor. Ben böyle bir olay ilk yaşıyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurdu ona? Sen bilmiyor musun? Ey Talha İbn-i Ubeydillah, şehitlerin ruhları zebercetten, yakuttan kandillere yerleştirilir. Sonra cennetin ortasında asılır. Gece olunca feyza kânel leylu ruddet iley mervâhum. Gece olunca ruhları onlara iade edilir. Tamam. Fela tezel güzel. Hatta da talal fecr. Raca'at ervâhum ilâ mekâni hellezî kânet fîhî. İmsa kadar ruhları kabirde dururlar. İmsaktan sonra ruhları cennetteki mekanlarına dönerler. O arada da Allah sana onun kıraatını işittirmiş diyor. Şimdi bu kabristan nereymiş? Uhud şehitliği imiş. Zaten Efendimiz'e sabah döndüm haber verdimden anlamıştım yakın bir nokta. Uhud şehitliği. Peki bu Hazreti Talha'nın kabrinden Kur'an sabaha kadar dinlediği Abdullah ibn Amr ibn Hizam kimmiş? Hadi birisi desin. Ya bunu diyemezsiniz ha. İnternete de baksanız diyemezsiniz. Google'a da baksanız diyemezsiniz. Ha. O da kim? Meşhur sahabi celil Cabir ibn Abdillah. Hazreti Cabir'in babası. Cabir'in babası kim? Abdullah'ın oğlu Cabir. Cabir ibn Abdillah. O Abdullah kimmiş? Abdullah ibni Amr ibni Hizam. Abdullah ibni Amr ibni Hizam. Yani babasının babası dedesiyle gidiyor ya. Ama o Abdullah şehit olan kabrinde okuyan sabaha kadar Hazreti Talha'nın dinlediği Abdullah kimmiş? Hazreti Cabir'in babası. Onu da Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Kaynakları da mevcut. O da nedir? İşte Allah yolunda öldürülenler ölü demeyin. İlk sohbetin başında bu ayeti okudum. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın hatta. Sohbetin baş ayetinde bir Âl-i İmran'da var, bir Bekara'da var. Bekara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülen şehitlere ölüler demeyin. Ölü demek yasak. Sen hatta hala diyorsun ki ölü işitir mi işitmez mi? Ölü deme diyor ya. Bela ya. Asıl diriler onlar. Âl-i İmran'daki nasıl? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda şehit edilenleri ölüler sanmayın demeyi bırak, düşünmek de yasak. Ölü diye düşünürsen yasak. Ölü değil. Velahya inde Rabbim yurzak.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Riya konulu sohbeti devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz.
4: Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahoskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
13: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
13: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
11: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
18: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
18: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu riya konulu sohbeti devam ediyor.
0: Bu Hazreti Cabir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Çok üzgündü. Oğlu bu zatın. Babası Uhud'da şehit olunca. Dedi ki ya Resulallah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli etti falan. Niye böyle işte çok üzgünsün falan. İşte babam şehit oldu. İşte borç da var. Aile yükü kaldı üstüme falan. Maddi manevi işte sıkıntımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Meşhur hadis bu. Duymuşsunuzdur bunu. Ey Cabir! Sen şuna sevinmiyor musun ki? Sen orada babam şehit oldu diye işte borcu kaldı. Üzüleceğim birkaç bir şeyim var ama sana bir müjde vereyim. Sen şuna sevinmiyor musun? Şunu duydun mu sen? Buyur ya Resulallah dedi. Allah Teala bütün şehitlere makamlar ikram etti. Ama senin babanı huzuruna aldı, teke tek muhatap aldı. Teke tek. Teke tek. Ve senin babana dedi ki, mahteşteyim. Ne istiyorsun dedi benden. Bu hadis sahih hadis. Ayetin sebebini söylüyor. Ve baban da dedi ki diyor, Allah Allah, canlı yayınlara bak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince sahabe-i kiram işte nasıl bunalıma girdiklerini şimdi anlıyor musun? Gözü kör olanı, kötürüm olanı, felç olanı, vefat edeni anlıyor musun? Niye anlıyorsun? Vahiy kesildi, biz nasıl yaşayacağız diyorlar. Haberler hemen canlı geliyordu çünkü. Senin babana dedi ki, ne istiyorsan vereceğim de. Dedi, ya Rabbi, geri dönüp kafirlerle harp sahasına dönmek istiyorum. Yeniden şehit olmak istiyorum. 10 kere bu şekilde şehit olmak istiyorum, evime uğramadan. Ben karar verdim ki, ennevim, la yarcun. Vefat edenler daha dünyaya çıkmayacak. Dönmeyecekler, ahirete bir daha çıkacaklar. Bu kararımından dolayı bunu ben yapmam. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok da. Yapmam, kararımı bozmam. Başka bir şey iste diyor. O zaman benim çoluğum, çocuğum çok üzülüyor. Benim bu güzel durumumu bildir de sevinsinler. Mevla da bana ayet gönderdi. Sakın onları ölüle Ali İmran suresindeki özellikle burada sebep oluyor. Çünkü Bakara suresi benim anladığım kadarıyla Bedir hakkında diye düşünüyorum. Öyle sebebin üzülü aklımda. Ali İmran da bakarsanız Ruhul Furkan'a kaynaklarla yazmışız. Ali İmran'daki de bu Hazreti Cabir'in babası hakkında. Ve bu ayeti Mevla gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti ilk olarak ona okuyor. Bak diyor, babandan haber geldi. Mevla buyuruyor, asıldırlar onlardır. Ayinde Rabbim yurzakun. Rableri katında rızıkları da gönderiliyor. Yiyorlar, içiyorlar, zevkleniyorlar. فَرِحِينَ بِمَا اَتَامُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan verdikleriyle ferahlanıyorlar. وَاَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından henüz onlara kavuşmamış olan diğer arkadaşları, çoluk çocuklarının haberleriyle de seviniyorlar. اَلَّا غَفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا مِحْزَنُونَ Onlara da korku yok, mahzun olmayacaklar. Onları da Mevla muhafazasına aldı, sizi ahirette kavuşturacak. O müjdeyi de alıyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُطِعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın nimetiyle, lütfuyla, fazlıyla seviniyorlar, ferahleniyorlar, müjdeleniyorlar. Ve Allah müminlerin ecrini asla zayi etmeyeceğiyle, bu haberle, bu vaad-i ilahiyle ferahlanıyorlar. Bu ayet, senin diyor babandan haber getirdi bize. Bu sana yetmez mi ey Cabir diyor. Yeter ya Resulallah diyor. Anladın mı? İşte geçenki kabristan Uhud şehitliğiymiş, o zaman şehitlerin yerleri belliydi. O da, Hazreti Talha da, ta Efendimiz sağken yani, Efendimiz hayatta Uhud'dan hemen hemen bir sene, iki sene sonra zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani daha taze şehitler, kabirleri de belli. Onun için sahabe-i kiram döneminde kabirler tespitliydi. Bu Vehhabilerin yaptığı gibi böyle bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi taş koydu. İlk muhacirlerden vefat eden Medine'ye hicretten sonra Osman İbni Mez'un Hazretleri radıyallahu anh. Böyle kabirde taş konmaz, isim yazılmaz. Bunlar böyle bir şey yok. Bunlar kendileri bidatçı herifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşı kendi eliyle koydu. Bunu dedi, kardeşimin mezarını dedi bulayım. Osman İbni Mez'un diye bir zat var. Büyük sahabidir. O zatın dedi hem taşını koydu hem dedi çoluk çocuğumdan ölen olursa onun yanına defnederim dedi. Efendimizin oğlu İbrahim Efendimiz, Mariye validemizden olan oğlu, Medine'de vefat eden tek oğlu odur zaten. Öbürler hep Mekke'de vefat etmişti. İbrahim isimli oğlu vefat ettiğinde kimin yanına gömdü? Şimdi Ravza şeyde Cennetül Bekö'de Hazreti İbrahim'in yani Efendimizin oğlu olan İbrahim Efendimizin yeri taşlarla çevrili, o belli. Ama orada dünya kadar sahabe var etrafında. Ebu Hureyre orada, İbni Mesud orada, Osman bin Mezun, hepsi oradalar. Onların hiçbiri belli değil işte. Halbuki Efendimiz önce Osman bin Mezun'a taşı koydu ki, akrabamdan ölen olursa yanına gömerim diye koydu. Ve kabri bilmem lazım yerini dedi. Çünkü sünnette kabrin yerinin tespiti var. E şimdi Talha bin Ubeydillah gece vakti karanlıkta gitti Uhud'da. Nereden bildi Abdullah ibn Amir ibn Hizam'ın kabri? Nereden biliyor? Öyle ya şimdi 70 tane şehit var. Taş konmasa, baş konmasa, isim konmasa, Hazreti Talha gece vakti nereden bilecek? Alametli yani, hepsi belli. Onun için diyor, Abdullah ibni Amr ibni Hizam'ın kabrinden işittim diyor Kur'an'ı. İsimle söylüyor. E şimdi Allah Teala'nın huzuruna alıp birebir muhatap olduğu ve hiç kimseye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ey Cabir, Allah Teala senin babana yaptığı muameleyi bugüne kadar hiçbir şehide yapmadı. Özel muamele yaptı babana diyor. Dolayısıyla bu zattan tabii imsa kadar da efendim kıyamete kadar da Kur'an işitirsin yani. Allah buna tasarruf vermez mi? Bunun ruhaniyetine Kur'an okuma imkanı vermez mi yani? Anlıyor musun? Geçen haftaki hadiste böyle biraz şey kaldı. Onu da izah etmiş olduk şimdi. Anladınız? Bu da hadis-i şerif yani, bu hiç. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin ki menkıbedir ama kitapta kaynağı olan bir şey. Şimdi bu adam gitti bir daha Berahut kuyusuna. Geldi efendim, yine konuştu etti. Dedi ki senin bu kuyudan ses vermenden Süfyan Hazretleri soruyor. Sen bu böyle bir amelli değildin. Seni böyle bir şey bilmiyor kimse. Sen niye buradasın? O da oradan cevap verdi. İşte bize lazım olan şimdi burası. Bizi alakadar eden burası. Zemzem kuyusundaki toplanan ruhlara mı ilhak olacağız? Berahut çukuruna düşen pis ruhlara mı iltihak edeceğiz? Allah muhafaza ya Rabbi. İşte dedi ki, er-riya, er-riya, er-riya. Ben dedi salih ameller yapıyor gibi bir şeyler, yani millet beni iyi biliyordu ama ah dedi. İşte ümmete duyurulan nokta burası, Mevla duyuruyor. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. O desin, bu beğensin, o işitsin. Bu beni mahvetti. Nihayet bu çukurda kaldım dedi yani. Halbuki adam kafir de değil. Kafir de değil. Fasıklıktan gitti oraya. Kafir ölmediği anlaşılıyor. Şimdi onun için insan tabii kafir de olur, bu riya adamı son nefeste imansız da götürebilir. Şimdi ben neyime güveneceğim ya? 45 senelik bu işin işte 7 yaşımdan beri işin içindeyim. Bil fiil, kendime göre bir çabalarım var yani, kendime göre. İleri geri çok yanlışlarım olmakla beraber. Ama günahın affı var kardeşim. Büyük günahın da affı var. Ama riya öyle bir şey ki gizli şirk. Hiçbirini Allah için yapmamıştım. Bu ne tehlike kardeşim. Böyle insanlar var. Ben kendimden şüpheliyim. Hala bir ihlası becerim. Ama iyi niyetle girdim. O başım iyi. Yani çocukken riya yapılmaz ki. Yani iyi niyetle girdim Allah için. Allah iyi niyetle bitirmeyi nasip eylesin. Ama işte arada arızalar girdi çıktı. Niyetler insana bir nefis karışabilir. Ama iki kişi Efendi Hazretleri devamlı anlatıyordu bunu. Ahiret kardeşi oldular. Sonra kitaplarda hep görüyorum. Efendi Hazretleri kitaptan olmayan bir şey söylemez ama sonradan ben rastlıyorum ama. Dediler ki, hayatımız boyunca bir gün ben seni Allah için ziyaret edeceğim. Birbirine yakınlar. O da dedi, bir gün de ben seni Allah için ziyaret edeceğim. Böyle dırdır konuşma, yemek içmek için değil. Geliyorlar, size zikir yapıyorlar, cemaatle namaz kılıyorlar. Bir gün o geliyor, bir gün o geliyor. Yani Allah için ziyaretin çok sevabı olduğu için onu kazanma niyetine. Bu şekilde hareket ettiler. Bir gün öbür arkadaşındaydı sıra, gelmedi. Ama yıllardır bu adetlerini bozmadıkları için bu kişi, salihlerden bir zat, dedi ki bu bunu yapmazdı, mutlaka hasta olmuştur. Yani çünkü dün o gitmiş, bugün de o gelecek. Gelmediyse mutlaka hasta olmuştur. Ben bu sefer yine gideyim, bakayım ki niye gelmedi. Gitti, kapıyı çaldı. İşte kızı kapının arkasından işte. İşte baban ne yapıyor dedi, gelmedi bugün. Dedi ağır hasta oldu birden dedi. Çıkamıyor dedi. Onu, yani belki de aynı ihtizarda yani. Dedi tamam sen çekil de dedi, ben geçeyim içeri. Geçti içeri, baktı. Efendim adam böyle şişmiş, morarmış. Böyle iyi de bir durumu da görükmüyor. Biraz son nefes alametler belirir. İyi kötünün, gidişatın. Çok da aldanmamak lazım. Bazı da günahlarını son nefeste temizletmek için can çekiştirebilirler. O yine temizlik için de olabilir. Oradan da hüküm kesin vermemek lazım. Yani son nefeste bu adam sıkıntılı gitti diye de, kesin kötü gitti diye karar da vermemek lazım. Yani alametler belirir ama bazen de diyor son kalan pisliğin kefareti için günahın o sancıyla temizlenip kabire de temiz gitsin diye. Onu biz seçemeyiz. Seçemediğimiz için biliyorsunuz kardeşim ne hani hakim biz zahir. Biz zahirle hükmederiz. Musallaha gel. Nasıl biliyoruz? İyi biliyoruz. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli. İyi olduğuna şahitlik eder misin? Ederiz. İyi biliyorsak ederiz, değil mi? Önüne geleni de iyi bilmeyiz. Ama iyi bir camide gördüğümüzü, Mekke'de, Tekke'de gördüğümüzü de iyi biliriz deriz. Ama Allah Teala hakikatini bilir. O ayrı dava yani. Biz zahire göre hüküm vereceğiz. O vaziyetini görünce çok üzüldü, çok baktı, olmuyor falan. Konuşamıyor, edemiyor. Vefat da edecek gibi. Dedi bu kadar senelik ahiret kardeşliğimiz var yani. İşte kul la ilahe illallah dedi, telkine başladı. Ölülerinize kelime-i tevhid telkin edin, hadis-i şerifi, sünnet. Yani çok bağırarak, sesli, zorlayıcı yani yapmayacaksın da yani kendin onun duyacağı şekilde zikir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah arada bir. Böyle tevhidi telkin etmek sünnettir. Bir vefat edeceğin yanında bulunursak yapacağımız en büyük amel bu. O zaten ondan haberdar olamadığı veyahut da işte bir nasılsın, iyi misin yapamadı falan, adam komada falan. O arada demesin ki, ya ahi, hâzi kelimetun kad hile beyni ve beyneha. Bak ibaresiyle okuyorum yani. Kıssadan hisse değil yani, bak ibaresiyle okuyorum. Tefsirde bu. Ey kardeşim, ey gidi, o kelimeyle benim arama engel sokuldu. Yani la ilahe illallah diyemiyorum diyor. Dedirtmiyorlar bana Türkçesi. Dedirtmiyorlar bana diyor. Bu öbür ahiret kardeşi öyle bir şey oldu ki. Şimdi böyle bir şey yaşasanız siz ne olursunuz? En takva bildiğiniz, sevdiğiniz, saydığınız bir adamın böyle bir duruma düştüğünü sizin nasıl psikoloji? Ondan sonra üzümcü bana diyormuş ki psikolojisi bozuk. Ya tabii benim hakikaten bozuk psikolojim. Ne olacağım belli değil çünkü. Ben sizin gibi rahat değilim ki arkadaş ya. Korkuyorum. Bunları biliyorum yani çünkü. Dedi nasıl olur dedi ya. Bu da sinirlendi bu sefer. Bunda şeyler attı, çarteller. Yani halbuki ölene böyle hareket yapılmaz. Çünkü kelime-i tevhid şeyinde sinir minir olmaz yani sen. Adam ölüyor zaten orada. Sen de sinirleniyorsun yani. O da şey etti biraz, kafası şey etti. Nasıl oluyor ya falan diye bir bağırdı. Nerede dedi o kadar işraklar, kuşluklar, teheccüdler. Adam ibadet ehli ya. Nerede dedi ya bu kadar ameller, ne güne lazım, bugüne lazım. Nasıl dedi la ilahe illallah diyemiyorsun. Az kalsın adamı şey edecek. Erken öldürecek yani, eceli gelmedi. Bir de adama daldır dalacak ya. Adam tam öyle ölür ayak yani. Ne dedi? Hiçbirini Allah için yapmamıştım dedi. Bunu Efendi Hazretlerinden defaat ile dinledim. Onun için akıbetimiz hayır ola. Allah cümlemize iman-ı kâmil hüsnü hatimeler bahşeyleye. Amin. Bana da bir dua edecekseniz, kabul saatine çatarsanız, hakkımız var üzerinizde diyorsanız, ben de size dua edeceksem, iman-ı kâmil hüsnü hatimeyle, efendim, riyasız amellerle Allah'a kavuşmayı Rabbim bana da size de nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu sohbetlerin bereketiyle, birbirimize hüsnü zannımız bereketiyle, yarın ahirete hüsnü şehadet, camide gördük, sohbette gördük diye şahitliğimiz bereketiyle. Bunlar salih ameller. Birbirine bağışlanalım inşallah. Amin. Amin. Ya Rabbi bizi birbirine bağışla ya Rabbi. Bu kadar yüz binlerce insanın bana hüsnü zannı var. Belki de milyonlar. Çok beni seven vardır yani. Çok. Şaşırıyorum, kalıyorum. İşte bir şey de bildiğim yok. Diyorum beri. Ben sohbetleri bana adam ezbere anlatıyor. Ben diyor 10 sene ve geçen birisi geldi. Uzman bir doktor. Falan diyor. Ben bir şeyden bir haberim yok derim. 10 sene evvel dedim bir şeyler yapıyoruz yandan yamalak bir şey dese. Sen dedi yanlış konuşsaydın ben şimdi dinsizdim dedi. 10 sene evvel senin sohbetinde İslam'ı kabul ettim dedi ben. Hiçbir şeriat bir şey bilmezdim dedi. Her gün böyleyse, bu da bana rastlayan, bunun yüz binde biri rastlamaz. Ben görüşen bir insan değilim halkla. Dolayısıyla neye güveniyorum bir tek? Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh mana aleminde görüldü biliyor musunuz? Ben görmedim. Kitapta kaynaklı. Kaynağını bulurum size. Yani cilt sayfa verebilirim. Çok eski. Dediler, ya imam, nasılsınız? Dedi, çok nimetler içindeyiz. Elhamdülillah, cennetteyiz, nimetteyiz. Tabii. Sizin bu kadar dine hizmetiniz var. Dini bir İslam, dörtte üçünü Ebu Hanife çözdü dedi İmam Şafii. Dörtte birinin bile yarısını şey bize bırakmadı. Yani İmam-ı Azam mı radıyallahu anh? Ömrü feda etmiş dine. Dedi, tabii dedi şey, fıkıh ve fetvalarınızla tabii dedi şey. Yok evladım dedi. Fıkıh fetva işi öyle bir zor iş ki dedi, hesapları kolay verilmiyor dedi. Ebu Hanife diyor radıyallahu anh. Dedi, nasıl o zaman dedi efendim dedi ya, siz de böyle derseniz, neyle kurtuldunuz dedi. Buyurdu ki, bi husni kavlin nasifiyye. İnsanlar bana iyi adam dediler, güzel adam dediler, iyi şahitlik ettiler, insanlar. Bir de, bi kavlin nasifiyye, ma lem ya'lemillahu fiyye. Şu söze bak. Allah'ın Celle Celaluhu benim yaptığımı tespit etmediği, yani ne demek? Yapmadığım işleri, iyilikleri millet şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bana atfettiler. Allah Teala da buyurdu ki bu kullarımın hüsnü zannına bağışladım dedi, beni affetti diyor. Koca İmam-ı Azam! Adıyalım. Hani biliyorsunuz meşhur bir hadisede giderken bir kız mı, bir kadın kızıyla mı konuşuyordu falan neyse. İşte efendim, İmam-ı Azam gidiyor falan derken, ya o mübarek adam, yatsının abdestine sabah namazını kılar, hiç geceleri uyumaz. Hiç geceleri uyumaz, hep ibadet eder. Halbuki İmam-ı Azam Efendimiz bazen uyuyormuş birkaç saat. Hemen yanındakine dedi ki, rezil olduk evladım. Bak millet beni nasıl biliyor, gece hiç uyumuyor, ibadet ediyor biliyor. Halbuki ben bir saat uyuyorum, iki saat uyuyorum, bundan sonra bize yatmak haram oldu dedi. Ondan sonra 40 sene, hatta talebeleri falan arkada uyuyordular, birbirle nöbet tutuyordular. Arada uyuyor mu, uyumuyor mu diye. Bundan sebep uyursa abdesti bozulur, abdesti bozunca abdest alması lazım diye nalinlerinin içine fındık gibi bir şeyler bırakıyorlardı. Biz de dalarsak, bakacak nalinde o fındık duruyor mu, durmuyor mu? Abdeste çıksa gidecek ya. Böyle de tespit ettiler. Ve 40 sene uyumadığı sabit oldu. Ama ne diyor? Hala diyor ki, millet beni ne iyi adam biliyordu ya diyor. Ben de diyor, o kadar değil idim diyor. Ama Mevla buyurdu ki, ben insanların şahitliğine bağışladım. Tabii bir yerden kazanacağız. İnşallah. Sizin de beni iyi bilmenizden ben çok memnun oluyorum. Niye memnun oluyorum? Ahirette faydamadır benim de. Ben de sizi burada görüyorum, ben de sizi iyi biliyorum. Allah yolunda şahitlik ederim. Allah için geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Benim derdimi herkes çekmez. Böyle dırdırdır uzatıyorum, konuşuyorum. Bazı metrobüsü kaçırttırıyorum size, bazı otobüsü kaçırttırıyorum. Neyse, aklınızı kaçırttırmayalım da. Metrobüs bir daha gelir. Ondan sonra belki kaçırdığınızdan da başka bir sıkıntıdan kurtulmuşsunuzdur. Ayrı dava, her şeyde hikmet var diyoruz biz. Ama Allah için kardeş olmuşuk bu sohbetlerde. Allah için birbirine şefaat edeceğiz. Ve şahitlik edeceğiz. Çünkü bu Allah bizim ümmeti şahit ümmet yapmış. Şefaatçi ümmet yapmış. Biz artık efendim ahiretten haberi olmayan keyfine düşkün adamlar gibi olamayız. Mutlaka dertli, kederli, üzüntülü, tefekkürlü, düşünceli, şuurlu Müslüman olmak zorundayız. Allah cümlemize bu şuuru ihsan eylesin. Amin. Hadis-i şerifi inşallah önümüzdeki hafta bitireyim. İnşallah diyelim de. Ama neler anlattım size yine? Boş mu oturttum ya? Onlara baksan, hurafeciler diyor taslaman. Hurafecilerin yüzünden biz iptal oluyoruz. Ya kardeşim, benim her söylediğimin kaynağı var. Senin söylediğinin kaynağı nerede? Sen kafadan konuşuyorsun, ben kitaptan konuşuyorum. Hiçbir dediğim kaynaksız değil. Açarım gösteririm. Ama inanmıyorsa inanma, beni alakadar etmez. Hurafe ne ederler? Asılsız palavra ederler. Adem Aleyhisselam'ın babası vardan daha büyük palavra olur mu ya? Buna inanıp da evrim teorisi Kur'an'a zıt değildir diyor. Altından ipek erkeklere haramdır hadisi Kur'an'da yokmuş diye haramı reddediyorsun. Orta taraftan Kur'an bütün bas bas bağırıyor ki topraktan yarattım, saksı gibi kot kot öten diyor. Sen hala diyorsun ki Kur'an'a zıt değilmiş evrim teorisi. Ya onu bile Kur'an'da delilini buluyor az daha yani. Şimdi kim hurafeci? Onun için siz doğru adrestesiniz. Allah cümlemizi istikamette daim eylesin. Amin, amin. Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Diyor ki soruda, eşimle nişanlıyken nikah kıymıştık. Çok tehlike. Önceden nikah kıyıyorlar, ana babaların haberleri yok, bilmem ne bilmem ne. Ya nikah tamam, iki şahitten nikah olur. Zina olmaz o zaman. Ben nikaha zina diyemem haşa. O zaman harama helala haram demiş olur. Ama niyet tehlikeli. Şahit yok, şuhut yok. Şahit var tabii, iki şahitten olması şart da. Ve lakin ailelerin de haberi yok, bilmem ne. Bunlar önceden günaha girmeyelim. Elimizi tutarız birbirimizin. Çay içeriz işte efendim kafede. Günah olmaz. Ya günah olmasın, daha beter şeyler oluyor. Bak diyor, nikah kıymıştık. O zaman beni üç talakla boşamıştı diyor. Sonra da evlenirken yeniden nikah kıydık. Durumumuz nedir? Durumunuz vahimdir. Ben Kalender Hoca gibi izah etmiyorum şimdi. Vahim bir durumunuz var. Şimdi bunun, ben şimdi burada anlatırsam yarım saat izaha giremem, hani vaktimiz yok. Şimdi bu çok önemli bir konu. Şu anda en büyük tehlike bu. Okulda, üniversitede, şurada burada. Müslüman işte kızlar başörtülerde doldu okullara zaten. O da büyük bir tehlike oldu bizim için. Yani bizim camiamız için. Biz çünkü kadın erkek karışık karma şeylerine neyiz? Karşıyız. İslam, Kur'an karşı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim gözünüzü yumun diyor, Nur Suresi'ne bakmayın derken bu nasıl karma olup da bakmıyor yani? Bir şey olmayacak iş değil. Ondan sonra Efendi Hazretleri şey, kadınlar sırf kadın arasında okursa, hiç oraya erkek sinek bile girmezse, bir de yalanları da bu kitaplardan çıkarırlarsa, yani İslam'a muhalif yalanları, kadın kendi arasında okumasına ben bir şey demem derdi. Ama şartlı. Ama kadın erkek karışık da, çarşaflı da olsa caiz değil. Bir erkek hocadan kadının okumasını, Efendi Hazretleri'nin fetvasını söylüyorum. Çarşaflı da olsa caiz değil derdi. Çünkü erkekle muhatap olur. Olmaz. Dolayısıyla kadın kadın okusun, erkek erkek. O ayrı bir şey. Ben okumaya karşı değiliz. Ama bir, yalan olmayacak. Kur'an'a, sünnete muhalefet olmayacak. İki de erkek kadın karışmayacak birbirine. Biz bunu söylüyoruz. Bizim görüşümüz budur. Bizi de bundan kimse Allah'ın izniyle taviz verdiremez. Kim ne derse desin. Şimdi bunlar okullarda tanışıyorlar ediyorlar. Sonra İslam'dan da bir şeyler öğreniyorlar. Bir şeyler öğrenince de ya elini tutmak, yüzüne bakmak, şehvet aklına gelir, haram oluruz bilmem ne. Zaten de nişanlanırız, evleniriz ileride. Veyahut da işte annemiz babamız da biliyor nişanlandık veya. Ama nikah da yok. Günaha girmeyelim diye kendi aralarında nikah kıyıyorlar. Ondan sonra da böyle işte kafası bozulan üç talağa konuşuyor dünkü çocuklar. Ondan sonra işte bir daha ondan sonra ana babaları da nişanlılar zaten diye o aralarındaki şeyi bilmiyorlar. Bir daha nikah kıyıyorlar. Halbuki nikah bir defa gitmiş. Bir defa gittikten sonra bir daha gelir mi? Üç talakın üçü gitmiş. Biz Emine Şenlik değiliz ki yani. Kadının diyor, talağı nasıl erkeğin ağzında olurmuş diyor. Boş ol dedi, boş olmuş diyor. Böyle bir şey yok diyor. Halbuki Kur'an'da talak suresi var. Kur'an'da erkeğin boşamasıyla ilgili talak suresi var ya. Ama maalesef insanlar bu durumda. Başörtülü, kapalı, şudur budur, siz geçin o işlere. Ayet, hadis, dümdüz gidiyorlar yani. Artık dilleri uzun. Onun için bu çok tehlikeli bir şey. Ailelerin de huzuru ve şahitliği bulunmadan böyle özel, gençler kendi aralarında, okul arkadaşları kendi aralarında nikah işlerine girmelerini asla tavsiye etmiyoruz. Madem öyle nikahı çabuklaştırırsınız, ailelerinize de beyan edersiniz, bir an evvel evlenmek istiyorsunuz. Nikahın acele yapılması sünnettir zaten. O dolayısıyla nikahı acele edersiniz. İki sene nişanlık alalım derken, arada da nikah kıyalım yaptığın zaman, milletin de haberi yok, al başına bela. Bunun durumu ne olacak şimdi? Amin. Subhane Rabbil alil alim ve elhamdülillah Rabbil alim ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne ne'ûzü bike minen nâr. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. Amin. Cemaatlerimizden Esma Perihan Muammere, Fatıma, Zehra, Sevim, Taner, Şükrü, Cemal, Mustafa, Ercan, Yılmaz, Bekir, Dur, Ali, İbrahim, Ahmet, Şemseddin, Bektaş, Ali, meyyit ve meyitelin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Bu hediyelerimizi ya Rabbi, şehadetlerimizi, tevhidlerimizi kabule karin eyleyip hasrun ecru mesibatı bu meyit ve meyiteleri geçmişlerimizin dervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Kabir azabı olanlar varsa defuraf eyleyip istirahatlerini müzdad eyle. Amin. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdile. Bizlerin de ya Rabbi ahir kelamlar

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. Dualarımızın kabulü için buna. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin, amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim babamız, İsmet babamız. Şâhina ve sâtidina ve envâtina ve envâtil cemaatil hâdırîne. El Fâtiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Riya konulu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği

0: Aş evinde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfı.org.tr.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bu bir yeniden iletimdir.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
12: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
11: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
14: 19 Ekim 1992 tarihli İstanbul'da yapılan bir sohbetten.
15: Bir insan kendi başına Müslüman olabilseydi, Allahu Teala'yı bulabilseydi, cennete kavuşabilseydi, cehennemden kurtulabilseydi, 224 bin peygamber gönderilmezdi. Kitaplar da indirilmezdi. Bir insan Müslüman olmak, Allahu Teala'yı bilmek, rızayı şerifine kavuşmak, cennete kavuşmak, cehennemden kurtulmak istiyorsa bu sebeplere sarılması lazımdır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleri, "Eğer peygamberler olmasaydı biz Allahu Teala'yı bilemezdik," diyor. Peygamberler varken bilemiyoruz da nerede kaldı onlar yokken bilmek? Peygamberler ahirete gittikten sonra onların varisleri olmadan Allahu Teala'yı bilmek mümkün değildir. Risale-i Kutsiye sahibi Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddise Sirruhu, "Efendi babam tembih etti bize, ona Büyük Şeyh Efendi deyin," diye. Büyük Şeyh Efendi baba Kuddise Sirruhu, "Risale'yi birkaç sebeple yazdım. Kendi başıma yazmadım. Bana emir verildi. Manevi heyet geldi. Birkaç sebepten dolayı yazdım. Hususi olarak, özel olarak rabıta sebep oldu," buyuruyor. Rabıta, tarikatta kazanılacak feyizlere, zuhuratlara ve bütün hallere en büyük temeldir. Yani bu rabıta temeli üzere kuruluyor. Bu sebeple çok müritler, salikler gördüm ki köşede bucakta kalmış, terk olunmuş, yani bu yolu, feyizi kaybetti. Neden? Rabıtasızlıktan, mürşidini görmediğinden, ona yaklaşmadığından, ona derdini arz etmediğinden tarikatı terk etti, tarikatta onu terk etti. Bu yolun tehlikeleri onu düşürdü, örtülmüş oldu. Rabıta ışığı gelmeden, rabıta vasıtası olmadan, Mevla Teala'nın feyzi, nuru gelmeden, acemi olduğu için perdeden nasıl çıkacağını, ışığa nasıl yürüyeceğini bilemez. Bunlar manevi şeylerdir ama yük gibi ağırlık verir. O vesveseler, ümitsizlikler örtüyor insanı. Kalpteki yük perde oldu. Bu yoldan uzak etti onu. Bu tehlikelerden ve vesveselerden geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Nakşibend Hazretleri diyor ki, Kuddise Sirruhu, bizim tarikatımız sohbettir. İnsan sohbetle yaşar, sohbetle tetikte durur, sohbetle mesafeler açılır. Salik bu kitabı okuyunca perdeler gider. Niçin perdeler gider? Aziz evladım, bunun her kelimesi Mevla'dan ilham edildi. İlham, Mevla'dan kalbe gelen ilimdir. Allah Teala'dan gelen ilim insanı uyandırmaz mı? Uyandırır. Hadis-i Kudsi'de şöyle buyurulur: "Benim veli kullarım kubbelerimin altındadır. Onları benden gayrısı bilmez." El-Hucurat Suresi 1. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Mealen, Ey iman etmiş olan kimseler! Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını çiğneyerek onların önüne geçmeyin ve Allah'tan hakkıyla sakının. Çok dikkatli dinlemek lazım. Nasıl anlatılıyorsa öyle yapmak lazım. Başka kurtuluş yok. Efendi babam kuddise sirruhu, sizin derdiniz ve devanız da Kur'an'dadır derdi. Kur'an bir doktor gibi derdini söylüyor. İlacını da veriyor. Eğer hastalık bulunmazsa ilacı da bulunmaz. Kansere verem ilacı versen olmaz. Her hastalığın kendine göre ilacı vardır. Ey iman edenler! Allahu Teala bize hitap ediyor. Hitap Arapça bir kelime, yani bize söz söylüyor. Ey iman etmiş kullar diyerek. İman ne muazzam bir şey. Onsuz hiçbir kapı açılmaz. Allah Teala imanımızı muhafaza eylesin. Amin. Ali İmran suresinin 91. ayetinde de şöyle buyrulur. Mealen, gerçekten o kimseler ki kafir olmuşlar ve kendileri kafirler olarak ölmüşlerdir. Artık onların hiçbirinden yer dolusu altın kesinlikle kabul edilmeyecektir. Velev ki onu fidye olarak verecek olsun. İşte onlar var ya, çok acı verici büyük bir azap onlar içindir. İki cihanda da onlar için Allah'ın azabına karşı yardımcılardan hiçbir kimse yoktur. Mesela bir insan imansız olarak öldü. Ölünce o cezaya kavuşturulacak. Dünya dolusu altın verse, böyle bulutlara kadar yükseltilmiş ve beni kurtarın dese, yok asla kabul edilmeyecek. Dünya dolusu altın imanın yerini tutamıyor. Dünya da bedava. Allah Teala dünyada akıl verdi. Sebeplerini halketti. İmkanlarını verdi. Umrunda değil. O dedikodu yapacak, televizyon seyredecek, haftalık toplantılar yapacak. İmanı anladınız değil mi? İmansız cennete girmek mümkün değil. Ebu Hureyre'den radiyallahu teala anh rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde İbrahim aleyhisselam kendi babası Azer ile Azer'in yüzü üzerinde bir simsiyahlık ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. İbrahim aleyhisselam babasına, ben sana dünyadayken bana asi olma demedim mi der. Babası da ona, işte bugün ben sana asi olmayacağım der. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, sen bana insanların yeniden diriltilecekleri gün beni zelil ve rüsvay etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi senin rahmetinden çok uzak olan babamın durumundan daha arlandırıcı ve utandırıcı hangi rüsvaylık olabilir der. Allahu Teala da, ya İbrahim, ben cenneti kafirlere haram kıldım buyurur. Bundan sonra Allahu Teala tarafından, ya İbrahim, şu iki ayağının altındaki nedir denilir. İbrahim aleyhisselam bakar ve ayakları arasında kana bulanmış bir sırtlan görür ki İbrahim aleyhisselamın babası bu çirkin surete çevrilmiştir. Sonra bu çirkin manzara üzerine onun ayaklarından yakalanır ve ateşe, cehenneme atılır. Elime su dök demiyorum. Allah Teala peygamberliği bana verdi. Allah Teala tarafından verdiğim haberleri kabul et. Peygamberler bize bağımı kaz, tarlamı ek demiyorlar. Bizim kârımız için Allah Teala'dan aldıkları haberleri ulaştırıyorlar. Baban olsun, deden olsun, nenen olsun onu dinlemeye mecbur. Onun için dünyada Peygamberimizi tanıyalım sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu kainatı yaratan, güneşi senelerdir hararetiyle devam ettiren, güneş hararetiyle sebzeleri, meyveleri yetiştiren, o ayı, yıldızları, güneşi birbirine çatmadan deveran ettiren, ayın büyümesi, küçülmesi, yıldızların aynı, ışıkları sönmeden durmaları bu manzarayı gözümüzün önüne serdi. İşte bunları yaratandır Allah Celle Celaluhu. Onun için önüne geçilir mi? Gözün yoktu, göz verdi. Kulağın yoktu, kulak verdi. Beynin yoktu, beyin verdi. Aklın yoktu, akıl verdi. Elin, ayağın yoktu, el ayak verdi. Gözünü verdi, görmesini de o gönderiyor. Nice gözler var ama göremez. Kulağını o yarattı. İşitmesini de gönderiyor. Lisanını o yarattı. Konuşmasını da o temin ediyor. Elini, ayağını o yarattı. Hareket etmesini de o temin ediyor. Nice eli ayağı olanlar var, sallanmıyor. Seninki sallanıyorsa bana muhtaçsın. Şunu da sorayım. Yediğiniz yemeklerden bir buğday tanesini Allah Teala'dan başka yaratan var mı? Yok. Yağmur yağıyor, otlar bitiyor, keçiler yiyor, kıl oluyor, koyunlar yiyor, yün oluyor. Yine yağmur sebebiyle pamuklar bitiyor, onlardan bize elbise oluyor. Hepsini Allah Teala yapıyor. Bütün nimetler Allahu Teala'nındır. Öyle iğne tepesi kadar Allahu Teala'dan başkasına itaat olur mu? Aklınıza bir sorun. Bir de en zayıf Müslümana iki bu dünya kadar cennette yer verecek. Yükseklerine daha fazla. Hoca efendi, bu olur mu? Evet olur. Yine de cennet dolmayacak. Allah cenneti doldurmak için yeni yeni insan yaratacak. Cehennem de dolmayacak. Ya Erhamer Rahimin, yardım eyle bize. Tut elimizden, bizi bize bırakma. Sevgili Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetini Kur'an'da cem eyle. İstikamet üzere razı olduğun şekilde İslam'a, Kur'an'a hizmet nasip eyle. Bu cemaatin aldıkları bütün ilimleri dünyaya yaymayı nasip eyle. Amin, amin, amin.
16: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
17: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
16: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Yesevi yolu başlıyor.
3: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3.000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4.500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte halihazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmud Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Yesevi yolu sona erdi.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
6: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidin. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
5: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
7: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak. Yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın.
6: Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
12: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki

0: Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.

0: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
1: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
0: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
7: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
6: Haftanın sohbeti programı yarın akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
8: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım."

0: oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. İstanbul Fuar Merkezi'nde Müsiyat Expo'dayız. Haydar ve Lale Gül ailesi olarak sizleri de bekliyoruz efendim. 8. holdeyiz. Cumartesi gününe kadar bu fuar devam edecek. Bizler de burada sizleri bekleyeceğiz. Şu anda yanımda Haydar Yurt Dışı Yardımlar Sorumlusu Yakup Aydoğdu Beyefendi var. Yakup Bey nasılsınız? Fuar nasıl geçiyor?
3: Elhamdülillah. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: İyiyiz biz de. Fuar nasıl? Katılımlardan memnun musunuz? Çalışmalarınızı yeterince insanlara yüz yüze aktarmanın faydasını gördünüz mü?
3: Elhamdülillah tabii ki. Aslında bu fuar, Müsiyat Expo bizim için yeni bir fuar. Normalde biz İDSB'nin organize ettiği STK fuarlarına katılıyoruz. Ama bu sene Müsiyat Expo ile birlikte hem Müsiyat'ın bünyesinde bulunan iş insanlarına da Haydar'ın yaptığı, 40 ülkede gerçekleştirdiği, yurt içinde, yurt dışının milyonlarca insana dokunduğu faaliyetleri burada yüz yüze onlarla oturarak, onları ziyaret ederek, onları gerçekten tanıyıp yaptığımız işleri yakinen anlatabilmek için böyle bir yönetimimiz karar aldı ve bu sene buraya katıldık. Elhamdülillah ikinci günündeyiz bugün. Çok verimli bir fuar geçiyor. Bizim açımızdan yeni insanlarla tanışıyoruz. Bizi ilk defa görenler oluyor. Buraya geldiklerinde burada bir resim görüyorlar. O resimde duygulanıyorlar. O duygulandıklarıyla bizlerle temas kuruyorlar. Biz onlara küçük ikramlar, hediyeler yapıyoruz. Hakikaten bu tanışma faslının çok daha fazla olması gerektiğini, çok daha fazla insana Türkiye'de de kendimizi anlatmamız gerektiğini anlıyoruz ve bu fuarlar bunlar için çok büyük bir araç. O yüzden burada müsiyat yetkililerine, böyle bir fuar organizasyon ettikleri için, yönetimimize katıldığımız için, siz kıymetli çalışma arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buralar kıymetli yerler, buraların olduğumuz her dakikayı da doğru şekilde kullanarak en fazla faydayı İhtiyaç sahibi bölgelere ulaştırmak en büyük hedefimiz diyelim.
2: Şimdi İstanbul Fuar Merkezi'nde, İstanbul'da gerçekleşiyor fuar. Biz 8. hol 113. numaradayız. 113'teyiz. Sizleri de bekliyoruz. Peki gelemeyenler için adeta buraya gelmiş bir izleyicimiz, dinleyicimiz, bir bağışçımız buraya gelip bize selam vermiş birine anlatır gibi.
3: Tabii.
2: Şu birazcık bahsedebilir miyiz? Şu anda şehir dışından bizi izleyenler için veya gelemeyecek olanlar için.
3: Tabii ki. Zaten Lale Gül ailesi bizi yakinen tanıyorlar, yakinen takip ediyorlar. Buna eminiz, biliyoruz. Bizi destekliyorlar. Bununla birlikte de biz Hay Hocamet Yesevi Derneği'nin zaten bir projeyle, bir işle, bir ihtiyaç sahibine ulaşacak bir yardım kampanyasıyla nasıl iştigal ettiklerini, nasıl başladığı noktayı hiç sorunu gidermeden, hiçbir zaman bırakmadan oraya sürekli yardım ulaştırdığını, acil kriz bölgelerinde oluşan durumlarda hemen harekete geçip kendi acil bütçesinden yardımı oraya ulaştırdığını ve bu konuda aksiyoner olduğunu en iyi bilen onlar. Ama biz buraya geldiklerinde ki gelemiyorlar, ama gelmiş olsalar da bunları bilecekler. Biz ulaşabileceğimiz kitlelere de söyleyeceğimiz tek söz var ki Hoca Ahmet Yesevi Derneği bağışlarınıza doğru adresler bulan. Hakikaten o bağış, aldığı bağış hassasiyetini, bağışı en doğru bir şekilde emanet hassasiyeti gözeterek en doğru kişiye ulaştırmaya çalışan kurumumuz. Biz bunları gerçekleştirmek ve bunları doğru anlatmak için buradayız. Ya da bunları yaptığımızı oradaki insanlara aktarabilmek için buradayız ki bunun en doğru yolu faaliyetlerimiz. Biz Haydar sosyal medya araçlarımızı, işte WhatsApp, YouTube, Instagram gibi sosyal medya araçlarını, Yesevi Yolu programlarımızı takip ettikleri sürece zaten biz hep şunu söylüyoruz. Biz bir acil durum oluyor, bunun üzerine biz bölgede faaliyet yapıyoruz ve bu faaliyeti sonuçlandırdığımızda gelip diyoruz ki evet bakın biz Yemen'e gittik, Sudan'a gittik ya da gittik gel Suriye'de yetim okulu kurduk. Buralarda bu faaliyetleri yaptık ve alın size özetini veriyoruz, raporu veriyoruz. Esasen bağışlarınızın nereye kullandığını aktarmakta çok mahir bu kurum olduğumuza da inanıyorum. Bu sebeple önce Lalegül ailesine, sonra bizi takip eden tüm bağışlarımıza destek veren, sosyal medyada iletişim kuran, etkileşim kuran bağışçılarımıza, bağışlarıyla bize destek veren bağışçılarımıza, yukarıya doğru çıkarsak bizle birlikte olan yönetim kurulumuza, daha yukarıya çıkarsak Hoca Efendi'nin bize yaptığı mihmandarlığa ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepimizden, hepsinden, hepimizden razı olsun diyelim. Çünkü bu hayır, bu yolculuk beraber olunca var. Bağışçılar bir yerden tutacak, personel bir yerden tutacak, yönetim bir yerden tutacak. Hoca Efendilerimiz, Cübbeli Ahmet Hocamız ki Allah hayırlı uzun ömürler versin, o yol gösterecek ve bu birliktelikle birlikte bu güzel işler ortaya çıkıyor. Biz burada yaptığımız işleri anlatırken çok ciddi geri dönüşler alıyoruz ve bize çok ciddi ekstra motivasyon oluyor bu geri dönüş. Çünkü buradan geçen birinin Haydar'ı görüp tanıyor olması, buradan geçen farklı biri ki tahmin etmediğimiz birilerinin bizle birlikte "aa ne güzel işler yapıyorsunuz" diyerekten bize katkı sağlayabiliyor olması bize çok daha ayrı motive ediyor. Bu fuarların bizim özgüvenimizi, yaptığımız işin daha ziyadesinde iş yapmamız gerektiğini bize hatırlatan fuarlar oluyor. Kendimize de bir ders çıkardık. Bağışlarımızı anlatabileceğimizi anlattık. Medya ayağımızda da kendimizi yaptığımız faaliyeti anlatabilmek için bir kaygı duyduk ve bunları sağladık. İnşallah bundan sonra çok daha sabit, çok daha hayırlı şekilde, çok daha ihlaslı ve kendinden emin bir şekilde bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Dediğim gibi hepimizden, Rabbim bağışlarımızdan ve yukarıya doğru tüm bize destek olan kurum başkanlarımızdan, hocalarımızdan, hoca efendilerimizden Rabbim razı olsun. İnşallah bu yolda yürümeye, bu hayırı ulaştırmaya devam edeceğiz.
2: Cumartesi günü saat 5'e kadar buradayız. Doğru mudur?
3: Doğrudur. 26 ayın 26'sına kadar saat 17.00'a kadar buradayız. Katılımcılarımızı, ziyaretçilerimizi, sırf selam vermek için olan muhabbettaşlarımızı bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum Yakup Bey. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Şimdi bir de Haydar standını gördük. Bir de bakalım Lalegül standı nerede kaldı? Hemen şöyle geçelim.
4: Buyurun efendim. Hoş
2: burada
4: geldiniz.
2: Bizi Lalegül Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Balevi karşılıyor. Mustafa Bey nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoş geldiniz. Lalegül Vakfı ve Lalegül Medya standına. Biz müşteriyata öncelikle teşekkür ediyoruz. 2 yılda bir düzenlenen bu fuar gerçekten ülkemiz ekonomisi açısından da oldukça kıymetli. Ve bir o kadar da tabii herkesin birbirini görmesi, tanışması, bu işbirliklerine sağlanması açısından çok çok kıymetli. Bize de bu seneki düzenledikleri fuarda böyle bir stand olarak yer vermeleri için de gerçekten kendilerine minnettarız. MÜSİAD gerçekten Türkiye'nin yüz akı bir kuruluş. Şimdi biz tabii Lalegül Vakfı ve Lalegül Medya ailesi olarak burada niye bulunuyoruz? İnsanlara yaptığımız hizmeti böyle ruberu görüşerek anlatabilmek için. Bu çok önemli. İşimiz iletişim, işimiz insanlarla gönül bağı kurabilmek elbette. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de şu anda hepimizin ortak derdi, maddi kısmı elbette bir şekilde çözülür ama bu maneviyat, yani işte sosyal çürüme dedikleri birilerinin bunun önüne nasıl geçebiliriz derdiyle dertlenip yanıp kavruluyoruz. Bütün, yani Türkiye'deki tüm ailelerin aslında ciddi manada endişesi, derdi bu. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Bunu Milli Manevi Yayınlar adını koyduk biz. Hoca efendilerin birbirinden kıymetli sohbetleri, onların din-i mübin İslam'ı anlatmaları, bilhassa gençlerin gönlünde İslam'ın daha fazla yer tutabilmesini sağlayabilmek adına biz bu milli ve manevi yayınları yapıyoruz Ali Bey. Sizler de tabii bizim ailemizin bir ferdisiniz. Bu çok kıymetli bir hizmet. Biz bu hizmetin neden kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu fuarda da bu yüzden varız. Ama ben gelemeyenler için buradan ifade edeyim. Şimdi Türkiye'de sayısını artık ben takip etmeyi bıraktım. Çünkü o kadar çok mantar gibi yabancı menşeili, bizim kültürümüze, örfümüze, ananemize, hayat tarzımıza uymayan o kadar çok yayın platformu Türkiye'de faaliyete başladı ki ve bunların yayın adına ortaya koyduğu diziler, filmler, belgeseller, şunlar bunlar o kadar Türk gençliğini dejenere etmeye yönelik, gerçekten kıblesini şaşırtmaya yönelik yayınlar ki artık burada Türk gençliğinin zehirlenmeye başladığını herkesin görebiliyor olması lazım. Biz de görüyoruz. Bu zehrin de bir panzehire ihtiyacı var. İşte o panzehir aslında bizim o kadim medeniyetimizin, sohbet halkalarının, o halakaların kurulması ve orada hakikaten böyle bir bu kötü havaya karşı sırtımızda bir oksijen tüpü taşımak gibi orada oksijeni dolduralım. O zehre karşı bu panzehiri gençlerimize verelim ki zehirlenmesinler. Maruz kalsalar da zehirlenmesinler. Bakın burası çok önemli. Çünkü öyle ya da böyle biz de bu tür içeriklere maruz kalıyoruz. Şimdi maruz kalmanın önüne geçebilmek belki zor olabilir. Ama maruz kaldıktan sonra ondan etkilenmemenin önüne geçebilmek, işte orada bir şeyler yapabiliriz. Hani bir pandemi dönemi atlattık. Orada Sayın Bakan'ın o ifadesi çok anlaşılmadı ama eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aslında büyük bir kozumuz var, o da yakalanmamak demişti ya. Bu aslında tedbirlerin ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalışan bir cümleydi. O da tabii birazcık birileri tarafından belki değişik çarpıtıldı, bir şeyler oldu. Ama bu tedbirler o kadar önemli ki. Şimdi yani bizim Şeref Başkanımız, Hayder'in Şeref Başkanı, Lale Gül Vakfı'nın Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi gerçekten kendi zamanından çok kıymetli vakitleri ayırıp işte bazen sabaha karşı, bazen akşama doğru, bazen yatsıdan sonra insanlara dini mübin anlatmak için çok büyük emek sarf ediyor. Ve hani yaşıyla beraber kendi sağlık durumu herkes tarafından malum. Ona rağmen bir derdi var. Nedir? İnsanlar şu dini mübini İslam'ı doğru bir şekilde ehli sünnet itikadı üzere bilsin ve buna uygun davransın. Yani biz hep ecdadımızın hikayelerini dinliyoruz, anlatıyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Peki bugünün dünyasında biz onlar gibi nasıl olabiliriz? İşte bunun yolu bence hem İslam'ı daha iyi anlamak, hem bizim örfümüzü, ananemizi daha iyi aktarabilmek ve bunun üzerine bir nesil inşa etmekten geçiyor. İşte bunun için de milli manevi yayınlar çok çok önemli. Gerçekten şu an Lale Gül Vakfı'nın yapmış olduğu hizmet, Türkiye'de çok vakıf var, çok dernek var. İnsani yardım boyutunda herkes bir şeyler yapıyor. Ama yanı başımızda yanan ocaklar, yani gerçekten hani yangın yeri olmuş durumda. Her ailenin kendince ciddi manada dertleri olmaya başladı. Yani daha doğrusu bu oran giderek artmaya başladı. Demek ki burada artık önlememiz gereken bir şey var. Bu yangın her yeri sarıyor. O yüzden biz de diyoruz ki Lale Gül TV ve Lale Gül FM'in yayınlarını bayır, bucak, dere neresi varsa, hani nerede bir insan evladı yaşıyorsa oraya ulaştırabilelim. Kolaylıkla dinlenebilsin istiyoruz, bu yayınlar ulaşabilsin istiyoruz. Çünkü ben kendi hayatımda da bunu yaşıyorum. Mesela arabayla yolculuk yaparken bir 5 dakika hocaların sohbetine denk gelmek, onların o sohbetlerinden bir şey öğrenmek, heybemize katmak, yeri gebe zamanı geldiğinde o bilginin aklımızda böyle bir ampul gibi parlayıp "Aa ya bak şurada şöyle davranmam lazım, bak hoca bununla ilgili bir sohbet yapmıştı, burada şöyle davranmamız gerekiyor" demek ve bu bilginin orada işimize yaraması çok kıymetli bir şey. İşte biz de hep böyle gençlerin hani o zehirlerden, o yabancı yayınlardan etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün elhamdülillah Lale Gül TV hem TürkSat 4A uydusunda, hem Kablo TV'de, TV Bu'da, inşallah yakın zamanda diğer platformlarda da olacak nasipse, yayın platformlarında. Lale Gül FM olarak 45'in üzerinde noktada şu anda canlı yayınlarımızı ulaştırabiliyoruz elhamdülillah. Daha önce sadece Marmara bölgesiyle sınırlıydık. Ama Lale Gül Vakfı'na bu iki kuruluşumuzun da devrolmasıyla birlikte, ki bunu da çok gurur duyarak söylüyorum, Lale Gül TV ve Lale Gül FM bir Lale Gül Vakfı kuruluşudur. 2022 yılından beri artık bu manada biz İslam adına ne yapabiliriz derdiyle dertlenen tüm kardeşlerimiz, işte İslam'ın sesini, nefesini insanlara ulaştırabilmek, sohbetler yoluyla ulaştırabilmek için Lale Gül Vakfı'nın milli ve manevi yayınlarına destek olabilirler. Gerçekten çok büyük ecri var bunun. Yani bu tabii hoca efendilerin alanı olduğu için ben buraya çok girmek istemiyorum ama bunun ecri ve mükafatı gerçekten çok büyük. Bakın bizim 45 noktada 45 noktadan fazla yerde Lale Gül FM yayınları var. Daha bugün gelen bir mesajı söyleyeyim. Arkadaşlar WhatsApp grubumuzdan paylaşmış. Böyle mesajlar gelince de mutlu oluyoruz. Genç bir kardeşimiz bir buhran döneminden geçiyor. Yani her türlü artık fenalığı düşünmeye başlayacakken diyor. Bir 15-20 gündür size denk geldim, sizi dinliyorum diyor. İnanır mısınız ruh sağlığıma çok iyi geldi diyor. Şimdi insanların demek ki ihtiyacı var. Dışarıda hayat ve artık oluşturulmaya çalışan o sosyal hayat içerisinde insanlar bunalıyor ve kendi başlarına bir mücadelenin içerisindeler. Aslında yalnız değilsiniz. Sizinle beraberiz. Güzellikleri konuşa konuşa, iyilikleri konuşa konuşa kötülükleri küçültebiliriz ve azaltabiliriz. Bunun için zaten bu yayınları ulaştırmaya çalışıyoruz. Lale Gül Vakfı bünyesine geçtikten sonra radyo ve televizyonumuz artık hem böyle hayırsever kardeşlerimiz o Lale Gül FM'in yayınlarını ulaştırmaya başladılar. Aylık belli bir sponsorluk karşılığında atıyorum ya işte memleketi neresiyse diyelim ki Erzincan. Erzincan yayınını ben karşılayabilir miyim diyor bir iş adamı abimiz ya da bir esnaf kardeşimiz. Öyle çok büyük tutarlarda değil bunlar yani aylık 15-20 bin lira bandında bir tutarla siz de Lale Gül FM'i memleketinizde dinletebiliyorsunuz. Burada insanlar dini öğreniyor ve doğru noktadan öğreniyor. Bakın burası çok önemli. Sosyal medya ile birlikte artık enteresan figürler türedi. Bunlar yoktu eskiden. Eskiden hoca efendiler yani giderdi bir insan camide sohbetini dinlerdi ve bunlar belli bir kontrolü vardı yani ehli sünnet itikadı üzere yapılırdı bu sohbetler ve kimse yanlış itikatların peşinden gidemezdi ya da ona maruz kalmazdı. Şimdi bir de böyle bir tehlike var. Yani sosyal medyada karşınıza çıkan bir hocanın icazeti nedir, bilgisi nedir, tecrübesi nedir, kimden icazet almıştır, kimin rahle-i tedrisatından geçmiştir, nasıl bir düşünce yapısındadır, buna bilebiliyor musun? Bilemiyorsun. Ama adam sana 99 tane doğruyu verirken bir tane bir yanlışı veriyor, Allah muhafaza tehlike başlıyor. İşte burada zaten Lale Gül izleyicisi ve dinleyicisi bu noktada elhamdülillah çok uyanıktır. Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca yıllardır yapmış olduğu o reddiyelerle çok kıymetli yayınlardır onlar. Çoğu kişinin yani milyon dolarlık projesini, çünkü dışa bağımlı bunlar, dışarıdan besleniyor bunlar. Onların bütün o fonlarını aldı çöpe attı. Türkiye'de insanların dinini çalmaya yönelik çok ciddi gayretler vardı. Elhamdülillah bunların önüne yine Lale Gül TV'de yaptığı sohbetlerle geçildi. İşte bu yüzden bu sohbetler çok önemli. Biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Bunları ne kadar çok insana ulaştırabilirsek o kadar çok kârdayız, o kadar çok iyi noktadayız, o kadar güçlü bir Türkiye'deyiz. Geleceğimizden o kadar az endişe duymamaya başlayabiliriz. Çünkü niye? Bu sohbetleri dinleyen gençler aklın başına alacak, yanlış yollara tevessül etmeyecek, etkilenmeyecek. Dedesi nasıl yaşıyorsa bu hayatı, o da öyle yaşayacak ve o manevi dolgunluk ve o manevi coşku içerisinde inşallah böyle psikolojik bunalımlar, sıkıntılar vesaireler yaşamayacak. Çünkü bunlar bir süre sonra insanın psikolojisine etki ediyor ve bu beden maneviyat boşluğunu kabul etmiyor. Bu ruh illa bir yerden bir nefes almak istiyor. İşte bu nefesi inşallah biz insanlar rahat alabilsin diye bu yayınları ulaştırmaya çalışıyoruz. Lale Gül Vakfı bunun için var. Çok kolay bir şekilde de bağış yapabilir izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Ve inşallah bu yayınları daha uzak diyarlara da ulaştırabilir. Kat edecek çok yolumuz var. Onların destekleriyle inşallah bu mesafeler daha da azalacak. Lale Gül'ün ulaştığı noktalar daha çoğalacak inşallah.
5: Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız, çok güzel ifade ettiniz.
4: Allah razı olsun.
5: Biz izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi yine de Mustafa Bey anlattı, izah etti burada olma sebebimizi ama biz yine de davetimizi yineleyelim, buraya yine bekliyoruz. Çağıralım yüz yüze tabii ki.
4: Tabii çayımız var, suyumuz var. Efendim Hoca Efendi'nin, Cübbeli Ahmet Hocamızın işte... çok güzel neşretmiş olduğu Nuzul-i Mesih Risalesi ve Davut Besi, Silsile-i Aliye Ricali gibi çok güzel hizmetleri var. Bu risaleleri de kitapları da gelen buradaki ziyaretçilerimize hediye ediyoruz. O yüzden kaçırmasınlar. Bence bu hediyeleri gelip buradan alabilirler yani, onu da söylemiş olalım.
5: İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz efendim. Cumartesi gününe kadar.
4: Evet.
5: Bu cumartesi gününe kadar, evet. Yanlış olmasın.
4: Yani 26 Eylül 2026 saat 17'ye kadar burada, yani fuar aktif olacak.
5: 8. holde
4: sona eriyor.
5: 8. holdeyiz. 8. holde 113 numaradayız efendim. Lale Gül ve Haydar standları yan yana sizleri bekliyor olacağız. Hoca efendilerimizin de kitaplarından ne zaman geldiğinize göre tabii elimizde varsa sizlere hediye edeceğiz efendim. Hiç yoksa yakın olanlar gelip bir selam verebilir. Çünkü bizler sizleri görmüyoruz. Sizler bizleri görmeye alışıksınız ama biz de sizleri, evet, bu vesileyle görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederiz.
5: İzleyicilerimize de. Efendim 26 Eylül cumartesi gününe kadar İstanbul Fuar Merkezi Müsiyat Expo'da 8. hol 113 numarada sizleri bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
6: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
7: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Hasta da olsak, zayıf da olsak, değil mi ki bu yoldayız, şükretmeliyiz. Oturup gazetelerle, televizyonlarla, videolarla.
6: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيق واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. İlanlarımız yarın 18-18'den itibaren İnşallahurrahman Tuva Kabul Saat'te Kehf Sure-i Cellesi vs. Hizb-ül Bahri Şerif dualar okunacaktır. Allah Teala devam, sebat, istikamet nasip eylesin.
1: Amin.
0: Peçeli Aşe Hoca annemiz Allah selamet versin. Sahat ve afiyetini daim etsin. Hayırlı uzun ömürlerle hizmetlerinde onu muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: 80 yaşında, belki dahası da var. Efendi Hazretlerimizden aldığı feyiz, bereket ve himmetle, tabi Efendi Hazretlerinin yoluna çok bağlı, rabıtasına çok bağlı, kıymetli hoca annemiz, Gözlüklü Ahmet abimizin Sevce-i Tahiresi sohbete çıkıyor 10 günlük. Ankara, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antakya, Antep, Maraş, Urfa, Adıyaman, Kahta, Malatya, Elazığ, Elbistan, Yozgat. Buraları duyup da yani oraların halkı, kadınlar, Efendi Hazretlerimizle ömrü hayatı beraber geçmiş en az 60 senesi. Efendi Hazretlerimizle devamlı emri arflara çıkmış. Efendi Hazretlerimiz Karadeniz seferine çıkarken mutlaka arka arabada Ahmet abi ve Peçeli Aşe annemiz olurdu. Biz de bazı seferlerde bulunduk. 80'li yıllarda, 79-80 o yıllarda. Ve hiç yanından ayırmazdı. Hangi sohbete gitse İstanbul dışına mutlaka onu götürürdü. Kadınlara sohbet ettirirdi. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin yoluna tam bağlı kadınlar bakımından hoca annemiz, Fatma Demir hoca annemiz var, Mahmure hoca annemiz var. Allah sayılarını ziyade etsin, Allah sıhhatten afiyetten daim etsin. Bu itibarla bu hoca annelerimizin kıymetini bilmek lazım. Efendi Hazretlerimizden bu kadar istifade ettikleri için bereketleri çoktur. Bu bereket tabii bu vilayetlere gidecek. Efendi Hazretlerimiz her sene böyle birçok vilayetlere giderdi. Sahat-ı afiyet zamanında emniarif yapardı. Tabi oralarda kız medreseleri var. Hoca annemizin yetiştirdiği binlerce, on binlerce talebeler var. 60 senelik, 60-70 sene belki. Yani şu anda tabi 70 sene falan oldu. Çünkü biz daha çocuktuk. 5 yaşlarımızda onlar tabi Ahmet abiler, Gözlü Ahmet abi, efendi babamız Ali Erdar Efendi'yi de gördü. Dolayısıyla yani ta 1960'tan evvel tabii medrese işleri, hoca anneleri, efendi hazretlerini yetiştirmesi falan yani 60'lı yıllardan sonra olmuştur. Hemen 70 sene olmuş. Dolayısıyla bu bunlar 70'i de geçmiş bir ocak bu. Bu bereketli bir ocak. Efendi hazretlerinin tüttürdüğü bir ocak. Buralardaki hanım kardeşlerimize buradan duyuruyoruz. Hoca annenin hangi gün, hangi vilayette olacak, nerede sohbet olacak, bunun şaması yapılmış. Ben burada bunu anlatsam da kimsenin kafasında kalmaz. Onun için ben kendi sayfalarımdan Benim derdim emni arif olsun. Kadınlar toplansın, hoca annemiz çarşaf giydirsin. Medreseye talebe kızlarını versinler. Benim derdim bu dava efendinin yolu yürüsün. Onun için hoca annemize mutlaka çok değer verelim. Kıymetini bilelim. Değer veren kendi kazanır. Sohbetini dinleyip amel eden kendi kazanır. Kızını medreseye veren kendi kazanır. Ama nerelerde ne var? Bunların detayları uzun gider. Kimsenin de kafasında kalmaz. Onun için bu şama benim sayfalarımdan, kendi sayfalarımdan bu şey vahitlerde de mi paylaşacak diyor. Evet, vahitler, vekillerin ahdi yardımlaşma derneği, vahitlerimiz bizim. Başkan Hoca Efendimiz, Avcı Hoca Efendi, Abdülhamit Avcıoğlu Hoca Efendimiz, onlar da hizmetteler, faaliyetteler, vahitler olarak. İrtibat kurmak isteyenler bu yörelerden, şeylerden, kadınlardan, hocalardan, yani bu program hakkında bilgi almak isteyen, biz de katılmak istiyoruz, nerede buluşalım, ne edelim falan, 0212 koduyla 588-1588. Bu vahitlerin telefonudur. Hangi kursa medreseye talebe vereceğim? Bu medrese efendiye bağlı mıdır? Kız medresesi, erkek medresesi, rabıtayı bozmadım, bozmadı mı? Bütün bu soruların merkezi vahitlerdir. Hoca annenin sohbetleri vesaire, buradaki bu sohbetlerin hepsi vahitler, hoca hanımların sohbetleri vesaire de sorulabilir. Özellikle Peçeli Ayşe annemizin sohbetlerini buradan sorsunlar, öğrensinler. Yazık, 80 küsur yaşında devamlı oruç tutuyor. O vaziyette Allah için gidiyor. O bölgelerde olanlar da Allah için biraz adım atsın. Bir sohbete gitsin. Seferi mesafeye kadın mahremsiz gidemez. Seferi mesafe olmayanlar, kadınlar da toplansa bir arabayla gider. Bir şoför götürür. Ama tek kadın tabii bir şoförle bir arabaya binemez. Bu ayrı bir şey. Ama seferi mesafe olursa mahremi olmaz şartı var. Seferi mesafe olmayanlar da, kadınlar da kendi toplanıp gidebilir. Seferi olmadığı için mahremsiz. Bu şart şeriatı muhafaza ederek bu şartlarla sohbetlerde buluşulsun. İnşallah çok hayırlar konuşulsun. Çok kızlar medreselerle buluşturulsun ve Efendi Hazretlerimizin yoluna, Efendinin yolu diye bir şey yok. Efendinin yolu Resulullah'ın yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem Müceddidiye yolu, Nakşibendiye yolu. Bunların hiçbiri kendi kafasından tarikat kurmadı, uydurmadı. Onların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla itibaden yollarımızdır. Pirlerimizdir, efendilerimizin yoludur. Onun için bu işin aslı esası Kur'an sünnet yoludur. Ama en son haliyle bunu ihya eden Müceddit Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bunu canlandırmak, 100 yılın mücedditliği ona nasip olmuştur. Onun için onun rabıtasını bozan, onun yolunu bozan, vasiyetini bozan, buyurduğu sözden çıkanların bereketi kalmamıştır. İsmail Han'ın durumu ortadadır. Kendi aralarında neler yapıyorlar, neler oluyor, bize gelen haberlerin zerresini duysanız kafanız tavana vurur. İçeride neler olduğunun. Öyle olaylar olmaya başlamış. Çünkü Efendi Hazretleri'nin bereketi çekildikten sonra her yer Teksas'a döner. Her yer Teksas'a döner. Siz anlattınız. Onun için konuşulanlar, edilenler, birbirlerine karşı hareketler, şunlar bunlar, köpük atmak üzeredir. Köpük sönmek üzeredir. Batıl bitmek üzeredir. Hak devam edecektir. وَمَّا مَا يَفَعُ النَّاسِ فَهِمْ كُسِفِ الْاَرْضِ İnsanlara faydası olan yeryüzünde kalır diyor. O da sudur. Hak su gibidir, batıl köpük gibidir diyor Kur'an. فَمَّ زَبَّدُ فَيَدَبُ جُفَاءَ Altyapısı yok. Efendiyi terk etmiş. Dedem dedese muteber değil benim dedemin sözü demiş adam. Öbürü kalkmış, öldüğü işi bitti diyor adam. Bunlar da efendinin bereketi kalması mı? Ama burada bak 80 küsur yaşında bir hoca annemiz bu kadar vilayeti efendinin himmetiyle rabıtası üzere gezip bütün medreseleri, talebeleri gözetip oraları canlandırabiliyor. Çünkü himmet var üzerinde. Çünkü yolu koruyor. Yolu muhafaza ediyor. Canıyla muhafaza ediyor. Aslında da sahte şeyhin eşinin kız kardeşi. Evet. Ahmet abiyle sahte şeyh bacanaktı. Ve ona da ne diyor? Yahu diyor Hasan Efendi bu rabıtayı kabul etmemişken, haddini bilmişken, Hasan Efendi haddini bilmişken senin kocan nereden bu rabıta yaptırabiliyor kendisine diyecek kadar da Allah için akrabaymış, anaymış, babaymış bakmaz. Peçeler çocuğa dediğin zaman Efendi Hazretleri'nin kılıcıdır, keser. Böyle bir şey yok. Böyle bir taviz yok. Anamdır, kardeşimdir, eniştemdir. Hak devam edecek. Batıla meyledemeyiz. En yakın akraban olsa, aç kalırsa bir şey verirsin, yesin. Sıla-i Rahim'i kesin demiyoruz. Selam-ı Aleyküm demiyoruz. Ama batıla destek vermek haramdır. Haramdır. Çünkü aslı yoktur. Efendi Hazretlerini öldürdüler, işini bitirttirdiler. Böyle bir şeriat tarikat yoktur. Bütün şeriat tarikat kabir ehlinin yardımını, himmetini Mehmet Said Efendi Hazretlerini paylaştım sizinle. Bak dinle ne anlatıyor? Esat Çoşan Efendi'ye ne anlatıyor? Kılıç kınından çıkmış diyor. Bütün evliya bunda ittifaklıdır. Bütün tarikatlar ittifaklıdır. Bunlar nereden çıktı da bozdu bu işi? Bak şimdi nerede o sayfa ya? Ha, Efendi Hazretlerimizin 5. cilt sohbetlerini hazırlıyorum. Gece gündüz. Resimle ilgili eski beyanları var. Sonradan resme izin verdi mesela. Şimdi oradaki sözlerini, beyanlarını, fıkhi yönünü, onları da dipnota koydum ki Efendi Hazretleri bir böyle dedi, bir böyle dedi, resim çekmeyin dedi, sonra kendi resim çektirdi gibi şeyler fitne çıkmasın diye Efendi Hazretleri'nin evvelki görüşü orada sohbette yazıyor. Sonraki yaptığı beyanları, şahitliklerimi, birçok da şahit var orada, bunları ve tatbikatı siz de gördünüz, çektirdiğini, son 10 sene, 15 sene videoya da çekildiğini, bunlara müsaade ettiğini, kendisi de izinli verdiğini, bizim yanımızda Rasul Hoca da vardı efendim. Bunların hükümleri hakkında da güzel izahlar yaptım bu 5. ciltte. Bu fitneyi de durdurmak için. Çünkü neden Efendi Hazretlerimizin sözleri görürseniz de tenakuzat, tezat olmaz. Ama ne olur? Böyle ilham olur, böyle yapılır. Sonra aynı fıkıhtan fıkha göre yine fıkıhta delilleri muhacesinde. Şimdi ben bu işe izin veriyorum. Bu zaman izin vermedim, hikmeti vardı. Şimdi izin veriyorum. Operlere de böyle yapmıştır. Senelerce kendisi operlerle konuşmamıştır. Sonra operlerle konuşmuştur. Dolayısıyla bunlarda izahlar yazıyorum. 5. ciltte çok çalışıyorum. 700 küsur sayfa, yani bu kolay bir şey değil. Tek tek, satır satır, kelime kelime inceliyorum. Çok baskı hataları oluyor, dizim hataları oluyor, yazım hataları oluyor. Çünkü kulaktan duyma yazmışlar. Kulaktan duyarken çok yanlış şeyler oluyor. Yani güldürücü şeyler de oluyor. Akılsız duruyor. Onların hepsini gözden geçiriyorum ki Efendi Hazretlerime bir hizmetim daha olsun. O 5. sohbetler yakında çıkacak. Evvelki 4 çıktı. Bunlar çok önemli. Evinde olan Efendi Hazretleri evinde konuşuyor. Bütün hoca efendiler mutlaka ondan sohbetlerinde birkaç sayfa okuması lazım. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, Efendimiz'e çok bağlı bir hocam, kardeşimizdir. Abimizdir yaş olarak. Devamlı Efendi sohbetlerinden okur. Efendimiz'in sohbetlerini okuduğu zaman feyizler yağıyor, rahmetler yağıyor. Herkes o sohbetler, ama bizim son hazırladığımız muteber. Çünkü neden? Öbürlerinde bu tasihat olmamıştır. Bu tasihatı Efendimiz'i bana emretmişti. Ahmet görmeden bu şey benim adıma basılmasın. Onun için bu tasihatı ilk olarak yapma fırsatı buldum. 5. ciltte hazırlanıyor. Bundan gayrına itibar edilirse tezatlar, tenakuzatlar çıkar. Onun için Efendi Hazretleri'nin bu işte emini, güvendiği görevlisi benim kitap işinde. Bu itibarla herkes işini bilecek, haddini bilecek. Bu 5. ciltte hazırlarken gördüm. Şu anda tabii sayfa veremiyorum. Çünkü onun da mizampacı benim tahsislerimle sayfalar atıyor. Sayfalar attığı için son mizam sayfa veremiyorum. 5. çıkacak ama sohbet ismi veriyorum. 12 Haziran Pazartesi 1995. Orada yazıyor her sohbetin başında. Yazıyor. Bunlar hep hanım sohbetidir. Çünkü bunları yazanlar hanım kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük emek ettiler. Çok büyük hizmet ettiler. Çünkü bunları yazıya dökerek hiç olmazsa bize ana maddeyi, ham maddeyi temin ettiler. Çünkü ses kaydı olmadığından şu anda bunları hatırlayarak yazmak zor idi. Allah emeği geçen bütün hanım hoca kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Onları razı eylesin. Amin. Efendinin şefaatine en başta onlara nasip eylesin. Amin. Çok büyük bir emek. Ama tabii ki ilmi tasihler, kaynak bulmalar vesaire, Efendimiz'in sonraki görüşleri, Efendimiz'in sonraki tartışmaları, bütün bunlar da bize düşüyor. Çünkü biz de bunda görevliyiz. Sen görmeden benim adıma hiçbir kitap çıkmasın buyurulan tek kişi benim. Keşke birkaç arkadaş daha olsaydı ama Efendimiz seni böyle yaptı. Onun için orada gördüğüm bir şey. Şimdi İsmail Ağa'nın ne batıl olduğunda da bir delil oluyor burada. Risale-i Kutsiye'den biliyorsunuz başta beytler okuyor. Her sohbetin başında Risale-i Kutsiye'den beytler okuyordu. Şeriat, kendisi hak, müftah, tarikat diye başlıyordu. Allah'ın hazinesi şeriattır ama anahtarını açmak için tarikatta zikir lazım. Zikirsiz kimse Allah'a vasıl olamaz diyordu. Bunu anlattıktan sonra da beyitler okuyordu. Tasavvuf temsil ettiği için Risale-i Kutsiye'yi de tarikatın tasavvufi beyitleri olarak anahtar kabul ediyordu. Sonra ayet hadislere geçiyordu. Artık biliyorsunuz artık yaşı müsait olanlar, bilmiyorum o sohbetlere yetişenler birkaç kişi belki çıkar içinizden de. Degil zan var ehli keşfü keramet. Vücudi aleme izzetle rahmet. Bu beyti okuyor. Bu beyti okurken değil zan var ehli keşfü keramet. Şimdi buna yazılırken değil zanda virgül koymamışlar misal. Şimdi bir virgülü koymadığın zaman ne olur biliyor musun? He? Değişir mi? Ne gibi misal ver? Ben kaba bir misal vereceğim. Kusura bakmazsanız. He? Oku baban gibi eşek olma. Ama virgülü okuda koyarsan oku baban gibi eşek olma. Virgülü okuda koyarsan baban gibi eşek olma. Baban eşekti diyorsun adama. Ama virgülü baban gibideki gibiye koyarsan oku baban gibi yani alim ol. Cahil olup eşek olma demektir. Anladın mı? Oynadı mı çok? Bayağı oynadı ya. Babanı insanlıktan çıkarttın ya. Ne rezil adamsın ya. Ne cahil adamsın. İnsan babasına eşek der mi ya? Ama işte bir virgül bunu yapar ya. Şimdi burada da bak. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş mi yapıyorum? O eskiyle kıyas edersen benim ne iş yaptığımı anlarsın. Şimdi burada bak. Değil zan var. Zana virgülü koymadın mı? Zan var ehli keşfü keramet. Yani keşif ve keramet ehli var mı hususunda zan var oluyor. Yani zan ne demek? Tahmin var ama zan var yani bir şüphe var. Ama dersen ki değil zan virgül. Ne demek istiyor virgül? Zan değil, tahmin değil. Şüphe yok. Var ehli keşfü keramet. Keşif keramet ehli var. Kabri gören var. Kabirle görüşen var. İsmet Garibullah Hazretleri bunu buyuruyor. Anladınız mı? Orada bak değil zan. Duracaksın. Durmayınca değil zan var. Ne zan var? Adam da diyor ki şüphe var. Değil zan. Bu tahmin değil diyor. Dur. Var ehli keşfü keramet diyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani? Siz ne anlıyorsunuz ben bilmiyorum. Siz çok zeki bir insanlarsınız. Nereden belli? Bana geldiğinizden belli. Ahmak olsanız ahmaklara giderdiniz. Çünkü benim kafamın çalıştığını herkes kabul ediyor. Benim bütün düşmanlarım da kabul ediyor ki adam da kafa çalışıyor diyor. Değil mi? Sende de kafa çalışmasa mankurt olsan, mankafa olsan burada ne işin var? He buraya gelmeyenler mankurt demedik ha yanlış anlamasınlar. Kusura bakmasınlar yani. Ama buraya gelene akıllı diyorum. Gelmeyeni bana ben ne bileyim? Çünkü doğru adreste, Efendi Hazretleri'nin gösterdiği adreste, Ahmet'i dinlemeyeceksin ya kimi dinleyeceksin? O tam ehl-i sünnettir dediği adreste. Müceddit sahibi zaman o. O zaman adrese geldin. Yanlış adreste değilsin. Öbürlerini kim tanıyor? Abdullah Kılıç'ı kim tanıyor? Yani efendinin Abdullah Kılıç hakkında ne beyanı var? İsmail Han'ın başta geçmiş yönetiyor şu an. Hüsnü Kılıç hakkında 7 kere şeytan var. Bütün toplantılarda o oturuyor. Dolayısıyla işte efendinin şeytan dediği adamlarla oturup kalkanlarla efendinin bu tam ehl-i sünnet onu dinleyin dedikleriyle oturan kalkan da burada mesele bana dönmüyor. Efendiye dönüyor. Efendinin gösterdiği rotada gidenler kadınlarda Peçelaşi Hoca, Fatma Temel Hoca, Mamur Hoca vesaire efendinin şunları dinleyeceksiniz dediği. Bakın şu anda kadınlardan 4 taneyi dinleyin. Onlar beni temsil ediyor buyurduğu 4 taneden bir hoca anne vefat et. Geri kalan 3'ü de şu anda Efendi Hazretlerimizin rabıtasında devam ediyor. Şura ile hareket ediyor. Sen daha hakkı nerede arayacaksın? İsim vermiş 4 tane diye. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Dört tane vekil söylemiş. En son Hüsnü Bayram abi vefat etti. Allah rahmet etsin, kabrı nur olsun. O Hüsnü Bayram abi tam ehli sünnetti. FETÖ ile çok mücadele etti. FETÖ'nün nurculuğu istismar etmesine, Bediüzzaman'ı istismar etmesine, Yahudi Hristiyan cennete girecek demeden en çok karşı çıktı. En son ben kendisini ziyaret ettim. Sonra benim evime geldi, ziyaret etti o yaşta. Sen hak üzeresin, ehli sünnetsin dedi. Ve geldi, destek verdi. Hatim dualarını bile bana yaptırıyordu. Orada işte ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Benim mutlak vekilim dört tanedir. Kayıtsız şartsız. Onların sözü benim sözümdür buyurdu. Dört vekil. Onların da üçü ölmüştü. Anladın mı sen? Sungur abiler vesaireler. Kim kalmıştı? En son Hüsnü Bayram abi kalmıştı. Nur camiası 20 parçadır. Ama yani FETÖ'yü saymıyoruz. FETÖ Nur camiasından falan. FETÖ Siyonist camiasından. FETÖ Nurcu murcu değil. FETÖ Siyonist, Mossad. Şimdi Nurcuları tenzih ederiz. Şimdi dolayısıyla bu 20 camianın kendi aralarında farklı metotları, yazıcılar var, okuyucular var vesaire vesaireler var. Ama Bediüzzaman'da birleşiyorlar mı? Bediüzzaman Hazretleri dört tane mutlak vekilim dediği zaman, Hüsnü Bayram benim mutlak vekilimdir, onun sözü benim sözümdür dediğinden bir ok aldığı zaman onun sözü herkesi bağlıyor muydu? Ama Efendi Hazretleri'nin sözü peki niye bağlamıyor, müceddit olduğu sabit olmuş? Kadınlardan dört diyor. Bu dördün üçü şu anda burada. Sen daha ne adres arıyorsun? Efendinin buyurduğu noktaya gittiğin zaman, onun sözünden hareket ettiğin zaman erkekte de kadında da doğruyu buluyorsun. Orada kim kaldı Efendinin methettiği, övdüğü? Bir kişi göster. Oğlu için dediği sözler ortada. Kayınbiraderin Üstü Kılıç, Abdullah Kılıç'ın durumu Efendi'ye karşı ortada. Hala orada duran, hakta durmuş olduğuna kimin yemin edebilir? Yemin edemez. Yemin ederse kezzap olur. Onun için bak, adam çıktı diyor ki, bir de bana hurafe anlatmasın diyor. CNN'e bağlanmış. Hurafe anlatmasın diyor. Ben neyi anlattığıma o hurafe diyor? Kabirden, Evliyaullah kabirden yönetir lafım için diyor onu. Öyle mi değil mi? Mevzu oradan çıkmadı mı? Kabirden yönetim yoktur diye başlık atmadım İsmail'e. Bak işte Efendi Hazretleri söylüyor. Değil zan. Bu zan değildir diyor. Var ehli keşfü kelam. Allah dostu olduğunda zan yok. Keşif keramet ehli vardır diyor. Bir genç, şimdi bak Efendi Hazretleri bir şey anlatıyor. Tabii bunu Efendi Hazretleri'nin kendi yaşadığı biri de olabilir. Eski gördüğü kitaplardan biri de olabilir. Ama Efendi Hazretleri'nden ben ömür boyu bu kadar kabir ziyaret ettim. Efendi Hazretleri kabirlerden kalktığımızda bize anlatırdı. Hatice annemizi ziyaret ederdik, böyle buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Abdullah bin Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Hazreti Osman böyle buyurdu diye kabirden kalkardık. Efendi Hazretleri görüştüğünü ve görüşenler olduğunu bize söylerdi. Ve onlarla da amel ederdi. Bakın sohbetlere bakarsanız Hatice annemizden kadınlara selam var, şöyle şöyle buyurdu size diye birçok sohbette Efendi Hazretleri Hatice annemizden direkt buyruklarını cemaata kürsüden Yavuz Selim'de ilettiğinin şahidi çoktur. Sohbette de kaydı boldur. Hatice annemiz ölmüştü, kabirden nasıl emir veriyor buraya ya? Efendi böyleydi, böyle görüşüyor. Adam bana hurafe demiyor, Efendi'ye hurafe diyor. Öyle mi? Çünkü Efendi Hazretleri'nin bütün görüşleri ortada işte. Gittik diyor Bandırma'ya diyor. Hatb-ı Şerif okuyoruz. Ali Zahab Beyza Hazretlerimizin kabrinin yanında tekkede. Münibüsü Mehmet Efendi zuhurat oldu diyor. Ali Zahab Hazretleri geldi diyor. Ona göründü diyor. Efendi anlatıyor bunu sohbetlerde. Göründü diyor. Dedi ki ben burada değildim. Siz geldiniz diye geldim. Peki neredeydi diyor. Alem-i Melekut'taydı diyor. Bak ben burada değildim, siz geldiğinizde geldim. Şimdi bak neyi anlatıyor. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu efendi sohbetlerinde 5'te çıkacak. Eskilerde de mutlaka vardı. Şimdi bunu kendisi İsmail Han Sirat yayınlarında bastıklarında bunlar var eskiden. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu yeni bir şey. Niye yeni bir şey? Çeçenistan Savaşı'ndan alakalı. Çeçenistan Savaşı 2-3 sene evvel olmadı ki. Anladın mı? Birkaç kez gittiğinde babasını kabirde bulamadı. Şimdi dikkat et. Demek ki bedenen de çıkıyor. Kabirde bulamadı ne demek? Keşif ehli. Bu çocuk keşif ehliydi diyor. Keşif ehli ne demek? Kabir ehliyle görüşür. Efendi bunun kabir ehliyle görüştüğünü kabul ediyor mu burada? Ederek anlatıyor. Peki bulamadı ne demek? Bedeni yoktu orada diyor. Bedeni yoksa ne demek? Bedeniyle fiziken çıkmış gitmiş. Birkaç kez gittiğinde babasını bulamadı. En son gittiğinde babasını mezarda buldu. Bunu Efendi Hazretleri yaşanmış bir gencin keşfini anlatıyor. Kürsüde, Yavuz Selim'in kürsüsünde. Ve babasına sordu. Babacığım, seni 2-3 kere ziyarete geldim ama bulamadım. Neredeydiniz? Babası da Çeçenistan'a yardıma gitmiştim dedi. Kabirde yok. Çeçenistan'a neyle yardıma gitmiş? Fiziken gitmiş bedeniyle. Demek babası şehitlerden veya büyük evliyadandır ki o tasarruf verilmiş ona. Ama hepten de silsiledeki bir şeyh değil yani. Normal velide de var bu. E normal velide olan biri Mahmut Efendi Hazretleri'nde nasıl olmuyor ya? Efendi anlatıyor ki kabirde bulamadı diyor. 3 kere bulamadı diyor. Sonra neredeydin? Çeçenistan'a yardıma gittim diyor. E şimdi biz bunu efendi de böyle bir hal var dediğimiz zaman adam bize hurafe diyor. Efendi burada normal bir veliden bahsediyor. E bu adamın hakkında efendinin kabul ettiğini ben efendi hakkında nasıl inkar ederim? Zındık! İnkar edenlere diyorum. Bak şimdi, Çeçenistan'a yardıma gidince işte bu genç keşif ehlidir diyor Efendi Hazretleri diyor. İşte bu genç keşif ehlidir. Ne demek istiyor Efendi Hazretleri? Bunun keşfi sahihtir diyor. Onun için ne diyor diyor, bunu nerede okuyor bunu? İsmet Baba'nın sözünü anlatıyor. Değil zan. Bu işte zan tahmin yok. Var ehli keşfi keramet. Vardı diyor. Vücudu aleme izzette rahmet. Onun varlığı bu alemlere rahmettir, şereftir diyor. Onun için bu Allah dostlarının varlığı alemlere izzet ve rahmettir. İşte ondan sonra devam ediyor. Şimdi o zaman kim hurafe anlatıyormuş? Evliyanın öldükten sonra işi bitti diyenler asıl hurafecidir. Bütün ayet hadisler bize onlara ölü dememizi demeyi yasak ediyor. Belahya. Asıl diriler onlardır. Öbür ayet yurzakun maddi rızıkları da gönderiliyor. Onun için sen kendi milleti kendin gibi zannedip de sen öldüğün zaman ondan sonra ham halat pişesin. Evliyadan değilsin, Allah dostan da değilsin. Her yol var. Senin işin bitecek diye herkesin de işi bittiği zannetme. İşi bitmeyenler var. Biz işi bitmeyenlerle devam ediyoruz. Biz dirisi beş para etmeyenlerle değil, ölüsü alemlere rahmet olan ve ölüsü tasarruf sahibi kabrinden çıkıp yönetebilen zatlarla devam ediyoruz. Biz silsile-i Nakşibendiye Müceddi Halidiye ile devam ediyoruz. Biz uyduruk kaydırık sahtekarlarla yol yürümüyoruz. Onun için kim ne derse desin, it üreyecek, bu kervan yürüyecek. İşte 80 yaşındaki annelerimizle, hoca annelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla herkes gayret edecek. Bu yol Hazreti Mehdi'ye varacak, erişecek. O zaman bizim torunlarımızdan da Hazreti Mehdi'ye yardım eden askerler Allah halk edecek. Çünkü bugün doğru yolda olmanın bereketi çocuk çoluğundan, torunundan çıkar. Yarın bu doğru yola destek verenlere, Efendi Hazretleri'nin sözünü dinleyenlerin de çocuklarından Allah öyle erler yetiştirecek. Ahir zamandaki en kıymetli orduya onları ilhak edecek. Ama bugün batıla gidenin çoluğu, çocuğu, torunu daha çok batıla gider. İstisna belki müstesna birkaç tane olursa da ekseriyetle anne babanın yaptığının çoluk çocuk üzerinde iyi veya kötü etkileri görülmektedir ve görülecektir. Bunu da kimse inkar edemez. Onun için babanızın salahı. Biz şimdi doğru yolda olalım. Efendiyi bırakmayalım. O zaman adres Mehdi'ye çıkar. Çoluk çocuğumuzun da adresi çıkar. Ama bugün adres şaştı mı, Deccal'a çıkar. Arkası ilerisi nereye gider? Deccal'a çıkar. Ne diyor? İşte bir hadis-i şerifte var. Hayızlı namaz, kadınlara namaz kılan diyenler, namaz kılabilir diye fetva verenler yok mu? Mustafa İslamoğlu falan. Hayızlı kadınlara namaz kılar diyenler, şimdi hayızlı kadın camiye gidiyor vesaire vesaire. Hadis-i şerif bana diyor. Ve hakkun alallahi en yahşurov ma deccal. Sahih hadis. İşte diyor, bu gibi İslam'ın hükümlerini bozan, şu anda birçok ilahiyatçı bu kafada, haizli kadın namaz kılar, oruç tutar, camiye girer, haizde bir şey yok, Kur'an okur diyorlar ya, bu çok kafada, bu kafada var. İlahiyatlarda, imamatiplerde de var bu tip adamlar, kadınlar. İşte bunları Allah mahşere çıkarınca Deccal'la haşredecek. Allah diyor hak etmiş bunu, söz vermiş, üzerime hak olsun, ben bunları Deccal'la haşredeceğim buyurmuş. Halbuki Müslüman göçünüyor. Halbuki namazdan, abdestten bahsediyor. Ama o hükümleri, fıkhı bozduğu için Deccal'la haşrolacak. Onun için batılla yaşayan Deccal'la haşrolur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le, Hazreti Mehdi ile, Mahmud Efendi Hazretleri ile dostlarla haşrolmak istiyorsak, dostların sesi ortada, görüntüsü ortada. Yerinize birini bıraktınız mı? Yok yok buyurdu ortada. Cemaat seçecek buyurdu ortada. Rabıta bana devam edecek buyurdu ortada. Daha ne arıyorsun, kaşınıyorsun? Ne arıyorsun? Ha şeyh demezsek birine para toplayamayız. Ha senin derdin para. O zaman Allah sana masa-ı musallat etsin derim ben de. Derdi para olana Allah masa-ı musallat etsin. Bizim derdimiz para değil. Bizim derdimiz yolun yürümesi. Biz nefer olarak, hizmetçi olarak, süpürgeci olarak, Efendim senin buyurduğu gibi şu şeriat gelsin, ben tuvalet temizleyeceğim dedi. Koltuk sandalye sizin olsun, tuvalet temizleme işleri benim olsun. Yeter ki Allah'ın yolu sağ olsun dedi. Şimdi öyle bir zata hainlik edilir mi? O zaman biz de kendimizi öne geçirmeyi düşünmeyeceğiz. Baş olayım, bilmem ne olayım, bırak o işleri sen. Bu yol yürüsün, ben hizmetçi olacağım. Olur, oluyorum da. Onun için Ayşe hocamızın, annemizin sohbetleri önemlidir. Bu bir şuur vermek için konuşuyorum. Şuur. Bu hoca annelerin bu gayretleri size, bana ders olsun. İbret olsun. Biz ne gevşek, ne tembel adamız. Şu kadar vilayete gitsek dökülürüz de parçamızı toplarlar. Niye? Himmetimiz düğün. Düğün ne demek? Düşük. Ufkumuz

Ne kadar sohbette bunu beyan ediyor. Medreselerdeki talebeler ve bu çarşaf giyenler hürmetine. Arada da sakallı cübbeliler de cübbeliler diyor yani sizi söylüyor. Cübbe giyen sünnete ittibaları arada. Ama çarşafı çok üzerine duruyordu. Çünkü tesettür. Allah azap yapmak istese onların hürmetine azabı döndürürüm diyor. Niye? Böyle fitne zamanda, ağır zamanda gencecik kız üniversiteyi bırakmış, gelmiş çarşafa giymiş, üçte medresede teheccüde kalkmış. Allah seni mi dinler, onu mu dinler? Üçte dörtte hor hor çeşmede hızar çekiyorsun, biçiyorsun. Nerede ne geziyor belli değil yani. Onlar teheccüde orada medresede. E şimdi Allah onları mı sayar, senin mi hatırını sayar, onu mu hatırını sayar? E bari yapamıyorsun, yardım edenlerden ol. Destek verenlerden ol. Talebe gönderenlerden ol. Bari sevenlerden ol. Hele bir de sövenlerden olursan fetehlik helak oldun gittin. Seni artık kimse kurtaramaz. Yani bir de düşman olanlar da var tabii. Sokakta görse nefret edip kaçanlar da var şarlardan, çarşaftan. Bir de o zihniyet var. En azından biz onlardan değiliz. Sevenlerdeniz. Ama kuru kuruya sevgiyle yetinmeyelim. Katkı sunalım. İlme, amele, ihlasa katkı sunalım. Sohbetlere gelelim. Milleti getirelim. Sohbet adreslerine milleti davet edelim. Kadın medresi, kız medresi, erkek medresi talebe vermeye teşvik edelim. Bir şeyler yapalım. Kendimiz verelim. Veremiyorsak birinin çocuğuna delil olalım, vasıta olalım, yardımcı olalım. Birinin masrafını karşılayalım. Bir talebe hafızlık yapıyor, bir masrafını karşılayalım. Mesela diyorum. Bir hizmet yapmasak nasıl olur kazanacağız ahireti? Bu böyle olmaz. Bu işte böyle yürümez. Onun için bunları beyan eyledim. Evet, bir de cumartesi günü inşallah sihirlerin iptali için akşam namazında buradayız. Yarın değil, öbür akşam namazında buradayız. İnşallah çok arayan soran oldu bu işi. Devam etmek uygun düştü. Yani bundan muzdarip çok var. Burada bir korunma var, bir de iptal var. Bakara suresini dinleyen, okuyan, dualarına amin diyene büyücülerin gücü yetmez diyor. Hadiste velâ esatü'l batale. Onun için sadece büyülü olanın büyüsü çözülsün değil bu. Büyüden korunmak isteyen de Bakara suresiyle meşgul olsun diyor. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa yani kim düzgün okuyacak? Çoğu düzgün harfleri çıkaramıyor. Bu sefer daha beter cin şeytan musallat olur, yanlış yundur. Bundan dolayı şeytanı güldürürsün yani, maskara olursun yani. Burada hazır okunuyor, Allah için gelenler gelsin. Kendi menfaati için, benim menfaatim için değil, kendi menfaatim. Ben de kendi menfaatim için. Ben de o vesileyle Bakara Suresi okumuş oluyorum. Ben de büyüden korunuyorum. Ailemi, çoluk çocuğumu da niyete katıyorum. Dualarda zaten aile, çoluk çocuk da niyette, dualarda, Arapça dualarda onlar da var. Gelenin, amin diyenin, sevdiklerini de katıyoruz. Allah böylece cümlemizi bu şerlerden hıfzu himaye eylesin. Hayder'deyiz. Lale Gül TV'den, FM'den, YouTube'dan, kanalımızdan canlı takipler devam edecek. 19.01 yani saat 19 akşam namazına buluşuyoruz. 19.30'da Bakara Suresi canlı yayından okumaya başlıyoruz. 20.45'te de dualara başlıyoruz. İnşallah yatsı namazını cemaatle kılıp dayanabilen tabii kalanlarla yatsıyı cemaatle kılıp azat olarak, hür olarak, yüklerden, boyunduruklardan kurtularak, cin şeytan şerlerinden efendim özgür bir şekilde bir hafiflik inşallah zahiren de hissederek çıkacağız inşallah. Allah müyesser eylesin, muvaffak eylesin, vakitlerimize bereket ihsan eylesin, ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Rızıklarımıza bereket ihsan et. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellim teslimen kesira ila yevmiddin. Şimdi kardeşlerimiz, ben şöyle bir şey düşündüm. Büyük günahlara başlamadan evvel bizim kıyamet alametlerinden eksiklerimiz kaldı. Bu eksiklerimizden dolayı sitede o şey tekamül edemedi. 10 ayet görmeden, yani 10 mucize harikuladelik yaşamadan kıyamet kopmayacak buyurmuştu. Bunlar çok eski derslerde konuşulmuştu. Ne kalmıştı? Yere

0: batmalar herhalde. Onları bazı hadislerde okumuşumdur ama yine madde olarak geçebilirim. Doğuda bir batma, batıda bir hasf diye bir batma. Ceziretül Arap'ta büyük bir batış, çöküş. Bu kaldı. Onun izahı çok uzun değil. En mühim meselelerden Dabbetül Arz kaldı. En mühim meselelerden güneşin batıdan doğması kaldı. Ondan sonra da kıyametin bil fiil kopmasına doğru, Kabe'nin yıkılması. O arada birkaç şey, büyüklerden değil, Kabe'nin yıkılması büyük ondan değil. Ama Dabbe ile Tulu'u Şems min Mağribi'a, güneşin battan doğması nedir? Büyük alametler, alamat-ı kübradandır. Kübra demek en büyükler demek, kübra. Sura var, Vusta var, Kübra var. Sura, küçük alametler, hepsi çıktı bitti. Onları saatlerce sohbette anlattık. Vusta var, orta alametler. Onların da hepsi bitti. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, o buyurur. Ma bakiyet illel kübra. Yani bunu tabii 90'larda falan söylüyordu bize. Büyüklerden başkası kalmadı. Şu anda büyükler, büyükler birbirine çok yakın olacak. Yani büyük alametler başladığı zaman Mehdi'nin zuhurundan İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, o arada Deccal'ın hurucu, zaten Mehdi'nin zuhuru, peşine Deccal'ın zuhuru, peşine nüzulümesi, İsa Aleyhisselam onu öldürmeye inecek zaten. Anladın mı? Yani tabii onu söylüyorum. Öbür arada Melhame-i Kübra var, Armagedon'dur, şunlar, onlar aralarda. Onları da anlattım zaten. Onlar aralarda. Ama zaten Hazreti Mehdi zuhurundan sonra Melhame-i Kübra var. O aralardakini saymıyorum. Aralarda bayağı olaylar var. Ama büyüklerin sınıfından gidersek Mehdi'nin zuhuru da onda zikredilmiyor. Onda zikredilmiyor ama o şeyle çok münasip. Çünkü Mehdi'nin zuhurunun hemen peşinde Deccal'ın hurucu var. Deccal'ın hurucu büyüklerden. Nüzul-i Mesih İsa Aleyhisselam'ın inişi büyüklerden. Anladın mı? Ondan sonra doğu tarafında bir duman çıkacak. Ateş çıkacak, milleti Yemen'den çıkacak, Kudüs'e doğru haş sürecek, sürgün edecek falan. Onlar var, duhan var, ortalığı duman kapatacak falan. Bunların bir kısmını anlattım. Sona doğru gelindiğinde yine İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yecüc Mecüc var. Bunu da anlattım fakat bunlar bitti sayılır. İki ders yapmışım o zaman Yecüc Mecüc hakkında herhalde anladığım kadarıyla. Deccal hakkında çok yapmışım. 9 ders var. Tabii çünkü Deccal'ın hadislerinin içinde Nüzul-i Mesih de var. Mehdi'nin meseleleri de var. Çünkü Deccal ikisinin dönemine rastlıyor. İkisinin dönemine rastladığı için hadisler iç içe birbirinden sökemezsin. Onun için Deccal uzun sürmüş. Çünkü içinde onun Mehdi Hazretleri ile karşılaşmasından tutuyor. İsa Aleyhisselam'ın Nüzul'ün hepsini içinde. Yani onlara ayrı konu yaptım ama Deccal'ın içinde onlar bir daha mecburen geçiyor. Çünkü olaylar birbirine bağlantılı. Şimdi benim yapmadıklarımdan ben diyorum ki bu işi bir sonuna bağlayalım. Ondan sonra da kıyamet kopmaya başladığı nasıl başlayacak? Başladıktan sonraki süreç arada 40 gün var. Sura ikinci üfreniş, sonra mahşere çıkış. Mahşere çıkıştan sonra dünya kadar hadisler, ayetler var. Tabii onların hepsine baş edemeyiz. Ama o süreci de yani bugün kıyamet kopma başladı. Başlamadan evvel neler olacak? Kabe'nin yıkılması vesaire, o süreçlerdeki hadisleri de serdedelim. Sırayla zikredelim. Ondan sonra kıyamet kopma başladı. Başladığından başlarken neler olacak? Başlamadan önce ne olacak? Güneş battan doğduktan sonra neler olacak? Kabe yıkıldıktan sonra neler olacak? Mesela bugün gördüm. Yani biliyordum eskiden, görüyorum, unutuyorum. Mesela Yecüc Mecüc nasıl helak olacak? Onları hep anlattım. Bir daha anlatmayacağım. Yani burunlarına deve kurdu musallat olacak bir hayvan. Onunla hepsi bir anda helak olacaklar. O deve kurdu burunlarından onları öldürecek. Mesela dünya kadar şey anlattım. O geri gittik dersler var. Ama mesela Yecüc Mecüc'ten sonra İslam devam edecek mi? Edecek. İsa Aleyhisselam yaşayacak mı? Yaşayacak. Hac ümre olacak mı? Hac ümre olacak. Yani Yecüc Mecüc fitnesi bertaraf olacak, bütün dünyayı saracak ama ondan sonra hac ümre yine devam edecek. Mesela bu da sahih hadiste geçiyor. Dolayısıyla bu süreçlerle ilgili bir güzergah takip edip bunu bir noktalamak lazım. Çünkü seriyi takip eden Dehabbe'yi bulamıyor. Güneş battan doğmayı bulamıyor. Ben de buna emek ettim. Yani belki o, kaç sohbet yani ne bileyim yüze yakın. Onların sonunu bağlamak lazım. Çünkü büyük günahlar serisi de daha önümüzde yüzlerce ders var. 300 küsur büyük günah var. Yani hadi kısa kısa geçsek, birer ders yapsak, 9'unu 10'unu yaptık saysak, yani bir 300 daha madde var. Onun için burada en azından 2-3 madde var. Buranın başını bağlayalım, kapatalım. Belki bunlar kitap haline bu sohbetler getirilirse çok büyük kitaplar, seriler çıkar. Hani kalıcı olur. Onu da bunun bitmesine bağlı. Onları da tabii başlatmak lazım, yazdırma, dizdirme. Şimdi sifile verdiğim cevaplar dizildi falan. İşte onu hazırlayacağız. O da çok uzun bir kitap, büyük bir kitap oluyor. Mesela burada ilim kaybolmasın yani. İlim kalıcı olsun. Hep kaynaklar verdim orada. O kaynakları zapt edelim. Kayda geçirelim yani mesela. Orada dolu işe itikat ilmi de vardı. Bu gibi şeylerde biraz kitaplayacağız. 54 farzı kitaplamaya başladıydım zaten epeydir. Onu zikiri öyle kaldım orada. Zikir çok uzun sürdü. O zikir, birinci farz zikir. O zikri şey yapıyorum şimdi. Onu toparlayacağım. İşte hangisini yapacağım? Her dosya açık kaldı. Oradan 54 farzı basmam lazım. O sohbetler yapılmış ama orada dolu ilim var. 54 farz nedir dedim. Bir kitap halinde yok. Ya bir kısa kitap var. Çok kısa. Onları detaylandıracağım. Sohbette geçenleri en azından kayda geçireyim. Ondan sonra emelim çok. Ama bu saatten sonra benim emelim ne değil? Efendim bir tatil değil, bir keyif değil, bir beklenti değil, maddi bir zenginlik değil. Bu saatten sonra beklentim ölünceye kadar, ecelime kadar sıhhati afiyetle daha fazla sohbet yapıp, daha fazla ilim tebliğ yapıp, bir de kitaba döküp kalıcı hale getirebilmek. Bir de Efendimiz'in tefsirine işte sohbetleri zaten biter de tefsir biraz daha uzun bir şey tabii. Bunları da ölmeden bitirebilmek. Planlarım bu. Tuğlu emelim var mı? Var. Ama tuğlu emelimin hepsi bu. Başka bir yerde tuğlu emelim var mı? Köyde ev yapayım, yazlık alayım, şurada şunu getireyim, buradan bunu götüreyim. Bir emelim yok. Onlar bir şeyim kalmadı. Onun için bugün Hazreti Mehdi ile ilgili bir konunun cevabını verip bir bölüm yapacağım. O bölümü son bölüme ekleyeceğim. Haftaya da Yecüc Mecüc ile ilgili, madem varlar da dünyada bu kadar kalabalık niye görünmüyor diye o soruya karşı gençleri dinden çıkarıyorlar, ateist yapıyorlar. Kur'an'da öyle şeyler var, ortada olmayan şeyler diyorlar. Ona da bir cevap yapacağım haftaya. Onlar geçen derslerin fezlekesi mahiyetinde dibine eklenecek bölüme. Anladın mı? Ondan sonra kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Yeryüzünde olacak batmalar ve güneşin battan doğması ve Dehabbetül Arz. Onlar zaten çok yakın. Yani güneşin battan doğması, hatta doğduğu gün Dehabbe çıkacak diye gördüm. Onlar iç içe. Zaten 10 alamet başladı mı yani 100-200 sene içinde kıyamete gidiyor. Çünkü Hazreti Mehdi 40 sene şeyden sonra 40 yaşında Mehdiliğini ilan etse, 40 sene yaşa 80. Bu ikinci 40'ta İsa Aleyhisselam'la birleşiyor 7 senesinden sonra, 47'den sonra. İsa Aleyhisselam'ın da 40, İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi'den sonra bir 33'ü var. 7 onunla beraber olduğu için onun 40'ı da 33 kalıyor. Anladın mı? Bunlar hep sayı hadis. Ebu Davud falan, Kütüb-i Sitte falan. Yani hep sayı hadis. Ondan sonra zaten yeniden dünya Yecüc Mecüc o arada İsa Aleyhisselam ölmeden sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra birkaç halife bırakacak. O halifelerle Müslümanlık dünyada hakim olmuş ama bozulma tekrar çok hızlı bir bozulmayla insanlar kafirle döndükleri zaman güneş batıdan doğma zaten o doğduğunda Dehabbe çıkıyor. Damgalıyor insanları. Onları anlatacağım tek tek. Dehabbe'nin çıkışından sonra işte efendim tövbe kapısı kapanıyor. İşte güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ama güneş batıdan doğduğunda bile Müslümanlar var mı dünyada? Var. Teheccüde kalkanlar var mı? Var. Var. Çünkü 3 gece kadar sürecek. Adam teheccüd kılıyor. Bu gece de amma bereketli bitmiyor diyor. Çünkü gece 3 geceye çıkacak. Çünkü üç gece sonra güneş batıdan doğuyor. Allah bir dakikada da batıdan doğurtur da mesele o değil yani. Adam teheccüde kalkmış, kılıyor kılıyor. Öbürleri de uyuyor uyuyor. Ne bereketliydi diyor ya. Bir daha uyanıyor. Yok ya. Sabah açmamış diyor. Yatıyor aşağı. O da uyuyor. Öbürü de teheccüd okuyor. Ulan evvelsi geceler sureleri, mureleri, dersleri zor yetiştiriyorduk. Bu ne bereketli geceymiş diyor. Halbuki üç gece. Bunlar çok güzel hadis-i şeriflerle izah edilmiştir. Bunları anlatacağız. Önümüzde bunu bir yapalım. İnşallah bunu başını bağlarız. Kıyametin de başladığından sonra yaşanacak ilginç olayları, sura üfürme hadiseleri, onda ikinci sura üfürme, dirilme falan. Artık işi mahşere getirdik mi, mahşerden sonrası tabii mahşerde çok olaylar var. Yani o bütün sohbetlerde mutlaka bir konu geçiyor. Mahşerde şöyle olacak, böyle olacak. Onu böyle ders yapayım diye sıralamış bir kitap bulursam oradan giderim ama yani ondan sonrası ders sınırından çıkar. Yani mahşerde yaşanacaklar. Zaten ondan sonra cennet, cehennem. Aslında onların da şeyleri var. O derslere de gidilebilir ama tabii şimdi orada durmak biraz lazım. Çünkü neden? Cennete gitmek için büyük günahlardan sakınmak lazım. Onun için o arada bir büyük günahları bilmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Çünkü cenneti ne kadar anlatsan da sen cennetlik misin, değil misin? Onu bir cennetlik olalım da ondan sonra cennette ne var ne yok onu bilmesek de gitsek de orada görürüz. Ama gidemezsek günümüzü görürüz. Değil mi? Onun için gitmeye bakmak için büyük günahlar lazım olur o ara. Ondan sonra ömür olursa cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları. Zaten her sohbette aralarda birkaç rivayet geçiyor yani o işlerden. Ama onun da çok uzun ciltlerce kitapları var. Hep ayet hadis. Daha bir şey öğrenmeden öleceğiz ya. Ne kadar cahilmişiz. Ne kadar cahilmişiz. Şu duyduklarımız, dinlediklerimiz, bildiklerimiz, bilmediklerimizin zekatı olmaz. Kitap okuma şeyiniz de yok. Maalesef çoğunuzda kitap okuma merakınız da yok. İşte dinlemeye kalıyorsunuz. İnşallah. Siteyi de arkadaşlar hazırlıyor. Bütün sohbetlerime yeni bir site yaptık. Cebimden de 150 bin lira verdim, masraf ettim. Bir kuruş da oradan karım yok. YouTube, YouTube geliri de yok. Hiçbir şey de yok. Müstakil bir site. Sırf Allah rızası için. O site açıldığı zaman bütün sohbetlerimi kelime yazıp hepsine bulaşacaksınız. Yani ben hep diyordum ya sarık yazınca sarık hakkındaki bütün konuşmalar. Sakal yazınca sakal. İnşallah Efendi Hazretleri deyince Efendi hakkında neler gibi. Efendi Baba deyince Efendi Baba hakkında neler konuşmuşuk bu kadar yıllarca. Tabii 50 senelik şeyin kayıtta yok. 20 senesi 30 senesi kayıtta yok. Ama son 20 sene var. Yani 20-25 var. Onların da hepsi yok da olanlar kadarıyla büyük bir hazine yani. Büyük bir hazine size. Tuşa bastığınızda önünüze her şey gelecek. Hemen istediğine gir. O konudaki bütün, çünkü bir konuşmada onu anlatamıyorsun. Bazı detaylar öbüründe tafsilat veriliyor. Birleştirdiğin zaman ne oluyor? O konuda araştırma yapıyorsan, tam bir şey anlayayım diyorsan faydalı olacak inşallah. O sitenin de açılışını yakında size haber vereceğiz. Yani arkadaşlar da çalışıyor, herkes çalışıyor, boş duran yok. Şimdi efendim, Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Bunun Hazreti Mehdi sohbetlerimde ve Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil diye bu Adnan Oktar sapık Mehdi'yim diyen sapığına karşı yazdığım kitapta 25 sene evvel o kitap mevcut. Bütün delilleri işledim. O konulara bir daha girmemizin manası yok. Yeni bir şeyler konuşmak lazım. Dolayısıyla onu o kitabımdan da okuyabilirsiniz. Mehdi hakkındaki sohbetleri de YouTube sitemizden de bulabilirsiniz. Ancak burada bir konuyla Mehdi konusuna hitama erdirmek ve suallere cevap vermek açısından onu size anlatmak istiyorum. Şimdi Mehdi'yi inkar edenler, ki biliyorsunuz Mehmet Görmez bu kafada, birçok Diyanet İşleri Başkanı bu kafada, eskilerden, şimdiki yeniyi bilmiyorum bu usta görüşünü ama öbürlerini biliyorum reformist olduklarını. Bu kafada Bundan bir evvelki şey öldü dedi. İsa Aleyhisselam öldü dedi zaten. Bilmiyor musunuz? Ondan evvelki Mehmet Görmez zaten. Mehmet Görmez fiten hadisleri sorunludur dedi mesela. E bunlar hepsinin itikadı olmadığını biliyoruz. Ama ondan daha geri Bardakoğlu'nu da biliyoruz. O Karataş Diyanet Reisi değil. O şimdi Karataş zaten kesin İsa Aleyhisselam'ın yüzünü inkar ediyor. Mehdi'yi bilmiyorum. Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bir şeysini ben şimdi incelemedim. Ama İsa Aleyhisselam inmeyecek dediği için kafadan mütevatiri inkardan tekfiri mucib oluyor. Yani onun durumu daha tehlikeli. Ondan sonra şimdi müsteşrikler yani kafir olup, gavur olup da İslam ilimlerini araştıranlar var mı? Bunlara ne deniyor? Müsteşrik. Müsteşrik ne demek? Şarkıyatçı. Şarkıyatçı ne demek? Şark, şarkıcı değil. Şarkıyatçı. Şark ne demek? Doğu. Onlar batıda, Avrupa Birliği bilmem neler. Biz neredeyiz? Orta Doğu'dayız. Doğu'dayız, Orta Doğu'dayız. Müslümanların ekseriyet itibariyle çıkış noktası. Tabii şimdi Avrupa'da da Müslüman var, her yerde Müslüman var da çıkış noktası olarak. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Şark ilimleriyle uğraşanlara müsteşrik diyorlar. Yani Doğu halklarının, dinlerinin bilmem işte bilgileriyle. Onun için Kur'an'ı bugünkü birçok hocadan iyi bilen gavur var mı? Hadisleri birçok hadisçiyim geçinenden daha iyi incelemiş, konkordatı yaptılar. Kelimeden hadisin kaynağını bulduracak 9 cilt konkordata diye, konkordat mı neydi adı işte? Adı mevzu firisti yani, konu firistine şimdi. Bunu kim yaptı ilk? Kafirler yaptı. Yani bir kelimeden bu kelime hangi hadis kitaplarında geçiyor? Cilt sayfa veriyor. Bunu biz 80'lerde ben kullanıyordum bunu. 80'de. Çünkü başka bir şey yok. Şimdiki gibi bilgisayar yok. Şamile yok. İnternet yok. Yapay zeka hepten zaten yeni çıktı. Hiçbir şey yok. Gavurun yazdığı kitaba muhtaç kalıyordu. Çünkü neden? Ketebe maddesi hangi kitap hadislerde geçmiş? Ketebe maddesi. Bukhari'nin şu cilt şu sayfa diye yazmış oraya. 9 cilt. Bunu bile gavurlar yaptı. Sen daha ne arıyorsun? Onun için müsteşrikler ne yapıyorlar? Mehdi konusunu tabii zaten inkar ediyorlar falan. Arap aleminde de Mehdi konusunu işlemek yasak. Şu anda bile Mehdi konusunda sohbet vermek yasak. Mekke Medine'de çıkıp hiçbir imam Mehdi gelecek diye bu Davut'taki hadisi okuyamaz. Niye? Mehdi gelince ne olacak? Krallıklar kalmayacak. Şimdi adama diyorum ki niye toplantılar yasak diyorum bu Körfez ülkelerinde, Araplarda şurada burada, Suud'da falan. Yani mevlüt yasak, şu yasak, bu yasak, evde toplanamıyor falan. Mehdi konuşmak yasak. Niye yasak? Adam da ona çok güzel bir cevap verdi. Arap'ın biri. Alim adamdı. Mehdi'nin gelmesini geciktirmek istiyorlar diyor. Yani bu konuşmalar olmazsa Mehdi gecikirmiş veya gelmezmiş yani. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Sen güneşin doğmasını geciktirmek için evin penceresine siyah film çek, bir de üstüne perde çek, bir de üstüne tuğla kapat. Ama güneş doğdu arkadaş. Sen evde güneşsiz kaldın ama dışarıda güneş doğdu ya. Sen Mehdi'yi, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini nasıl geciktirebilirsin? Allah'ın kaderini nasıl değiştirebilirsin? Ama adamlar bu konular konuşulmasın, bu iş gecikir belki diyorlarmış. Bu kadar da ahmak sultalar var. Anladın mı? Şimdi bunlar tabii müminlerin itikatlarını teşviş etmek için ve gelecekteki beklentilerini. Şimdi mesela Mehdi beklentisiyle biz işimizi yapmayalım diyor muyuz? Nasıl sonra Mehdi gelecek bu işleri düzeltecek. Biz sohbet yapmayalım diyor muyuz? Demiyoruz. Desek caiz olur mu? Olmaz. Bugünün işi yarına bırakılmaz. Bugün sen vazifeni yapacaksın. Ama Hazreti Mehdi'nin gelip Mescid-i Aksa'da imam olacağı kesin mi? İsrail devletinin çökeceği, biteceği kesin mi? Efendim bütün Müslümanların Mescid-i Aksa etrafında toplanacağı kesin mi? Şimdi bu sahih hadislerde var. Ama sen bu hadisleri inkar ettirdiğin zaman ne demiş oluyorsun? Sen devamlı Yahudi'den kork. İsrail çok güçlü, Amerika ile de Birleşik Avrupa Birliği de onu dinliyor. Müslümanlar ona boyun eğmek zorunda. Eğmezlerse ezilecekler, Gazze gibi köfte olacaklar. Millete bu korkuyu salmak istiyor. Ama o hadislere inanan bir ümmet ne diyecek? Nasıl olsa filmin sonunu biliyorum. Akıbet takva sahiplenir. Vel akıbetü lil müttakin diyecek. Ama bu hadisleri, özellikle fiten hadislerini inkar ettirmek için ilahiyat camialarında çok adam var. Mutezile kafalı. Hatta bazıları mutezileye kurban olsun yani. Hiç olmazsa mutezileye kafir diyemiyorsun. Bu hepten dümdüz Kur'an inkar ediyor. Öyle mutezileye rahmet okutacak derecede sapıklar var. İtikat sapıklığı. Cinsi sapıklık demiyoruz. Yani itikat bozukluğu. İtikat bozukluğu cinsi sapıklıktan daha kötü bir şey. Öbürünün günahını tövbe edersin. Allah affeder. İtikat bozukluğuyla gidersen cennete giremezsin. Hele ki kafir olacak kötü itikada sahipsen hiç giremezsin. Bidat ehliysen mutlaka bir cehenneme girersin. Cennete ilk girenlerle giremezsin. Sonra itikadın bozukluğu kadar yanarsın çıkarsın ama nice yandıktan sonra. Onun için Allah cümlemizi Ehl-i Sünnet itikadına muhalefetten muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi kafirler den bazı isimler de var. Gavurların ismini burada anmamıza gerek yok. Diyorlar ki Mehdi fikri İslam'a Yahudi ve Hristiyanlıktan geçti. Niye? Kâb-ül Ahbar'ın rivayeti ve Vehb ibn-i Münebbi'nin rivayeti. Ya ne alakası var? Kâb-ül Ahbar ve Münebbi ile onlar da tabiinden Hazreti Ömer Efendimiz'in de rivayetlerini kabul ettiği zatlar, tabiin, sahabe görmüşler. Onları da cerh etmiyoruz ama dünya kadar sahabeden rivayet var. Bir Mehdi kitabında Mehdi'nin zuhuru hakkında hadis rivayet eden sahabelere bir baksanız, İki sayfa, üç sayfa rakam rakam yazdım. Belki de kitabı bulsak şimdi, oradan hemen varsa kitap, bakalım kaç tane sahabeden geliyor. Onun için hadis mütevatir. Mehdi hadisleri mütevatir. Keşmiri Hazretleri'nin müstakil kitabı var. Et-Tasrih Bima Tevatera Fî Nüzûlil Mesih. Mesih İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair mesela, mütevatir olduğuna dair açık beyanlar. Bütün hadisleri toplamış. Mehdi de mütevatir. Bunlar manen mütevatir. İnkar insanı dinden de çıkar. Manen mütevatir olmazsa Kâb-ül Ahbar ve Vehb-i Münebbi Yahudilikten geçme diyelim. Yahudilikten geçme de Müslüman olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Abdullah bin Selam Yahudilikten geçme. Sahabenin en üstünlerinden cennetle müjdelenmiş Abdullah bin Selam. Yahudiden buraya gelme diye sen ona nasıl dersin ki? İşte Mustafa İslamoğlu Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh hazretlerine Yahudi dönmesi bilmem nesi diye iftira ediyordu ki Kâb-ül Ahbar Hazreti Ömer'in bile nasihat aldığı bir insan. Hazreti Ömer diyordu bize biraz nasihat et. Böyle bir insana neler iftiralar atıyordu Yahudi diye. Şimdi onun için burada birileri çıkıp bu Yahudilikten geçti, Hristiyanlıktan geçti dediği zaman mesela Ahmet Emin diye bir tane var. O da bir bozuk bir adam. Bunun da çok kitapları meşhurdur Arap aleminde. O da diyor ki mesela Abbasiler diyor Şia'da bir Mehdi var, bizde bir Mehdi yok diye. Şia'da da bir Mehdi itikadı var. O Mehdi itikadı doğrudur. Ama şey yanlış. 12. imam 7 yaşında mağaraya girdi, kayboldu. O hala yaşıyor, mağaradan çıkacak diye at bekletiyorlar Samerra'da. Irak'ta Samerra'da. Şia'nın o itikadı yanlış. Yoksa Mehdi var. Ama 12. imamın 12.si değil o. Çünkü onun babasının ismi tutmuyor zaten. Babası Hasan Askeri. Hasan Askeri de Hasan değil ki Mehdi'nin babasının adı ne olacak? Abdullah. Kendi adı ne olacak? Muhammed. Hani kendi adı tuttu diyelim Muhammed Mehdi demiş. Kendi adı tuttu. Babası Hasan Askeri değil. Ondan sonra Mehdi'nin zuhuruyla peşine Deccal gelmesi lazım. Şimdi diyor ki ahir zamanda çıkacak. Şia'nın o itikadı Ehl-i Sünnet'e göre batıldır. Ama Mehdi inancı, bir Mehdi gelecek, Resulullah'ın torunu olacak, sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ten olacak. Bu itikatta efendim Ehl-i Sünnet bu itikattadır. Ondan da bir Mehdi inancı var diye şimdi Abbasiler demiş. Abbasiler böyle bir şey yapmadı. Ha? Abbasilere iftira bu. Şia'da madem Mehdi var, bizde de Mehdi yok. Ondan sonra Emevilerde de Süfyani zuhur edecekti. Hadisler bir de Süfyani olayı var. Onu geçen şeylerde anlattım. Süfyani Şam'da hüküm sürecek. Ondan sonra ordu çıkaracak. Mekke üzerine 12 bin kişi batacak. Medine Mekke arasında sahih hadis. Müslim'de falan geçiyor. 12 bin kişi bir anda batacak. Bunları hep anlattım eski dersen. Neden anlattım yani? Siz artık bazıları eskiden beri varsınız. Bunları hatırlayanlarınız kafasına kalan vardır. Onlarda da Süfyani şey var. Onun için diyor, Abbasler dedi ki Şia'da Mehdi var. Emevilerde Süfyani var. Biz de efendim ne yapalım? Bir Mehdi kendimize göre tertip edelim diye hadis uydurdular diyor. Ya nasıl hadis uyduracak? Ebu Davud gibi en sahih kütüb-i sitte kaynağına Abbasi hadis uydurup Ebu Davud onu alır mı? İbn-i Mace onu alır mı? Tirmizi onu alır mı? Yani dinin temeline bomba. Hadis kaynaklar. Bu da bu adam Müslüman geçiren bir yazar. İşte bu kafalar maalesef diyorlar ki müsteşriklerin etkisi altında bunlar yazılmış diyorlar. Ondan sonra Mehdi fikrini uydurdular, teselli buldular. Nasıl olsa Mehdi gelip bizi kurtarır dediler falan fişman. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kurtuluşumuza ölene kadar çalışıyoruz. Müslümanlar kurtuluşu için her Müslüman vazifesini yapacak. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde ona biat edecek. Bu kadar. Hazreti Mehdi geldiğinde onu tanımak için vasıflarını anlatmak lazım. Deccal'ı niye anlatılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel Deccal çıkmayacağını bilmiyor muydu? Yani o zaman çıkmayacağını bilmiyor muydu? Sahabeye niye 5 vakit namaz Deccal'dan Allah'a sığındırdı? Kendi niye 5 vakit namazda sığındı? Bu ümmetine o şuuru verip kalan ümmeti Deccal'la karşılaştığında onun sıfatlarını bilsin, ona inanıp kafir olmasın diye. Yani burada sahih hadisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda Deccal'dan sığındığı sabit. 4 şeyden sığının buyurduğundan biri Deccal. Her namazın sonunda hatta selamdan önce o duayı da öğrenin dedim. Selamdan önce Rabbena atina ile bu dua arasında kalsanız Rabbena atina ile Rabbena gfirli okursam imama yetişemiyorum. Bu duayı okuyamıyorum. O zaman Allah'ım neuzübüke min azabin nâ azab cehennemin fitnetil mesihid Deccal Euzu min azab-ı kabri. Bu duayı mı okuyayım? Şimdi Rabbena atina, Rabbena gfirli okursam bu duayı okuyamıyorum. Çünkü neden? İmam selam veriyor. Öyle mi? İmam da Rabbena atina'yı bile okuyamıyoruz biz. Biz bu imamlardan Rabbena atina'yı da okuyamıyoruz. Salli barikteyken adam selam veriyor. Ben böyle bir zihniyet görmedim. Şuursuz yetiştirmişler bunlara. Şimdi dolayısıyla adam hiçbir dua bir şey bilmiyor. Bunlar nasıl Rabbena Adnan Rabbena Gafirli okuyor ya? Ben hiç anlamıyorum ya. Kendine mi okumuyor? Ne yapıyor ya? Şimdi onun için ben mesela sana ne dedim? Rabbena Adnan ile Rabbena Gafirli veli valideyye müstehaptır. Ama bu Deccal'dan sığınma duası dört şeyden sığınır. Kabir azabı, cehennem azabı, Deccal fitnesi değil mi? Bir de hayatın mematın fitnesi. Bu sünnet-i müekkede kuvvetli sünnettir. Şimdi müstehap bir tarafta var, sünnet-i müekkede bir tarafta var. İkisini de yap. Ben ikisini de yapıyorum. Ama kendim kılarken yetiştiriyorum. İmamın arkasında yetiştiremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Euzübike'yi, sığınmayı öne alıyorum. Doğru mudur? Ne yapayım? Müstehapla sünnet bir yere gelse ikisini bir anda yapamıyorsam sünneti tercih etmem gerekiyor. Niye o zaman farz, vacip, sünnet, müstehap, edep diye sıraya niye koydu fıkıh? Demek ki bir tertip var. Ama imamlar insaflı, vicdanlı olsa, şu duayı hepsi öğrense, yavaş yavaş okusa da cemaat da istifade etsin. Ama vebali günahı onların boynuna olsun. Ya Rabbena atina'yı okuyamıyor cemaatin çoğu. Öyle imamlar var. Hepsini demiyorum. Ama öyle imamlar var, çoğunluğu da öyle. Ya işte tam bir şey şahitsiniz. Dolayısıyla burada bu kafa, işte Mehdi gelecek dersek Müslümanlar çalışmaz, tembelleşir, cehd-i gayret göstermez, cihat yapmaz, bilmem ne bilmem ne konuşuyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduysa, bunu sahabesine, ümmetine duyurduysa, bu onu cihattan kendini geri bırakmadıysa, sahabeyi geri bırakmadıysa, seni de bırakmaması lazım. Sen ne kafasın ya? O zaman o hadisleri inkar edelim, kurtulalım. Böyle bir şey var mı ya? Hem o hadislere iman edeceksin, hem de amele gayret etmeye devam edeceksin. Bu milleti tembelliğe sevk eder diye bu hakkı gizleyelim mi? Gelecek. Bunu kimse engelleyemeyecek. Onun için burada bir şey ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki Kur'an'da niye yok? Şimdi meşhur bir laf. Mehdi Kur'an'da niye yok? Zaten bu soruyu soran kadar dünyada cahil adam yok. Niye? Kur'an'da Mehdi var. Kur'an'da Deccal da var. Nasıl var? İşte sana ayet okuyacağım şimdi. Allah Teala sana Kur'an'da, tamam mı? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ O Nebi-i Ümmi'ye tabi olacaklar. وَيُحِلُّهُمْ طَيِّبَاتِ O onlara temiz şeyleri helal edecek. وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Kötü şeylerin haramiyetini bildirecek, açıklama yapacak. Araf suresi 157. ayet-i kerimesinde ne anlatıyor? Vahiy iki kısımdır. Bir Kur'an vahyi namazda zamm-ı sure olarak tilavet yerine geçiyor. Buna vahiy metluv deniyor. Bir de hadis vahyi. Çünkü neden? O peygamber helal edecek, haram edecek diyor. Peygamber açıklayacak onu diyor. Peygamberin açıkladığına ayet denmez. Peygamber okuduğuna ayet denir. Ayetleri okuyor. Ama direkt Kur'an dışında bir şey söylüyorsa şu helaldir, şu haramdır. Mesela sakal tıraşı haramdır. Mesela erkeklerin ipek giymesi, altın yüzükte altın takması haramdır vesaire. Dünya kadar haram söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeneceklerde, içeceklerde, giyeceklerde. Bu kadar haram. Bunların hiçbiri Kur'an'da yok. Ama Kur'an'da bunlar var. Niye var? Çünkü benim Resulüm onlara helal haramı hadisle açıklayacak diyor. Anladın mı şimdi? O zaman ona ne deniyor? Vahidir ama gayri metlu. Bir tek farkı nedir? Buhari'de geçen bir hadisin Müslüm'de yine sahih hadis, mütevatir olmak şartı da bile yok. Diyor, mütevatir öyle az bulursun. Sahih hadislerin, tamam sahih hadislerin, Kur'an'dan farkı nedir? İndiren Allah, farkı yok. Getiren Cibril, farkı yok. Gönderilen, ulaştırılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, farkı yok. Farkı ne? Birini namazda zamm-ı sure olarak okuyabilirsin, öbürünü namazda zamm-ı sure olarak okuyamazsın. Mana bakımından, bağlayıcılığı bakımından farkı yok. Vitir namazı Kur'an'da var mı? He? Yok. Tamam, vitir ne? Vacip. Kılmazsan ne yapacaksın? Kaza yapacaksın. Ne yapacaksın? Bağlayıcılığı aynı. Ayette olanla olmayan aynı. Ha sabah namazın iki rekat daha vitir namazı. Allah bir namaz ilave etti diyor. Allah onu Kur'an'da diyemedi mi? Ama hadiste söylüyor. Niye? Farkı yok. Beş vakit diye beş var mı Kur'an'da? Zekatın nisa 40'ta bir var mı Kur'an'da? Haccın farzı 3 var mı Kur'an'da? Neye göre yaşıyorsun? Hadislere göre. Hadisleri devre dışı bıraktığın zaman zaten İslam yaşanmaz hale geliyor. Namaz kıl saati belli değil, vakti belli değil, rekatı belli değil. Yatsı namazı 4 rekat. Hangi ayette var? Yani Mehdi Kur'an'da niye yok diyene, yatsının farzı niye Kur'an'da yok diyen kadar manyaktır. Öyle mi? Ve oradan Mehdi Kur'an'da yoksa, Kur'an'da yoksa ben inanmıyorum diyen, namazda 5 vakit değil çünkü Kur'an'da 5 vakit yazmıyor diyen kadar kafirdir. Öyle mi? 5 vakit namazı inkar eden ne olur? Ama Kur'an'da hamsa salavat diye 5 vakit yok. Hadiste var. Kur'an'da namaz vakitleri söylüyor. O da bile söylemiyor. Sübhanallah diyor, tesbih edin. O tesbihten ne çıkıyor? Namaz çıkıyor. Bütün müfessirler tesbih. Hine tümsüğüne akşam vakti diyor. Akşam vakti. Akşam vakti kaç tane namaz farz? Akşam namazı bir farz, yatsı farz, vitir farz. Vitir amelen farz, itikaden vacip. Dolayısıyla akşam deyin diyor. Allah'a tesbih edin diyor. Buradan ne çıkıyor? Akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı. Çıkar mı? Hadis olmasa çıkmaz. Ebu Bekir Sıddık olsan, bu ayeti okusan, 3 vakit namaz, rekatları biri 3 rekat, ikisi 3 rekat, birisi 4 rekat. Ebu Bekir Sıddık bunu çıkarabilir mi bu ayetten? Çıkaramaz. Nasıl çıkaracak ya? Akşam olunca Sübhanallah ve Hamdi çekmeyi anlar. Ebu Bekir Sıddık ne anlasın? Peygambere ihtiyaç var işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince diyor, bu tesbihten maksat namazdır. Bu namazda böyle kılınır. Bunun da rekatı 3'tür, bunun da rekatı 4'tür diyor. Ebu Bekir Sıddık kendi kafasından onu içtihat edemez. Öyle mi şimdi? Ebu Bekir Sıddık onu içtihat etseydi peygambere ne ihtiyaç var? O zaman Kur'an iner, herkes kendi anlasın derdi. Onun için Mehdi Kur'an'da, Deccal Kur'an'da niye yok? O zaman ben de sana bunları sorarım. O zaman sen bunları inkar ediyorsan zaten kafir olursun, namazı, orucu bilmem neyi. Öyle mi şimdi? Oruç diyor size farz edildi diyor. Yani bunun dünya kadar bozanı var, müfsidi var, bilmem nesi var. Bunlar Kur'an'da var mı? Ondan sonra abdest bozan şeyler Kur'an'da var mı? He? Yellendin, abdestin bozuldu. Nereden çıktı bu şimdi? Niye benden gaz çıkınca abdest bozuluyor derse adam ne olacak? Kafir olacak, zındık olacak, gidecek. Ama neden? Ayette yok değil. Ayette yok da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana beyan etmiş. Yani Resulullah'ın hadisleri devreden çıktığı anda din yaşanabilir mi? Venzene ele gezikre, bu Kur'an'ı sana niye indirdim diyor. Ritübeyin elinde sen açıklayacaksın diyor. Açıklamayı kime vermiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Farzı söylemiş, vacibi söylemiş ve hatta işte vacibine bile söylememiş. Resulüme tabi olun demiş. Vettebi'u lalikum tehtedun. Ona uyarsanız hidayet bulursunuz demiş. Sonra ne buyurmuş? Ma ta'kum resul. Resulüm size ne verdiyse fehuzu onu alın. Ve ma ne'akum neyi yasak etti fentehu bırakın. Yani emrettikleri, verdikleri farzdır, vaciptir işte neyse tasnifi var. Yasak ettikleri de nedir? İcabında tabi haramdır. Başta haram gelir. Sonra mekruh da vardır. Bazısı haram değildir. Mekruhtur. Ama yine yasaktır. İşte bu Haşr suresinin 7. ayetinde geçiyor. O zaman Hazreti Kur'an müminlere Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatı, ittibayı emrediyor mu? Farz ediyor mu Kur'an? Peygamberime ufettebiuni bana uyacaksınız diye Allah'ım Habibine söyle ümmetine buyuruyor mu? Buyuruyor. Bunun açılmasında ne kalıyor? Hadisler Kur'an gibi bağlayıcıdır, hüccettir, vahidir. Ha, hadislerin sahihse, şuysa, buysa o ayrı bir konu. Mehdi hakkındaki hadislerin sahih olduğu kesin midir? Kesindir, mütevatirdir hatta. Sahihten de yukarı. Nüzülümesi ona keza. Deccal, bu Buhari Müslim'de de var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü Buhari Müslim'de de var. Manen, çünkü Mescid-i Aksa'nın imamı diye geçiyor. Adı El-Mehdi demiyor. Ama Ebu Davud'da diğer kaynaklarda El-Mehdi diye de babasının adı, kendi adı, El-Mehdi lakabı hepsi anlatılıyor. Şemaili bile, Şemaili, fiziki özellikleri bile anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir konu daha var. O da nedir? Mehdi inkar edenlerin bir dayanağı da şudur. Nitekim Mehmet Görmez bunu iddia etti. Dedi ki Buhari Müslim'de yok dedi. Şimdi Buhari Müslim'de zımnen yani Kudüs'ün imamı şeklinde var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü döneminde ki hadiste Müslim'de var kesin. Ama El Mehdi diye geçmiyor. Ama imamınız sizden olacak, salih bir zat olacak. Şimdi diğer kaynaklarda var. O zaman Buhari Müslim adama diyorsun. Sanki Buhari Müslim'de olana inanıyor musun? Peki İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de var mı? Oho! Kaynak dolu, Buhari Müslim dolu. Yani bunlar öyle bir bozuk adamlardır ki anladın mı? Geliyor. Oradan bir şey dediğin zaman kütüb-i sitte yok diyor. Oradan bir delil getiriyorsun Ahmed bin Hanbel'den kütüb-i sitte yok diyor. Kütüb-i sitte'den bir delil götürüyorsun Şeyhain'de yok, Buhari Müslim'de yok diyor. Buhari Müslim'de nüzülmesi var diyorsun Kur'an'da yok diyor. Kur'an'da var diye bir şey söylüyorsun aklıma uymuyor diyor. Desene ki sen ben gavurum. Ben de kurtulayım senden mi cevap vermekten. Öyle yapmadı mı Mustafa İslamoğlu zihniyet? Şimdi onun için burada bir defa şunu bilelim. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Bir hadisin Buhari ve Müslim'de olmaması o hadisi uydurma yapmaz. Doğru mudur? Çünkü Bukhari'de mükerrerleri çıkarsan 4000 falan kalıyor. Müslim'de bilmiyorum mükerrerleri ne kalıyor. Yani Bukhari Müslim'de mükerrer yani lafız farklarıyla rivayet eden mana aynı yere vuruyor. Velev ki mükerreri bile katsan Bukhari Müslim'i toplasan 20.000 bile etmez. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10.000, 20.000 kelime mi konuştu? He? Peki Bukhari zaten ben Sahih Bukhari'de bütün hadisleri almadım diyor. Kendi söylüyor. Bukhari kendisindeki hadislerin Bukhari'ye topladığı hadisleri kaç bin hadisten seçtim diyor. 600.000 hadisten seçtim diyor. 600.000 ezberleri var. Ravileriyle, senetleriyle de Bukhari bir deha. 600.000 hadisten mükerreri bile katsam 8.000 olmuyor. Mükerreri çıksam 4.000'e düşüyor. 3.800 bilmem küsura düşüyor. Farklı manaları alırsam. Şimdi Bukhari kendi diyor ki 600.000 hadisten bunu özel topladım diyor. Peki öbür 600.000'e de Bukhari ne diyor? Uydurma demiyor ki. Yani 600.000 uydurmadan 8.000 sayı seçtim demiyor ki. 600.000 hadisten 4.000-8.000 seçtim diyor. Anladın mı sen? Niye? O kadar şeyi bir şeye yazamam diyor bir kitaba yani. Bundan dolayı burada Bukhari'de olmayan yine işte burada söylüyor bak tekrarıyla beraber Bukhari'de tekrarıyla beraber 7.275 hadis var. 7.275 mükerrer dahil. Bak ne dedim 8.000 bile yok işte. Şimdi onu görmemiştim şimdi gördüm. Gözüm zaten zor görüyor. Dolayısıyla Bukhari 600.000 hadisten bunu seçti. Şimdi incelediğimiz zaman Bukhari'de de mücmel olarak Bukhari'nin sadece Sahih Bukhari'si yok ki. Bukhari'nin başka kitapları var. Et-Tarihul Kebir'i var. Et-Tarihul Sagir'i var. İşte Evsat'ı da olabilir. Tarihul Kebir kesin var. 12 cilt. O kitaplarında Mehdi var mı? Var. Hepsini sahih diye dediğine alamadı ki işte söylüyor zaten. Diğer kitaplarında söylüyor. Bukhari'de de mücmel olarak var mı? Mücmel olarak. Bukhari'de de Mehdi var. Mücmel ne demek? İçine alan bir cümle var. Nedir o mesela hadis-i şerif? Evet Bukhari'den rakamını söylüyoruz. 3449 rakamıyla Müslim'de de 155. Burada ne diyor? Keyfe entüm İza nezele ibn Meryem fikum ve imamukum minkum. Bu Bukhari. Keyfe entüm haliniz ne nasıl olacak? Yani güzel olacak diyor. Tabii sıkıntılı dönemler. Deccal yeni gebertilmiş. Yani İsa Aleyhisselam da indiği zaman zaten direktman ilk Deccal'ı gebertecek. Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'yi kuşatma altına alacak. Hazreti Mehdi'yi ithalat ihracat yok. Mescid-i Aksa'ya yemek giremiyor, yemeğe çıkamıyor. Açlıktan ölecek duruma gelmişler. Müslümanlar. Deccal gelmiş kapıya dayanmış. Onları yani helak etmek üzereyken İsa Aleyhisselam yetişecek. Şam'da Beyaz Minare'den hemen de oradan efendim Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa'da da cemaatle namaza kâhmet getirilmiş. Hatta işte sen şey yap diyecek. Hazreti Mehdi onu görünce saflar geriden açılmaya başlayacak. Hazreti Mehdi bekliyor zaten. Bir bakacak geldi İsa Aleyhisselam. Hemen geri dönecek. Buyurun. Ya Ruhallah diyecek. Sen imam ol. Yok buyuracak. Sonraki namazları İsa Aleyhisselam kıldıracak hep. Ama sadece o namazı bu ümmetin arkasında namaz kılma şerefine ermek ve bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu tescili için. Orada da bir fıkıh illeti beyan edecek. Liyenne aleke o kıymet. Kâhmet getirilirken benim geleceğimi görmedi müezzin, kâhmeti senin imametine niyetle getirdi. Onun için sen geç bu namazda diyecek. Bunu da kendi hadis sahih hadiste geçiyor. Ve Hazreti Mehdi'nin arkasında cemaat olacak. İşte Bukhari'ye bu hadisi söylüyor. Müslim ve Bukhari. Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman haliniz nice olacak? Ve imamukum minkum. O zaman imamınız sizden olacak. O imam kim? diğer hadislerle de birleştirdiğin zaman nasıl ki bir ayetle hüküm veremiyorsun. Amentü'nün iki şartı bir ayette, öbürü üç şartı bir ayette, bir şartı bir ayette. Amentü altı dediğin zaman Kur'an'da bunu birinde iki buluyorsun, birinde beş buluyorsun, öbürüyle altıyı buluyorsun. Nasıl ki bir ayetle orada iman şartı ikidir diyen diyalogçu, zındık FETÖ'cüler gibi efendim Allah'a ahirete inansan, peygambere inanmasan cennete gönderiyordular ya. Onları cennete gönderirken kendileri cehennemi boyladılar tabii ki. Ateş tutuşturdu kabirlerini. Ha, yapmadıkları fesadı bırakmadılar. Bütün milleti öldürmüşler işte görüyorsun. Bütün cinayetlerin arkasında onlar çıkıyor. Haberleri görüyorsunuz. Kozinoğlu oradan ondan çıkıyor. Muhsin abi rahmetullahi ondan çıkıyor. Bütün cinayetler mumcuya kadar her tarafı kim öldürmüşler? Bunlar öldürmüşler. Cinayet şebekesi, Mossadçılar. İşte şimdi işte bir ayete baktığın zaman Allah ahirete iman yeter dedi işte. O kafa öyle kafir oldu. Onun için sen de bir hadise bakarak hüküm veremezsin. Diğer sahih hadislere de bakarak burada imamınız sizdendir diyor. Ebu Davud'da da o imam Mehdi'dir diyor. Bunları birleştirdiğin zaman iki hadis de sahih olduğuna göre Buhari'de de var mı o zaman Mehdi? Ve var ve imamı küm mümkün diyor. Bu çok güzel bir ilim. Size şu anda anlattıklarım. Onun için alimler birçok meselede ittifak ve icma yaptılar ve amel ettiler. Neye dayanarak? Buhari ve Müslim'de olmayan hadislere dayanarak. Mesela itikat kitaplarında Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde bir misal verelim. Metin yani işte Bedül Emali'sinden yani Ehl-i Sünnet'in Fıkıh-ı Ekber'inden birçok Ehl-i Sünnet itikadında Aşere-i Mübeşşere diye bir şey var. Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Bunlar cennetle müjdelenmiştir diye itikat metinlerinde geçiyor mu? Geçiyor. Hani her kitapta şu kitapta geçmiyor diyebilirsin. Ama Ehl-i Sünnet'in genel metinlerinde bu var mı? Var. Peki cennetle bunların müjdelendiğine dair hadisler Buhari Müslim'de var mı? Yok. Peki Buhari Müslim'de olmadığı halde Ebu Davud'da var mı? Var. Tirmizi'de var mı? Var. Ahmed Hanbel'in Müsned'inde var mı? Var. Şimdi bu üç kaynakta olan hadisi inanılması zaruriyat-ı diniyeden olan Ehl-i Sünnet itikadının metnine Ehl-i Sünnet uleması koymuş mu? Koymuş. Yani Buhari Müslim'de yok diye bir şeyi inkar edemezsin. Aşere-i Mübeşşere'yi fazilet kitabından bahsetmiyoruz. Fazilet kitabında bütün sahabenin faziletine hakkında hadis var. İnanılacak itikat, çoluk çocuğa öğreteceğin itikat metnine bile koymuş. İman meselesine koymuş. Ama o Buhari Müslim'de olmayabilir. Çünkü Buhari Müslim bütün sahih hadisleri biz topladık diye bir iddiası var mı? Ama topladıklarımızın hepsi sahihtir diye iddiası var. Anlatabildim mi? Bizim kitabımızda sahih olmayan bir hadis yok diye iddiaları var. Adları da sahih Buhari, sahih Müslim. Ama bütün sahihler benim kitabımdadır. Bende olmayan sahih değildir diye bir şey var mı? Yok işte. Onu anlatıyoruz. Sadece Ahmed bin Hanbel'in kitabında 30 bin hadis var. Buhari Müslim'in 3 katı. Ahmed bin Hanbel koca müştehit. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun için kardeşlerimiz burada mevzu budur. Bir fitne daha çıkarıyorlar. İbn-i Mace'de bir hadis var. Lel Mehdi illa İsa ibn Meryem. İbn-i Haldun meşhur filozof. Çok da büyük İslam mütefekkiri, alim, tasavvufa da çok inanır. İbn Haldun, duydunuz mu İbn Haldun? Ha, o İbn Haldun Mehdi inkar ediyor. Dayanağı da İbn Mace'deki bir hadis. Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor bu hadiste. Şimdi Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor. Bu hadis İbn Mace'de var mı var? Biri sizin önünüze bunu getirebilir. Bunun cevabını Ehl-i Sünnet uleması vermiş. Ne demişler? Meryem'in oğlundan başka kamil manada Mehdi yoktur. Çünkü Meryem'in oğlu peygamberdir. Mehdi peygamber değildir. Bu manadadır bu. Yoksa Mehdi yoktur değil, lelmedi, mükemmel Mehdi ile İsa Aleyhisselam karşılaştığı zaman aynı ortamda 33 sene beraber olacaklar. 33 sene Mehdi ile İsa Aleyhisselam beraber hareket edecek dünyayı fethederken. 33 sene. 7 sene. 33'ünde ayrılar. Bu 7 sene içinde Mehdi Hazretleri İsa Aleyhisselam gelmeden evvel ki döneminde Mehdi mükemmel. Her şeyi tamam. Onun üstü yok. Ama İsa Aleyhisselam nazil olduğu zaman 7 sene onunla beraberliklerinde mükemmel Mehdilik kime geçiyor? İsa Aleyhisselam'a. Neden? Ülül Azim peygamberdir de ondan. Bu hadis bunu anlatıyor. Anladınız mı? Bir defa bu hadis Mehdi yoktur diye inkar etmiyor. Meryem'in oğlu, bak demiyor ki Mehdi yoktur. Meryem'in oğlu mükemmeldir diyor. Yani ikisi birleşirse Meryem'in oğlu ondan üstündür diyor. Hadis onu anlatıyor. Sen kalkıp Mehdi yoktur'a çeviremezsin. Onu da bırak. Diyelim ki bu hadisin bir tek İbn-i Mace'de geçiyor. Mehdi'nin geleceğine dair Buhari Müslim'de icmalen vesaire bu Davud Tirmizi vesairede dünya kadar kaynakta tafsilatla ismiyle babasının ismiyle bu kadar hadis varken sade İbn-i Mace'de geçen bu hadisi de yanlış anlayarak Mehdi'yi inkar edebilir misin? Çünkü burada bir kaynak var, burada yüzlerce kaynak var. Burada da anlatmak istediği senin anladığın değil. Ve yine buradaki bir mesele nedir? Mesela diyelim ki İbn-i Mace'deki rivayet sahiptir. Diyelim. Yani öbürleri kadar sahiptir. İbn-i Mace'de uydurma var demiyoruz. Diyelim ki öbürleri kadar sahiptir. Bir de sahihlerin kendi arasında da meratip var. Hepsinin sahihliği aynı değil. Çünkü sahihin mütevatiri var. Anladın mı? Gayri mütevatiri var. Sahihtir ama sahihin de içinde tasnif var. Diyelim ki İbn-i Mace'deki Ebu Davud'daki kadar sahihtir. Peki o zaman amel icap eder mi? İtikada taalluk eder mi? Buradaki maksat diyelim la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Şimdi bu hadis nedir? Bukhari, Müslim'dir. Ubade bin Samit'ten geliyor. Ne diyor bu hadis? Fatiha okumayanın namazı olmaz diyor. Öyle mi? Peki biz imamın arkasında Fatiha okuyor muyuz? He? Demek ki bu kadar Bukhari, Müslim'de olan bir hadisi bile doğru anlamak lazım. Doğru anladığın zaman imamın okuması senin okuman sayıldığı için sen de Fatiha'sız kılmış olmuyorsun. Anladın mı? Burada da ne diyor sana? İbni Meryem mükemmeldir. İbni Meryem yani İsa Aleyhisselam'ı geldikten sonra mükemmeliyet ona geçiyor diyor. Bunu böyle anlamazsan orada da sen de imamın arkasında Fatiha okumadın namazın olmadı diye gidersin. La salate lil mescid la fil mescid diyor. Caminin komşusunun namazı ancak camide olur diyor. Peki bir adam evinde namazı kıldı. Farz borcu ondan düşer mi? Düşer. Ama bu hadise bakarsan namazı yoktur diyor. İşte onu nasıl anlayacaksın? Namazı mükemmel olmaz. Evinde kıldığı için, cemaate gitmediği için camiye noksan olur demektir. Burada da Mehdi'nin mükemmeliyeti İbn-i Meryem gelince ona intikal ediyor diyor. Anladın mı? Hocam bu kadar. Şimdi buradan da sizin kafanızı karıştırabilirler. Bunlara dayanarak bir manası da şu var. Masum Mehdi ancak İsa'dır. Çünkü Hazreti Mehdi peygamber değildir. Peygamber olmayan da masum değildir. Masumiyet ancak onun için bu hadisini nasıl anlayacaksın? Fatiha'sız namaz olmazı anladığın gibi caminin komşusunun namazı olmaz evde kılarsa onu nasıl anladığın gibi mükemmel olmaz, nakıs olur anladığın gibi bunu da nasıl anlayacaksın? Masum ve mükemmel ancak İbn-i Meryem'dir, İsa'dır anlayacaksın. Buna da böyle bir cevap Ehl-i Sünnet alimleri vermişlerdir. Onun için Şia'nın inandığı Mehdi inancı ile bizim inandığımız Mehdi inancı taban tabana zıttır. Dolayısıyla Şia'daki Mehdi inancı sıkıntılıdır. Onlar diyorlar ki Mehdi Muhammed İbni Hasen'dir. Yani Hasen-i Askeri'nin oğludur. Buna Mehdi Muntazar diyorlar. Onlara göre 12. imamdır. 12 imamı biz kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. İmam-ı Rabbani kabul ediyor mu? Ediyor. 12 imam bütün kutup, müceddit hepsi onlardı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimiz, sonra Hasan Efendimiz, sonra Hüseyin Efendimiz. Çünkü Hüseyin Efendimiz daha sonra şehit edildi. Ondan sonra işte geliyor. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza böyle gidiyor.

0: O rütbe Abdülkadir Geylani'de bir daha zuhur etti diyor. Yani 12'ye bir ekleyeceksek diyor, Abdülkadir Geylani 13 olur diyor. Ama sırada 13 değil. Çünkü nesep soy bakımından Hazreti Hasan'dan geliyor ama arada kaç yüz sene var. Anladınız mı? 12 imamı reddetmiyoruz. Ama 12. imam küçük yaşta vefat etmiştir. Beklenen Mehdi mağaraya girdi, kayboldu, bir daha çıkacak 1500 sene sonra. Böyle bir şey biz Ehl-i Sünnet'te yoktur. Bunu da doğru bilmek lazım. Şimdi onlar diyorlar ki Mekke'de çıkacak, Teccal'dan sonra çıkacak, işte şudur budur. Bunlar Hümeyni denen zındık, Hümeyni diye bir zındık vardı biliyorsunuz. Bu El-Hukumetül İslamiye diye bir kitabı var. Bu biliyorsunuz her sabah namazında Ebu Bekir'le Ömer Efendilerimize Kureyş'in iki putu diye kunut duasında beddua yapmadan namazı kılmazdı. Hümeyni her sabah namazında kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okurdu. Tabii çok büyük bir zındık idi. Bu Şia'nın şeyi böyledir. El-Hukumetül İslamiye'nin 52. sayfası. Kendi kitabı, kendi bastığı kitap. Hümeyni'nin kendi kitabından okuyoruz. 52. sayfası. Bizim innel imane bi enne immetena fil mekamil alillezil ablugul melâkel mukarrabun velel enbiyal murselûn âdâ min usûlil iman. Hümeyni'nin kendi inancı, Şia'nın inancı, şu andaki İran Şia'sının inancını söylüyorum. Kitabı kendi ibaresi, 52. sayfa. Diyor ki, bizim 12 imamımız öyle üstün bir makamdadır ki mukarreb melekler de ulaşamaz, mürsel nebiler de ulaşamaz. Ve bu bizim imanımızın zaruriyatındandır, esaslarındandır. 12 imamın peygamberden üstün olduğuna inanmayan Müslüman değildir diyor. Hümeyni'nin kendi El-Hukumetül İslamiye isimli eserinden okuyoruz. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'e göre ise Mehdi peygamberlerden üstün değildir. 12 imam da peygamberlerden üstün değildir. Öyle mi? Meleklerin umumundan üstündür ama Cebrail, Mikail gibi meleklerin rasullerinden üstün değildir. Meleklerin rasullerinden üstün ancak insanların rasulleridir. İnsanların rasulleri meleklerin rasullerinden üstündür. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. Ama insanların velileri velev ki 12 imam olsun, Ebu Bekir Sıddık olsun, Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değildir. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında geçen hadis rivayetlerindeki Mehdi rivayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanmaktadır. Ama Şia'nın kitaplarındaki Mehdi rivayetleri 12 imama iftira ederek uydurdukları Küleyni, Müleyni gibi kendi uydurukçu sahtekar imamlarına aittir. Ama bizim bütün senetlerimiz Resulullah'a çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat o ne buyurduysa Mehdi hakkında onu söylüyoruz. İlave bir şey katmamız asla caiz değildir. Onun için burada hulasa olarak noktayı koyuyorum ve Mehdi konusuna bu dersi ekleyerek yeni çıkan şeydi. Zaten bunlar var. Şeydi. Şu anda da YouTube'da bulursunuz da son ders bu olacak Mehdi konusu. Haftaya da Yeçüc Meçüc'te son birkaç bu gibi konu. Önemli konular söylemedim mi şimdi? İşte bu önemli konular söylenmesen olmazdı yani. Şimdi biz Ehl-i Sünnet'e göre konuştuk ama dünyada neler oluyor? İnkarcılar var şimdi. İnkarcıya da bir cevap vermemiz lazım. Şia'da da bir ters inanç var. Onu da Ehl-i Sünnet'e göre anlatmamız lazım. Şimdi birisi sizin kafanıza bir şey sokacak yarın. Gençler cahil kapılıyor. Kapılıyor gidiyor. Onun için. Burada son sözleri bitiriyorum. Alimler Mehdi hadislerinin manevi mütevatir olduğunda Ehl-i Sünnet uleması muhaddisler ittifak ettiler. Manen mütevatir. Bunu kaç kere anlattım. Lafız olarak şu lafız. Mesela sana innemel amalu bin niyyat. Bukhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis lafzan da mütevatir. Yani o kelimeler de aynı geliyor bütün rivayetlerde. Manen de mütevatir. Ama bunun gibi 18 tane çıkıyor. Çünkü aynı lafızda rivayet etmesi. Ama oradan Ebu Hureyre innemel amalu bin niyyati duyarsa İbn-i Mesud innele amale diye derse, öbürü bin niyyati cemi yapmaz da bin niyeti derse, mana aynı mı?
1: Aynı.
0: İnnema dersen ancak olur. İnne dersen şu

şüphesiz olur. Niyat dersen niyetler olur. Niyet dersen sade tek niyet olur. Mana aynı mı? Anladın mı şimdi? Ama kelime kelime moda moda aynı ise Kur'an değişmediği, Kur'an'daki herkes aynı okuyor ya bütün imamlar. Kur'an'daki gibi ittifaklı olsa lafzan da mütevatir, manen de mütevatir. Ama Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi kıyamet alametlerindeki birçok konu, o üç tane kesin olmakla beraber diğer de birçok konuda manen mütevatirdir. Ne demek manen? Birinde inne male gelir, birinde aynı kelime eta der, geldi der, öbürü ca eder, mana ca de geldi, eta da geldi. Ama lafız ittifaklı olmadığından raviler arasında mana mütevatir oluyor. Manen mütevatire de inanmak şart mıdır? Şarttır. Bağlayıcı mıdır? Bağlayıcıdır. Ali Haydar Efendi Kaddesallahu Sırrı Hazretlerimiz ne buyuruyordu? Mahmut evladım, sakal bırakmak hakkında çok tetebbuatım var. Dört mezhep müftüsü olarak. Dört mezhep müftüsü olarak. O kadar hadis ve rivayet gördüm ki bu sakal hakkında. Lafza mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Evladım Mahmut, sakal bırakmayı farz de. Korkma evladım. Sünnet nedir? Sünnet uzatmaktır bir tutam. Bırakmak nedir? Tıraş yapmamak farzdır. Bak ne diyor? Bir de bak ne diyor bu? Farz de, korkma evladım. Hani şimdi millet ne der yani sakal farzdır dedim mi millet ne derse? Korkma evladım. Benim ilmime güven diyor. Ben dört mezhep müftüsüyüm diyor. Neden? Manen mütevatir. Anladın mı? O manada o kadar hadis gördüm ki diyor. Bu meşhur bir efendiden nakildir. Ben kulaklarımızda duyduğumuz bir şey. İşte Mehdi de böyledir. Deccal'ın çıkacağı da böyledir. İsa'nın ineceği de böyledir. Burada sahih olduğunda şek ve şüpheye zerre kadar bir mecal olmayacak derecede konu sahihtir. Hadisler sahihtir. Bitti. Kur'an-ı Kerim'in Mehdi'ye açıkça temas etmemesi onu inkar etmeye delil olamaz. Çünkü sünnet de Kur'an gibi hüccettir. Sünnetin delil olduğunun hücceti de yine Kur'an'ın kendisidir. Çünkü Kur'an bizi Resul'e havale etmiş, verdiğini alın, yasağını bırakın buyurmuştur. Buna inanmak zaten en büyük iman budur, sünnete iman. Çünkü sünnet dediğin hadis-i şerifleri kastediyoruz burada. Bir de misvak sünneti, sarık sünneti, o da ayrı bir sünnet. O da sünnet ama burada hadislerin tümü sünnet. Yani kitap sünnet diyoruz. Edille-i şeriye, şeriatın delilleri dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler. Anladın mı? Buhari, Müslim. Açıkça babasının adı Abdullah'tır, kendinin lakabı Mehdi'dir, adı Muhammed'dir diye Buhari, Müslim'in dememesi de onun inkar edilebileceğine delil olamaz. Çünkü Buhari, Müslim sahih hadislerin tümünü toplamamıştır. Buhari, Müslim'in dışında da birçok sahih hadis vardır. Şia'nın Mehdi'si ile Ehl-i Sünnet'in Mehdi'sinin farkını da anlattığımıza göre burada sahte Mehdi'lerin çıkması bahane edilerek hakiki Mehdi inkar edilemez. Hakiki Mehdi hakkındaki hadisleri konuşmayalım. Bunu istismar edip önüne gelen Mehdi'yim diye çıkacak diyerek de bu konu bertaraf edilemez. Sahih sünneti ilan etmek, Ehl-i Sünnet itikadının metninde varsa bunlar, İmam Rabbani de bunu akaid mektuplarında söylediğine göre biz de bu konuyu işledik ve işlememiz yerindeydi. Kimse bize istismar olur, bunları millete anlatmayın diyemez. Öyle mi? Bunları eksik anlatmayın diyebilir, yanlış anlatmayın diyebilir, izah getirin diyebilir. Ama bu konulara girmeyin demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benden duyurun buyurduğu vasiyetini gizlemek olur. Biz ilmi gizlememekle emrolunduk. Mehdi hakkındaki hadisler Tevrat'a, Zebur'a, hurafelere dayanmamaktadır. Mehdi hakkındaki sahih mütevatir hadisler bil fiil ve bizzat senetle, isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai bütün Müsned Ahmet dolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı şerifesine dayanmaktadır. Hiçbir uydurma rivayet bu sahih kaynaklarda yoktur. Mevzu bundan ibarettir. Allah Teala Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi bize nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik
Ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Evet kardeşlerim, sihirden korunma ve kurtulma hakkında bir hadis-i şerif yine rivayet edeyimse, bu da sahih bir hadis-i şerif olup Ebu Davud, Nesai, İbn-i Sünni, Beyhaki, Begavi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Abdülhamid raviyesidir radıyallahu anh'a validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızına, Fatıma annemiz olduğu rivayet ediliyor ama kızlarından biri olduğu kesin, öğretti. Buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem, kuli hine tusbihine, sabaha çıktığın zaman ey benim kızım yavrum, şu zikri söyleyesin. Fe inne men kâleunne hine yusbihu, sabaha çıktığı zaman bu zikri söylesen, söyleyen hufuzatta yümsiye, akşama kadar korunur, mahfuz kalır. Ömen kâleunne hine yümsiye, akşama çıkınca söyleyin. Bak ben arabada gelirken tabii sizin cemaate yetişemedim. Kendimiz cemaat yaptık yukarıda. Yine bir saf cemaatimiz vardı da. Yani bizle gelenlerden millet ne çok yetişemedi. Herkes sonra. Akşama ben hemen okudum yani bunu. Çünkü bu benim olmazsa olmazım. Seyyidül İstiğfar'ı okurum hemen peşine, hemen bunu okurum. İkinci okuduğum budur. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim okurum. Hayatımda, yıllarımda hep böyle geçti. Allah beni ölene kadar Alzheimer yapmasın da, bu zikirleri de bana unutturmasın da, son nefesime kadar okuyayım. Amin. Size de nasip eylesin. Amin de okumuyorsunuz ki. Okumuyorsun, amin diyorsun. Başla, başladın mı da sifta yok. Sifta yok, ölene kadar nasip etsin. Sifta yok. Ben bari 30 senedir okuyorum kardeşim. Benimkine amin denir de sizinkine nasıl amin diyeceğiz şimdi yani. Amin denecek dua değil sizinki ya. Başlamadınız ya. Seyyidül İstiğfar'ı her sabah akşam okuyan, elini kaldırsam şimdi lüzum yok şeye. Çok az çıkacak ya. Çok az çıkacak. Seyyid İbrahim Ahsai, kaddesallahu sirruhu. Bir sene size bunu her gün tekrar, bir sene ya adamcağızın dili şey oldu ya. Ya anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Onu okuduğun gün ölsen cennetliksin, şehittir, Resulullah yemin ediyor ya. Ya bir Müslüman bunu okumadan nasıl akşama sabaha çıkar? İkinci bunu okuyorum, üçüncü Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Kesin garanti. İşte alimler demişler ki, bunu sabah akşam okuyana asla büyü de isabet etmez, şeytan da etrafında dolaşamaz. Ya çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah maşaallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun e'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilma. Çoğunu da bildiğiniz şey ha. Biz sıralamayı kaçırıyorsunuz. Çoğunuzun da bildiği şey. Sübhanallahi ve bihamdihi. Kim bilmiyor? La kuvvete illa billah. Maşallah kâne, o kâne'ye ekleyeceksin. Maşallah kâne, bu ezanda da var. La havle okuyor, bu da var. Ve ma lem yeşe, lem yekün. Dilediyse, dilediği olacak, dilemediği olmayacak. E'lemu ennallâhe alâ külli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâta bi külli şeyin ilmâ. Yani hemen hemen hepiniz bir gayretle iki tekrarla ezberleyebilirsiniz. Bundan büyük bir dua yok. Sihir kitabında 241. sayfede faydalı malumat var. 240'tan başlıyor, 41'den başlıyor. Evet, duanın okunuşu hadis-i şerifte geçiyor. 240'ta okunuşu var. 240. 240'ta okunuşu var. İki satır yahu, iki satır. İki satırın bir satırı da ezberinizde zaten. Sübhanallah ve hamdi, la kuvvete illa billah. Maşallah, kâne ve mâleme şerlem yekûn. Bu kadar. Allah bizi zikrinden gafil eylemesin. Amin ya Rahman Rahimin. Evet, bizden evvel vefat etmiş kardeşlerimizden Derya, Besra, Fatıma, Uriye, Gülsüm, Şengül, Gülizar, Fidaye, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Hanife, Nazik, Elife, Vahide. Ya Rabbi bunlar bizim gibi yaşıyorlardı, bizim hanımlarımız, kızlarımız gibi. Şimdi öldüler, senin rahmetine geldi. Affeyle, mağfiret et. Azapları varsa defeyle, refeyle. Erkeklerden Umut, Hurşit, Süleyman, Hasan, Murat, Osman, Mehmet, Mustafa, Sabri, Recep, Ali, Ahmet, Selahattin, Talha, Recep, Ercan, İmdat, Vecdi, Güzel, İbrahim, Yavuz, Hacı Hüseyin, Ethem. Ya Rabbi bunları da affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi seyyiatlarını mahveyle. Azapları varsa defeyle. Kurban olduğum sana Allah'ım.
Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Bizden evvel geçmişlerimizin cümlesine rahmetler eyle. Amin. Her bir ellerine ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve ammene ve alke ya rabbel alim. Hediyelerimizi kabul eyle vasılı ervahına ya haberdar eyle. Ya rabbel alemin. Şeyma teyzemiz annemin dostudur. Anne dostu, baba dostu çok önemli. En büyük iyiliklerden biri, sıla-i rahimlerden biri annenin dostuna, babanın dostuna onların ardından veya sağlıklarında iyilik etmek, dua etmek, hastalığına acil şifa ihsan eyleyip evine salimeten iade eyle. Ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Arkadaşlar, salavat-ı şerife kitabımız, adak kitabımız çok güzel. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. Beklenmedik kadar almışsınız. İnşallah okuyorsunuzdur. Bu adak kitabımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet, nübüvvet, ubudiyet sıfatları, inzar, tebşir sıfatları bütün ayetlerle, 400 küsur ayetle salavat-ı şerifeler mezzedilmiş bir vaziyette. Çok büyük berekatı var. Okuyun, amel edin. Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Çok tabii büyük ekonomik krizler var. Memleketin durumu ortada. Temmuz-Ağustos sıcağında, yaz tatilinde zaten kıl kıpırdamadı piyasalarda. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Oraya müracaat edip, orada yoksa başka bir kitap istediğin yerden al. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır. Biliyorsunuz bir de İsmaila Efendimiz'in tefsirinin devam etmemesi için uğraşıyor. Kendileri de bir plan yapmışlar, yeni bir tefsir plan Efendimiz'in tefsirine karşı. Şu anda öyle bir durumlar da var. Allah razı olsun, Ahıska'yı destekleyin, boykot yapmışlar. Bütün talebelere yasak etmişler Efendimiz'in kitaplarını Ahıska'dan almayı. Bu yani çok büyük bir fesat, ifsat içindeyiz. Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz. Benim bir resmiyetim yok. Hiçbir şirkette ortaklığım yok. Bir şeyim yok. Ben kendi kitabımdan sorumluyum. Ama Efendi Hazretleri'nin eserlerinin devamı için ve bunların herkese ulaşması için özellikle de kitap bağışları yaparsanız Hayder'in de kitap bağışı bölümü var. Şimdi talebeler çok kitap istiyorlar. Efendi Hazretleri'nin şiirlerini istiyorlar. Paraları yetmiyor, alamıyorlar. Ezberleyecekler Efendi'nin okuduğu kitap, ibareleri, şiirleri. Efendi Hazretleri'nin mealini istiyorlar. Şimdi bunlar bir yekün tutuyor. Talebenin hepsi bunları alacak bir parası yok yani. Onun için kitap bağışı da yaparsanız o Hayder üzerinden biz de o sizin bağışlarınız olan şeyle Efendi Hazretleri'nin meallerini, meali şerifini, Efendi Hazretlerimizin okuduğu beyitleri, eserleri, Efendi Hazretlerimizin efendim kelime manalarını, sohbetler kitabını, talebe sohbet edecek hoca oluyorlar hepsi, alamıyorlar. Bu Efendi Hazretleri'nin yolunun yürümesi için bu kitapları da bağışlarınızla temin edilip medreselere dağıtılacak. Şeffaf bir şekilde tabii, orada zaten bağışlar belli, alınan belli, orada zaten girdisi çıktısı belli. Bu hususta bir yardım, bir teşvik talep ediyorlar bizden. Ben aracıyım, duyuruyorum, bunların hiçbirinden benim ne telif ücretim artıyor, ne komisyon alıyorum. Allah zerre kadar bu işten kendime bir menfaat çeviriyorsam belamı versin. Ben böyle bir şeylerden münezzeyim. Benim kendi kitabımdır, dergimdir. Bir telif ücretim var, o da sabittir. Seneden seneye bir zam yapılıyor. Ondan başka benim bir şeyim yok. Ama burada bir kurum ve kuruluşun devamı Efendi Hazretleri'nin kitaplarının yayılmasına sebep olacaksa buranın tabii bir de bunların medreselere, talebelere ulaştırılması icap eder. Bak ben kendi kitaplarımı demiyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin kitaplarını her medreseye, hatta her talebeye bir kelime manası, bir meal, meali şerif, bir efendinin okuduğu beyitler, efendinin sohbetleri. Bunları ulaştırmak bu bizim vazifemiz. Durumumuza göre bağışlar yaparsak, özellikle Hayder'de kitap
bağışı noktası var. Şimdi normal yardım edersen biz onu kitaba harcayamaz arkadaşlar. Gazze dersen Gazze'ye, yetime dersen yetime, nereye dersen su kuyusu açma dersen su kuyusuna. Anladınız mı? Kitap bağışı dersen ancak oraya yapılan bağışlan talebeye kitap dağıtılabilir. Çünkü adam Gazze'ye dediği şeyle sen burada kitap alıp dağıtırsan caiz olur mu? Olmaz. Onun için belirtirseniz kitap bağışı diye o bölüme yani gönderirseniz biz de bu sezon önümüzdeki işte yaz tatiline kadar epey bir talebeyi efendinin kitaplarına ulaştırmak projesi yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız daim olsun. Nazarlar, şerler, melalar üzerinizden, civarınızdan, sevdiklerinizden defra füzale olsun. Amin, amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahabim ve şahin aleyhi. Envaatle envaatil müslümin ve envaatil cemaatle hadirin ve arsın. Ali'l Haydar'la kısa ve şeyhine Mahmud'un ufuk haddesallâhu esrârumul aliyye vel arvâh. Silsilet-i Nakşibendiyet'in Aliyet'in Müceddidiyet'in Halid'in. Haddesallâhu arvâhumul aliyye. El-Fâtiha.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes kim var?
9: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
12: Şu kıssayı duymadınız mı? İyi dinleyin de sonra inleyin. Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmut, Süveyş kanalını açmaya, genişletmeye mecbur kaldı. Gemiler rahatça geçsin diye. Vehhabiler Arabistan'ı almaya çalışıyorlardı. Sultan Mahmut Süveyş kanalını açarken Rus hükümeti Türkiye hudutlarına tecavüz etti. Toprak almaya başladı. Türkiye hiç cevap vermedi. Rus kralı elçi gönderdi. Sizin bu kadar topraklarınızı geçtik, hiç cevap vermediniz. Eğer cevap vermeyecekseniz bir an önce söyleyin, biz de müsterih olalım. Verecekseniz verin, ona göre hazırlanalım, dedi. Sultan Mahmut o elçiyle haber gönderdi. O çorbacıya söyle, şimdi ben Hicaz'ı kurtarmakla meşgulüm. Buradaki işim bitince geleceğim. Sonra bir bahçıvan havucu çıkarıp toprağını silkelemek için nasıl yere vurursa ben de onu öyle silkeleyip vuracağım, dedi. Sonra Sultan Mahmut vefat etti. Onun yerine Sultan Abdülmecid geçti ve dedi ki, babamın vasiyetini ben yerine getireceğim. Sultan Abdülmecid, İsmet Efendi babaya müntesip idi. Rusya'yı almaya gitmeden önce, onlarla meşgul olurken bize karşı çıkmasınlar diye İngiliz ve Fransızlardan yardım alarak deniz ve kara orduları aldı. Onları Selimiye kışlasına doldurdu. Böylece düşmandan emin oldu. Kendileri de gidip Rusya'yı kısa zamanda kuşattılar. Fakat aradan zaman geçiyor, bir türlü Rus teslim olmuyordu. O sırada yaşlı bir nine geldi. ''Siz bunları alamazsınız. Bunları yenmenizin sırrını biliyorum. Hayatımı teminat altına alırsanız söylerim.'' dedi. Kabul ettiler. Bunun üzerine nene, ''Falan dağın altında bir tünelleri var bunların. Oradan devamlı azıklarını temin ediyorlar. Siz orayı kapamadıkça bunlar teslim olmazlar.'' dedi. Hemen orayı bulup kapattılar. Koca Rus yattı aşağı. Ruslar ümitlerini kesince generaller toplandılar. Konuşuyorlar. Ne yapacağız? Bu Türklerle boğuşmaya gelmez. İşte teslim olduk, dediler. Kraldan başka bir odaya geçmesini istediler. O çıkınca aralarında şöyle konuştular. Bu iş kralın yüzünden oldu. O halde bunu hayatıyla ödemesi gerekir. O ölünce karısını ve çocuklarını Türkiye'ye, Dolmabahçe Sarayı'na göndeririz. Padişaha der ki, sen şu yetimlerle ve dul bir kadınla mı savaşacaksın? Kocam intihar etti. Türkler merhametli ve merttir. Bir kadınla savaşmazlar. Sonra kralı çağırdılar ve ona sordular. Bir kişinin ölmesi mi yoksa koca bir memleketin mahvolması mı daha önemli? O halde sen kendini feda edeceksin, dediler. Kral, bir şişe zehir getirin, dedi. Getirdiler, içti ve geberdi. Ailesi çocuklarını alarak Dolmabahçe Sarayı'na geldi. aynı şeyleri planlandığı gibi söyledi. Sultan Abdülmecid, ölüsünü görmedikçe inanmam buna dedi. Laşesini gemiye koyup Dolmabahçe Sarayı'na getirdiler. Sultan Abdülmecid baktı. Tanıyordu onu. Bu kadar karışıklıklara sebep oldun diyerek yüzüne tükürdü. Karısına da dedi ki, tamam, sizi affettim. Savaş masraflarını da almıyorum. Koca Rusya'yı da affetti. Sonra Fransız ve İngiliz ordularına gidin dedi. Onlar, biz iş görmeye geldik, gitmeyiz diye tutturdular. Onlara dedi ki, hemen toplanıp gitmezseniz sizi topa tutarım. Korkarak gittiler. O sırada bu yabancı askerlerin kıyafeti Sultan Abdülmecid'in ilgisini çekmişti. Kıyafetleri daha hafif olup hareket serbestliği verir askere diye düşünüyordu. Şeyhülislam'a haber göndererek bunların kıyafetlerinden yapsak dinen bir zararı var mıdır diye sordurdu. Şeyhülislam evet vardır dedi. Sultan Abdülmecid tekrar haber gönderdi ve eğer zararı olduğuna dair bir ayet, hadis verirse kabul, yoksa ulul emre itaat etsin dedi. Şeyhülislam da fesin üzerine sarık bağladı, pantolonun üzerine cübbe giydirdi, topuklara kadar. Böyle olursa caiz ve ulul emre itaat ediyorum dedi. Sonra keşke padişahımız onların kıyafetini almasaydı. Korkarım şimdi bu geldi. Arkasından Avrupa'dan dinleri gelecek dedi. Evet, insan ulemadan delil istememeli. Ulemanın fikrine hürmet etmeli. Sarığı bırakınca başladık titremeye. Gele gele bugünkü hale geldik. Ali Haydar Efendi babam kuddise sirruhu derdi ki, sahabe o kadar fakirdi ki göbek ve diz kapağı arası hariç çıplaktılar. O ikisi arasında olan örtüleri de delik deşikti. Örtünmek için birbirlerinin arkasına geçerlerdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu dünyada bir kum tanesi kadar kimsenin ortaklığı yoktur. Bu dünyada yaşamak için üç şart vardır. 1. Allah'a ve ahiret gününe inanacak. 2. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bilecek. 3. Hak dini yaşayacak. Bu üç şartı kim yaparsa benim mülkümde yaşamak helal olsun ona. Yapmazsa haram olsun. Ya Rabbi, sen bize tevazu ver, doğru yoldan ayırma, diğer insanlara karşı örnek olacak hal ve hareketleri yapabilmeyi nasip eyle, insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin.
13: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
14: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
15: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
17: Ecir
16: sunar.
17: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 1. bölüm başlıyor.
19: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle ilgili efendim büyük bir alameti anlatacağız inşallah. Tabii kıyamet alametleriyle ilgili derslerde, kitaplarda, eserlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra zuhur edeceğini haber verdiği fitneler, yani fitne Türkçe'de de kullanılıyor ama manası kargaşalar, iç savaşlar, birbirine girmeler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği innehu men ya'iş minkum ba'di feseyara ihtilafen kesira, benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler buyurduğu hadiseler, tabi buyurduğu üzere gerçekleşmiştir. Bunların en büyüklerinden biri de Hazreti Ömer Efendimizin şehit edilişidir. Hazreti Ömer Efendimizin sağlığında münafıklar, İslam düşmanları, hile hud'a peşinde olanlar fırsat bulamamışlardır. Yok değillerdir ama fırsat bulamamışlardır. Hazreti Ömer Efendimiz'den sonra maalesef efendim büyük bir fitneye sebebiyet vermişlerdi. Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerini bazı hususiyetlerle tahsis ve taltif buyurmuştur. Elde olan beyde olmaz, Efendi Hazretlerimizin sözüdür. Yani Ebu Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi çok büyük sahabeler olsa da bu bazı sırları, kıyamet alametleri, kendisinden sonra zuhur edecek hadiseleri ve münafıkların isimlerini, vasıflarını hep Huzeyfe Hazretlerine bildirmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh ona ara sıra sorardı. Münafıkların listesi sende, kimse bilmiyor, ben de var mıyım o listede derdi. Hazreti Huzeyfe efendim haşa derdi, tenzih ederdi, sen rahat derdi, neler derdi. O yine çekinme benden, ha varsam ismim beni de açıkla derdi Hazreti Ömer Efendimiz. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın sağlığında zaten vahiy geldiği için mesele zahir idi ama onun vefatından sonra musallaya bir cenaze geldiğinde bütün sahabenin gözü Hazreti Huzeyfe'de olurdu. O kılıyorsa onlar da kılarlardı. Bakarsalar ki arkadan doğru gidiyor, kılmadan işi bilenler de kılmazlardı. Demek münafıklık alameti, yani alameti derken öyle rastgele alametlerden değil, onlardan bizde de bol miktarda bulunuyor da. Hakiki münafıklık tabii. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde اَرْبَعُمْ مَنْ كُنَّ ف۪ي كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا, dört şey kendinde olan halis münafık olur. Yani karışıksız, su katılmamış. Bu üçü meşhurdur. تَلَافِمْ مَنْ كُنَّ ف۪ي diye geçer. İşte efendim, biri de bu öbür hadiste, Buhari'de dört vasıf eklenir. اِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ وَاِذَا اَتُمِنَ خَانْ وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرْ. Konuştu mu yalan söyler, söz verdi mi cayar, emanet bırakıldı mı yanına hainlik eder. Dördüncüsü sizin belki duymadığınız da, kavga sırasında sövüp sayar, ağzını bozar. Yani normal zamanda tabii bunu yapmaz, nasırına basılmadan herkes rahat durur. Ama bir sinirlenme anında içini açığa vurur. Bunlar tabii yine alametlerdir. Bir insanda bunun dördü de olsa bu adam halis münafıktır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere denebilir. Ama iki türlüdür münafıklık. Bir itikat münafıklığı vardır, bir amel münafıklığı vardır. İtikat münafıklığı şudur, içinden iman etmez. Dışından Müslümanım der, içinde kafirliği gizler. Esas itikat münafıklığı budur. İnnel münafıkîne fiddârkil esfel minennâr, cehennemin en alt tabakasında yanacak bunlardır. Kafirden beterdirler. Çünkü kafirin küfrü zahirdir ama münafığın nifakı batındır. Gizlidir. O yüzden tehlikelidir. Ama diğer alametler yalancılık, söz bozmak vesaire, fisku fücur ne kadar menhiyat ve hatta kebair günahlarda olsa bir adama itikat babında münafıktır, kafirden beter münafıktır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ya ne diyoruz? Amel babında münafıklık alametleri taşıyor. Yani münafıktır demek kafirden beter demektir. Ama amel münafığı demek, yani nasıl ki namaz kılmayana kafir demiyoruz. Ama kafirler namaz kılmaz. Yani ne demek? Namaz kılmamak kafirlerin işidir. Zekat vermemek kafirlerin işidir. Burada da yalancılık, söz bozmak, emanete hıyanet, sövüp saymalar münafıkların yapacağı işlerdir. Bir insan Müslüman olduğu halde bunları yapıyorsa kâne fî alâmetü minen nifak, kaç tane varsa o kadar alamet var demektir. Huzeyfe radıyallahu anh bu sırlara vakıftı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok şeyler haber vermişti. Bir kere Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Buhari'de اَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْفِتَنِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden sonra çıkacak fitne ve kargaşalar hakkındaki hadisini hanginiz ezbere biliyorsunuz? Sorunca فَقَالَ حُزَيْفَةُ اَنَا Hazreti Huzeyfe ben biliyorum dedi. قَالَ هَاتِ اِنَّكَ لَجَرِيُونَ Hazreti Ömer de dedi ki sen cüretli, cesaretli bir insansın. Hadi o rivayeti yap bakalım. Yani herkes bu cesareti gösteremez. O zaman Hazreti Huzeyfe dedi ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul fitnetur racul fi ehlihi ve malihi ve nefsihi ve veledihi ve carihi yukeffiru as-salatu ve's-siyamu ve's-sadakatu ve'l-emru ve'n-nehyu. Bir adam hanımından sebep günaha girebilir. Malından sebep günaha girebilir. Oğlundan, kızından sebep günaha girebilir. Komşusundan sebep çokça günaha girilen olaylar olur. Fakat bütün bu günahların namaz, oruç, sadaka, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, vaaz nasihat etmek, bu sohbetleri insanlara davet etmek, tebliğ etmek gibi ameller bunlara kefaret olur. İnşallah siler süpürür. Evet. Bunu deyince فَقَالَ عُمَرْ لَيْسَ هَذَا اُرِيدُ اِنَّمَا اُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki ben senden bu gibi fitneleri, insanların düştüğü günahları, nelere düşeceklerini sormuyorum. Ben denizin dalgaları gibi kargaşa efendim çıkaracak fitneyi soruyorum. Yani işte Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi, ondan sonra Cemel vakası, Sıffin vakası, Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Muaviye arasındaki olaylar vesaire. Bunlar tabii çok deniz dalgasından beter dalgalanmalar yaşandı, yaşanacaktı. Resulullah Efendimiz haber vermişti Hazreti Huzeyfe'ye, bildirmişti. Hazreti Ömer de diyor ki ben sana onları soruyorum. Sen bana günahları sayıyorsun, onları ben de biliyorum. Dedi. O zaman dedi, Maleke ve leha ya emiral müminin. Ey müminlerin emiri, senin o fitnelerle ne alakan olur ki? Dedi. İnne beyneke ve beynehâ bâben muhleka. Seninle o kargaşalar arasında kilitli bir kapı var. Dedi ona. Kâle fe yükserul bâb ev yüftah. Hazreti Ömer dedik o kapı açılacak mı, kırılacak mı? Kultu bel yükser. Ben dedim ki kırılacak. Öyle deyince zâlike ehrâ ellâ yuhleka ebedâ. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki o daha fena dedi. Çünkü açılan kapı geri kilitlenme ihtimali var ama kırılan hepten açık kaldı. Yani bir büyük fitne gelecek ve dinmeyecek. İşte hala gidiyor. Müslümanların arasındaki tefrikalar, iç savaşlar, birbirini öldürmeler, Müslüman Müslümanı, mezhep taassupları, mezhep çatışmaları böyle gidiyor işte. Hala. Kapı çünkü açılsa belki kapanırdı. Kapı kırıldı. Kapı kırılacak buyurdu. O zaman Hazreti Huzeyfe'ye dedik ki Hazreti Ömer biliyor muydu kapının kim olduğunu? Evet. Yarından evvel bu gecenin olduğunu bildiği gibi biliyordu. Efendim. Çünkü ben ona bir hadis rivayet etmiştim ki hiç şüphesizdi o. Biz soramadık Hazreti Huzeyfe'ye o kapının kim olduğunu, ne olduğunu. Mesruk Hazretlerine sordurduk. O da Ömer'in kendisidir o kapı. Radıyallahu anh diye haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberinden, kapının kırılacağını önceden haber vermesinden anlaşılıyor ki bu ümmetin içine, inananların arasına bir savaş girecek, bir kılıç girecek ve bu kıyamet günü ne kadar devam edecek? Allah Allah. Hala ediyor değil mi? Ediyor. Ve kıyamete kadar edecek. Ümmet içerisindeki Müslümanlar arasındaki savaşlar bitmek bilmez. Kıyamete kadar devam eder. Allah Teala bizleri Müslüman kanına bulaşmaktan muhafaza eylesin. Hani sahabe arasında çıkan savaşlar hakkında da İmam Şafii Efendimiz buyurdu ya. Tilke dimâun tahharallâhu anhâ eydiyenâ felnutahhir anhâ elsinetenâ. Allah bizim ellerimizi o kanlara bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bari bulaştırmayalım. Ne güzel söz. İmam Şafii'nin çok güzel bir tespitidir. Allah Teala Hazretleri dillerimizi de bulaştırmaktan bizi muhafaza eylesin. Yani elin bulaşmaz da dilin bulaşır. Dilin bulaşır ne demek? Kalkarsın sahabe hakkında, efendim onların arasında geçen hadiseler hakkında yorumlar yapmaya, şu hak mıydı, şu haksızdı bilmem ne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının aleyhine konuşmamak gerekirken sen efendim dilini bulaştırırsın. Tabii büyük bir musibet başına açarsın. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi efendim Ebu Zer Hazretleri bir kere Hazreti Ömer Efendimizle karşılaştığında Hazreti Ömer radıyallahu anh onun elinden tuttu ve biraz sıktı elini. Sert şekilde sıktı. Ebu Zer Hazretleri ersil yedi ya kuflel fitne. Ey fitnenin kilidi sal elimi bırak acıttın dedi. Yani kilit sensin diye bilenler biliyorlardı. Ebu Zer radıyallahu anh buyururdu. La tusibukum fitnetun ma dama fikum hada. Hazreti Ömer'i gösterdi. Bu zat yaşadıkça iç savaş çıkmaz. Yani Müslümanlar arasında fitne zuhur etmez. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Osman ibn Maz'un radıyallahu anhuma bir kere ona sordu. Dedi ki niye bana fitnenin kilidi diyorlar? Dedi ki bir kere sen geçiyordun, biz Resulullah ile beraber oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah seni gösterdi, sen duymadın. هَذَا غُلْقُ الْفِتْنَةِ لَا يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابٌ شَد۪يدُ الْغَلْقِ مَا عَاشِ. Bu fitnenin kilididir. Bu yaşadığı müddetçe kargaşalar, iç savaşlarla sizin aranızda efendim çok şiddetli, kilitli bir kapı daim olacaktır. Bu yaşadığı müddetçe. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz hakikaten İslam'ın yayılması, bütün fetihlerin nasip olması, Kisra'nın, Kayser'in işte anlattık, hazinelerin İslam'a nakl olması vesaire çok büyük fütuhat kendisine nasip olmuştur. Zaten Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz 2 sene kadar kısa bir dönem yaşamıştır ama tabii Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh yani o 2 senesi de İslam'ı istikamete sokmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra kabileler dinden dönmeye başlamıştı. Yani Müslüman kabileler mürtet olmaya başlamıştılar. 12 kabile zekatı terk ederek irtidat etti. Dinden çıktılar. Efendim zekat vermeyeceğiz dediler. Gönderilen tahsildarları reddettiler. Tabii ki bu namaz abdest bedava da para işine gelince evvela çatlak oradan çıkıyor. Koyuna dokundun mu keçiye falan? Koyundan şu kadar, keçiden, deveden bu kadar ya zekatlar. Ne oluyor ya? Demeye başlıyor bu insanlar. Ama bedava cennet dersen öyle yatar kalkar sabaha kadar bedava da varlar herkes. Para işinde az kimse var. Bu zekat konusu milleti dinden bazılarını çıkarttı. Yani şey yaptılar. Efendim böyle bir zarf attılar. İşte nasıl karşılanır? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz zekat tahsildarlara zekatı eksik verenler, vermeyenler ya 3 koyun verecekse 1 koyun verenlerle harp açmayı münasip gördü. Orduyu topladı. Gidecek üzerlerine Müslüman kabilelerin ha. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni vefat etmiş. Bir ufak taviz verilirse çorap söküğü gibi bütün millet dini değiştirmeye başlayacak. Bak şimdi Bize kadar sağlam geldi. Şimdi yeni yeni reformistler çıktı. 1400 senedir Deccal da yaklaştı zaten, ona katılacaklar. Onun için onlar da şiricikler. 1400 senedir denmedik laflar şimdi deniyor değil mi? Yeni yeni ilahiyattan çıkıyorlar hepsi. Efendim? He, ilahiyattan çıkıyorlar. Bunlar uyduruyorlar, kaydırıyorlar. İşte Bukhari inkar ediyor, Müslüm inkar ediyor, hadisleri inkar ediyor. Kafasına göre uyduruyor, kaydırıyor. Ama bak, bize kadar sağlam geldi. Buraya dikkat. Bizden sonrasına sağlam kalmazsa bizim belamız sorulmaz. Biz çok çekeriz ahirette. Bizden sonrasına sağlam kalması lazım. Demek istiyorum ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın o cesaretle çıkışı bize kadar bak işi sapasağlam getirdi. Yoksa o zamandan başlasaydı 40'ta birin hesabı bozulma, şimdi zekat diye mefhum kalmazdı. Şimdi bile az çok biraz zekat diyen var yani. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz bile radıyallahu anh o işte halbuki çok daha cesaretlidir, atılgandır falan. Ebu Bekir Sıddık'ın o yani zekat vermeyenlerle savaş açma kararına biraz karşı geldi. Dedi ki ya Ebu Bekir dedi, ehli kıbleyle mi savaşacaksın? Namaz kılıyorlar dedi ya, namazı terk etmediler, ezanı terk etmediler. Zekattan bir ufak işte bir ileri geri yaptılar ama dur hele hemen savaş ne oluyor? Ebu Bekir Sıddık dedi ki vallahi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri kuzuyu bile eksik verse, kuzuyu bir kuzuyu eksiltseler zekat hesabından savaşırım dedi. Çünkü değiştiremeyiz bu dini dedi. Başlarsa bu arkasını alamayız dedi. Bunlar çünkü hemen yüz buldular. Dedi kimse gelmiyorsa dedi tek başıma giderim dedi. Tek başıma giderim dedi. Savaşırım onlarla. Sağ elim kesilse, sol elimle sol elim kesilse. Vücudum üzerlerine salarım dedi. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki Allah Teala bunun kalbini, gönlünü, göğsünü şerh etmiş. Burada manevi bir şey var, teyit var, kuvvet var. Onun için tabi olmaktan başka çaremiz yok dedi. Ve böylece o dinden dönen kabileler hep yeniden dine döndüler. Ve başta çıkan çatlak elhamdülillah yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ilk ıslah onundur. Tabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en eftal sahabelerce eftal diğer peygamberlerin sahabelerinden de eftal ba'del enbiya peygamberlerden sonra en üstün matala'at şemsü ve la garubet ala racülün eftale min Ebi Bekir'in Ebu Bekir'den üstün bir insanın üzerine güneş doğmamıştır batmamıştır radıyallahu anh onu zaten konuşmaya bir hacet duymuyoruz onun eftaliyetini herkes kabul ediyor. Ancak Hazreti Ömer Efendimiz'de de tabii feraset ve ilham var. Levkâne ba'dî nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Çünkü in yekun fî ümmetî muhaddetûn fe Ömerû minhum. Sizden evvel geçen ümmetlerde ilham gelen zatlar vardı. Peygamber olmadıkları halde benim ümmetimde de varsa Ömer onlardandır. Tabii ki eski ümmette olursa bizlik de en eftal ümmetiz. Haydi haydi olur. Demek ki Ömer onlardandır. Mülhemdir. Radıyallahu anh, yani ilhama mazhardır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim zamanında da size bazı kereler anlatıyoruz. 18 meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtihadına efendim yani kendi görüşüne karşı görüş belirtti. Ve 18 yer meselede Kur'an-ı Kerim'de hepsi geçen efendim hüküm Mevla tarafından Hazreti Ömer'in görüşüne göre gel. El hak yantıku ala lisan Ömer. Hak Teala Ömer'in diliyle konuşuyor buyuruyor. Ma terakel hakku li Ömer'a min sadik. Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı diyor. Dostluk almadı çünkü haktan ve adaletten hiç şaşmadı, ayrılmadı. Radıyallahu anh. Tabi bu hususta çok misaller veriyoruz işte Übey ibn-i Selül münafıkların reisinin cenazesi meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılmak istedi. Halbuki baş münafık olduğunu da biliyordu. Fakat onun yüzünden münafıklardan binlerce kişi kabileler iman edeceğini bildiği için efendim öyle diliyordu. Hazreti Ömer Efendimiz de onun sözlerini hatırlatarak karşı çıktı. Cenazede, musallada cenaze duruyor. Kılınmadan Hazreti Ömer Efendimiz kalkıyor işte. Bedir günü şöyle dedi, Uhud günü böyle dedi. Bu münafığın namazı kılınmaz. Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam karıştırma şimdi tamam neyse falan. Yok. Kılardın, kılmazdın. Geçti cenazeyle Resulullah Efendimiz'in arasına. Dedi ki kıldır da göreyim dedi. Ben önde duruyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi biliyor Mevla ona yaptırıyor bunu. Fakat Hazreti Ömer'in böyle işleri var. Sonunda ayet geldi. Öyle yap sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tekum ala kabri. Öyle kalbi ölmüş, münafık olarak ölmüş, kafir olarak gebermişlerin namazını kılma, mezarın başında da durma diye Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü çıktı. Bedir'de yine esirleri para alıp salma, keselim bunları demişti. Yine Hazreti Ömer'in Bedir şeyinde anlattım, Bedir dersinde. Yine hicab meselesinde Efendimiz'in hanımları sahabenin arasında tabii örtülü vaziyette de olsa dolaşırlardı. Çünkü analarımız olduğu için nikahı ebedi haram, anamızdan ileri. Ama dedi ya Resulallah dedi bu milletin içinde her cins var. Bakanlarda her göz var. Hanımların perde arkasında. Dursun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'tan vahiy gelmemiş kendi kafama hüküm veremem dedi. Ama yine hüküm geldi ve idâ seltumûnne ve te'an feselûnne mi ve râihica. Analarınızdan da bir şey sorarsanız yani Resulullah Efendimiz'in hanımlarından perde arkasından sorun. Hep Hazreti Ömer. İçki hususunda üç merhalede geldi. Hazreti Ömer devamlı Allahümme beyinlenâ fil hamri beyane şafi. Evvela namaza yaklaşmayın sarhoşken. İşte vesaire böyle tedricen alıştırarak geliyordu. İkide bir ya Rabbi şu içki hakkında tam bir açıklama yap. Tam bir açıklama yap diye diye fe'lentü müntehûn âti nazil oldu. Yani Hazreti Ömer Efendimizin çok çünkü feraseti var. İlham geliyor. Muhaddestir. Efendim radıyallahu anh. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla da evlenmişti. Ümmü Gülsüm diye Hazreti Ali Efendimiz'in nesi var? Bir kızı var. Hatta biraz da yaşlıydı Hazreti Ömer Efendimiz. İstetti. Hazreti Ali Efendimiz de kabul etti, verdi. Millet tebrik ettiler düğününü. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ben dedi kadına ihtiyacımdan evlenmiyorum. Yaşım geçmiştir. Ve lakin Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem küllü nesebin ve sebebin yenkıdu'u yevmel kıyame illa sebebi ve nesebi. Benim irtibatım, benim soyumdan başka bütün soyların irtibatı kıyamette kesilecek. Evlat, ana, baba birbirine gir. Kimse kimseye ne şefaat eden, ne görüşen, ne arayan soran olacak. Ancak benim soyumun irtibatı devam edecek. Benle olan ilişki devam edecek buyurdu. Dedi Resulullah Efendimiz'e çok irtibatlarım var da bir de nesep bağından onun torununu almış olarak bir nikah murad ettim diye. Efendim ondan da çocuğu da oldu Hazreti Ömer Efendimiz'in. Radıyallahu anh. Bir kere o hanımının yanına girdiğinde Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'ın ağlıyordu. Dedi niye ağlıyorsun? Dedi bu Yahudi alimi Kabul Ahbar Hazretleri tabi o da Müslüman olmuş. Diyor ki sen cehennemin kapılarından bir kapısın diye Tevrat'tan okuyor. Hakikaten Tevrat

0: çağırttı. Dedi ki böyle bir rivayet senden çıkmış. Bunun manası nedir? Dedi ya emirel müminin vellezî nefsî biyedî la enselihü zülhüccü hattâ tedhulel cenne. Hac ayı Zülhicce, Zülhicce ayı çıkmadan sen cennete gireceksin dedi. Yani şehit olacak. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya bir diyorsun cehennem kapısıdır, bir diyorsun cennete gireceksin, biz de anlamadık. Dedi inna lenecidüke fî kitâbina alâ bâbin min ebbâbi cehenneme temne'un nâse en yıktahibû fiyâ. Biz kitabımızda buluyoruz ki, Tevrat'ta yazıldır ki Ömer radıyallahu anh cehennemin kapılarından bir kapıdır. Şu demek, insanlara engel oluyor cehenneme girmelerine. Cehennemle arada kapı duruyor. Fe idâ mittektehamû. Sen ölünce millet dalacak cehenneme. Diye Tevrat'ta dahi yazılır. Evet.
1: Size daha iyi rivayetler yaparım inşallahü rahman. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Salâtu ve selâmü alâ seyyidil mursalîne Muhammedin ve alâ âlihi sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elükel cenne ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'elüke min hayri mâ se'eleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerri mâ istaâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müstaân ve aleykel belâg. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn. Ya Rabbi, Habibin haber verdiği fitnelere düşmekten bizi muhafaza eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sakındırdıklarından sakınmak nasip eyle. Ya Rabbi, ahir zaman fitnelerinden, kıyametten evvel çıkacak bütün alametlerinin şerlilerinden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Nesillerimiz sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, evlerimiz, ocaklarımız, işimiz, gücümüz, malımız, mülkümüz, bütün ehli İslam'ın emanetleri, mukaddesatımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizden dua isteyenlerin hayırlı muradlarına nail şerlerden emin eyle. Ne kadar hastalar bize dua arzu hal verdilerse sana havale ediyoruz. Okunan ayet hadisler hürmetine sen ya Rabbi imtihanlarını kolay eyle. Kazanmalar nasip eyle. Şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakirlerin hazine-i gaybinden helalından rızıklandırıp cümlemizi haramlardan şüphelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere ya Rabbi garip garip rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Buraya isimleri yazılan yazılmayan bütün cemaatlerimizin geçmeyen ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadetlerimizi hediye eyledik, sevaplarını ihsal eyle. Bize de son nefeste nasip eyle. Ya Rabbi senden istiyoruz ya Rabbi. Son günümüzü en hayırlı günümüz eyle. Son nefesimizi en hayırlı nefesimiz eyle. Ya Rabbi ömrümüzün en hayırlısını son nefesimiz eyle. Ya Rabbi günlerimizin en hayırlısını cemalini gördüğümüz günümüz eyle. Ya Rabbi bizi cennetinden, cemalinden uzaklaştıracak inançlardan, fikirlerden, sözlerden, hareketlerden muhafaza eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle, şuradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle. Amin diyen kullarına rahmet eyle ya Rabbel alemin. Yardımcıları ziyade eyle, manileri izale eyle. Allah'ım şu cemaatin ne müşkilleri varsa hepimizi hallu asan eyle. Ne sıkıntılarımız varsa feraha tebdil eyle. Ne borçlarımız varsa edasını ikram eyle. Bu cemaat içerisinde ya Rabbi hanımı, çoluğu, çocuğu, ümmet ve kim hakkında ne müşkili, ne derdi, ne dileği olan varsa hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin, amin. Hürmetullaha ve yasin ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Allah Teala cümlemizin ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. Amin. Allahümme inna seluke temamen ni'meh ve devamel afiyeh. Ve husnel khatime ve ilâ şeref nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâbî meşâhına kâfe ve khâsa ve ilâ erva'i cemî meşâhına ve sâtîdina envâdina envâdî müslümin envâdî adil envâdî hâdırîne. El-Fâtiha.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 1. bölüm sona erdi.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman

0: Haneden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in Sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı org.tr.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
8: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
9: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler. ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, o bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi... 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri A'raf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'e seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lena le ecran in kunna nahnul galibin. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertlerin onların, dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız, yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun, köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız. Vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He, siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim. Rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya. Niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15.000 kişi topluyorsun. Utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He? Kalkmış sihirbazlardan medet umuyor. Ya zafet talibu vel matlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ile. Zaten Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın durumuna bir baktılar. Musa Aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihiri bozulur yani. Bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya, iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Mel'un. Onlar belki o zaman mel'un demiyor ama daha derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat, müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı, Giderlerdi, Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adam.

uğraşacağına, onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim, önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler, onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız biz mi başlayalım? Kal elku. Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendim mesela halatlar, çubuklar, çubukların içerisine cıvalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. E siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ Ellerindekilerini bir attılar. Atınca, şimdi güneş de vuruyor, tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca, o civa hareket etti, civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar, efendim, boyadılar, parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar. Ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Örgöz büyüğü efendim birbirine mi sarıldı artık geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçti üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek... Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün. Galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa, Musa Aleyhisselam'a vahyettik. En elka

0: Sak, asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu, bir ejderha oldu, büyük bir yılan şekline girdi. Feidahiye telkafu ma yefikun. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu, çok güçlü bir elektrik süpürgesi. Nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor. Demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam. Don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat ezentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet tabi sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi, yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabii o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor. Kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede. Ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun. Can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor, o saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? İşler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Yesevi yolu başlıyor.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri oldu.

yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavru

0: Kurucumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi aşevine dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10.000 kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar. Hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derin

0: kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi.

0: gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği
1: Yesevi yolu sona erdi.
2: Lale Gül Efendim, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: An Semre bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Buhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatte kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı, sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı. Bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimsenin önce ses çıkmadı. Hedra ehadun minkum rüya kulna la velakin raaytul elleyle akşam raculeyni diyor. Etani iki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlatmış olalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahaze biyedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam onun kelub kelimesi böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor, bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafı kafahu diyor, ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor, sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor, burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu. Efsane falan değil. Öyle kabul etmiyorum, reddediyorum. Bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا. Her ne hayır işlediyseniz ahirette göreceksiniz. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Ne kötülük yaptıysanız. تَبَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. O kendinizle o günahların arasında uzak, dünyanın bir ucundan bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسِ. Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta yebluğa sümme yef'alü bi şidkı ile ahar. Sonra diğer taraf. Misse zalik. Ve yeltemü iyileşiyor diğer taraf. Fe yaudu tekrar aynı. Fe yesnavu mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Kale. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta yeteyna ala racülin diyor. Muzdacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna bazı azap melekleri bunlar. Bi fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasını fe yestehu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelteyme reusuhu ve ader esuhu kema huve fe ade iley. Tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor geliyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sakbin mislet tenur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı. Üst üste feyerkumehu cemiyan. Üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennem Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak. Meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla bastırıla o orada demirler var bu şeyler paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle bastırıla bastırıla üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gidecek kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani sen orayı seninle alakalı değil. Ya biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu. Bir açıldı kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor. Sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tis'ate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. İstediğin kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Fe inne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Buhari bu da Buhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir ağzı parçalananı gördük. 2 kafası ezileni gördük. 3 beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar, altı geniş. Ondan sonra vasun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktarabe irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp atacaklar kendini. Ateş alev bir sönüyor. Güm, 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya parçalıya aşağı iniyor. Fîdâ hamedet, hamedet söndü. Recavu fîhâ. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisâun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar. Bu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde boy gösterenler. O açık saçıklığa özenenler. 3-5 gün bunları yaparsın. Ne bu millette ahlak bıraktın, edep bıraktın, iffet bıraktın. Peki ölünce ne olacak? Ben medeniyim, uygarım, istediğimi yaparım. Biliyorum, anladım, tamam onu ezberledik. Ölünce ne yapacaksın? Ölünce. Kabul etmiyorum. Ha bitti yani, kabul etmiyorum deyince bitiyor. Var bunlar. Annedeki bir bebeğe dünya var desek. O bebek de kabul etmiyorum. Ben burada yatacağım aşağıya, derdim yok, tasam yok. Yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk? Siz söyleyin. Kalıyor mu? Burada da bırakmayacaklar bizi ya. Bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ne diyelim? Menazi. Ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar? Zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek. İntalik yürü. Biraz yürüyelim. Devam edelim. Gittiler. Bak burası dehşet. Kan nehri, irin nehri. Adam nehrin içerisinde öyle büyük bir nehir ki. Yani 10 adam boyu. Kafayı dışarı çıkar mümkün değil. Yere basamıyorsun. Derin. Adam oradan şöyle bir kafayı çıkartıp nefes almak istiyor. Acayip ya, anlatırken bir nefesim tutuluyor ha. Min demin fihi raculun kaymun ala vasatın nehrin ortasında. Adam böyle bir nefes alayım diyor. Kenardaki o da azap meleği. Ona cehennemden bir köz taş diyor burada. Bir atıyor. Adam ağzını açınca tam isabet. Ağzından bir giriyor. Kavuruyor. Yakıyor ağzını. Tekrar kan nehrine düşüyor. Ondan sonra artık bir daha bir dışarı çıkayım. İrinin içerisinde insan durabilir mi ya? Şaka gibi geliyor sana. Feakbele racülillezi finnehri feyzâraden yavru. Tekrar çıkmak istiyor. Ramar racül bi hacer. Bir daha atıyor. Fihi tam ağzına isabet. Adam nefes almaya çalışıyor. Bir atıyor ağzından içeri. Küt tekrar. Feraddedehu devam ediyor. Kullema caelli haraca ramafihi. Bak birkaç kez tekrar etti. Bir daha çıkmak istiyor, bir daha atıyor. Onun üzerine kim bunlar, neyin nesi, Resulullah'ın dehşete kapıldı. Devam edelim. Söyleyeyim, en son söyleyecek. Bunlar faiz yiyenler. Faiz. Almak da aynı, vermek de aynı. Bir de şimdi fetva çıkarttılar. Bir sefere mahsus ev alacaksın, alınabilir. Bu fetvayı veren kafir olur. İnanan da dinden çıkar. Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İntehayna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusluhu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse. Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar, onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri, o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın. Amin. Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım efendim? İşte ev alacağım, şey alacağım. Bu bir mazeret midir? Eğer mazeret diyorsan lütfen Afrika'ya gidemiyorsanız da bir belgesele bir bak. Ben gittim. Şöyle Orta Doğu'ya bir gidin. Önümüzdeki hafta gideceğim. Şu İdlib taraflarına bir gidin. Yokluğu bir görün. Neyin evinden bahsediyorsun? Neyin arabasından bahsediyorsun? Neyin şu yuvundan buyundan bahsediyorsun? Brahmanlar var. Çokiler var Hindistan tarafında. Adamlar oradaki tapınağın etrafında. Orada doğuyor, orada yaşıyor. 50 milyon, 100 milyon insan. 100 milyon. Yanlış duymuyorsun. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Adam dışarıda. Orada yatıyor, orada kalıyor. Acayip bir şey. İnsan bunlar ya. Adam hevesli mi? Evi olsa evde kalacak. İmkan yok, imkan. Afrika'ya gittim. Bir ağaç buluyor. Orada kendine bir tente, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra orada doğuyor, orada yaşıyor, orada evleniyor, orada ölüyor. Yani mazeret arıyorsan, efendim ya ne yapalım mecbur diyorsan, en mecbur olanlar bunlar. Adam faiz almıyor. Helalinden hayatını sürdürüyor. Harama bulaşmıyor. Sudan dediğimizin %90'ı hafız. %90. Adamlar efendim iki günlük dünyada diyor. O şekilde yaşıyorlar, ahirete gidiyorlar. Devamında da zaten cennetten bahsediyor. Ve haza Mikail, bu Mikail'dir. Efendim feyza fevki mislü sehab kale zâke menzülüke, bir bulut gibi diyor bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim deani edhulü menzili. Resulullah'ın buyurdu ki bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada, fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler. Ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
5: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler, şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora, peşi sıra gittim. Nihayet, Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de ey Osman buyur. Peygamber başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
9: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ şefî'i zulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. İlanlarımız yarın 18-18'den itibaren İnşallahurrahman Dua Kabul Saatinde Kehf Sure-i Cellesi vs. Hizb-ül Bahri Şerif dualar okunacaktır. Allah Teala devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Peçeli Ayşe Hoca annemiz Allah selamet versin. Sıhhat ve afiyetini daim etsin. Hayırlı uzun ömürlerle hizmetlerinde onu muvaffaka eylesin. Amin. 80 yaşında, belki dahası da var. Efendi Hazretlerimizden aldığı feyiz, bereket ve himmetle, tabi Efendi Hazretlerinin yoluna çok bağlı, rabıtasına çok bağlı, kıymetli hoca annemiz, Gözlüklü Ahmet abimizin Sevce-i Tahiresi, sohbete çıkıyor 10 günlük. Ankara, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antakya, Antep, Maraş, Urfa, Adıyaman, Kahta, Malatya, Elazığ, Elbistan, Yozgat. Buraları duyup da yani oraların halkı, kadınlar, Efendi Hazretlerimizle ömrü hayatı beraber geçmiş. En az 60 senesi Efendi Hazretlerimizle devamlı emri harflara çıkmış. Efendi Hazretlerimiz Karadeniz seferine çıkarken mutlaka arka arabada Ahmet abi ve Peçeli Ayşe annemiz olurdu. Biz de bazı seferlerde bulunduk. 80'li yıllarda, 79-80 o yıllarda. Ve hiç yanından ayırmaz. Hangi sohbete gitse İstanbul dışına mutlaka onu götürürdü. Kadınlara sohbet ettirirdi. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin yoluna tam bağlı kadınlar bakımından hoca annemiz, Fatma Temir hoca annemiz var, Mahmura hoca annemiz var. Allah sayılarını ziyade etsin. Allah sıhhatten afiyetten daim etsin. Bu itibarla bu hoca annelerimizin kıymetini bilmek lazım. Efendi Hazretlerimizden bu kadar istifade ettikleri için bereketleri çoktur. Bu bereket tabii bu vilayetlere gidecek. Efendi Hazretlerimiz her sene böyle birçok vilayetlere giderdi. Sıhhat ve afiyet zamanında emniarif yapardı. Tabi oralarda kız medreseleri var. Hoca annemizin yetiştirdiği binlerce, on binlerce talebeler var. 60 senelik, 60-70 sene belki. Yani şu anda tabi 70 sene falan oldu. Çünkü biz daha çocuktuk. 5 yaşlarımızda onlar tabi Ahmet abiler, Gözlü Ahmet abi, efendi babamız Ali Adel Efendi'yi de gördü. Dolayısıyla yani ta 1960'tan evvel tabii medrese işleri, hoca anneleri, efendi hazretlerini yetiştirmesi falan yani 60'lı yıllardan sonra olmuştur. Hemen 70 sene olmuş. Dolayısıyla bu bunlar 70'i de geçmiş bir ocak bu. Bu bereketli bir ocak. Efendi hazretlerinin tüttürdüğü bir ocak. Buralardaki hanım kardeşlerimize buradan duyuruyoruz. Hoca annenin hangi gün, hangi vilayette olacak, nerede sohbet olacak, bunun şaması yapılmış. Ben burada bunu anlatsam da kimsenin kafasında kalmaz. Onun için ben kendi sayfalarımdan, benim derdim emniarif olsun, kadınlar toplansın, hoca annemizi çarşaf giydirsin, medreseye talebe kızlarını versinler. Benim derdim bu dava efendinin yolu yürüsün. Onun için hoca annemize mutlaka çok değer verelim, kıymetini bilelim. Değer veren kendi kazanır, sohbetini dinleyip amel eden kendi kazanır, kızını medreseye veren kendi kazanır. Ama nerelerde ne var, bunların detayları uzun gider, kimsenin de kafasında kalmaz. Onun için bu şama benim sayfalarımdan, kendi sayfalarımdan bu şey vahitlerde de mi paylaşılacak diyor. Evet, Vahitler, Vekillerin Ahdi Yardımlaşma Derneği, Vahitlerimiz bizim. Başkan Hoca Efendimiz, Avcı Hoca Efendi, Abdülhamit Avcıoğlu Hoca Efendimiz. Onlar da hizmetteler, faaliyetteler, vahitler olarak. İrtibat kurmak isteyenler bu yörelerden, şeylerden, kadınlardan, hocalardan, yani bu program hakkında bilgi almak isteyen, biz de katılmak istiyoruz, nerede buluşalım, ne edelim falan, 0212
11: koduyla 588-15-88. Bu vahitlerin telefonudur. Hangi kursa medreseye talebe vereceğim? Bu medrese efendiye bağlı mıdır? Kız medresesi, erkek medresesi, rabıtayı bozdum, bozmadı mı? Bütün bu soruların merkezi vahitlerdir. Hoca annenin sohbetleri vesaire, bu sohbetlerin hepsi vahitler, hoca hanımların sohbetleri vesaire de sorulabilir. Özellikle Peçeli Ayşe annemizin sohbetlerini buradan sorsunlar, öğrensinler. Yazık, 80 küsur yaşında devamlı oruç tutuyor. O vaziyette Allah için gidiyor. O bölgelerde olanlar da Allah için biraz adım atsın. Bir sohbete gitsin. Seferi mesafeye kadın mahremsiz gidemez. Seferi mesafe olmayanlar, kadınlar da toplansa bir arabayla gider. Bir şoför götürür. Ama tek kadın tabii bir şoförle bir arabaya binemez. Bu ayrı bir şey. Ama seferi mesafe olursa mahremi olmaz şartı var. Seferi mesafe olmayanlar da kadınlar da kendi toplanıp gidebilir. Seferi olmadığı için mahremsiz. Bu şart şeriatı muhafaza ederek bu şartlarla sohbetlerde buluşulsun. İnşallah çok hayırlar konuşulsun. Çok kızlar medreselerle buluşturulsun ve Efendi Hazretlerimizin yoluna, Efendinin yolu diye bir şey yok. Efendinin yolu Resulullah'ın yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem Müceddidiye yolu, Nakşibendiye yolu. Bunların hiçbiri kendi kafasından tarikat kurmadı, uydurmadı. Onların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla itibaden yollarımızdır. Pirlerimizdir, efendilerimizin yoludur. Onun için bu işin aslı esası Kur'an sünnet yoludur. Ama en son haliyle bunu ihya eden Müceddit Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bunu canlandırmak 100 yılın mücedditliği ona nasip olmuştur. Onun için onun rabıtasını bozan, onun yolunu bozan, vasiyetini bozan, buyurduğu sözden çıkanların bereketi kalmamıştır. İsmail Han'ın durumu ortadadır. Kendi aralarında neler yapıyorlar, neler oluyor, bize gelen haberlerin zerresini duysanız kafanız tavana vurur. İçeride neler olduğunu. Öyle olaylar olmaya başlamış. Çünkü Efendi Hazretleri'nin bereketi çekildikten sonra her yer Teksas'a döner. Her yer Teksas'a döner. Siz anlatınız. Onun için konuşulanlar, edilenler, birbirlerine karşı hareketler, şunlar bunlar, köpük atmak üzeredir. Köpük sönmek üzeredir. Batıl bitmek üzeredir. Hak devam edecektir. Ve emmâ mâ yefe'un nâs fe'im küsifil ard, insanlara faydası olan yeryüzünde kalır diyor. O da sudur. Hak su gibidir. Batıl köpük gibidir diyor Kur'an. Fehme zebbedü feyedebü cufa. Altyapısı yok. Efendiyi terk etmiş. Dedem de dese muteber değil benim dedemin sözü demiş adam. Öbürü kalkmış öldüğü işi bitti diyor adam. Bunlar da efendinin bereketi kalması mı? Ama burada bak 80 küsur yaşında bir hoca annemiz bu kadar vilayeti efendinin himmetiyle rabıtası üzere gezip bütün medreseleri, talebeleri gözetip oraları canlandırabiliyor. Çünkü himmet var üzerinde. Çünkü yolu koruyor. Yolu muhafaza ediyor. Canıyla muhafaza ediyor. Aslında da sahte şeyhin eşinin kız kardeşi. Evet. Ahmet abiyle sahte şeyh bacanaktı. Ve ona da ne diyor? Yahu diyor Hasan Efendi bu rabıtayı kabul etmemişken, haddini bilmişken, Hasan Efendi haddini bilmişken senin kocan nereden bu rabıta yaptırabiliyor kendisine diyecek kadar da Allah için akrabaymış, anaymış, babaymış bakmaz. Peçeli Ayşe Hoca dediğin zaman Efendi Hazretleri'nin kılıcıdır, keser. Böyle bir şey yok. Böyle bir taviz yok. Anamdır, kardeşimdir, eniştemdir. Hak devam edecek. Batıla meyledemeyiz. En yakın akraban olsa, aç kalırsa bir şey verirsin, yesin. Sıla-i Rahim'i kesin demiyoruz. Selam-ı Aleyküm demiyoruz. Ama batıla destek vermek haramdır. Haramdır. Çünkü aslı yoktur. Efendi Hazretlerini öldürdüler, işini bitirttirdiler. Böyle bir şeriat tarikat yoktur. Bütün şeriat tarikat kabir ehlinin yardımını, himmetini, Mehmet Said Efendi Hazretlerini paylaştım sizinle. Ya bak dinle ne anlatıyor? Esat Çoşan Efendi'ye ne anlatıyor? Kılıç kınından çıkmış diyor. Bütün evliya bunda ittifaklıdır. Bütün tarikatlar ittifaklıdır. Bunlar nereden çıktı da bozdu bu iş? Bak şimdi nerede o sayfa ya? Ha, Efendi Hazretlerimizin 5. cilt sohbetlerini hazırlıyorum. Gece gündüz. Resimle ilgili eski beyanları var. Sonradan resme izin verdi mesela. Şimdi oradaki sözlerini, beyanlarını, fıkhi yönünü, onları da dipnota koydum ki en efendi hazretleri bir böyle dedi, bir böyle dedi, resim çekmeyin dedi, sonra kendi resim çektirdi gibi şeyler fitne çıkmasın diye efendi hazretlerinin evvelki görüşü orada sohbette yazıyor. Sonraki yaptığı beyanları, şahitliklerimi, birçok da şahit var orada. Bunları ve tatbikatı siz de gördünüz, çektirdiğini, son 10 sene 15 sene videoya da çekildiğini, bunlara müsaade ettiğini, kendisine izinli verdiğini, bizim yanımızda Resul Hoca da vardı efendim. Bunların hükümleri hakkında da güzel izahlar yaptım bu 5. ciltte. Bu fitneyi de durdurmak için. Çünkü neden efendi hazretlerimizin sözleri görürsen de tenakuzat, tezat olmaz. Ama ne olur? Böyle ilham olur, böyle yapılır. Sonra aynı fıkıhtan fıkha göre yine fıkıhta delilleri muhacesinde. Şimdi ben bu işe izin veriyorum. Bu zaman izin vermedim, hikmeti vardı. Şimdi izin veriyorum. Operlere de böyle yapmıştır. Senelerce kendisi operlere konuşmamıştır. Sonra operlere konuşmuştur. Dolayısıyla bunlarda izahlar yazıyorum. 5. ciltte çok çalışıyorum. 700 küsur sayfa, yani bu kolay bir şey değil. Tek tek, satır satır, kelime kelime inceliyorum. Çok başka hataları oluyor, dizim hataları oluyor, yazım hataları oluyor. Çünkü kulaktan duyma yazmışlar. Kulaktan duyarken çok yanlış şeyler oluyor. Yani güldürücü şeyler de oluyor, akılsız duruyor. Onların hepsini gözden geçiriyorum ki efendi hazretlerime bir hizmetim daha olsun. O 5. sohbetler yakında çıkacak. Evvelki 4 çıktı. Bunlar çok önemli. Evinde olan efendi hazretleri evinde konuşuyor. Bütün hoca efendiler mutlaka ondan sohbetlerinde birkaç sayfa okuması lazım. Ahmet İslamoğlu hoca efendi, efendim çok bağlı bir hocam, kardeşimizdir. Abimizdir yaş olarak. Devamlı efendim sohbetlerinden okur. Efendim sohbetlerini okuduğu zaman feyizler yağıyor, rahmetler yağıyor. Herkes o sohbetler, ama bizim son hazırladığımız muteber. Çünkü neden? Öbürlerinde bu tasihat olmamıştır. Bu tasihatı efendileri bana emretmişti. Ahmet görmeden bu şey benim adıma basılmasın. Onun için bu tasihatı ilk olarak yapma fırsatı buldum. 5. ciltte hazırlanıyor. Bundan gayrına itibar edilirse tezatlar, tenakuzatlar çıkar. Onun için efendi hazretlerinin bu işte emini, güvendiği görevlisi benim kitap işinde. Bu itibarla herkes işini bilecek, haddini bilecek. Bu 5. ciltte hazırlarken gördüm. Şu anda tabii sayfa veremiyorum. Çünkü onun da mizampacı benim tahsislerimle sayfalar atıyor. Sayfalar attığı için son bir zam sayfa veremiyorum. 5.'ye çıkacak ama sohbet ismi veriyorum. 12 Haziran Pazartesi 1995. Orada yazıyor, her sohbetin başında yazıyor. Bunlar hep hanım sohbetidir. Çünkü bunları yazanlar hanım kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük emek ettiler. Çok büyük hizmet ettiler. Çünkü bunları yazıya dökerek hiç olmazsa bize ana maddeyi, ham maddeyi temin ettiler. Çünkü ses kaydı olmadığından şu anda bunları hatırlayarak yazmak zor idi. Allah emeği geçen bütün hanım hoca kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Onları razı eylesin. Amin. Efendinin şefaatini en başta onlara nasip eylesin. Amin. Çok büyük bir emek. Ama tabii ki ilmi tasihler, kaynak bulmalar vesaire, efendinin sonraki görüşleri, efendinin sonraki, bütün bunlar da bize düşüyor. Çünkü biz de bunda görevliyiz. Sen görmeden benim adıma hiçbir kitap çıkmasın buyurulan tek kişi benim. Keşke birkaç arkadaş daha olsaydı ama efendim seni böyle yaptı. Onun için orada gördüğüm bir şey. Şimdi İsmail Han'ın ne batıl olduğunda da bir delil oluyor burada. Risale-i Kutsiye'den biliyorsunuz başta beytler okuyor. Her sohbetin başında Risale-i Kutsiye'den beytler okuyordu. Şeriat, kendisi hak, müftah, tarikat diye başlıyordu. Allah'ın hazinesi şeriattır ama anahtarını açmak için tarikatta zikir lazım. Zikirsiz kimse Allah'a vasıl olamaz diyordu. Bunu anlattıktan sonra da beyitler okuyordu. Tasavvuf temsil ettiği için Risale-i Kutsiye'yi de tarikatın tasavvufi beyitleri olarak anahtar kabul ediyordu. Sonra ayet hadislere geçiyordu. Artık biliyorsunuz, artık yaşı müsait olanlar, bilmiyorum o sohbetlere yetişenler, birkaç kişi belki çıkar içinizden de. Degil zan var ehli keşfü keramet. Vücudi aleme izzetle rahmet. Bu beyti okuyor. Bu beyti okurken değil zan var ehli keşfü keramet. Şimdi buna yazılırken değil zanda virgül koymamışlar misal. Şimdi bir virgülü koymadığın zaman ne olur biliyor musun? He? Değişir mi? Ne gibi misal ver? Ben kaba bir misal vereceğim. Kusura bakmazsanız. He? Oku baban gibi eşek olma. Ama virgülü okuda koyarsan oku baban gibi eşek olma. Virgülü okuda koyarsan baban gibi eşek olma. Baban eşekti diyorsun adama. Ama virgülü baban gibideki gibiye koyarsan oku baban gibi yani alim ol. Cahil olup eşek olma demektir. Anladın mı? Oynadı mı çok? Bayağı oynadı ya. Babanı insanlıktan çıkarttın ya. Ne rezil adamsın ya. Ne cahil adamsın. Sen babasına eşek der mi ya? Ama bir virgül bunu yapar ya. Şimdi burada da bak. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş mi yapıyorum? O eskiyle kıyas edersen benim ne iş yaptığımı anlarsın. Şimdi burada bak. Değil zan var. Zana virgülü koymadın mı? Zan var ehli keşfü keramet. Yani keşif ve keramet ehli var mı hususunda zan var oluyor. Yani zan ne demek? Tahmin var ama zan var yani bir şüphe var. Ama dersen ki değil zan virgül. Ne demek istiyor virgül? Zan değil, tahmin değil. Şüphe yok. Var ehli keşfü keramet. Keşif keramet ehli var. Kabri gören var, kabirle görüşen var. İsmet Garibullah Hazretleri bunu buyuruyor. Anladınız mı? Orada bak değil zan. Duracaksın. Durmayınca değil zan var. Ne zan var? Adam da diyor ki şüphe var. Değil zan. Bu tahmin değil diyor. Dur. Var ehli keşfü keramet diyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani. Siz ne anlıyorsunuz ben bilmiyorum. Siz çok zeki bir insanlarsınız. Nereden belli? Bana geldiğinizden belli. Ahmak olsanız ahmaklara giderdiniz. Çünkü benim kafamın çalıştığını herkes kabul ediyor. Benim bütün düşmanlarım da kabul ediyor ki adam da kafa çalışıyor diyor. Değil mi? Sende de kafa çalışmasa mankurt olsan, mankafa olsan burada ne işin var? Ha buraya gelmeyenler mankurt demedik ha yanlış anlamasınlar. Kusura bakmasınlar yani. Ama buraya gelene akıllı diyorum. Gelmeyeni bana ben ne bileyim? Çünkü doğru adreste, Efendi Hazretleri'nin gösterdiği adreste Ahmet'i dinlemeyeceksin ya kimi dinleyeceksin? O tam ehli sünnettir dediği adreste. Müceddit sahibi zaman o. O zaman adrese geldin. Yanlış adreste değilsin. Öbürlerini kim tanıyor? Abdullah Kılıç'ı kim tanıyor? Yani efendinin Abdullah Kılıç hakkında ne beyanı var? İsmail Han'ın başta geçmiş yönetiyor şu an. Hüsnü Kılıç hakkında 7 kere şeytan var. Bütün toplantılarda o oturuyor. Dolayısıyla işte efendinin şeytan dediği adamlarla oturup kalkanlarla efendinin bu tam ehli sünnet onu dinleyin dedikleriyle oturan kalkan da burada mesele bana dönmüyor. Efendiye dönüyor. Efendinin gösterdiği rotada gidenler kadınlarda Peçeli Ayşe Hoca, Fatma Temel Hoca, Mamur Hoca vesaire efendinin şunları dinleyeceksiniz dediği. Bakın şu anda kadınlardan 4 taneyi dinleyin. Onlar beni temsil ediyor buyurduğu 4 taneden bir hoca anne vefat et. Geri kalan 3'ü de şu anda Efendi Hazretlerimizin rabıtasında devam ediyor. Şura ile hareket ediyor. Sen daha hakkı nerede arayacaksın? İsim vermiş 4 tane diye. Bediüzzaman Said Nurşah Hazretleri 4 tane vekil söylemiş. En son Hüsnü Bayram abi vefat etti. Allah rahmet eylesin, kabrı nur olsun. O Hüsnü Bayram abi tam ehli sünnetti. FETÖ ile çok mücadele etti. FETÖ'nün nurculuğu istismar etmesine, Bediüzzaman istismar etmesine, Yahudi Hristiyan cennete girecek demeden en çok karşı çıktı. En son ben kendisini ziyaret ettim. Sonra benim evime geldi ziyaret etti o yaşta. Sen hak üzeresin, ehli sünnetsin dedi. Ve geldi destek verdi. Hatim dualarını bile bana yaptırıyordu. Orada işte ne diyordum Bediüzzaman Hazretleri? Benim mutlak vekilim 4 tanedir. Kayıtsız şartsız. Onların sözü benim sözümdür buyurdu 4 vekil. Onların da 3'ü ölmüştü. Anladın mı sen? Sungur abiler vesaireler. Kim kalmıştı? En son Hüsnü Bayram abi kalmıştı. Nur camiası 20 parçadır. Ama yani FETÖ'yü saymıyoruz. FETÖ Nur camiasından falan. FETÖ Siyonist camiasından. FETÖ Nurcu murcu değil. FETÖ Siyonist. Mossad. Şimdi Nurcuları tenzih ederiz. Şimdi dolayısıyla bu 20 camianın kendi aralarında farklı metotları, yazıcılar var, okuyucular var vesaire vesaireler var. Ama Bediüzzaman'da birleşiyorlar mı? Bediüzzaman Hazretleri 4 tane mutlak vekilim dediği zaman, Hüsnü Bayram benim mutlak vekilimdir, onun sözü benim sözümdür dediğinden bir ok aldığı zaman onun sözü herkesi bağlıyor muydu? Ama Efendi Hazretleri'nin sözü peki niye bağlamıyor, müceddit olduğu sabit olmuş? Kadınlardan 4 diyor. Bu 4'ün 3'ü şu anda burada. Sen daha ne adres arıyorsun? Efendinin buyurduğu noktaya gittiğin zaman, onun sözünden hareket ettiğin zaman erkekte de kadında da doğruyu buluyorsun. Orada kim kaldı Efendinin methettiği, övdüğü? Bir kişi göster. Oğlu için dediği sözler ortada. Kayınbiraderin Üstü Kılıç, Abdullah Kılıç'ın durumu Efendi'ye karşı ortada. Hala orada duran, hatta durmuş olduğuna kimin yemin edebilir? Yemin edemez. Yemin ederse kezzap olur. Onun için bak, adam çıktı diyor ki, bir de bana hurafe anlatmasın diyor. CNN'e bağlanmış. Hurafe anlatmasın diyor. Ben neyi anlattığıma o hurafe diyor? Kabirden, Evliyaullah kabirden yönetir lafım için diyor onu. Öyle mi değil mi? Mevzu oradan çıkmadı mı? Kabirden yönetimi otur diye başlık atmadı mı İsmail'e? Peki şimdi Efendimiz söylüyor. Değil zan. Bu zan değildir diyor. Var ehli keşfü kelam. Allah dostu olduğunda zan yok. Keşif keramet ehli vardır diyor. Bir genç, şimdi bak Efendimiz bir şey anlatıyor. Tabii bunu Efendimiz'in kendi yaşadığı biri de olabilir. Eski gördüğü kitaplardan biri de olabilir. Ama Efendi Hazretleri'nden ben ömür boyu bu kadar kabir ziyaret ettim. Efendi Hazretleri kabirlerden kalktığımızda bize anlatırdı. Hatice annemizi ziyaret ederdik, böyle buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Abdullah bin Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Hazreti Osman böyle buyurdu diye kabirden kalkardık. Efendi Hazretleri görüştüğünü ve görüşenler olduğunu bize söylerdi. Ve onlarla da amel ederdi. Bakın sohbetlere bakarsanız Hatice annemizden kadınlara selam var, şöyle şöyle buyurdu size diye birçok sohbette Efendi Hazretleri Hatice annemizden direkt buyruklarını cemaate kürsüden Yavuz Selim'de ilettiğinin şahidi çoktur. Sohbette de kaydı boldur. Hatice annemiz ölmüştü, kabirden nasıl emir veriyor buraya ya? Efendim öyleydi, böyle görüşüyor. Adam bana hurafe demiyor, efendiye hurafe diyor. Öyle mi? Evet. Çünkü Efendimiz'in bütün görüşleri ortada. İşte gittik diyor Bandırma'ya diyor. Hatb-ı Şerif okuyoruz. Ali Zahab Beyza Hazretlerimizin kabrinin yanında tekkede. Münibüsü Mehmet Efendi zuhura doldu diyor. Ali Zahab Hazretleri geldi diyor. Ona göründü diyor. Efendi anlatıyor bunu sohbetlerde. Göründü diyor. Dedi ki ben burada değildim. Siz geldiniz diye geldim. Peki neredeydi diyor? Alemi Melekut'taydı diyor. Bak ben burada değildim, siz geldiğinizde geldim. Şimdi bak neyi anlatıyor. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu efendim sohbetlerinde 5'te çıkacak. Eskilerde de mutlaka vardı. Şimdi bunu kendisi İsmail Han Sırat yayınlarında bastıklarında bunlar var eskiden. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu yeni bir şey. Niye yeni bir şey? Çeçenistan Savaşı'ndan alakalı. Çeçenistan Savaşı 2-3 sene evvel olmadı ki. Anladın mı? Birkaç kez gittiğinde babasını kabirde bulamadı. Şimdi dikkat et. Demek ki bedenen de çıkıyor. Kabirde bulamadı ne demek? Keşif ehli. Bu çocuk keşif ehliydi diyor. Keşif ehli ne demek? Kabir ehliyle görüşür. Efendi bunun kabir ehliyle görüştüğünü kabul ediyor mu burada? Ederek anlatıyor. Peki bulamadı ne demek? Bedeni yoktu orada diyor. Bedeni yoksa ne demek? Bedeniyle fiziken çıkmış gitmiş. Birkaç kez gittiğinde babasını bulamadı. En son gittiğinde babasını mezarda buldu. Bunu Efendi Hazretleri yaşanmış bir gencin keşfini anlatıyor. Kürsüde. Yavuz Selim'in kürsüsünde. Ve babasına sordu. Babacığım, seni 2-3 kere ziyarete geldim ama bulamadım. Neredeydiniz? Babası da Çeçenistan'a yardıma gitmiştim dedi. Kabirde yok. Çeçenistan'a neyle yardıma gitmiş? Fiziken gitmiş bedeniyle. Demek babası şehitlerden veya büyük evliyadandır ki o tasarruf verilmiş ona. Ama hepten de silsiledeki bir şeyh değil yani. Normal velide de var bu. E normal velide olan biri Mahmut Efendi Hazretleri'nde nasıl olmuyor ya? Efendi anlatıyor ki kabirde bulamadı diyor. Üç kere bulamadı diyor. Sonra neredeydin? Çeçenistan'a yardıma gittim diyor. E şimdi biz bunu efendi de böyle bir hal var dediğimiz zaman adam bize hurafe diyor. Efendi burada normal bir veliden bahsediyor. E bu adamın hakkında efendinin kabul ettiğini ben efendi hakkında nasıl inkar ederim? Zındık! İnkar edenlere diyorum. Bak şimdi Çeçenistan'a yardıma gidince işte bu genç keşif ehlidir diyor Efendi Hazretleri diyor. İşte bu genç keşif ehlidir. Ne demek istiyor Efendi Hazretleri? Bunun keşfi sahihtir diyor. Onun için ne diyor diyor. Bunu nerede okuyor bunu? İsmet Baba'nın sözünü anlatıyor. Değil zan. Bu işte zan tahmin yok. Var ehli keşfi keramet. Vardır diyor. Vücudu aleme izzette rahmet. Onun varlığı bu alemlere rahmettir, şereftir diyor. Onun için bu Allah dostlarının varlığı alemlere izzet ve rahmettir. İşte ondan sonra devam ediyor. Şimdi o zaman kim hurafe anlatıyormuş? Evliyanın öldükten sonra işi bitti diyenler asıl hurafecidir. Bütün ayet hadisler bize onlara ölü dememizi demeyi yasak ediyor. Belahya asıl diriler onlardır. Öbür ayet yurzakun maddi rızıkları da gönderiliyor. Onun için sen kendi milleti kendin gibi zannedip de sen öldüğün zaman ondan sonra ham halat pişesin. Evliyadan değilsin, Allah dostan da değilsin. Her yol var. Senin işin bitecek diye herkesin de işi bittiği zannetme. İşi bitmeyenler var. Biz işi bitmeyenlerle devam ediyoruz. Biz dirisi beş para etmeyenlerle değil, ölüsü alemlere rahmet olan ve ölüsü tasarruf sahibi kabrinden çıkıp yönetebilen zatlarla devam ediyoruz. Biz silsile-i Nakşibendiye Müceddi Halidiye ile devam ediyoruz. Biz uyduruk kaydırık sahtekarlarla yol yürümüyoruz. Onun için kim ne derse desin, it üreyecek, bu kervan yürüyecek. İşte 80 yaşındaki annelerimizle, hoca annelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla herkes gayret edecek. Bu yol Hazreti Mehdi'ye varacak, erişecek. O zaman bizim torunlarımızdan da Hazreti Mehdi'ye yardım eden askerler Allah halk edecek. Çünkü bugün doğru yolda olmanın bereketi çocuk çoluğundan, torunundan çıkar. Yarın bu doğru yola destek verenlere Efendi Hazretleri'nin sözünü dinleyenlerin de çocuklarından Allah öyle erler yetiştirecek. Ahir zamandaki en kıymetli orduya onları ilhak edecek. Ama bugün batıla gidenin çoluğu, çocuğu, torunu daha çok batıla gider. İstisna belki müstesna birkaç tane olursa da ekseriyetle anne babanın yaptığının çoluk çocuk üzerinde iyi veya kötü etkileri görülmektedir ve görülecektir. Bunu da kimse inkar edemez. Onun için babanızın salahı. Biz şimdi doğru yolda olalım. Efendiyi bırakmayalım. O zaman adres Mehdi'ye çıkar. Çoluk çocuğumuzun da adresi çıkar. Ama bugün adres şaştı mı Deccal'a çıkar. Arkası ilerisi nereye gider? Deccal'a çıkar. Ne diyor? İşte bir hadis-i şerifte var. Hayızlı namaz, kadınlara namaz kılan diyenler namaz kılabilir diye fetva verenler yok mu? Mustafa İslamoğlu falan. Hayızlı kadına namaz kılar diyenler şunu hayızlı kadın camiye gidiyor ve serseri hadis-i şerif bana diyor. Ve hakkun alallahi en yahşurov maddeccal say hadis. İşte diyor bu gibi İslam'ın hükümlerini bozan şu anda birçok ilahiyatçı bu kafada hayızlı kadın namaz kılar, oruç tutar, camiye girer, hayızda bir şey yok, Kur'an okur diyorlar ya. Bu çok kafada, bu kafada var. İlahiyatlarda, muhatiplerde de var bu tip adamlar, kadınlar. İşte bunları Allah mahşere çıkarınca Deccal'la haşredecek. Allah diyor hak etmiş bunu, söz vermiş. Üzerime hak olsun ben bunları Deccal'la haşredeceğim buyurmuş. Halbuki Müslüman göçülüyor. Halbuki namazdan abdestten bahsediyor. Ama o hükümleri fıkhı bozduğu için Deccal'la haşrolacak. Onun için batılla yaşayan Deccal'la haşrolur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, Hazreti Mehdi ile, Mahmud Efendi Hazretleri ile dostlarla haşrolmak istiyorsak, dostların sesi ortada. Görüntüsü ortada. Yerinize birini bıraktınız mı? Yok yok buyurdu ortada. Cemaat seçecek buyurdu ortada. Rabuta bana devam edecek buyurdu ortada. Daha ne arıyorsun, kaşınıyorsun? Ne arıyorsun? Ha şeyh demezsek birine para toplayamayız. Ha senin derdin para. O zaman Allah sana masağı musallat etsin derim ben de. Derdi para olana Allah masağı musallat etsin. Bizim derdimiz para değil. Bizim derdimiz yolun yürümesi. Biz nefer olarak, hizmetçi olarak, süpürgeci olarak, efendim senin buyurduğu gibi şu şeriat gelsin ben tuvalet temizleyeceğim dedi. Koltuk sandalye sizin olsun, tuvalet temizleme işleri benim olsun. Yeter ki Allah'ın yolu sağ olsun dedi. Şimdi öyle bir zata hainlik edilir mi?

ufkumuz dar. Kabımız dar. Kendi çoluk çocuğumuza lafımızı geçiremiyoruz. On binlerce, yüz binlerce insanı çarşafa giydirdi o kadıncağız, o cehennemiz. E şimdi yani senin hanımın, senin kızın, benim hanımım, ne yapıyoruz arkadaş? Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Herkes bunu sorgulaması lazım bu yolun yürümesi için. Şerat, çarşaf, Allah'ın emri çarşaf Cilbab Ahzab suresinde. Efendinin emri mi? Bu kadar kadın çarşafa gelirse bu çarşafların yüzü hürmetine Türkiye duruyor diyor Efendi Hazretleri. Ne kadar sohbette bunu beyan ediyor. Medreselerdeki talebeler ve bu çarşaf giyenler hürmetine. Arada da sakallı cübbeliler de cübbeliler diyor yani sizi söylüyor. Cübbe giyen sünnete ittibaları arada. Ama çarşafı çok üzerine duruyordu. Çünkü tesettür. Allah azap yapmak istese onların hürmetine azabı döndürürüm diyor. Niye? Böyle fitne zamanda, ağır zamanda gencecik kız üniversiteyi bırakmış, gelmiş çarşafa giymiş, üçte medresede teheccüde kalkmış. Allah seni mi dinler, onu mu dinler? Üçte dörtte hor hor çeşmede hızar çekiyorsun, biçiyorsun. Nerede ne geziyor belli değil yani. Onlar teheccüde orada medresede. E şimdi Allah onları mı sayar, senin mi hatırını sayar, onu mu hatırını sayar? E bari yapamıyorsun, yardım edenlerden ol, destek verenlerden ol, talebe gönderenlerden ol, bari sevenlerden ol. Hele bir de sövenlerden olursan, fetehlik helak oldun gittin. Seni artık kimse kurtaramaz. Yani bir de düşman olanlar da var tabii. Sokakta görse nefret edip kaçanlar da var şarlardan, çarşaftan. Bir de o zihniyet var. En azından biz onlardan değiliz. Sevenlerdeniz. Ama kuru kuruya sevgiyle yetinmeyelim. Katkı sunalım. İlme, amele, ihlasa katkı sunalım. Sohbetlere gelelim. Milleti getirelim. Sohbet adreslerine milleti davet edelim. Kadın medresi, kız medresi, erkek medresi talebe vermeye teşvik edelim. Bir şeyler yapalım. Kendimiz verelim. Veremiyorsak birinin çocuğuna delil olalım, vasıta olalım, yardımcı olalım. Birinin masrafını karşılayalım. Bir talebe hafızlık yapıyor, bir masrafını karşılayalım. Mesela diyorum. Bir hizmet yapmasak nasıl olur, kazanacağız ahireti? Bu böyle olmaz. Bu işte böyle yürümez. Onun için bunları beyan eyledim. Evet, bir de cumartesi günü inşallah sihirlerin iptali için akşam namazında buradayız. Yarın değil, öbür akşam namazında buradayız. İnşallah çok arayan soran oldu bu işi. Devam etmek uygun düştü. Yani bundan muzdarip çok var. Burada bir korunma var, bir de iptal var. Bakara suresini dinleyen, okuyan, dualarına amin diyene büyücülerin gücü yetmez diyor. Hadiste ve la esatü'l batale. Onun için sadece büyülü olanın büyüsü çözülsün değil bu. Büyüden korunmak isteyen de Bakara suresiyle meşgul olsun diyor. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa, yani kim düzgün okuyacak? Çoğu düzgün harfleri çıkaramıyor. Bu sefer daha beter cin şeytan musallat olur, yanlış yunduş. Bundan dolayı şeytanı güldürürsün yani, maskara olursun yani. Burada hazır okunuyor. Allah için gelenler gelsin. Kendi menfaati için, benim menfaatim için değil, kendi menfaatim. Ben de kendi menfaatim için. Ben de o vesileyle Bakara suresi okumuş oluyorum. Ben de büyüden korunuyorum. Ailemi, çoluk çocuğumu da niyete katıyorum. Dualarda zaten aile, çoluk çocuk da niyette, dualarda, Arapça dualarda onlar da var. Gelenin, amin diyenin sevdiklerini de katıyoruz. Allah böylece cümlemizi bu şerlerden hıfzu himaye eylesin. Hayder'deyiz. Lalegül TV'den, FM'den, YouTube'dan, kanalımızdan canlı takipler devam edecek. 19.01 yani saat 19.00 akşam namazına buluşuyoruz. 19.30'da Bakara suresi canlı yayından okumaya başlıyoruz. 20.45'te de dualara başlıyoruz. İnşallah yatsı namazını cemaatle kılıp, dayanabilen tabii kalanlarla yatsıyı cemaatle kılıp, azat olarak, hür olarak, yüklerden, boyunduruklardan kurtularak, cin şeytan şerlerinden efendim özgür bir şekilde bir hafiflik inşallah zahirende hissederek çıkacağız inşallah. Allah müyesser eylesin. Muvaffak eylesin. Amin. Vakitlerimize bereket ihsan eylesin. Ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Rızıklarımıza bereket ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellim. Teslim.

0: ila yevmiddin. Şimdi kardeşlerimiz, ben şöyle bir şey düşündüm. Büyük günahlara başlamadan evvel bizim kıyamet alametlerinden eksiklerimiz kaldı. Bu eksiklerimizden dolayı sitede o şey tekamül edemedi. 10 ayet görmeden, yani 10 mucize harikuladelik yaşamadan kıyamet kopmayacak buyurmuştu. Bunlar çok eski derslerde konuşulmuştu. Ne kalmıştı? Yere batmalar herhalde. Onları bazı eserde okumuşumdur ama yine madde olarak geçebilirim. Doğuda bir batma, batıda bir hasfli bir batma. Ceziretül Arap'ta büyük bir batış, çöküş. Bu kaldı. Onun izahı çok uzun değil. En mühim meselelerden Dâbetül Arz kaldı. En mühim meselelerden güneşin batıdan doğması kaldı. Ondan sonra da kıyametin bir fiil kopmasına doğru Kabe'nin yıkılması. O arada birkaç şey, büyüklerden değil. Kabe'nin yıkılması büyük ondan değil. Ama Dâbbe ile Tulû'u Şems min Mağribi'a, güneşin battan doğması nedir? Büyük alametler. Alamat-ı Kübra'dandır. Kübra demek en büyükler demek. Kübra. Sûra var, Rusta var, Kübra var. Sûra küçük alametler, hepsi çıktı bitti. Onları saatlerce sohbette anlattık. Rusta var, orta alametler. Onların da hepsi bitti. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Hazretleri kattesallahu aleyhi ve sellem, o buyururdu. Ma bakiyet illel kübra. Yani bunu tabii 90'larda falan söylüyordu bize. Büyüklerden başkası kalmadı. Şu anda büyükler birbirine çok yakın olacak. Yani büyük alametler başladığı zaman Mehdi'nin zuhurundan, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, o arada Deccal'ın hurucu, zaten Mehdi'nin zuhuru, peşine Deccal'ın zuhuru, peşine nüzülmesi, İsa Aleyhisselam onu öldürmeye inecek zaten. Anladın mı? Yani tabii onu söylüyorum. Öbür arada Melhame-i Kübra var, Armagedon duruşunda, onlar aralarda. Onları da anlattım zaten. Onlar aralarda. Ama zaten Hazreti Mehdi zuhurundan sonra Melhame-i Kübra var. O aralardakini saymıyorum. Aralarda bayağı olaylar var. Ama büyüklerin sınıfından gidersek Mehdi'nin zuhuru da onda zikredilmiyor. Onda zikredilmiyor ama o şeyle çok münasip. Çünkü Mehdi'nin zuhurunun hemen peşine Deccal'ın hurucu var. Deccal'ın hurucu büyüklerden. Nüzul-i Mesih İsa Aleyhisselam'ın inişi büyüklerden. Anladın mı? Ondan sonra doğu tarafında bir duman çıkacak, ateş çıkacak, milleti Yemen'den çıkacak, Kudüs'e doğru haş sürecek, sürgün edecek falan. Onlar var, duhan var, ortalığı duman kapacak falan. Bunların bir kısmını anlattım. Sona doğru gelindiğinde yine İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yecüc Mecüc var. Bunu da anlattım fakat bunlar bitti sayılır. İki ders yapmışım o zaman Yecüc Mecüc hakkında herhalde, anladığım kadarıyla. Deccal hakkında çok yapmışım. 9 ders var. Tabii çünkü Deccal'ın hadislerinin içinde Nüzul-i Mesih de var. Mehdi'nin meseleleri de var. Çünkü Deccal ikisinin dönemine rastlıyor. İkisinin dönemine rastladığı için hadisler iç içe, birbirinden sökemezsin. Onun için Deccal uzun sürmüş. Çünkü içinde onun Mehdi Hazretleri ile karşılaşmasından tut, İsa Aleyhisselam'ın yüzünün hepsini içinde. Yani onlara ayrı konu yaptım ama Deccal'ın içinde onlar bir daha mecburen geçiyor. Çünkü olaylar birbirine bağlantılı. Şimdi benim yapmadıklarımdan ben diyorum ki bu işi bir sonuna bağlayalım. Ondan sonra da kıyamet kopmaya başladığı nasıl başlayacak? Başladıktan sonraki süreç, arada 40 gün var. Sûra ikinci üfreniş. Sonra mahşere çıkış. Mahşere çıkıştan sonra dünya kadar hadisler, ayetler var. Tabii onların hepsine baş edemeyiz. Ama o süreci de, yani bugün kıyamet kopma başladı, başlamadan evvel neler olacak? Kabe'nin yıkılması vesaire, o süreçlerdeki hadisleri de serdedelim. Sırayla zikredelim. Ondan sonra kıyamet kopma başladı. Başladığından, başlarken neler olacak? Başlamadan önce ne olacak? Güneş battan doğduktan sonra neler olacak? Kabe yıkıldıktan sonra neler olacak? Mesela bugün gördüm, yani biliyordum, eskiden gördüm, unutuyorum. Mesela Yecüc Mecüc nasıl helak olacak, onları hep anlattım. Bir daha anlatmayacağım. Yani burunlarına deve kurdu musallat olacak bir hayvan. Onunla hepsi bir anda helak olacaklar. O deve kurdu burunlarından onları öldürecek. Mesela dünya kadar şey anlattım. O gerekli dersler var. Ama mesela Yecüc Mecüc'ten sonra İslam devam edecek mi? Edecek. İsa Aleyhisselam yaşayacak mı? Yaşayacak. Hac ümre olacak mı? Hac ümre olacak. Yani Yecüc Mecüc fitnesi bertaraf olacak. Bütün dünyayı saracak ama ondan sonra hac ümre yine devam edecek. Mesela bu da sahih hadiste geçiyor. Dolayısıyla bu süreçlerle ilgili bir güzergah takip edip bunu bir noktalamak lazım. Çünkü seriyi takip eden Dabbe'yi bulamıyor. Güneş battan doğmuyor bulamıyor. Ben de buna emek ettim. Yani belki o, kaç sohbet yani ne bileyim yüze yakın. Onların sonunu bağlamak lazım. Çünkü Büyük Günahlar serisi de daha önümüzde yüzlerce ders var. 300 küsur büyük günah var. Yani hadi kısa kısa geçsek birer ders yapsak 9'unu 10'unu yaptık saysak yani bir 300 daha madde var. Onun için burada en azından 2-3 madde var. Buranın başını bağlayalım, kapatalım. Belki bunlar kitap haline bu sohbetler getirilirse çok büyük kitaplar, seriler çıkar. Hani kalıcı olur. Onun da bunun bitmesine bağlı. Onları da tabii başlatmak lazım, yazdırma, dizdirme. Şimdi sifile verdiğim cevaplar dizildi falan. İşte onu hazırlayacağız. O da çok uzun bir kitap, büyük bir kitap oluyor. Mesela burada ilim kaybolmasın yani. İlim kalıcı olsun. Hep kaynaklar verdim orada. O kaynakları zapt edelim. Kayda geçirelim yani mesela. Orada dolu işe itikat ilmi de vardı. Bu gibi şeyleri de biraz kitaplayacağız. 54 farzı kitaplamaya başladıydım zaten epeydir. İşte onu zikiri öyle kaldım orada. Zikir çok uzun sürdü. O zikir birinci farz zikir. O zikri şey yapıyorum şimdi. Onu toparlayacağım. İşte hangisini yapacağım? Her dosya açık kaldı. Oradan 54 farzı basmam lazım. O sohbetler yapılmış ama orada dolu ilim var. 54 farz nedir dedim. Bir kitap halinde yok. Ya bir kısa kitap var. Çok kısa. Onları detaylandıracağım. Sohbette geçenleri en azından kayda geçireyim. Ondan sonra emelim çok. Ama bu saatten sonra benim emelim ne değil? Efendim bir tatil değil, bir keyif değil, bir beklenti değil, maddi bir zenginlik değil. Bu saatten sonra beklentim ölünceye kadar, ecelime kadar sıhhate afiyetle daha fazla sohbet yapıp, daha fazla ilim tebliğ yapıp, bir de kitaba döküp kalıcı hale getirebilmek. Bir de Efendimiz'in tefsirine işte sohbetleri zaten biter de tefsir biraz daha uzun bir şey tabii. Bunları da ölmeden bitirebilmek. Planlarım bu. Tuğlu emelim var mı? Var. Ama tuğlu emelimin hepsi bu. Başka bir yerde tuğlu emelim var mı? Köyde ev yapayım, yazlık alayım, şurada şunu getireyim, buradan bunu götüreyim. Bir emelim yok. Onlar bir şeyim kalmadı. Onun için bugün Hazreti Mehdi ile ilgili bir konunun cevabını verip bir bölüm yapacağım. O bölümü son bölüme ekleyeceğim. Haftaya da Yecüc Mecüc ile ilgili, madem varlar da dünyada bu kadar kalabalık niye görünmüyor diye o soruya karşı gençleri dinden çıkarıyorlar, ateist yapıyorlar. Kur'an'da öyle şeyler var, ortada olmayan şeyler diyorlar. Ona da bir cevap yapacağım haftaya. Onlar geçen derslerin fezlekesi mahiyetinde dibine eklenecek bölüme. Anladın mı? Ondan sonra kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Yeryüzünde olacak batmalar ve güneşin battan doğması ve Dabbetül Arz. Onlar zaten çok yakın. Yani güneşin battan doğması, hatta doğduğu gün Dabbe çıkacak diye gördüm. Onlar iç içe. Zaten 10 alamet başladı mı yani 100-200 sene içinde kıyamete gidiyor. Çünkü Hazreti Mehdi 40 sene şeyden sonra 40 yaşında Mehdiliğini ilan etse 40 sene geçse 80. Bu ikinci 40'ta İsa Aleyhisselam'la birleşiyor 7 senesinden sonra, 47'den sonra. İsa Aleyhisselam'ın da 40, İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi'den sonra bir 33'ü var. 7 onunla beraber olduğu için onun 40'ı da 33 kalıyor. Anladın mı? Bunlar hep sayı hadis. Bu Davud falan, Kütüb-i Sitte falan. Yani hep sayı hadis. Ondan sonra zaten yeniden dünya Yecüc Mecüc o arada İsa Aleyhisselam ölmeden sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra birkaç halife bırakacak. O halifelerle Müslümanlık dünyada hakim olmuş ama bozulma tekrar çok hızlı bir bozulmayla insanlar kafirliğe Döndükleri zaman güneş batıdan doğma, zaten o doğduğunda dabbe çıkıyor. Damgalıyor insanları. Onları anlatacağım tek tek. Dabbenin çıkışından sonra işte efendim tövbe kapısı kapanıyor. İşte güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ama güneş batıdan doğduğunda bile Müslümanlar var mı dünyada? Var. Teheccüde kalkanlar var mı? Var. Var. Çünkü üç gece kadar sürecek. Adam teheccüd kılıyor kılıyor. Bu gece de amma bereketli bitmiyor diyor. Çünkü gece üç geceye çıkacak. Çünkü üç gece sonra güneş batıdan doğuyor. Allah bir dakikada da batıdan doğurtur da mesele o değil yani. Adam teheccüde kalkmış kılıyor kılıyor. Öbürleri de uyuyor uyuyor. Ne bereketliydi diyor ya. Bir daha uyanıyor. Yok ya. Sabah açmamış diyor. Yatıyor aşağı. O da uyuyor. Öbürü de teheccüd okuyorlar. Evvelsi geceler sureleri mureleri dersleri zor yetiştiriyorduk. Bu ne bereketli geceymiş diyor. Halbuki üç gece. Bunlar çok güzel hadis-i şeriflerle izah edilmiştir. Bunları anlatacağız. Önümüzde bunu bir yapalım. İnşallah bunu başını bağlarız. Kıyametin de başladığından sonra yaşanacak ilginç olayları, sura üfürme hadiseleri, onda ikinci sura üfürme, dirilme falan. Artık işi mahşere getirdik mi, mahşerden sonrası tabii mahşerde çok olaylar var. Yani o bütün sohbetlerde mutlaka bir konu geçiyor. Mahşerde şöyle olacak, böyle olacak. Onu böyle ders yapayım diye sıralamış bir kitap bulursam oradan giderim ama yani ondan sonrası ders sınırından çıkar. Yani mahşerde yaşanacaklar. Zaten ondan sonra cennet, cehennem. Aslında onların da şeyleri var. O derslere de gidilebilir ama tabii şimdi orada durmak biraz lazım. Çünkü neden? Cennete gitmek için büyük günahlardan sakınmak lazım. Onun için o arada bir büyük günahları bilmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Çünkü cenneti ne kadar anlatsan da sen cennetlik misin değil misin? Onu bir cennetlik olalım da ondan sonra cennette ne var ne yok onu bilmesek de gitsek de orada görürüz. Ama gidemezsek günümüzü görürüz. Değil mi? onun için gitmeye bakmak için büyük günahlar lazım olur o ara. Ondan sonra ömür olursa cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları. Zaten her sohbette aralarda birkaç rivayet geçiyor yani o işlerden. Ama onun da çok uzun ciltlerce kitaplar var. Hep ayet hadis. Daha bir şey öğrenmeden öleceğiz ya. Ne kadar cahilmişiz. Ne kadar cahilmişiz. Şu duyduklarımız, dinlediklerimiz, bildiklerimiz, bilmediklerimizin zekatı olmaz. Kitap okuma şeyiniz de yok. Maalesef çoğunuzda kitap okuma merakınız da yok. İşte dinlemeye kalıyorsunuz. İnşallah siteyi de arkadaşlar hazırlıyor. Bütün sohbetlerime yeni bir site yaptık. Cebimden de 150 bin lira verdim, masraf ettim. Bir kuruş da oradan karım yok. YouTube mutup geliri de yok. Hiçbir şey de yok. Müstakil bir site. Sırf Allah rızası için. O site açıldığı zaman bütün sohbetlerimi kelime yazıp hepsine bulaşacaksınız. Yani ben hep diyordum ya sarık yazınca sarık hakkındaki bütün konuşmalar. Sakal yazınca sakın. İnşallah Efendi Hazretleri deyince Efendi hakkında neler gibi. Efendi Baba deyince Efendi Baba hakkında neler konuşmuşuk bu kadar yıllarca. Tabii 50 senelik şeyin kayıtta yok. 20 senesi 30 senesi kayıtta yok. Ama son 20 sene var.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
6: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: 20-25 var. Onların da hepsi yok da olanlar kadarıyla büyük bir hazine yani. Büyük bir hazine size. Tuşa bastığınızda önünüze her şey gelecek. Hemen istediğine gir, o konudaki bütün, çünkü bir konuşmada onu anlatamıyorsun. Bazı detaylar öbüründe tafsilat veriliyor. Birleştirdiğin zaman ne oluyor? O konuda araştırma yapıyorsan, tam bir şey anlayayım diyorsan faydalı olacak inşallah. O sitenin de açılışını yakında size haber vereceğiz. Yani arkadaşlar da çalışıyor, herkes çalışıyor, boş duran yok. Şimdi efendim, Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Bunun Hazreti Mehdi sohbetlerimde ve Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil diye bu Adnan Oktar sapık Mehdi'yim diyen sapığına karşı yazdığım kitapta 25 sene evvel o kitap mevcut. Bütün delilleri işledim. O konulara bir daha girmemizin manası yok. Yeni bir şeyler konuşmak lazım. Dolayısıyla onu o kitabımdan da okuyabilirsiniz. Mehdi hakkındaki sohbetleri de YouTube sitemizden de bulabilirsiniz. Ancak burada bir konuyla Mehdi konusuna hitama erdirmek ve suallere cevap vermek açısından onu size anlatmak istiyorum. Şimdi Mehdi'yi inkar edenler, ki biliyorsunuz Mehmet Görmez bu kafada, birçok Diyanet İşleri Başkanı bu kafada, eskilerden, şimdiki yeni bilmiyorum bu usta görüşünü ama öbürlerini biliyorum reformist olduklarını. Bu kafada bundan bir evvelki şey öldü dedi, İsa Aleyhisselam öldü dedi zaten. Bilmiyor musunuz? Ondan evvelki Mehmet Görmez zaten. Mehmet Görmez fiten hadisleri sorunludur dedi mesela. Bunlar hepsinin itikadı olmadığını biliyoruz. Ama ondan daha geri Bardakoğlu'nu da biliyoruz. O Karataş Diyanet Reisi değil. O şimdi Karataş zaten kesin İsa Aleyhisselam'ın yüzünü inkar ediyor. Mehdi'yi bilmiyorum. Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bir şeysini ben şimdi incelemedim. Ama İsa Aleyhisselam inmeyecek dediği için kafadan mütevatiri inkardan tekfiri mucib oluyor. Yani onun durumu daha tehlikeli. Ondan sonra şimdi müsteşrikler yani kafir olup gavur olup da İslam ilimlerini araştıranlar var mı? Bunlara ne deniyor? Müsteşrik. Müsteşrik ne demek? Şarkıyatçı. Şarkıyatçı ne demek? Şark, şarkıcı değil. Şarkıyatçı. Şark ne demek? Doğu. Onlar batıda, Avrupa Birliği bilmem neler. Biz neredeyiz? Orta Doğu'dayız. Doğu'dayız, Orta Doğu'dayız. Müslümanların ekseriyet itibariyle çıkış noktası. Tabii şimdi Avrupa'da da Müslüman var, her yerde Müslüman var da çıkış noktası olarak. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Şark ilimleriyle uğraşanlara müsteşrik diyorlar. Yani doğu halklarının, dinlerinin bilmem işte bilgileriyle. Onun için Kur'an'ı bugünkü birçok hocadan iyi bilen gavur var mı? Hadisleri birçok hadisçiyim geçinenden daha iyi incelemiş, konkordatı yaptılar. Kelimeden hadisin kaynağını bulduracak 9 cilt konkordata diye, konkordat mı neydi adı işte, adı mevzu firisti yani, konu firistine şimdi. Bunu kim yaptı ilk? Kafirler yaptı. Yani bir kelimeden bu kelime hangi hadis kitaplarında geçiyor, cilt sayfa veriyor. Bunu biz 80'lerde ben kullanıyordum bunu. 80'de. Çünkü başka bir şey yok. Şimdiki gibi bilgisayar yok, Şamile yok, internet yok, yapay zeka hepten zaten yeni çıktı. Hiçbir şey yok. Gavurun yazdığı kitaba muhtaç kalıyordu. Çünkü neden? Ketebe maddesi hangi kitap hadislerde geçmiş? Ketebe maddesi. Buhari'nin şu cilt şu sayfa diye yazmış oraya. 9 cilt. Bunu bile gavurlar yaptı. Sen daha ne arıyorsun? Onun için müsteşrikler ne yapıyorlar? Mehdi konusunu tabii zaten inkar ediyorlar falan. Arap aleminde de Mehdi konusunu işlemek yasak. Şu anda bile Mehdi konusunda sohbet vermek yasak. Mekke Medine'de çıkıp hiçbir imam Mehdi gelecek diye bu Davud'daki hadisi okuyamaz. Niye? Mehdi gelince ne olacak? Krallıklar kalmayacak. Şimdi adama diyorum ki niye toplantılar yasak diyorum bu Körfez ülkelerinde, Araplarda, şurada burada, Suud'da falan. Yani mevlüt yasak, şu yasak, bu yasak, evde toplanamıyor falan. Mehdi konuşmak yasak. Niye yasak? Adam da bana çok güzel bir cevap verdi. Arap'ın biri. Alim adamdı. Mehdi'nin gelmesini geciktirmek istiyorlar diyor. Yani bu konuşmalar olmazsa Mehdi gecikirmiş veya gelmezmiş yani. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Sen güneşin doğmasını geciktirmek için evin penceresine siyah film çek, bir de üstüne perde çek, bir de üstüne tuğla kapat. Ama güneş doğdu arkadaş. Sen evde güneşsiz kaldın ama dışarıda güneş doğdu ya. Sen Mehdi'yi, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini nasıl geciktirebilirsin? Allah'ın kaderini nasıl değiştirebilirsin? Ama adamlar bu konular konuşulmasın, bu iş gecikir belki diyorlarmış. Bu kadar da ahmak sultalar var. Anladın mı? Şimdi bunlar tabii müminlerin itikatlarını teşviş etmek için ve gelecekteki beklentilerini. Şimdi mesela Mehdi beklentisiyle biz işimizi yapmayalım diyor muyuz? Mehdi'den sonra Mehdi gelecek, bu işleri düzeltecek. Biz sohbet yapmayalım diyor muyuz? Demiyoruz. Desek caiz olur mu? Olmaz. Bugünün işi yarına bırakılmaz. Bugün sen vazifeni yapacaksın. Ama Hazreti Mehdi'nin gelip Mescid-i Aksa'da imam olacağı kesin mi? Filistin, İsrail devletinin çökeceği, biteceği kesin mi? Efendim bütün Müslümanların Mescid-i Aksa etrafında toplanacağı kesin mi? Şimdi bu sahih hadislerde var. Ama sen bu hadisleri inkar ettirdiğin zaman ne demiş oluyorsun? Sen devamlı Yahudi'den kork. İsrail çok güçlü, Amerika ile de Birleşik Avrupa Birliği de onu dinliyor. Müslümanlar ona boyun eğmek zorunda. Eğmezlerse ezilecekler, Gazze gibi köfte olacaklar. Millete bu korkuyu salmak istiyor. Ama o hadislere inanan bir ümmet ne diyecek? Nasıl olsa filmin sonunu biliyorum. Akıbet takva sahiplenir vel akıbetü lil müttakin diyecek. Ama bu hadisleri özellikle fiten hadislerini inkar ettirmek için ilahiyat camialarında çok adam var. Mutezile kafalı. Hatta bazıları Mutezile'ye kurban olsun yani. Hiç olmazsa Mutezile'ye kafir diyemiyorsun. Bu hepten dümdüz Kur'an inkar ediyor. Öyle Mutezile'ye rahmet okutacak derecede sapıklar var. İtikat sapıklığı. Cinsi sapıklık demiyoruz. Yani itikat bozukluğu. İtikat bozukluğu cinsi sapıklıktan daha kötü bir şey. Öbürünün günahını tövbe edersin. Allah affeder. İtikat bozukluğuyla gidersen cennete giremezsin. Hele ki kafir olacak kötü itikada sahipsen hiç giremezsin. Bidat ehliysen mutlaka bir cehenneme girersin. Cennete ilk girenlerle giremezsin. Sonra itikadın bozukluğu kadar yanarsın çıkarsın ama nice yandıktan sonra. Onun için Allah cümlemizi ehl-i sünnet itikadına muhalefetten muhafaza eylesin.
7: Amin.
0: Şimdi kafirler den bazı isimler de var. Gavurların ismini burada anmamıza gerek yok. Diyorlar ki Mehdi fikri İslam'a Yahudi ve Hristiyanlıktan geçti. Niye? Kâb-ül Ahbar'ın rivayeti ve İbn-i Münebbi'nin rivayeti. Ya ne alakası var? Kâb-ül Ahbar ve Münebbi ile onlar da tabiinden Hazreti Ömer Efendimiz'in de rivayetlerini kabul ettiği zatlar tabiin, sahabe görmüşler. Onları da cerh etmiyoruz ama dünya kadar sahabeden rivayet var. Bir Mehdi kitabında Mehdi'nin zuhuru hakkında hadis rivayet eden sahabelere bir baksanız iki sayfa, üç sayfa rakam rakam yazdım. Belki de kitabı bulsak şimdi oradan hemen şu varsa kitap bakalım kaç tane sahabeden geliyor. Onun için hadis mütevatir. Mehdi hadisleri mütevatir. Keşmiri Hazretleri'nin müstakil kitabı var. Et-Tasrih Bima Tevatera Fî Nüzûlil Mesih. Mesih İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair mesela mütevatir olduğuna dair açık beyanlar. Bütün hadisleri toplamış. Mehdi de mütevatir. Bunlar manen mütevatir. İnkar insanı dinden de çıkar. Manen mütevatir olmazsa Kâb-ül Ahbar ve İbn-i Münebbi Yahudilikten geçme diyelim. Yahudilikten geçme de Müslümanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman Abdullah bin Selam Yahudilikten geçme. Sahabenin en üstünlerinden cennetle müjdelenmiş Abdullah bin Selam. Yahudiden buraya gelme diye sen ona nasıl dersin ki? İşte Mustafa İslamoğlu Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh hazretlerine Yahudi dönmesi bilmem nesi diye iftira ediyordu ki Kâb-ül Ahbar Hazreti Ömer'in bile nasihat aldığı bir insan. Hazreti Ömer diyordu bize biraz nasihat et. Böyle bir insana neler iftiralar atıyordu Yahudi diye. Şimdi onun için burada birileri çıkıp bu Yahudilikten geçti, Hristiyanlıktan geçti dediği zaman mesela Ahmet Emin diye bir tane var. O da bir bozuk bir adam. Bunun da çok kitapları meşhurdur Arap aleminde. O da diyor ki mesela Abbasiler diyor Şia'da bir Mehdi var, bizde bir Mehdi yok diye. Şia'da da bir Mehdi itikadı var. O Mehdi itikadı doğrudur. Ama şey yanlış. 12. imam 7 yaşında mağaraya girdi, kayboldu. O hala yaşıyor, mağaradan çıkacak diye at bekletiyorlar Samarra'da. Irak'ta Samarra'da. Şia'nın o itikadı yanlış. Yoksa Mehdi var. Ama 12. imamın 12.si değil o. Çünkü onun babasının ismi tutmuyor zaten. Babası Hasan Askeri. Hasan Askeri de Hasan değil ki Mehdi'nin babasının adı ne olacak? Abdullah. Kendi adı ne olacak? Muhammed. Hadi kendi adı tuttu diyelim. Muhammed Mehdi demiş. Kendi adı tuttu. Babası Hasan Askeri değil. Ondan sonra Mehdi'nin zuhuruyla peşine Deccal gelmesi lazım. Şimdi diyor ki ahir zamanda çıkacak. Şia'nın o itikadı Ehl-i Sünnet'e göre batıldır. Ama Mehdi inancı bir Mehdi gelecek. Resulullah'ın torunu olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ten olacak. Bu itikatta efendim Ehl-i Sünnet bu itikattadır. Ondan da bir Mehdi inancı var diye. Şimdi Abbasiler demiş. Abbasiler böyle bir şey yapmadı ha. Abbasilere iftira bu. Şia'da madem Mehdi var bizde de Mehdi yok. Ondan sonra Emevilerde de Süfyani zuhur edecekti. Hadisler bir de Süfyani olayı var. Onu geçen şeylerde anlattım. Süfyani Şam'da hüküm sürecek. Ondan sonra ordu çıkaracak. Mekke üzerine 12 bin kişi batacak. Medine Mekke arasında sahih hadis. Müslim'de falan geçiyor. 12 bin kişi bir anda batacak. Bunları hep anlattım eski dersen. Neden anlattım yani? Siz artık bazıları eskiden beri varsınız. Bunları hatırlayanlarınız kafasına kalan vardır. Onlarda da Süfyani şeyi var. Onun için diyor Abbasler dedi ki Şia'da Mehdi var. Emevilerde Süfyani var. Biz de efendim ne yapalım? Bir Mehdi kendimize göre tertip edelim diye hadis uydurdular diyor. Ya nasıl hadis uyduracak? Ebu Davud gibi en sahih kütüb-i sitte kaynağına Abbasi hadis uydurup Ebu Davud onu alır mı? İbn-i Mace onu alır mı? Tirmizi onu alır mı? Yani dinin temeline bomba. Hadis kaynaklar. Bu da bu adam Müslüman geçiren bir yazar. İşte bu kafalar maalesef diyorlar ki müsteşriklerin etkisi altında bunlar yazılmış diyorlar. Ondan sonra Mehdi fikrini uydurdular. Teselli buldular. Nasıl olsa Mehdi gelip bizi kurtarır dediler. Falan fişman. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kurtuluşumuza ölene kadar çalışıyoruz. Müslümanlar kurtuluşu için her Müslüman vazifesini yapacak. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde ona biat edecek. Bu kadar. Hazreti Mehdi geldiğinde onu tanımak için vasıflarını anlatmak lazım. Deccal'ı niye anlatılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel Deccal çıkmayacağını bilmiyor muydu? Yani o zaman çıkmayacağını bilmiyor muydu? Sahabeye niye 5 vakit namaz Deccal'dan Allah'a sığındırdı? Kendi niye 5 vakit namazda sığındı? Bu ümmetine o şuuru verip kalan ümmeti Deccal'la karşılaştığında onun sıfatlarını bilsin, ona inanıp kafir olmasın diye. Yani burada sahih hadisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda Deccal'dan sığındığı sabit. 4 şeyden sığının buyurduğundan biri Deccal. Her namazın sonunda, hatta selamdan önce o duayı da öğrenin dedim. Selamdan önce Rabbena atina ile bu dua arasında kalsanız, Rabbena atina ile Rabbena gfirli okursam imama yetişemiyorum. Bu duayı okuyamıyorum. O zaman Allah'ım neuzübüke min azabin nâ, azab cehennemin fitnetil mesihü deccal ve uzübüke min azab kabri. Bu duayı mı okuyayım? Şimdi Rabbena atina, Rabbena gfirli okursam bu duayı okuyamıyorum. Çünkü neden? İmam selam veriyor. Öyle mi? İmam da Rabbena atina'yı bile okuyamıyoruz biz. Biz bu imamlardan Rabbena atina'yı da okuyamıyoruz. Salli barikteyken adam selam veriyor. Ben böyle bir zihniyet görmedim. Şuursuz yetiştirmişler bunlara. Şimdi dolayısıyla adam hiçbir dua bir şey bilmiyor. Bunlar nasıl Rabbena atina, Rabbena gfirli okuyor ya? Ben hiç anlamıyorum ya. Kendine mi okumuyor? Ne yapıyor ya? Şimdi onun için ben mesela sana ne dedim? Rabbena atina ile Rabbena gfirli veli valideyye müstehaptır. Ama bu Deccal'dan sığınma duası dört şeyden sığınır. Kabir azabı, cehennem azabı, Deccal fitnesi değil mi? Bir de hayatın mematın fitnesi. Bu sünnet-i müekkede kuvvetli sünnettir. Şimdi müstehap bir tarafta var, sünnet-i müekkede bir tarafta var. İkisini de yap. Ben ikisini de yapıyorum. Ama kendim kılarken yetiştiriyorum. İmamın arkasında yetiştiremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Euzübike'yi, sığınmayı öne alıyorum. Doğru mudur? Ne yapayım? Müstehapla sünnet bir yere gelse ikisini bir anda yapamıyorsam sünneti tercih etmem gerekiyor. Niye o zaman farz, vacip, sünnet, müstehap, edep diye sıraya niye koydu fıkıh? Demek ki bir tertip var. Ama imamlar insaflı, vicdanlı olsa şu duayı hepsi öğrense, yavaş yavaş okusa da cemaat da istifade etsin. Ama vebali günah onların boynuna olsun. Ya Rabbena atina'yı okuyamıyor cemaatin çoğu. Öyle imamlar var. Hepsini demiyorum. Ama öyle imamlar var, çoğunluğu da öyle. Ya işte tam bir şey şahitsiniz. Dolayısıyla burada bu kafa, işte Mehdi gelecek dersek Müslümanlar çalışmaz, tembelleşir, cehd-i gayret göstermez, cihat yapmaz, bilmem ne bilmem ne konuşuyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduysa, bunu sahabesine, ümmetine duyurduysa, bu onu cihattan kendini geri bırakmadıysa, sahabeyi geri bırakmadıysa, seni de bırakmaması lazım. Sen ne kafasın ya? O zaman o hadisleri inkar edelim, kurtulalım. Böyle bir şey var mı ya? Hem o hadislere iman edeceksin, hem de amele gayret etmeye devam edeceksin. Bu milleti tembelliğe sevk eder diye bu hakkı izleyelim mi? Gelecek. Bunu kimse engelleyemeyecek. Onun için burada bir şey ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki Kur'an'da niye yok? Şimdi meşhur bir laf. Mehdi Kur'an'da niye yok? Zaten bu soruyu soran kadar dünyada cahil adam yok. Niye? Kur'an'da Mehdi var. Kur'an'da Deccal da var. Nasıl var? İşte sana ayet okuyacağım şimdi. Allah Teala sana Kur'an'da, tamam mı? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَّ O Nebi-i Ümmiye tabi olacaklar. وَيُحِلُّهُمُ الطَّيِّبَاتِ O onlara temiz şeyleri helal edecek. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Kötü şeylerin haramiyetini bildirecek, açıklama yapacak. A'raf suresi 157. ayet-i kerimesinde ne anlatıyor? Vahiy iki kısımdır. Bir, Kur'an vahyi namazda zamm-ı sure olarak tilavet yerine geçiyor. Buna vahyi metlu deniyor. Bir de hadis vahyi. Çünkü neden? O peygamber helal edecek, haram edecek diyor. Peygamber açıklayacak onu diyor. Peygamberin açıkladığına ayet denmez. Peygamber okuduğuna ayet denir. Ayetleri okuyor. Ama direkt Kur'an dışında bir şey söylüyorsa şu helaldir, şu haramdır. Mesela sakal tıraşı haramdır. Mesela erkeklerin ipek giymesi, altın yüzükte altın takması haramdır vesaire. Dünya kadar haram söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeneceklerde, içeceklerde, giyeceklerde. Bu kadar haram. Bunların hiçbiri Kur'an'da yok. Ama Kur'an'da bunlar var. Niye var? Çünkü benim Resulüm onlara helal haramı hadisle açıklayacak diyor. Anladın mı şimdi? O zaman ona ne deniyor? Vahidir ama gayri metlu. Bir tek farkı nedir? Buhari'de geçen bir hadisin Müslüm'e sahih hadis, mütevatir olmak şartıyla bile yok. Diyor, mütevatir öyle az bulursun. Sahih hadislerin, tamam sahih hadislerin, Kur'an'dan farkı nedir? İndiren Allah, farkı yok. Getiren Cibril, farkı yok. Gönderilen, ulaştırılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, farkı yok. Farkı ne? Birini namazda zamm-ı sure olarak okuyabilirsin, öbürünü namazda zamm-ı sure olarak okuyamazsın. Mana bakımından, bağlayıcılığı bakımından farkı yok. Vitir namazı Kur'an'da var mı? He?
7: Yok.
0: Tamam, vitir ne? Vacip. Kılmazsan ne yapacaksın? Kaza yapacaksın. Ne yapacaksın? Bağlayıcılığı aynı. Ayette olanla olmayan aynı. Ha sabah namazın iki rekat, daha vitir namazı. Allah bir namaz ilave etti diyor. Allah onu Kur'an'da diyemedi mi? Ama hadiste söylüyor. Niye? Farkı yok. Beş vakit diye beş var mı Kur'an'da? Zekatın nisa 40'ta bir var mı Kur'an'da? Haccın farzı 3 var mı Kur'an'da? Neye göre yaşıyorsun? Hadislere göre. Hadisleri devre dışı bıraktığın zaman zaten İslam yaşanmaz hale geliyor. Namaz kıl, saati belli değil, vakti belli değil, rekatı belli değil. Yatsı namazı 4 rekat. Hangi ayette var? Yani Mehdi Kur'an'da niye yok diyene, yatsının farzı niye Kur'an'da yok diyen kadar manyaktır. Öyle mi? Ve oradan Mehdi Kur'an'da yoksa, Kur'an'da yoksa ben inanmıyorum diyen, namazda 5 vakit değil çünkü Kur'an'da 5 vakit yazmıyor diyen kadar kafirdir. Öyle mi? 5 vakit namazı inkar eden ne olur? Ama Kur'an'da hamsa salavat diye 5 vakit yok. Hadiste var. Kur'an'da namaz vakitleri söylüyor. O da bile söylemiyor. Sübhanallah diyor, tesbih edin. O tesbihten ne çıkıyor? Namaz çıkıyor. Bütün müfessirler tesbih. Hine tümsüğüne akşam vakti diyor. Akşam vakti. Akşam vakti kaç tane namaz farz? Akşam namazı bir farz, yatsı farz, vitir farz. Vitir amelen farz, itikaden vacip. Dolayısıyla akşam deyin diyor. Allah'a tesbih edin diyor. Buradan ne çıkıyor? Akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı. Çıkar mı? Hadis olmasa çıkmaz. Ebu Bekir Sıddık olsan, bu ayeti okusan, 3 vakit namaz, rekatları biri 3 rekat, ikisi 3 rekat, birisi 4 rekat. Ebu Bekir Sıddık bunu çıkarabilir mi bu ayetten? Çıkaramaz. Nasıl çıkaracak ya? Akşam olunca Sübhanallah ve Bihamdi çekmeyi anlar. Ebu Bekir Sıddık ne anlasın? Peygamber'e ihtiyaç var işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince diyor, bu tesbihten maksat namazdır. Bu namazda böyle kılınır. Bunun da rekatı 3'tür, bunun da rekatı 4'tür diyor. Ebu Bekir Sıddık kendi kafasından onu içtihat edemez. Öyle mi şimdi? Ebu Bekir Sıddık onu içtihat etseydi peygambere ne ihtiyaç var? O zaman Kur'an iner, herkes kendi anlasın derdi. Onun için Mehdi Kur'an'dan, Deccal Kur'an'da niye yok? O zaman ben de sana bunları sorarım. O zaman sen bunları inkar ediyorsan zaten kafir olursun, namazı, orucu bilmem neyi. Öyle mi şimdi? Oruç diyor, size farz edildi diyor. Yani bunun dünya kadar bozanı var, müfsidi var, bilmem neyse var. Bunlar Kur'an'da var mı? Ondan sonra abdest bozan şeyler Kur'an'da var mı? He? Yellendin, abdestin bozuldu. Nereden çıktı bu şimdi? Niye benden gaz çıkınca abdest bozuluyor derse adam ne olacak? Kafir olacak, zındık olacak, gidecek. Ama neden? Ayette yok değil. Ayette yok da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana beyan etmiş. Yani Resulullah'ın hadisleri devreden çıktığı anda din yaşanabilir mi? Venzene ele gezikre, bu Kur'an'ı sana niye indirdim diyor. Tübeyin elinde sen açıklayacaksın diyor. Açıklamayı kime vermiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Farzı söylemiş, vacibi söylemiş ve hatta işte vacibi de bile söylememiş. Resulüme tabi olun demiş. وَتَّبِعُوا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ. Ona uyarsanız hidayet bulursunuz. Sonra ne buyurmuş? مَا تَعْقُمُ Rasul, Resulüm size ne verdiyse فَخُزُوا onu alın. وَمَا نَعْقُمُ Neyi yasak etti? فَنْتَهُ bırakın. Yani emrettikleri, verdikleri farzdır, vaciptir, işte neyse tasnifi var. Yasak ettikleri de nedir? İcabında tabi haramdır. Başta haram gelir. Sonra mekruh da vardır. Bazısı haram değil de mekruhtur. Ama yine yasaktır. İşte bu Haşr suresinin 7. ayetinde geçiyor. O zaman Hazreti Kur'an müminlere Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatı, ittibayı emrediyor mu? Farz ediyor mu Kur'an? Peygamberime ufettebuni bana uyacaksınız diye de Allah'ım Habibine söyle ümmetine buyuruyor mu? Buyuruyor. Bunun açılmasında ne kalıyor? Hadisler Kur'an gibi bağlayıcıdır, hüccettir, vahidir. Ha, hadislerin sahihse, şuysa, buysa o ayrı bir konu. Mehdi hakkındaki hadislerin sahih olduğu kesin midir? Kesindir, mütevatirdir hatta. Sahihten de yukarı. Nüzülümesi ona keza. Deccal, bu Buhari Müslim'de de var. İsa Aleyhisselam nüzülü Buhari Müslim'de de var. Manen, çünkü Mescid-i Aksa'nın imamı diye geçiyor. Adı El Mehdi demiyor. Ama bu Davud'da diğer kaynaklarda El Mehdi diye de babasının adı, kendi adı, El Mehdi lakabı hepsi anlatılıyor. Şemaili bile, Şemaili fiziki özellikleri bile anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir konu daha var. O da nedir? Mehdi inkar edenlerin bir dayanağı da şudur. Nitekim Mehmet Görmez bunu iddia etti. Dedi ki Buhari Müslim'de yok dedi. Şimdi Buhari Müslim'de zımnen, yani Kudüs'ün imamı şeklinde var. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü döneminde ki hadiste Müslim'de var kesin. Ama El Mehdi diye geçmiyor. Ama imamınız sizden olacak, salih bir zat olacak. Şimdi diğer kaynaklarda var. O zaman Buhari Müslim, adama diyorsun sanki Buhari Müslim'de olana inanıyor musun? Peki İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de var mı? Oho! Kaynak dolu, Buhari Müslim dolu. Yani bunlar öyle bir bozuk adamlardır ki, anladın mı? Geliyor. Oradan bir şey dediğin zaman kütüb-i sitte yok diyor. Oradan bir delil getiriyorsun Ahmed İbn Hanbel'den, kütüb-i sitte yok diyor. Kütüb-i sitte'den bir delil götürüyorsun, Şeyhain'de yok, Buhari Müslim'de yok diyor. Buhari Müslim'den üzülmesi var diyorsun, Kur'an'da yok diyor. Kur'an'da var diye bir şey söylüyorsun, aklıma uymuyor diyor. E desene ki sen, ben gavurum. Ben de kurtulayım senden mi cevap vermekten? Öyle yapmadı mı Mustafa İslamoğlu zihniyet? Şimdi onun için burada bir defa şunu bilelim. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Bir hadisin Buhari ve Müslim'de olmaması o hadisi uydurma yapmaz. Doğru mudur? Çünkü Buhari'de mükerrerleri çıkarsan 4000 falan kalıyor. Müslim'de bilmiyorum mükerrer çıkarsan ne kalıyor? Yani Buhari Müslim'de mükerrer, yani lafız farklarıyla rivayet, yani mana aynı yere vuruyor. Velev ki mükerreri bile katsan, Buhari Müslim'i toplasan 20 bin bile etmez. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin, 20 bin kelime mi konuştu? He? Peki Buhari zaten, ben Sahih Buhari'de bütün hadisleri almadım diyor. Kendi söylüyor. Buhari kendisindeki hadislerin, Buhari'ye topladığı hadisleri kaç bin hadisten seçtim diyor. 600 bin hadisten seçtim diyor. 600 bin ezberleri var. Ravileriyle, senetleriyle. Buhari bir deha. 600 bin hadisten mükerreri bile katsam 8 bin olmuyor. Mükerreri çıksam 4 bine düşüyor. 3800 bilmem küsura düşüyor. Farklı manaları alırsam. E şimdi Buhari kendi diyor ki 600 bin hadisten bunu özel topladım diyor. Peki öbür 600 bine de Buhari ne diyor? Uydurma demiyor ki. Yani 600 bin uydurmadan 8 bin sayı seçtim demiyor ki. 600 bin hadisten 4000, 8000 seçtim diyor. Anladın mı sen? Niye? O kadar şeyi bir şeye yazamam diyor bir kitaba yani. Bundan dolayı burada Buhari'de olmayan yine işte burada söylüyor bak tekrarıyla beraber Buhari'de tekrarıyla beraber 7275 hadis var. 7275 mükerrer dahil. Bak ne dedim 8000 bile yok işte. Çünkü onu görmemiştim şimdi gördüm. Gözüm zaten zor görüyor. Dolayısıyla Buhari 600 bin hadisten bunu seçti. Şimdi incelediğimiz zaman Buhari'de de mücmel olarak Buhari'nin sadece Sahih Buhari'si yok ki. Buhari'nin başka kitapları var. Et-Tarihul Kebir'i var. Et-Tarihul Sagir'i var. İşte Evsat'ı da olabilir. Tarihul Kebir kesin var. 12 cilt. O kitaplarında Mehdi var mı? Var. Hepsini sahih diye dediğine alamadık işte söylüyor zaten. Diğer kitaplarında söylüyor. Buhari'de de mücmel olarak var mı? Mücmel olarak. Buhari'de de Mehdi var. Mücmel ne demek? İçine alan bir cümle var. Nedir o mesela hadis-i şerif? Evet Buhari'den rakamını söylüyoruz. 3449 rakamıyla Müslim'de de 155. Burada ne diyor? Keyfe entüm İza nezele ibn Meryem fikum ve imamukum minkum. Bu Buhari. Keyfe entüm haliniz ne nasıl olacak? Yani güzel olacak diyor. Tabi sıkıntılı dönemler. Deccal yeni gebertilmiş. Yani İsa Aleyhisselam da indiği zaman zaten direktman Deccal'ı gebertecek. Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'yi kuşatma altına alacak. Hazreti Mehdi ithalat, ihracat yok. Mescid-i Aksa'ya yemek giremiyor, yemeğe çıkamıyor. Açlıktan ölecek duruma gelmişler. Müslümanlar. Deccal gelmiş kapıya dayanmış. Onları yani helak etmek üzereyken İsa Aleyhisselam yetişecek. Şam'da Beyaz Minare'den hemen de oradan efendim Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa'da da cemaatle namaza kâmet getirilmiş. Hatta işte sen şey yap diyecek. Hazreti Mehdi onu görünce saflar geriden açılmaya başlayacak. Hazreti Mehdi bekliyor zaten. Bir bakacak geldi İsa Aleyhisselam. Hemen geri dönecek. Buyurun. Ya Ruhallah diyecek. Sen imam ol. Yok buyuracak. Sonraki namazları İsa Aleyhisselam kıldıracak hep. Ama sadece o namazı bu ümmetin arkasında namaz kılma şerefine ermek ve bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu tescili için. Orada da bir fıkıh illeti beyan edecek. Liyenne aleke o kıymet. Kâmet getirilirken benim geleceğimi görmedi müezzin, kâmeti senin imametine niyetle getirdi. Onun için sen geç bu namazda diyecek. Bunu da kendi hadis sahih hadiste geçiyor. Ve Hazreti Mehdi'nin arkasında cemaat olacak. İşte Buhari bu hadisi söylüyor. Müslim ve Buhari. Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman haliniz nice olacak. Ve imamukum minkum. O zaman imamınız sizden olacak. O imam kim? Diğer hadislerle de birleştirdiğin zaman nasıl ki bir ayetle hüküm veremiyorsun. Amentünün iki şartı bir ayette, öbürü üç şartı bir ayette, bir şartı bir ayette. Amentü altı dediğin zaman Kur'an'da bunu birinde iki buluyorsun, birinde beş buluyorsun, öbürüyle altıyı buluyorsun. Nasıl ki bir ayetle orada iman şartı ikidir diyen diyalogçu, zındık FETÖ'cüler gibi efendim Allah ahirete inansan peygambere inanmasan cennete gönderiyordular ya. Onları cennete gönderirken kendileri cehennemi boyladılar tabii ki. Ateş tutuşturdu kabirlerini. Ha yapmadıkları fesatı bırakmadılar. Bütün milleti öldürmüşler işte görüyorsun. Bütün cinayetlerin arkasında onlar çıkıyor. Haberleri görüyorsunuz. Kozunoğlu oradan ondan çıkıyor. Muhsin abi rahmetullahi ondan çıkıyor. Bütün cinayetler mumcuya kadar her tarafı kim öldürmüşler? Bunlar öldürmüşler. Cinayet şebekesi, Mossadçılar. İşte şimdi işte bir ayete baktığın zaman Allah ahirete iman yeter dedi işte. O kafa öyle kafir oldu. Onun için sen de bir hadise bakarak hüküm veremezsin. Diğer sahih hadislere de bakarak burada imamınız sizdendir diyor. Ebu Davud'da da o imam Mehdi'dir diyor. Bunları birleştirdiğin zaman iki hadiste sahih olduğuna göre Buhari'de de var mı o zaman Mehdi? Ne var ve imamı küm mümkün diyor. Bu çok güzel bir ilim. Size şu anda anlattıklarım. Onun için alimler Birçok meselede ittifak ve icma yaptılar ve amel ettiler. Neye dayanarak? Buhari ve Müslim'de olmayan hadislere dayanarak. Mesela itikat kitaplarında, Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde bir misal verelim. Metin yani işte Bedülemalisi'nden yani Ehl-i Sünnet'in Fıkıh-ı Ekber'inden birçok Ehl-i Sünnet itikadında Aşere-i Mübeşşere diye bir şey var. Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Bunlar cennetle müjdelenmiştir diye itikat metinlerinde geçiyor mu? Geçiyor. Hani her kitapta şu kitapta geçmiyor diyebilirsin. Ama Ehl-i Sünnet'in genel metinlerinde bu var mı? Var. Peki cennetle bunların müjdelendiğine dair hadisler Buhari Müslim'de var mı? Yok. Peki Buhari Müslim'de olmadığı halde Ebu Davud'da var mı? Var. Tirmizi'de var mı? Var. Ahmed Hanbel'in Müsned'inde var mı? Var. Şimdi bu üç kaynakta olan hadisi inanılması zaruriyat-ı diniyeden olan Ehl-i Sünnet itikadının metnine Ehl-i Sünnet uleması koymuş mu? Koymuş. Yani Buhari Müslim'de yok diye bir şeyi inkar edemezsin. Aşere-i Mübeşşere'yi fazilet kitabından bahsetmiyoruz. Fazilet kitabında bütün sahabenin faziletine hakkında hadis var. İnanılacak itikat, çoluk çocuğa öğreteceğin itikat metnine bile koymuş. İman meselesine koymuş. Ama o Buhari Müslim'de olmayabilir. Çünkü Buhari Müslim bütün sahih hadisleri biz topladık diye bir iddiası var mı? Ama topladıklarımızın hepsi sahihtir diye iddiası var. Anlatabildim mi? Bizim kitabımızda sahih olmayan bir hadis yok diye iddiaları var. Adları da sahih Buhari, sahih Müslim. Ama bütün sahihler benim kitabımdadır. Bende olmayan sahih değildir diye bir şey var mı? Yok işte. Onu anlatıyoruz. Sadece Ahmed bin Hanbel'in kitabında 30 bin hadis var. Buhari Müslim'in 3 katı. Ahmed bin Hanbel koca müştehit. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun için kardeşlerimiz burada mevzu budur. Bir fitne daha çıkarıyorlar. İbn-i Mace'de bir hadis var. Lel Mehdi illa İse ibn-i Meryem. İbn-i Haldun meşhur filozof, çok da büyük İslam mütefekkiri, alim, tasavvufa da çok inanır. İbn-i Haldun. Duydunuz mu İbn-i Haldun? Ha, o İbn-i Haldun Mehdi inkar ediyor. Dayanağı da İbn-i Mace'deki bir hadis. Lel Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor bu hadiste. Şimdi Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor. Bu hadis İbn-i Mace'de var mı var? Biri sizin önünüze bunu getirebilir. Bunun cevabını Ehl-i Sünnet uleması vermiş. Ne demişler? Meryem'in oğlundan başka kamil manada Mehdi yoktur. Çünkü Meryem'in oğlu peygamberdir. Mehdi peygamber değildir. Bu manadadır bu. Yoksa Mehdi yoktu değil, lelmedi, mükemmel Mehdi ile İsa Aleyhisselam karşılaştığı zaman aynı ortamda 33 sene beraber olacaklar. 33 sene Mehdi ile İsa Aleyhisselam beraber hareket edecek dünyayı fethederken. 33 sene. 7 sene. 33'ünde ayrılar. Bu 7 sene içinde Mehdi Hazretleri İsa Aleyhisselam gelmeden evvel ki döneminde Mehdi mükemmel. Her şeyi tamam. Onun üstü yok. Ama İsa Aleyhisselam nazil olduğu zaman 7 sene onunla beraberliklerinde mükemmel mehdilik kime geçiyor? İsa Aleyhisselam'a. Neden? Ülül azim peygamberdir de ondan. Bu hadis bunu anlatıyor. Anladınız mı? Bir defa bu hadis Mehdi yoktur diye inkar etmiyor. Meryem'in oğlu bak demiyor ki Mehdi yoktur. Meryem'in oğlu mükemmeldir diyor. Yani ikisi birleşirse Meryem'in oğlu ondan üstündür diyor. Hadis onu anlatıyor. Sen kalkıp Mehdi yoktur'a çeviremezsin. Onu da bırak. Diyelim ki bu hadisin bir tek İbn-i Mace'de geçiyor. Mehdi'nin geleceğine dair Buhari Müslim'de icmalen vesaire bu Davud Tirmizi vesairede dünya kadar kaynakta tafsilatla ismiyle babasının ismiyle bu kadar hadis varken sadece İbn-i Mace'de geçen bu hadisi de yanlış anlayarak Mehdi'yi inkar edebilir misin? Çünkü burada bir kaynak var, burada yüzlerce kaynak var. Burada da anlatmak istediği senin anladığın değil. Ve yine buradaki bir mesele nedir? Mesela diyelim ki İbn-i Mace'deki rivayet sahiptir. Diyelim. Yani öbürleri kadar sahiptir. İbn-i Mace'de uydurma var demiyoruz. Diyelim ki öbürleri kadar

Peki biz imamın arkasında Fatiha okuyor muyuz? He? E demek ki bu kadar Bukhari Müslim'de olan bir hadisi bile doğru anlamak lazım. Doğru anladığın zaman imamın okuması senin okuman sayıldığı için sen de Fatiha'sız kılmış olmuyorsun. Anladın mı? Burada da ne diyor sana? İbni Meryem mükemmeldir. İbni Meryem yani İsa Aleyhisselam'ı geldikten sonra mükemmeliyet ona geçiyor diyor. Bunu böyle anlamazsan orada da sen de imamın arkasında Fatiha okumadın, namazın olmadı diye gidersin. La salâte l-cahil mescid, la fil mescid diyor. Caminin komşusunun namazı ancak camide olur diyor. Peki bir adam evinde namazı kıldı. Farz borcu ondan düşer mi? Düşer. Ama bu hadise bakarsan namazı yoktur diyor. İşte onu nasıl anlayacaksın? Namazı mükemmel olmaz. Evinde kıldığı için, cemaate gitmediği için camiye noksan olur demektir. Burada da Mehdi'nin mükemmeliyeti İbn-i Meryem gelince ona intikal ediyor diyor. Anladın mı? Evet bu kadar. Şimdi buradan da sizin kafanızı karıştırabilirler. Bunlara dayanarak bir manası da şu var. Masum Mehdi ancak İsa'dır. Çünkü Hazreti Mehdi peygamber değildir. Peygamber olmayan da masum değildir. Masumiyet ancak onun için bu hadisini nasıl anlayacaksın? Fatiha'sız namaz olmazı anladığın gibi caminin komşusunun namazı olmaz evde kılarsa onu nasıl anladığın gibi mükemmel olmaz, nakus olur anladığın gibi bunu da nasıl anlayacaksın? Masum ve mükemmel ancak İbn-i Meryem'dir, İsa'dır anlayacaksın. Buna da böyle bir cevap Ehl-i Sünnet alimleri vermişlerdir. Onun için Şia'nın inandığı Mehdi inancı ile bizim inandığımız Mehdi inancı taban tabana zıttır. Dolayısıyla Şia'daki Mehdi inancı sıkıntılıdır. Onlar diyorlar ki Mehdi Muhammed İbni Hasen'dir. Yani Hasen-i Askeri'nin oğludur. Buna Mehdi-i Muntazar diyorlar. Onlara göre 12. imamdır. 12 imamı biz kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. İmam-ı Rabbani kabul ediyor mu? Ediyor. 12 imam bütün kutup, müceddit hepsi onlardı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimiz, sonra Hasan Efendimiz, sonra Hüseyin Efendimiz. Çünkü Hüseyin Efendimiz daha sonra şehit edildi. Ondan sonra işte geliyor. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza böyle gidiyor. Anladın mı? Bunlar bizim de 12 imam imamımız mıdır? İmamımızdır. Sonuncusu küçük yaşta vefat etmiştir. O da küçük yaşta olduğu halde kutupluk, evliyanın riyaseti ondaydı. Küçük de olsa. Çünkü Ehl-i Beyt'in 12.si odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde beyanı, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı 12 imam zamanında bütün feyizler, bütün alemlere 12 imamdan geliyordu. Gavs onlardı. Onların zamanında başka gavs yoktu. Anladın mı? Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki onlardan sonra bu o rütbe, gavslıktan da yukarı bir rütbe, o rütbe Abdülkadir Geylani'de bir daha zuhur etti diyor. Yani 12'ye bir ekleyeceksek diyor Abdülkadir Geylani 13 olur diyor. Ama sırada 13 değil çünkü nesep soy bakımından Hazreti Hasan'dan geliyor ama arada kaç yüz sene var. Anladınız mı? 12 imamı reddetmiyoruz. Ama 12. imam küçük yaşta vefat etmiştir. Beklenen Mehdi mağaraya girdi, kayboldu, bir daha çıkacak 1500 sene sonra böyle bir şey biz Ehl-i Sünnet'te yoktur. Bunu da doğru bilmek lazım. Şimdi onlar diyorlar ki Mekke'de çıkacak, Deccal'dan sonra çıkacak, işte şudur budur. Bunlar Hümeyni denen zındık, Hümeyni diye bir zındık vardı biliyorsunuz. Bu El-Hukumetül İslamiye diye bir kitabı var. Bu biliyorsunuz her sabah namazında Ebu Bekir'le Ömer Efendilerimize Kureyş'in iki putu diye kunut duasında beddua yapmadan namazı kılmazdı. Hümeyni her sabah namazında kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okurdu. Tabii çok büyük bir zındık idi. Bu Şia'nın şeyi böyledir. El-Hukumetül İslamiye'nin 52. sayfası. Kendi kitabı, kendi bastığı kitap. Hümeyni'nin kendi kitabından okuyoruz. 52. sayfası. Bizim innel imane bi enne immetena fil makamil alillezil ablugul melâkel mukarrabun velel enbiyal murselûn adâ min usulil iman. Hümeyni'nin kendi inancı, Şia'nın inancı, şu andaki İran Şiasının inancını söylüyorum. Kitabı kendi ibaresi, 52. sayfa. Diyor ki,

0: ki bizim 12 imamımız öyle üstün bir makamdadır ki mukarreb melekler de ulaşamaz, mürsel nebiler de ulaşamaz. Ve bu bizim imanımızın zaruriyatındandır, esaslarındandır. 12 imamın peygamberden üstün olduğuna inanmayan Müslüman değildir diyor. Hümeyni'nin kendi El Hükümetül İslami isimli eserinde okuyoruz. Dolayısıyla ehli sünnete göre ise Mehdi peygamberlerden üstün değildir. 12 imam da peygamberlerden üstün değildir. Öyle mi? Meleklerin umumundan üstündür ama Cebrail, Mikail gibi meleklerin rasullerinden üstün değildir. Meleklerin rasullerinden üstün ancak insanların rasulleridir. İnsanların rasulleri meleklerin rasullerinden üstündür. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. Ama insanların velileri velev ki 12 imam olsun, Ebu Bekri Sıddık olsun, Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değildir. Ehli sünnetin itikadı budur. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi dolayısıyla ehli sünnetin kaynaklarında geçen hadis rivayetlerindeki Mehdi rivayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanmaktadır. Ama Şia'nın kitaplarındaki Mehdi rivayetleri 12 imama iftira ederek uydurdukları Küleyni, Müleyni gibi kendi uydurukçu sahtekar imamlarına aittir. Ama bizim bütün senetlerimiz Resulullah'a çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat o ne buyurduysa Mehdi hakkında onu söylüyoruz. İlave bir şey katmamız asla caiz değildir. Onun için burada hulasa olarak noktayı koyuyorum ve Mehdi konusuna bu dersi ekleyerek yeni çıkan şeydi. Zaten bunlar var şeydi. Şu anda da YouTube'da bulursunuz da son ders bu olacak Mehdi konusu. Haftaya da Y3 M3'te son birkaç bu gibi konu. Önemli konular söylemedim mi şimdi? İşte bu önemli konular söylenmesen olmazdı yani. Şimdi biz ehli sünnete göre konuştuk ama dünyada neler oluyor? İnkarcılar var şimdi. İnkarcıya da bir cevap vermemiz lazım. Şia'da da bir ters inanç var. Onu da ehli sünnete göre anlatmamız lazım. Şimdi birisi sizin kafanıza bir şey sokacak yarın. Gençler cahil kapılıyor gidiyor. Onun için. Burada son sözleri bitiriyorum. Alimler Mehdi hadislerinin manevi mütevatir olduğunda ehli sünnet uleması muhaddisler ittifak ettiler. Manen mütevatir. Bunu kaç kere anlattım. Lafız olarak şu lafız mesela sana innemel amalu bin niyyat. Buhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis lafzan da mütevatir. Yani o kelimeler de aynı geliyor bütün rivayetlerde. Manen de mütevatir. Ama bunun gibi 18 tane çıkıyor. Çünkü aynı lafızda rivayet etmiş. Ama oradan Ebu Hureyre innemel amalu bin niyyat duyarsa İbn-i Mesud innela male diye derse, öbürü bin niyati cemi yapmaz da bin niyeti derse, mana aynı mı?
1: Aynı.
0: İnnema dersen ancak olur. İnne dersen şüphesiz olur. Niyat dersen niyetler olur. Niyet dersen sadece tek niyet olur. Mana aynı mı?
1: Aynı.
0: Anladın mı şimdi? Ama kelime kelime moda moda aynı ise Kur'an değişmediği, Kur'an'daki herkes aynı okuyor ya bütün imamlar. Kur'an'daki gibi ittifaklı olsa lafzan da mütevatir, manen de mütevatir. Ama Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi kıyamet alametlerindeki birçok konu, o üç tane kesin olmakla beraber diğer de birçok konuda manen mütevatirdir. Ne demek manen? Birinde inne male gelir, birinde aynı kelime eta der, geldi der, öbürü ca eder, mana ca de geldi, eta da geldi. Ama lafız ittifaklı olmadığından raviler arasında mana mütevatir oluyor. Manen mütevatire de inanmak şart mıdır? Şarttır. Bağlayıcı mıdır? Bağlayıcıdır. Ali Adel Efendi Kattesallahu Sırrı Hazretlerimiz ne buyuruyordu? Mahmut evladım, sakal bırakmak hakkında çok tetebbuatım var. Dört mezhep müftüsü olarak. Dört mezhep müftüsü olarak. O kadar hadis ve rivayet gördüm ki bu sakal hakkında. Lafza mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Evladım Mahmut, sakal bırakmayı farz de. Korkma evladım. Sünnet nedir? Sünnet uzatmaktır bir tutam. Bırakmak nedir? Tıraş yapmamak farzdır. Bak ne diyor. Bir de bak ne diyor bu. Farz de, korkma evladım. Hani şimdi millet ne der yani, sakal farzdır dedim mi millet ne derse. Korkma evladım, benim ilmime güven diyor, ben 4 mezhep müftüsüyüm diyor. Neden? Manen mütevatir, anladın mı? O manada o kadar hadis gördüm ki diyor. Bu meşhur bir efendiden nakildir. Ben kulaklarımızda duyduğumuz bir şey. İşte Mehdi de böyledir. Deccal'ın çıkacağı da böyledir. İsa'nın ineceği de böyledir. Burada sahih olduğunda şek ve şüpheye zerre kadar bir mecal olmayacak derecede konu sahihtir. Hadisler sahihtir. Bitti. Kur'an-ı Kerim'in Mehdi'ye açıkça temas etmemesi onu inkar etmeye delil olamaz. Çünkü sünnet de Kur'an gibi hüccettir. Sünnetin delil olduğunun hücceti de yine Kur'an'ın kendisidir. Çünkü Kur'an bizi Resul'e havale etmiş, verdiğini alın, yasağını bırakın buyurmuştur. Buna inanmak zaten en büyük iman budur, sünnete iman. Çünkü sünnet dediğin hadis-i şerifleri kastediyoruz burada. Bir de misvak sünneti, sarık sünneti, o da ayrı bir sünnet. O da sünnet ama burada hadislerin tümü sünnet. Yani kitap sünnet diyoruz. Edille-i şeriye, şeriatın delilleri dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler. Anladın mı? Buhari Müslim açıkça babasının adı Abdullah'tır, kendinin lakabı Mehdi'dir, adı Muhammed'dir diye Buhari Müslim'in dememesi de onun inkar edilebileceğine delil olamaz. Çünkü Buhari Müslim sahih hadislerin tümünü toplamamıştır. Buhari Müslim'in dışında da birçok sahih hadis vardır. Şia'nın Mehdi'siyle Ehl-i Sünnet'in Mehdi'sinin farkını da anlattığımıza göre burada sahte Mehdi'lerin çıkması bahane edilerek hakiki Mehdi inkar edilemez. Hakiki Mehdi hakkındaki hadisleri konuşmayalım. Bunu istismar edip önüne gelen Mehdi'yim diye çıkacak diyerek de bu konu bertaraf edilemez. Sahih sünneti ilan etmek, Ehl-i Sünnet itikadının metninde varsa bunlar, İmam Rabbani de bunu akaid mektuplarında söylediğine göre biz de bu konuyu işledik ve işlememiz yerindeydi. Kimse bize İstismar olur, bunları millete anlatmayın diyemez. Öyle mi? Bunları eksik anlatmayın diyebilir, yanlış anlatmayın diyebilir, izah getirin diyebilir. Ama bu konulara girmeyin demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benden duyurun buyurduğu vasiyetini gizlemek olur. Biz ilmi gizlememekle emrolunduk. Mehdi hakkındaki hadisler Tevrat'a, Zebur'a, hurafelere dayanmamaktadır. Mehdi hakkındaki sahih mütevatir hadisler bil fiil ve bizzat senetle, isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, bütün Müsned-i Ahmet dolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı şerifesine dayanmaktadır. Hiçbir uydurma rivayet bu sahih kaynaklarda yoktur. Mevzu bundan ibarettir. Allah Teala Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi bize nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Evet kardeşlerim, sihirden korunma ve kurtulma hakkında bir hadis-i şerif yine rivayet edeyimse, buradan sahih bir hadis-i şerif olup Ebu Davud, Nesai, İbn-i Sünni, Beyhaki, Begavi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Abdülhamid raviyesidir radıyallahu anh'a validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızına Fatıma annemiz olduğu rivayet ediliyor ama kızlarından biri olduğu kesin öğretti. Buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem kuli hine tusbihine, sabaha çıktığın zaman ey benim kızım yavrum şu zikri söyleyesin. Fe inne men kâle unne hine yusbihu, sabaha çıktığı zaman bu zikri söylesen söyleyen hufuzatta yümsiye, akşama kadar korunur, mahfuz kalır. Ve men kâle unne hine yümsiye, akşama çıkınca söyleyin. Bak ben arabada gelirken tabii sizin cemaate yetişemedim. Kendimiz cemaat yaptık yukarıda. Yine bir saf cemaatimiz vardı da. Yani bizle gelenlerden millet ne çok yetişemedi. Herkes sonra sonra. Akşama ben hemen okudum yani bunu. Çünkü bu benim olmazsa olmazım. Seyyidül İstiğfar'ı okurum hemen peşine, hemen bunu okurum. İkinci okuduğum budur. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim okurum. Hayatımda, yıllarımda hep böyle geçti. Allah beni ölene kadar Alzheimer yapmasın da, amin, bu zikirleri de bana unutturmasın da, amin, son nefesime kadar okuyayım.
1: Amin.
0: Amin. Size de nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin de okumuyorsunuz ki. Okumuyorsun, amin diyorsun. Başladın mı da sifta yok. Sifta yok, ölene kadar nasip etsin. Sifta yok. Ben bari 30 senedir okuyorum kardeşim. Benimkine amin denir de sizinkine nasıl amin diyeceğiz şimdi yani. Amin denecek dua değil sizinki ya. Başlamadınız ya. Seyyidül İstiğfar'ı her sabah akşam okuyan, elini kaldırsın sen şimdi lüzum yok şeye. Çok az çıkacak ya. Çok az çıkacak. Seyyid İbrahim Ahsa'yı kattesallahu sürü. Bir sene size bunu her gelde bir sene ya adamcağızın dili şey oldu ya. Ya anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Onu okuduğun gün ölsen cennetliksin, şehittir, Resulullah yemin ediyor ya. Ya bir Müslüman bunu okumadan nasıl akşama sabah çık? İkinci bunu okuyorum, üçüncü Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Kesin garanti. İşte alimler demişler ki, bunu sabah akşam okuyana asla büyü de isabet etmez, şeytan da etrafında dolaşamaz. Ya çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdihi, la kuvvete illa billah. Maşallahü kan ve ma lem yeşe lem yekun. E'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilma. Çoğunu da bildiğiniz şey ha. Biz sıralamayı kaçırıyorsunuz. Çoğunuzun da bildiği şey. Sübhanallahü ve hamdi. Kim bilmiyor? La kuvvete illa billah. Maşallahü kane. O kane'ye ekleyeceksin. Maşallahü kane. Bu ezanda da var. La havle okuyor, bu da var. Ve ma lem yeşe lem yekün. Dilediyse o dilediği olacak, dilemediği olmayacak. E'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilma. Yani hemen hemen hepiniz bir gayretle iki tekrarla ezberleyebilirsiniz. Bundan büyük bir dua yok. Sihir kitabında 241. sayfada faydalı malumat var. 240'tan başlıyor, 41'den başlıyor. Evet, duanın okunuşu hadis-i şerifte geçiyor. 240'ta okunuşu var. 240. 240'ta okunuşu var. İki satır yahu, iki satır. İki satırın bir satırı da ezberinizde zaten. Sübhanallah ve hamdi, la kuvvete illa billah. Maşallah, kâne ve mâleme şellem yekûn. Bu kadar. Allah bizi zikrinden gafil eylemesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Evet, bizden evvel vefat etmiş kardeşlerimizden Derya, Besra, Fatıma, Uriye, Gülsüm, Şengül, Gülizar, Fidayet, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Hanife, Nazik, Elife, Vahide. Ya Rab, bunlar bizim gibi yaşıyorlardı, bizim hanımlarımız, kızlarımız gibi. Şimdi öldüler, senin rahmetine geldi. Affeyle, mağfiret et. Azapları varsa defeyle, refeyle. Erkeklerden Umut, Hurşit, Süleyman, Hasan, Murat, Osman, Mehmet, Mustafa, Sabri, Recep, Ali, Ahmet, Selahattin, Talha, Recep, Ercan, İmdat, Vecdi, Güzel, İbrahim, Yavuz, Hacı Hüseyin, Ethem. Ya Rabbi bunları da affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Azapları varsa defeyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bizden evvel geçmişlerimizin cümlesine rahmetler eyle.
1: Amin.
0: Her bir ellerin ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve ammene ve alke ya rabbel alem. Hediyelerimizi kabul eyle vasını. Ervahına ya haberdar eyle. Ya rabbel alemin. Şeyma teyzemiz annemin dostudur. Anne dostu, baba dostu çok önemli. En büyük iyiliklerden biri, sıla-i rahimlerden biri annenin dostuna, babanın dostuna onların ardından veya sağlıklarında iyilik etmek, dua etmek, hastalığına acil şifa ihsan eyleyip evine salimeten iade eyle. Ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Arkadaşlar, salavat-ı şerife kitabımız, adak kitabımız çok güzel. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. Beklenmedik kadar almışsınız. İnşallah okuyorsunuzdur. Bu adak kitabımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet, nübüvvet, ubudiyet sıfatları, inzar, tebşir sıfatları bütün ayetlerle, 400 küsur ayetle salavat-ı şerifeler mezzedilmiş bir vaziyette. Çok büyük berekatı var. Okuyun, amel edin. Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Çok tabii büyük ekonomik krizler var. Memleketin durumu ortada. Temmuz-Ağustos sıcağında, yaz tatilinde zaten kıl kıpırdamadı piyasalarda. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Oraya müracaat edip, orada yoksa başka bir kitap istediğin yerden al. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır. Biliyorsunuz bir de İsmail Ağa Efendi'nin tefsirinin devam etmemesi için uğraşıyor. Kendileri de bir plan yapmışlar. Yeni bir tefsir plan Efendi'nin tefsirine karşı. Şu anda öyle bir durumlar da var. Allah rızası için Ahıska'yı destekleyin. Boykot yapmışlar. Bütün talebelere yasak etmişler Efendi kitaplarını Ahıska'dan almayı. Bu yani çok büyük bir fesat, ifsat içindeyiz. Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz. Benim bir resmiyetim yok. Hiçbir şirkette ortaklığım yok. Bir şeyim yok. Ben kendi kitabımdan sorumluyum. Ama Efendi Hazretleri'nin eserlerinin devamı için ve bunların herkese ulaşması için özellikle de kitap bağışları yaparsanız Hayder'in de kitap bağışı bölümü var. Şimdi talebeler çok kitap istiyorlar. Efendi Hazretleri'nin şiirlerini istiyorlar. Paraları yetmiyor, alamıyorlar. Ezberleyecekler Efendi'nin okuduğu kitap, ibareleri, şiirleri. Efendi Hazretleri'nin mealini istiyorlar. Şimdi bunlar bir yekün tutuyor. Talebenin hepsi bunları alacak bir parası yok yani. Onun için kitap bağışı da yaparsanız o Hayder üzerinden biz de o sizin bağışlarınız olan şeyle Efendi Hazretleri'nin meallerini, meali şerifini, Efendi Hazretlerimizin okuduğu beyitleri, eserleri, Efendi Hazretlerimizin efendim kelime manalarını, sohbetler kitabını, talebe sohbet edecek hoca oluyorlar hepsi, alamıyorlar. Bu Efendi Hazretleri'nin yolunun yürümesi için bu kitapları da bağışlarınızla temin edilip medreselere dağıtılacak. Şeffaf bir şekilde tabii orada zaten bağışlar belli, alınan belli, orada zaten girdisi çıktısı belli. Bu hususta bir yardım, bir teşvik talep ediyorlar bizden. Ben aracıyım, duyuruyorum, bunların hiçbirinden benim ne telif ücretim artıyor, ne komisyon alıyorum. Allah zerre kadar bu işten kendime bir menfaat çeviriyorsam belamı versin. Ben böyle bir şeylerden münezzeyim. Benim kendi kitabım, dergimdir. Bir telif ücretim var, o da sabittir. Seneden seneye bir zam yapılıyor. Ondan başka benim bir şeyim yok. Ama burada bir kurum ve kuruluşun devamı Efendi Hazretleri'nin kitaplarının yayılmasına sebep olacaksa buranın tabii bir de bunların medreselere, talebelere ulaştırılması icap eder. Bak ben kendi kitaplarımı demiyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin kitaplarını her medreseye, hatta her talebeye bir kelime manası, bir meal, meali şerif, bir efendinin okuduğu beyitler, efendinin sohbetleri. Bunları ulaştırmak bu bizim vazifemiz. Durumumuza göre bağışlar yaparsak, özellikle Hayder'de kitap bağışı noktası var. Şimdi normal yardım edersen biz onu kitaba harcayamaz arkadaşlar. Gazze dersen, Gazze yetime dersen, yetime nereye dersen, su kuyusu açma dersen su kuyusuna. Anladınız mı? Kitap bağışı dersen ancak oraya yapılan bağışlan talebeye kitap dağıtılabilir. Çünkü adam Gazze'ye dediği şeyle sen burada kitap alıp dağıtırsan caiz olur mu? Olmaz. Onun için belirtirseniz kitap bağışı diye o bölüme yani gönderirseniz biz de bu sezon önümüzdeki işte yaz tatiline kadar epey bir talebeyi efendinin kitaplarına ulaştırmak projesi yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız daim olsun. Nazarlar, şerler, melalar üzerinizden, civarınızdan, sevdiklerinizden defrafı izale olsun. Amin amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen ketiren velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sahibi meşahin el. Envaat ve envaat müslümin ve envaat il cemaatle hazırıyım ve arasın. Ali el-Haydar'la kısa ve şeyhine Mahmud'un ve kaddes Allah'a ısrarımın aliyye ve l-arvah. Silsiletin nakşibendiyetin aliyyetin müceddidiyetin halidin. Kaddes Allah'a ruvahımın aliyye. El-Fatiha.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti. sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Hasan Kudoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Fatih ilçemizin Çarşamba semtinde Nişanca Caddesi üzerinde bulunan Devleti Aliye'nin 18. Şeyhülislamı olan Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı Malulzade Mehmet Efendi'nin içerisinde metfun bulunmuş olduğu haziredeyiz. Bugünkü dersimizin konusu da ilk cümlemden de anlayacağınız üzere Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı olan Devleti Aliye'nin 18. Şeyhülislamı Malulzade Mehmet Efendi'dir. Kıymetli kardeşlerim, Nişanca Caddesi ne isminin niye bu şekilde verilmiş? Çünkü Azgirimizde birçoklarınızın bildiği üzere Nişancı Mehmet Paşa Camii vardır. Caminin adı Nişancı'dır ama caddeye galat olarak bir yanlışlık olarak Nişanca ismi verilmiştir. Camiden kısaca bahsetmek isterim. Caddeye niye bu isim verildi onu bildirmek için. Nişancı Mehmet Paşa 3. Murat devrinde Kubbealtı vezirlerindendi. Son nişancılık görevlerindeyken o camiyi ve külliyeyi yaptırdığı için o cami onunla isimlendirilmiştir ki o külliyenin de tekkesi bile varmış ama günümüze ulaşmamış kıymetli kardeşlerim. Nişancılık nedir diyeceksiniz. Nişancılık Osmanlı Devleti'nde bir güzellik var kıymetli kardeşlerim. Birçok yerde görürsünüz böyle tablo şeklinde asarlar. Hatta geçenlerde benim bir akrabam bir tane böyle ferman, berat almış. Tarihi eser evinde efendim işte süslemiş, asmış vesaire. Bunu bir tercüme ettirir misin diye bana sormuştum. Efendim bildiğin kısımlara baktım. Bilemediklerimi daha iyi bilenlere sordum. Çünkü fermanlar ve beratlar, resmi yazılar çok daha iç içe geçen girift bir hatla yazılmaktadır. Kıymetli kardeşlerim. O hat eserlerinin üstünde o fermanların, o beratların yani bunlar resmi belgelerdir. Üzerinde bir de böyle padişahın tuğrası oldu. İşte o tuğrayı çeken memurların çalıştığı kaleme oraya nişancılık derler. En üst mütbede bulunan kişi de işte o cami yaptıran Nişancı Mehmet Paşa ki sonradan vezir olmuştur. Nişancılık böyle bir görevdir. Şunu demeye çalışıyorum kıymetli kardeşlerim. O benden rica eden kardeşimiz, abimiz din aldığı belgeyi de inceledik, baktık. Meğersem efendim sultanzadelerden birisine hat dersi veriyor bir hat hocası. O hat hocasına şu kadar maaş bağlanması hakkında resmi bir evrak. Ama şurası dikkate cariptir ki ecdadımız döneminde hem o kullanılan yazının ağırlığı bir sanat eseri gibi gözümüze efendim göründüğünden, o kadar güzel yazılmış üstünde tuğraları yapıldığından bugün sanat eseri diye duvarlarımızı süslemektedir. Halbuki baktığınız zaman belki bir yerdeki ayakkabıcı esnafının korunması hakkında bir resmi belge. Yani o yazının gücüne bakınız ki kıymetli kardeşlerim, bugünün bir resmi belgesi, işte felancanın atanması, felancanın görevden alınması gibi herhangi bir belgeyi düşününüz. Bundan 50 sene, 100 sene sonra bir tablo gibi, bir sanat eseri gibi, şu an kullandığımız yazıdan bahsediyorum, Latinize yazıdan bahsediyorum, Latin harflerinden bahsediyorum. Bugün bir bu tablo gibi, sanat eseri gibi, bir 50 sene sonra, velev ki 500 sene sonra bile olsa, hiç duvarlarımızı süsleyecek bir kaliteye sahip midir? Değildir maalesef. Bakınız, herhangi küçük bir resmi evrakta dahi, küçük resmi evrakta dahi sanat eseri havası bulunmaktadır. Bu da hepimiz için böyle elimizin iki elimizin arasına başımızı alıp düşündürecek bir durumdur kıymetli kardeşlerim. Bu girizgahtan sonra bu mahalleye Nişanca Caddesi adının verildiğinden, şu camiden dolayı olmasından bahsetmiştim. Kıymetli kardeşlerim, burası vaktiyle Anıtlar Caddesi gibiydi. Burada çok fazla medrese var imiş. Hemen Nişancı Mehmet Paşa Camii'ne gelmeden geldikten sonra sağ tarafta duvarlarını gördüğünüz bir hazire vardır. orada Sultan Fatih dönemindeki fethe katılan askerlerden Keskin Dede diye bir zat metfundur. Vaktiyle o etrafındaki hazire oluşmadan önce orada onun türbesi varmış. Yakın zamanda bir araştırmacının paylaştığı resimlerden ben görmüştüm. Şu an Keskin Dede yine birkaç sene önce belediye o hazireyi de tadilat efendim yaptı. Orayı da yeniledi, ihya etti, güzelleştirdi. 4-5 sene vardır. Keskin Dede merhumun da kabir taşının alt tarafındaki efendim şahidesi, ayak şahidesi ya da baş şahidesi olabilir. Çalınmış gitmiştir yerinden. Maalesef böyle acı hatıralarımız da olmuştur. İşte o Keskin Dede türbesi varmış bu mahallenin girişinde. Daha önceki derslerimizde Eftalzade Hamidüddin Efendi'den bahsetmiştik. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin sebili ve mescidi varmış ki bugün efendim İstanbul'daki eski sebilleri araştıran kitaplara baktığınızda ilk efendim külliye şeklinde yapılmış, sanat eseri şeklinde yapılmış ilk sebil olarak Eftalzade Sebilini kitapları zikreder ki hemen şu geride yer almakta idi. O varmış, Eftalzade Mescidi varmış, hep varmış diyorum efendim şu an çünkü bunlar yok. Biraz aşağıda Üçbaş Medresesi ve Mescidi, şu an karşımda sağ tarafımda bulunan Ahmet Rasim efendim lisesinin olduğu yerde Hamitzade, Abdullah Efendi Medresesi, Kazasker Hasan Efendi Medresesi, efendim Ümmü Velet ve Medresesi ve konumuza efendim bahsimize dersimize bugün mevzu olan Maluzade Mehmet Efendi ki babası Kanuni Sultan Süleyman dönemi Kazaskerlerinden Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi'nin hemen arkamda gördüğünüz nişancı efendim ortaokulda ya da işte ilkokul binasının olduğu yerde bir Darül Kurrası varmış. Ya bahsimize konu olan Maluzade Mehmet Efendi'nin babası olan bu bahsettiğim Kazasker Mehmet Emin Efendi yaptırmış ya da diğer rivayetlere göre eserlerimizdeki diğer rivayetlere göre dersimizin konusu olan Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı olan Maluzade Mehmet Efendi'nin yaptırmış olduğu bir Darül Kurra varmış. Yani Kur'an-ı Kerim'in okumanın, kıraat ilimlerinin yapıldığı, öğrenildiği yermiş. Orası da yok olmuş. Bu hazire kalmış. Maluzade Mehmet Efendi de arkamda görmüş olduğunuz hemen okulun önündeki efendim duvarın bitişiğinde kabri vardı. Eski kayıtlarda görünmekte, hatta tadilattan önce tam o duvarın efendim içinde Maluzade Mehmet Emin Efendi'nin babası Kanuni dönemi Kazaskerlerinden Mehmet Emin Efendi'nin efendim kabir şahidesi duvarın içine bitişik halde duruyor idi. Lakin bugün tadilattan sonra onları da oradan kaldırmışlar. Özetle söyleyeceğimiz şey Ebu Suud'un damadı olan 18. Şeyhülislam, Devlet Aleyhi'nin 18. Şeyhülislamı Maluzade Mehmet Efendi'nin kabri şerifleri arkamda gördüğünüz okula yakın olan duvarın bitişiklerindeymiş kıymetli kardeşlerim. Biz de bugün bu hazirede, içerisinde bulunduğumuz bu hazirede bu zattan sizlere inşallah bahsedeceğiz kıymetli kardeşlerim. İçerisinde bulunduğumuz hazirede az önce bahsettiğim üzere Maluzade Mehmet Efendi'nin babası Kanuni dönemi Şeyhülislamlarından Kazasker Mehmet Emin Efendi'nin buranın tadilatından önceki mezar şahidesi, efendim baş şahidesi şuradaki duvarın tam böyle ortasında yer almaktaydı. Ama tadilattan sonra nereye konmuş o taşı buralarda göremedim. Ama kayıtlardan anlaşıldığı üzere babası ve kendisi hemen bu efendim tarafta metfunlar imiş. Bu zat bahsettiğim üzere Ebu Suud'un damadıdır. 1533'te doğmuş, 1585'lerde vefat etmiş. 52-53 sene bir ömür sürmüşler. Kendisine nakip lakabı da verilirmiş bu Maluzade Mehmet Efendi'ye. Nakip lakabı niçin verilmiş? Önemlidir tarihimiz açısından. Bundan size bahsetmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Nakiplik, nakibül eşraflık Osmanlı Devleti'nde bir görev idi ve halifeden sonra yer alırdı. O kadar önemli bir görevdi çünkü kıymetli kardeşlerim onların dünyası, ecdadımızın dünyası İslamiyet'e gönül vermek üzere kurulduğundan onların devletinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlere önem atfetmek yer alıyordu. Çünkü devletlerini bu efendim sıfatlarla, bu kaidelerle kurmuşlardı. Meşhur bir söz vardır. Bizim devletimiz efendim burada kurulmamıştır. Bu İslam devletiydi. Medine-i Münevvere'de kurulmuştur. İşte o ahde vefa göstererek Devlet-i Aliye, yani Osmanlı Devleti, seyitlere ve şeriflere efendim değer verir. Onların işlerini kayıt altına alırdı. Şöyle kıymetli kardeşlerim, nakib-ül eşraflık, nakib bir vekil ya da bir grubun, bir cemaatin başkanı, önderi demektir. Eşraf ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma annemizin Hazreti Ali ile olan evliliklerinden dünyaya gelen Hazreti Hasen'in soyundan gelenlere efendim şerif, müfredi şerif cemisi eşraf. İşte bu iki kelimeden bir araya, bunun iki kelime izafiyeti de bir araya gelmesi, nakibül eşraflık şeklinde Osmanlı Devleti böyle bir görev efendim ortaya çıkarmıştır. Bu İslam devletlerinde bu seyitlere ve efendim peygamber soyundan gelenlere önem atfetmek, işlerini düzene koymak vardı. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti halifeliği aldığı Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, kıymetli iki haremin Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olma sıfatına, haiz olmalarına rağmen nakib-ül eşraflık görevini ihraz etmeleri, ortaya çıkarmaları daha geride Yıldırım Beyazıt döneminde başlamış olduğu kaynaklarımızla ifade etmektedir. Nedir bu görev diyeceksiniz kıymetli kardeşlerim. Nakib-ül eşraf olan kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlerin şecerelerini tutar. Kimden doğmuş, kendisinden kimler doğmuş, doğum tarihi, vefat tarihi, onları efendim kayıt eder, kayıt altına alır, arşivlere koyar. O seyitlik sıfatına, yüksekliğine, o güzelliği, o ulvi makama yakışmayacak işlerden onları men eder. Efendim ganimetten kendilerine ayrılacak payı onlara verir. Eğer ki seyit sülalesinden bir hanımefendi kendisine yakışmayacak bir beyle, bir efendim erkekle evlenecek olursa bunu engeller. Bu sülaleye efendim böyle daha alçak vasıflı bir kişi karışmasın diye. Bu şekilde kıymetli kardeşlerim, hatta beratlarda, fermanlarda bu sülaleden bahsedilirken onlara göre böyle tazimkar ifadeler kullanılırdı. İşte nakibül eşraflık özetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesinden gelenlerin kim olduğunu belli etmek ve onlara sahip çıkmak. Hatta birkaç sene evvel görmüştüm bir dergi çalışmasında Beşiktaş civarında Devlet-i Aliye döneminde bu seyitlerin, şeriflerin, peygamber soyundan sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere özel böyle konaklar yapıldı. İşte kıymetli kardeşlerim, devletimiz, o yüce devletimiz, zaten adı üstünde Devleti Aliye, yüce devlet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlere değer verdiğinden Allah da onları böylece yüceltmişti. Dersimizin konusu olan Ebu Suud damadı, Devleti Aliye'nin 18. Şeyhülislam'ı Mağlulzade Mehmet Efendi'nin de böyle bir nakiplik görevi varmış kıymetli kardeşler. Mağlulzade Mehmet Efendi çeşitli üstadlardan ilim tahsil ettikten sonra Ebu Suud rahmetullahi aleyhin yanında mülazım olur. Onun bir nevi stajyeri gibi girdiği derslerden sonra talebeler efendim derslerine yardım eder. Onun stajyeri gibi görevlerde bulunur. Derken bir vakit sonra Ebu Suud rahmetullahi aleyhe damat olur Mağlulzade Mehmet Efendi. İlim hayatında medrese görevlerinden bahsetmek gerekirse ilk görevini Bursa'da Kasımpaşa Medresesi'nde yapar. Kasımpaşa 2. Beyazıt devrinde vezarete kadar yükselmiştir ki yaptırdığı medrese Bursa'da bugün yerinde mevcut değildir maalesef. Birçok medresenin başına gelen o medresenin de başına gelmiştir. Maalesef, ma teessüf ki Emir Sultan Hazretleri Bursa'da onun camisinin, türbesinin de içinde arkasında bulunduğu camisinin ön tarafında bugün öyle bir böyle açık alanlık gibi bulunan, park gibi böyle açık alan gibi bulunan bir yer vardır. Medrese oralarda mevcutmuş. İşte o medresede 30 Akçe Gevmiye ile görevine başlar Mağlulzade Mehmet Efendi. O görevinden sonra İstanbul'da Piri Mehmet Paşa Medresesi'nde müderrisliğe başlar. Günlük 40 akçe yevmiyesiyle. Bu Piri Mehmet Paşa Medresesi de kıymetli kardeşlerim, İstanbul'da Zeyrek Sarnıcı'nın üstündeki 2013 yıllarında Fatih Belediyesi tarafından en azından camisi ihya edilmiştir. Piri Mehmet Paşa'nın. Piri Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim döneminin rical devletlerindendir. Orada bir medresesi var imiş. Hatta medrese haziresinde bugün Zeyrek yokuşunda Müstakim Zade'nin, Mehmet Emin Tokade'nin de bulunduğu işte o hazirenin medresesiymiş. Mağlulzade Mehmet Efendi'nin görev yaptığı medrese. O medrese bugün yerinde mevcut değildir kıymetli kardeşlerim. Maruzade Mehmet Efendi bu iki medresedeki görevini ifa ettikten sonra Edirne Halebiye medresesi ile daha sonra Bursa'da Sultaniye medresesinin payesini almıştır. Payesine haiz olmuştur. Payesine haiz olmak, payesine nail olmak ne demektir kıymetli kardeşlerim? Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfında böyle bir usul getirilmişti. Yani şöyle, belli bir medresede belli bir dönem bir müderris görev yaptıktan sonra efendim makamının yükselmesi gerekiyor. Ama yükseleceği medreselerdeki görevler dolu. Dolu olduğu için bu yine eski görev yaptığı medresede devam ediyor ama rütbesi yükseliyor. Yani aldığı maaş yükseliyor, rütbesi yükseliyor. Diyorlar ki o medreseye gidemese de oranın payesine nail olmuştur deniyor. Böyle bir usul getiriyorlar. Kısaca bahsetmek gerekirse Halebiye Medresesi Edirne'de Sultan 1. Murat Han döneminde ilk defa cuma namazının kılındığı kiliseden çevrilmiş bir camiydi. 2. Murat döneminde buraya bir medrese yapılmıştı. Bugün bayağı efendim böyle birkaç duvarının kaldığı bir yerdir. Tadilat yapılacak diye de bir haber okumuştum, inşallah gerçekleşir. Bursa Sultaniyesi ise devletin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet döneminde Yeşil Cami'nin hemen biraz sol taraflarına yapılan Sultaniye Medresesidir ki bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet göstermektedir. Kıymetli kardeşlerim, müderrislik görevini devam ettirirken Maluzade Mehmet Efendi daha sonraki yıllarda Sultan Fatih'in Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahne Seman medreselerinde görev almıştır. Sahne Seman medreseleri Fatih Camii'nin etrafındaki 8 tane yapıdan oluşmaktadır kıymetli kardeşlerim. En baş taraftakine daha önceki dersimde de zikretmiştim, bir daha pekiştirmek isterim. Baş tarafındakine baş kurşunlu, dip tarafındakine ayak kurşunlu. Bunlar ikisi müstakildir. Ortadakiler ise birbirine bitişik olduğundan buna üsttekine çifte baş kurşunlu, alttakine çifte ayak kurşunlu ismi verilmektedir. Ve bu 8 ana binanın yan taraflarında 8 tane de tetinmesi, yani musule-i sahınlar vardır. Sahana geçmeden önce oralardan yükselinip de sahana geçilmekteydi. Bu yüksek mevkideki medresede müderrislik görevini yerine getirmiştir Maluzade Mehmet Efendi. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim adına Vatan Caddesi üzerinde yaptırmış olduğu efendim Sultan Selim Medresesi'nde de görev yapmıştır. Daha sonra mutad olduğu üzere, yani başarılı bir ilmi yükselişte mutad olduğu üzere medrese müderrislerinden sonra kadılık görevine geçmiştir Maluzade Mehmet Efendi de. Önce Halep kadısı, efendim daha sonra Halep, ardından Şam ve Mısır kadısı olmuştur ki bugün bu yerler ne haldedir hepinizin malumudur. Allah tez zaman daha felaha kavuştursun bu İslam diyarlarını, topraklarını, amin. Bu diyarlardaki kadılıklarından sonra Bursa kadısı olmuş, ardından Edirne kadısı olmuştur Maluzade Mehmet Efendi. Bu kadılık görevlerinden sonra kıymetli kardeşlerim Anadolu Kazı Askeri olmuştur. Anadolu Kazı Askeri olduktan sonra bir müddet geçtikten sonra kendisi uzlete çekilmiş efendim. Kendini uzlete almış, istekle görevinden ayrılmıştır. Bir müddet sonra nakib-ül eşraflık görevini deruhte etmiştir. Baş tarafta zikretmiştim. Seyitlerden mesul olan görev, bin başındaki kişiye bu isim veriliyordu, nakib-ül eşraflık. Ardından da Rumeli Kazı Askeri olmuştur kıymetli kardeşlerim. Devleti Aliye'nin 18. Şeyhülislamlığı da 25 Mayıs 1580 tarihinde Maluzade Mehmet Efendi'nin bu göreve getirilmesiyle başlamış. 1 yıl 7 ay 27 gün kadar, yaklaşık yani 2 yıla yakın bir görev yapmıştır. Daha sonra Şeyhülislamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı zikredilmektedir. Bazı kaynaklarda ise görevden el çektirildiği zikredilmektedir. O da şöyledir kıymetli kardeşlerim. Hocası Hoca Saadettin Efendi'yi çok müdara etmez. Bugünkü tabiri caizse çok takmaz imiş. Böyle bir rivayet de var kitaplarımızda. Hoca Saadettin Efendi de bundan sebep bazı fetvalarındaki yanlışları bulup padişaha durumu arz edince görevden ayrılmasına sebep olduğu da kaynaklarımızda zikredilmektedir kıymetli kardeşlerim. Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı olup Devleti Aliye'nin 18. Şeyhülislamlık vazifesini deruhte etmiş Maluzade Mehmet Efendi de her fani gibi O da ahirete irtihal eylemiş. Bir oğlu varmış, İshak ya da Yakup adında, kaynaklarımızda iki isimde mezkürdür. Bunu vefatının ardından çok fazla hüzünlere gark olduğu zikredilmekte ve ardından hastalanıp vefat ettiği kaynaklarımızda efendim söylenmekte, yazmaktadır. Vefatına zamanın şairlerinden Peyami tarih düşürmüştür. Şöyle bir tarih efendim beyti vardır. Peyami işittik de tarihini dedi, rahmete vasıl oldu nakip. Yani ben şair Peyami efendim nakip sıfatlı, nakibül eşraflık görevini, vazifesini deruhte ettiğinden, görevini yerine getirdiğinden nakip sıfatıyla sıfatlanan Malulzade efendim Mehmet Efendi'nin vefatını işitince bu nakip dediğimiz bu zat rahmete erişti diye tarih düşürdüm demiştir. Son mısradaki harflerin ebced değerlerinin toplamı 993 rakamını vermektedir kıymetli kardeşlerim. Bu da hicri olarak 12 Muharrem 993'ü göstermektedir. Miladi olarak ise tekabül ettiği tarih 14 Ocak 1585'tir. Malulzade Mehmet Efendi'nin vefat tarihi kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, dersimin başında içinde bulunmuş olduğumuz hazirenin efendim dersimizin mevzusu olan Malulzade Mehmet Efendi'nin şu anda yerinde Nişancı Mehmet Paşa İlkokulu binasının olduğu yerde bir Darül Kurra'sının olduğu ya da diğer rivayetlere göre babasının yaptırmış olduğu Darül Kurra olduğu ve bu hazirenin de o Darül Kurra'nın diğer bir ismi İncil-i Medresesidir ki Tezkiretül Bünyan'da ifade edildiğine göre o Mimar Sinan yapısı bir medreseymiş. O hazirede hemen şu duvar dibinde Malulzade'nin babası o Kanuni dönemi Kaz askerlerinden Mehmet Emin Efendi'nin olduğundan ve hemen ayak uçlarında da Malulzade Mehmet Efendi bu Şeyhülislam'ın metfun bulunduğundan ama efendim kabir taşını babasının kabir taşını göremediğimden bahsetmiştim ki yayın esnasında aralarda kabir taşlarını incelemeye başladığımda babasının taşın tadilat esnasında oradan alınıp burada efendim baş şahidesi olmayan bir mezara konulduğunu gördüm kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla özetle şunu söylemek istiyorum. Şeyhülislam'ımız Malulzade Mehmet Efendi'nin babası Kanuni dönemi efendim Kaz askerlerinden kitaplarımızda Mehmet Emin Efendi şeklinde ismi geçiyor ama şimdi birazdan okuyacağımız üzere beraberce kabir taşında Emin değil de Emir yazmaktadır. Artık hangisi doğru, herhalde kabir taşında yazan daha doğru olsa gerektir diye düşünüyorum. Buyurun gelin beraber kabir taşını okuyalım kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin konusu olan Malulzade Mehmet Efendi'nin kabir taşı kayıptır ama babasının kabir taşı dediğim gibi duvarın dibinden tadilat esnasında bu kabre konmuş demiştim. Taşı beraber okuyoruz bakınız. Ah minel mevt. Ah ki ölümden, ölümün getirdiği dertlerden, hüzünlerden diye başlamış. Bakınız bahsettiğim gibi emir. Bakın ra yazıyor burada kıymetli kardeşlerim. Emir efendi ki milki dünyada. Emir efendi ki şu dünya mülkünde, dünya diyarında efendim nuru ilmiyle olmuştu. Bakın üstte kalmış bu sirişt. Kendisi ilminin nuruyla ahlaklanmış, yoğrulmuş bir zat olmuş idi. Çünkü nakletti dar-ı ukbaya, kendisi ebedi ahiret diyarına, vücudu oraya nakledildi, oraya irtihal etti. Oldu tarihi fevti, efendim vefatına tarih oldu ne? Nuru ya da nuri behişt, cennetin nuru kelimeleri, bakın kıymetli kardeşlerim şurası. Nuru behişt ki cennetin nuru demektir. Cennetin nuru ibaresi vefatına tarih olmuştur. Nuru behiştin efendim ebced değerlerini toplarsanız ki efendim nun 50, vav efendim 6, re 200 gibi değerleri vardır. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bunları topladığınızda bakın altta yazan sene 963 tarihini vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, ben bu hazireyi çalışırken, bu konuyu efendim hazırlarken bir eser var, kıymetli bir eserdir. Mübahat Kütükoğlu, Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu, Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış bir eseri var ki 20. asra erişen İstanbul Medreseleri isimli bir eseri vardır. 20. asra kadar işte velev ki kalıntılarıyla, velev ki kamilen ayakta kalabilmiş medreseleri incelemektedir. O Mübahat Kütükoğlu hanımefendi burayı anlatırken bugün karşımızda bulunan Ahmet Rasim Anadolu Lisesi'nin olduğu tarafta kendisinin 1970'li yıllarda araştırma yaptığını zikretmekte. Zaten dersin başında zikrettiğim gibi karşı tarafta Kazasker Hamid Saade Abdullah Efendi Medresesi, Kazasker Hasan Efendi Medresesi var imiş. Az daha ileride daha evvel işlediğimiz Eftarzade Hamidüddin Efendi'nin medresesi, mescidi ve sebili var imiş. 1970'li yıllarda yaptığı araştırmada Mübahat Kütükoğlu hanımefendi şu hemen yanımdaki Nişanca efendim ilkokulunun müdürünün kendisini ifade ettiğine göre karşımızdaki Ahmet Rasim Anadolu Lisesi yapılırken yani oradaki medrese yıkıntılarından arasından bazı efendim kalabilmiş taşların buraya nakledildiğini müdürden dinlediğini yazmakta Mübahat Kütükoğlu hanımefendi. İşte karşıdaki Hamitzade Kazasker Abdullah Efendi'nin medresesinin olduğu yerde bu zatın türbesi de varmış. Onun taşının da buraya nakledildiğini zikretmekteydi kitabında. İşte taş şu an karşımıza durmakta kıymetli kardeşlerim. Bakınız bayağı aşınmış aslında. Hüvel hayyül baki, ebedi efendim devam edecek, hiç ölmeyecek, hakiki diri olan sadece Allah diye ibaresiyle başlamış. Bu makamın banisi sahibul hayrat vel hasanat. Efendim bu makamı yaptıran, muhtemelen orada türbesi olduğu zikredilmekte ya kardeşlerim, işte oraları yaptıran, o medreseyi yaptıranı kastediyor. Bani demek bina ettiren demektir. Efendim bu makamın banisi, hayır ve hasenat sahibi, sabigan önceleri, Anadolu kazaskeri, önceden Anadolu kazaskeri olan efendim merhum ve mağfur Hamitzade Elhac Abdullah Efendi. Hamitzade Abdullah Efendi ki hacıymış kendisi zaten efendi ruhi için ve bir cümle ehli iman ervahi için rıza en lillahi Fatiha diye bitmekte. Vefatı da sene 1226 tarihini göstermektedir kıymetli kardeşlerim. İşte bu taş şu karşıdaki bu zatın medresesinin ve türbesinin olduğu yerden okul inşaatı yapıldığı yıllarda buraya Allah'tan nakledilmiş. Bugün hala burada duruyor ama bu zatın kabri yani kendi efendim bedeni burada değil, karşı tarafta bulunmaktaymış. En azından taşını buraya nakletmişler. Kıymetli kardeşlerim, bu Hazire'ye gelmişken buradaki kıymetli zevattan da bahsetmek, vaktimiz nispetince bazısının kabir taşını okumak istedim sizlere. Hemen şu arka tarafta İzmir Kadısı Esad Efendi'nin, Selanik Kadısı Hafız İbrahim Efendi'nin de kabir taşları, kabirleri olmakla beraber az önce okumuş olduğum Hamitzade Abdullah Efendi'nin hemen kabir taşının yanında burada bir kabir taşı daha var. O da onu da okumayı size değerli buldum. Hüvel baki diye başlamış. Baki olacak tek zat Allah'tır. Ebediyen var olacak tek zat odur. Şeyhul İslam-ı Esbak, önceden Şeyhülislam olan Arapzade Efendi akrabasından, Arapzade'nin akrabasından, Eşraf-ı Kuzat'tan, kıymetli kadılardan, merhum Habib Efendi Zade, Habib Efendi'nin oğlu, Talik Hattat'ı, yani has sanatındaki talik şeklindeki yazı yazma sanatında Hattat Üstad olan merhum ve mağfurun leh, efendim bağışlanması ve affolunması Allah'tan umulan Tahir Molla Efendi ruhi için sene 1231 Hicri senesi yazmakta kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Hazire'de bulunan kadılardan bir tane daha var burada bakınız. Rumeli Kazaskeri Habib Sade Ali Rıza Efendi hemen bu benim sağ tarafımda bulunmakta. Şurada da bir hanımefendinin kabir taşı var, onu da okumak istiyorum size. Üst tarafında bakınız. Tabak içinde meyveler gösterilmiş, resmedilmiş, oraya hak edilmiş mermere. Yani kabri cennet bahçeleri olsun mahiyetinde bir duayı efendim resmetmektedir bu hareketler. Osmanlı'da son dönem kabir taşlarında bu efendim bezemeler ortaya çıkmıştır kıymetli kardeşlerim. Yine bakın Hüvel Baki, taşların çoğunda bunu görürsünüz. Güzel bir nasihattır. Ebediyen var olacak sadece Allah'tır. Hepimiz ölümlüyüz diye başlar. Bir hanımefendi kabir taşıdır. Rumeli eşrafından merhum Arapzade Mehmet Habib Efendi'nin Halile-i Muhteremeleri yani kıymetli eşleri merhume ve mağfurun leha efendim bağışlanmış ve affolunmuş Zeynep Hanım ruhi için el-Fatiha denmiş sene Hicri 1228 tarihini göstermekte. Malulzade Mehmet Efendi'nin eserlerimizde efendim kitaplarımızda ilmi bir eseri olduğuna dair bir kayıt göremedim. Hayır eseri olarak da ya babasının ya da kendisinin yaptırdığı kaynaklarımızda zikredilen, arkamda efendim okul binası olarak gördüğünüz, Nişanca İlköğretim Okulu olarak gördüğünüz yerde Darul Kurra'ları var imiş. Buraya İncilli Medrese de denmekteymiş. Ama çok eskilerden yıkılmış, yeri belki ahır olarak kullanılmış yakın çevredeki yaşlılardan dinlediğimize göre. Sonraları çok eski olmayan bir zamanda da bu okul binası yapılmış kıymetli kardeşlerim. Bu zat Maluzade Mehmet Efendi ulema arasında sözünün tesiriyle tebarruz etmiş, ön plana çıkmış bir zat imiş. Selaniki tarihinde efendim Maluzade'nin efendim görevini kötüye kullanarak mal kazanan görevlilerin mallarının Beytülmal'e ait olduğuna dair çok hikmetli bir fetva verdiğini Selaniki tarihinde anlatır bu zat için. Onlardan başka hakkında söyleyeceğim şu not da vardır ki efendim Tezkiretü'ş-Şuara müellifi Faizi Abdülhay Efendi bu zatın torunudur kıymetli kardeşlerim. Dersimizin hitamına geldiğim, sonuna geldiğim şu noktada Ayaşlı Muallim Şakir'in çok hoşuma giden, beni çok derinden etkileyen, baştan aşağı böyle tasavvufla yoğrulmuş efendim iki tane beyti vardır, bir dörtlük yani. Onu sizle paylaşmak istiyorum ki Ayaşlı Muallim Şakir tasavvuf yoluna girmiş. Efendim ala rivayetin ağaçların böyle yakaz eten uyanık halde secde ettiğini görmüş. Aklı bir gitmiş gelmiş, bir sekir haline düşmüş. Sonra Konya'da biri sonra sahip çıkmış. Onun yanında ömrü efendim nihayete ermiş. Şems-i Tebrizi'nin, Mevlana'nın şeyhi Şems-i Tebrizi'nin ön tarafındaki Hazire'de efendim metfun imiş ama o mezarlık zaman içerisinde 1940'larda yerinden kaldırılmış. Bugün hala oralarda sembolik de olsa bir mezar taşı bulunmaktadır. Bu Ayaşlı Muallim Şakir'in bahsettiğim kıymetli beyitlerinde şöyle der kardeşlerim. Her peri simaya bakmaz, dide ina dide bin, her sevadı zülfe meyletmez, dil sevda karin, afitabu hüsnü huban, akıbet eyler uful, ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin. Türkçeden Türkçe'ye tercümesi şöyledir. Efendim, her peri simaya bakmaz, dide ina dide bin, çok güzeller güzelini, o kadar nadide güzellikleri görmeye alışkın olmuş efendim şu gözüm, şu gönlüm her güzele bakmaz, her sevadı zülfe meyletmez dili sevda karin. Efendim aşka, sevgiye yakın olan şu kalbim her sevgilinin, her yarin de o sıcak, o siyah saçı benim asla gönlümü almaz. Çünkü afitab-ı hüsnü huban, akıbet eyler uful. O güzeller güzeli ne kadar güzel de olsa efendim o sevgili, o yar, akıbet eyler uful. Onların güzellikleri yaşlanmakla, ölümle, kabirle yok olup gidecektir. Dünyada ebedi aşk asla bir beşere duyulması gereken aşk değildir der Muallim Şakir. Ve sonda asıl okunu atar, kalpleri delici okunu son mısrasında atar ve şöyle der. Afitab-ı husnu huban, akıbet eyler uful ve son mısrası ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin. Ben hiç ölmeyecek ebedi diriye aşık oldum. Ben Rabbime aşık oldum. La uhibbul afilin. Ben batan güneşleri artık sevmiyorum. Ben ebedi aşkı, ebedi sevgiyi, hep var olmayı Allah'ta buldum der. Çok hikmetli beyittir kıymetli kardeşlerim. Hepinize bununla dersimin sonunda veda etmek ve hepimiz için bir nasihat olmasını dileyerek, dua ederek bununla dersimi bitirmek istedim. Dersimin sonuna geldiğim şu noktada, içinde bulunduğumuz Hazire'de ismini zikrettiğimiz, zikretmediğimiz zevaat-ı ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle, duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi'yle Şehirislamlarımız programı sona erdi.
7: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
8: İsra Suresini dinliyorsunuz.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: İsra suresini dinlediniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adrese üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
3: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
4: Elhamdülillah.
3: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Siz de şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
3: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
4: tabii,
3: aslında.
4: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir.